0: Chen-Hu, bu Chen-Hu.
1: Olamaz. Tam operasyonu tamamlamak üzereyiz. Chen-Hu ortaya çıkıyor.
2: Wang Guer yerine dön. Bu geceki hedefimiz Gu Shaobao.
3: Chen-Hu için ekipçeyi göndereceğim.
4: Bu bekleyemez.
1: Chen-Hu tehlikeli bir suçludur.
5: Onun gibi özel suçlulara özel ekipler müdahale etmeli.
4: 7 yıldır bekliyorduk, daha fazla bekleyemeyiz.
1: 7 yıldan sonra biraz daha bekleyebiliriz, öyle değil mi?
4: Ne kadar daha?
1: Emekli oluncaya kadar.
3: Bekle.
6: Şimdi bu gecenin ne ödül oldu? Zamanı. Hangi şanslı seçilecek? Hadi başlayalım. Herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum. Çünkü bu gecenin şanslı kazananı... bu beyefendi.
0: Polis!
7: Görüşmeyeli uzun zaman oldu.
8: Gerçekten çok güzelmiş.
3: Kariyerimin nasıl uçup gittiğini seslerini duyuyorum.
8: Hemen ümitsizliğe kapılmayın efendim.
3: Hufeong.

0: Sen de kimsin?
1: Aa, tabii kendimi tanıtmayı unuttum. Polis Chen Hu.

0: kanun her yerde var.
1: Güzel hareket. Ama beceriksizce.
2: Çok basit bir konuydu. Ama her iki şüpheli de kaçtı. Malları, kanıtları ve Chen Hu'yu kaybettik. Sizden tek bir adam istemiştim. Onu da elinizden kaçırdınız. Ne oldu peki?
3: Efendim, Chen Hu'yu beklemiyorduk. Hasarı en aza indirgemek için geçici önlemler aldım.
2: Bar mahvolmuş. Bu mu sizin en az hasarınız? Bunlar ne yaptığınızı bilmiyorlar.

0: Ben de tam olarak sizin gibi düşünüyorum. Onlara her zaman söylüyorum. Her zaman şefimizin ne kadar zeki olduğunu söylüyorum efendim.
1: Kes şu saçmalığı. 18 kişi hastanede yatıyor ve bardan 1 milyon dolarlık fatura geldi. Bunu kim ödeyecek? Kim alacak bu sorumluluğu?
2: Ben.
3: Bu onların hatası değil. Beni masa başına alırsanız ödeşmiş oluruz.
1: Güzel. Yarından itibaren sekreterimsin.
3: Bilgisayar kullanmayı bilmiyorum.
1: Siz üçünüz. Bana ayrıntılı bir rapor hazırlayacaksınız. Aksi takdirde otopark memuru olacaksınız.
4: Peki efendim.
3: Mesai sona erdi. Yarın yatsak olur mu?
4: Neden hala polisim biliyor musunuz? Ceza soruşturmalarında yüksek lisansım var. Ayrıca suç psikolojisi konusunda da. Dedektifken iki büyük olayı çözdüm ve 3 mükemmellik ödülü aldım.
0: Neden biliyor musun? Çünkü salaksın.
4: Ben mi salağım? Salaklığımın kaynağı sensin.
0: Ben mi?
4: Evet, sen olmasaydın şimdiye çoktan
0: komiserdim. Ben olmasaydım senin herhangi bir başarın olur muydu? 2 yıl önce Şamşu İpo'da yakaladığım hırsızı hatırlıyor musun?
4: Tabii ki hatırlıyorum. Nasıl unutabilirim onu?
0: Sadece bir hırsız ya da bir hayat kadını yakalamıştık değil mi? Aynı zamanda bir sahtecilik zincirini ortaya çıkarmış, bir de seri katil yakalamıştık.
4: Ben mi yapacağım bunu? Olayları çözmek için senin bana yardımcı olduğun gün geldiğinde ben bir türlü
0: hayatımda bir kere de benim için bir şey yapamıyorum.
4: Senin için yapmayacağım bunu.
3: Yine mi kavga? Artık evlenin.
4: Kavga ediyoruz. Evlenmemiz mi gerekiyor?
0: Evlenirsem asla eve gelmem ve benim için yas tutarsın.
4: Gerçekten ya, senin evleneceğimi mi sanıyorsun?
0: Yapma. Yalnız başıma kalmaktan
4: korkma. Canın yanmasını istemiyorsan dokun bana, hadi.
0: Yapma bak. Bak,
4: hadi
0: yapma.
4: Dokun bana.
0: Sinirleniyorum, tamam mı?
4: Tabii seninle evleneceğim, hadi.
5: Dün gece şüpheliyi kim yakaladı? Siz bir kahramansınız. Bunlar çok gizli dosyalardır. Bu internetteki korsan filmleri yapan grubun başı Interpol 5 yıldır yakalamaya çalışıyordu. Siz yakaladınız.
3: Evet efendim.
5: Bütün bu yıllar boyunca filmlerin yasadışı kopyalarını da yükledi. İçinde Aşk Kör Değildir de var. İzledin mi?
3: O ne yaptığını bilmez. Üstüne gitmeyin.
5: Daha sonra Kung Fu filmleri üzerine yoğunlaştı. Korkusuz gibi. Ejder Kapısı'nın uçan kılıçları.
0: Bu canavarlar mutlaka... yakalanmalı.
3: Aslında onu yakalayan benim, evet.
4: Aslında bütün operasyonu yürüten benim. Onların şefiyim.
5: Tebrik ederim.
4: Sadece işimi yapıyordum.
5: Bir dakika lütfen. Herkes buraya baksın lütfen. Merak etmeyin. Sadece hatıra fotoğrafı çekeceğim. Gülümseyin.
6: Bebeğim, nihayet telefonu açtın. Sinirlenme sakın, izin ver açıklayayım. Tek istediğim bir şans daha vermen bana.

Dedektif Wang. Ölen kişi Wan Feng. Erkek ve 32 yaşında. Gayrimenkul yöneticisi. Bekar, şeker hastası, Greenpeace üyesi ve çevreci.

0: Miu miu. Ve portakal suyu. Ve sanırım katil sahte topuklu miyu miyu giyen, portakal suyu içen, sapkın reddedilmiş bir aşık. Neden hep sen? Tanrı o kadar acımasız ki hep seni bana getiriyor. Bu hikayenin başını biliyordum ama bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştim. İlişkimizin bu şekilde bitmesini istemezdim ama ben bir polisim ve işimi yapmalıyım. Bu bir cinayet.
1: Evet, sen de polisin. Bunun şeytani bir iş olduğunu mu düşünüyorsun ha? Biraz beynini kullanamaz mısın? Bunu biraz önce oraya ben döktüm. Al, bu ayakkabıları da Avrupa'dan aldım. Sahte değiller.

0: Gel buraya. Şu aptal gözlüğü de çıkar. Delil toplamak için buradasın.
1: Evet, devam edin. Şuraya doğru getir. Döndür.
2: Gözlemlerime göre bu bir cinayet olmalı.
0: Gözlemlerine göre ben hapiste olmalıydım. Kanıtların nerede?
2: Kim kendini çimento dolu bir kazanın içine atar?
0: Onu buradan merkeze götürün.
1: Efendim, bu çimento kalıbı çok büyük. Kamyona asla sığmaz.
0: O halde daha büyük bir araç bulun.
3: Şimdi çağırsak bir saatten önce burada olmaz.
0: Bekleriz. Önemli değil. Telefonunda önemli kanıtlar olabilir çünkü.
2: Bir şey yapmak istiyorsanız hemen yapacaksınız. Beklemek çaresizler için.
4: Nasıl olur bu? Van Buer!
0: Bu davayı hemen çözmemiz gerekiyor. Ne zaman bitireceksiniz?
5: Bilmem. Ben sadece temizlikçiyim.
0: Otopsi nasıl gidiyor acaba? Davanın çözümü için sonuçlar gerekiyor.
6: Uzun zamandır üstünde çalışıyoruz. Testler yaptık ama net bir ölüm nedeni bulamıyorum.
0: Neden?
7: Görünüşünden dolayı.
0: O da ne demek?
7: Baksana gülümsüyor. Gülümseyen ölümler davasını hatırlıyor musun ha? Söylesene.
0: Elbette.
7: Tek benzer noktaları yüzlerindeki gülümseme ifadesiydi. Sanırım katil yine aynı. Bir seri katil.
0: Demek seri katil.
7: Ve kurbanların cenazelerinde hep aynı kadının olduğunu keşfettim.
0: Ne giymiş öyle?
7: Suç psikolojisi der ki katiller cinayet heyecanını yeniden yaşamak için kurbanlarının cenazelerine giderler.
0: Bu bir hastalık.
3: Domuzlar ağaca tırmanırlar dese ona da inanacaksın.
7: Bak tırmanıyorlar, bak bak.
0: Kadının ismi Liu Jin. Evet, Liu Jin Shui. Her kurbanın eski kız arkadaşıymış.
3: Tutku suçları. Bence bu iyi bir analiz. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?
2: Doğru, sadece 5 gün içinde bu kadar oldu. Önümüzdeki 3 gün içinde mutlaka yükselecektir.
0: Özel konuşmalarınızı işten sonra yapın.
2: Seni sonra ararım.
0: Van Buer, nedeni açıkça ortada. Daha fazla gecikmeyi göze alamayız. Şüpheliyi hemen yakalamamız gerekiyor. Buer nerede?
2: Patron sizsiniz ve ben de onun bakıcısı değilim.

0: Sadece bir fotoğraf. Efendim buradayız. Buraya bakın lütfen.
1: Bir gülümser buradayız. Mısınız lütfen?
0: Efendim bu taraftayız. Bu taraftayız. Bu taraftayız efendim.
2: Toplumumuz birçok sorunla karşı karşıya bulunuyor. Bütün bu engelleri ancak birlik içindeki bir iradeyle aşmamız mümkün olabilir. Bizi ayıran şeyler arasında köprüler kurup bir araya getirebiliriz.
0: Hey, ne yapıyor bu adam?
1: Ne oluyor? Dikkat etsene!
2: Kesin!
3: Kesin, kesin!
4: Bir dakika, bir dakika durun. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Durun. Tamam, bunu alıyorum. Bu sahneyi kullanabilirim değil mi?
3: Evet, tabii tabii.
4: Yönetmen olarak şimdiye kadar çektiğim en güzel sahne bu oldu.
3: Her şey mükemmel bir şekilde bir araya geldi. Senin yeteneğinle de birleşince harika oldu.
4: Kesinlikle. Siz kimsiniz?
5: Polis.
4: O...
6: Polis mi?
4: Polis mi?
5: Erkek arkadaşlarını niye öldürdün?
6: Ne öldürmesi?
5: Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey mahkemede size karşı delil olarak kullanılabilir.
4: Başrol oyuncumuz bir katil mi? Bunu satabiliriz. Bunu satabiliriz.
5: İyi polis, kötü polis yapalım. Sen kötü polis ol. Sen zaten iyi polis olamazsın ki.
4: Ben kötü polisim öyle mi? Neden? Söylesene.
5: Çünkü herkes bir bakışta benim iyi polis olduğumu anlar.
4: Salak rolünü oynarsan Oscar alırsın.
5: Hey!
6: Ne? Ne var?
5: İçeri girdiğimizde her zamanki iyi polis kötü polis oyununu oynayalım olur mu tatlım? Sen kötü polis ol.
6: Ben mi kötü polis olacağım? Neden ben oluyormuşum?
5: Çünkü herkes bir bakışta benim iyi polis olduğumu anlar.
6: Ne yani? Ben neye benziyorum?
5: Ben senin bir şeye benzediğini söylemiyorum. Sadece benim daha iyi göründüğümü söylüyorum. Anlıyor musun şimdi beni?
6: Ama ben daha iyi oyuncuyum.
5: Kesinlikle haklısın. Benim oyunculuğum gerçekten bir felaket. Sadece kendimi oynayabiliyorum, biliyor musun? Sadece kendimi.
6: Tabii bu da gerçeğin bir başka şekli.
5: Sen gerçekten kötü olmalısın.
6: Çok kötü.
5: Onu inandırmalıyım. Sonra da onu dövmelisin.
6: Dövmeli miyim? Sen ne diyorsun?
5: Gerçekten vuracaksın demiyorum. Onun üzerine yürüyüp vuracakmış gibi yapacaksın. Ben de seni durduracağım. Anlıyor musun şimdi?
6: Bana neden vuruyor musun?
5: Çünkü ben iyi polisim. Sen kötü polissin. Anlıyor musun beni? Anladın değil mi?
6: Ona vurma konusunda seninle aynı fikirde değilim.
5: Bayan Liu, filmlerimizde gördüğümüzden daha güzelsiniz.
6: Onları sen öldürdün, öyle değil mi? Ben yapmadım. Neden öldüklerini bile bilmiyorum. Çok iyi bir oyuncusunuz ama... burada film çekmiyoruz.
7: Nedenini siz de bilmiyorsunuz. Beni suçluyorsunuz. Beceriksizsiniz.
5: Hey, tamam. Sakin olun, tamam, halledeceğim şimdi. Hey, tamam, sakin. Tamam, gel buraya. Ne yapıyorsun?
6: Sen bana beceriksiz mi dedin?
5: Ne yapıyorsun? Tamam, sakin, otur şuraya,
6: Tamam, otur şuraya. Bırak.
5: Ne yapıyorsun? Tamam, otur şuraya. Onu vurmayacaksın değil mi? Sakin ol. Tamam. Evet. Çok güzel, tamam. İşte böyle. Çok güzel. Evet. Devam edeceğiz. Tamam.
7: Ben hiçbir şey yapmadım. İtiraf edeceğim bir şey de yok. Bana bir sebep söylesenize.
5: Bu sadece benim kişisel fikrim tabii. Erkek arkadaşlarınız sizi terk ettikten sonra kendinizi fırlatıp atılmış eski bir çorap gibi hissediyorsunuz ve onları öldürüyorsunuz. Sizin yaşınızdaki bir kadın sevgilisi olmadan, üzerinize titreyen kimse olmadan, sizi seven kimse olmadan yaşaması olanaksız değil mi? Her sabah kalk ve işe giderken çiftlerle dolu sokaklarda yalnız ol. Bu gerçekten çok üzücü. Sizin gibi bir kadın yalnız ve kocaman dünyada tek başına.
6: Sen kim oluyorsun?
4: Bakar mısınız? Yazmanız gereken raporlar var.
6: Ne raporları?
4: Bir tanesi kırılan çöp kutusuyla ilgili. Bir tanesi kanıt olmadan yapılan tutuklama. Diğeri film şirketinin bize açtığı dava. Eğer onu bırakmazsanız başka raporlar da yazmanız gerekecek.
5: Neden hep siz diyorsun ki? Hepimiz polisiz değil mi?
4: Onu siz tutukladınız. Ben orada değildim. Bırakın gitsin.
7: Neden ben?
4: Komiserin emri.
5: Bayan Liu, değerli zamanınızı aldığımız için çok üzgünüz. Şuna bir bakın ve imzalayın lütfen. Ondan sonra gidebilirsiniz.
7: Voltaj mı düşüyor?

0: Buradaki her erkek bana bakıyor. Siz neden ilgilenmiyorsunuz?
1: Kızlarla ilgilenmiyorum.
0: Karınızdan korkuyorsunuz.
1: Neden bu kadar taciz davası önümüze geliyor biliyor musun? Nasıl giyindiğini görmüyor musun?
0: Göstermem senin dokunabileceğin anlamına gelmez.

0: Yeterince baktınız mı?
1: Kime bakmıştınız?
0: Küçük kardeşime.
1: Küçük kardeşiniz mi? Sezgilerim aslında ablanın sorun olduğunu söylüyor.
2: Abla mı? Nasıl? Kim o?
1: Liu Jinshui'nin ablası.
2: İçgüdülerime göre mesai sona erdi.
0: Gao Min.
3: Jinshui. Sen iyi misin?
4: Jinshui. Kuzenimin eski erkek arkadaşını gösteriş yapmak amacıyla buraya kadar getiriyorsun. Onun olan her şeyi çalmaktan bıkmadın mı?
1: Onu rahat bırak.
0: Bazen işler hiç kimsenin ummadığı şekilde gelişir. Ve aşk bile yardımcı olamaz. Başka iki kişi birbirine yazılır. Hayattaki en önemli şey mutluluktur, değil mi? Sen anne tarafından kuzensin. Yani uzaktan akrabasın. Benim karnım aç. Artık izin verirsen gitmek istiyorum.
1: Abla, ben pek iyi değilim. Sen Gao Min'le gider misin?
4: Bana sakın deli deme ama seni kıskanıyor sanırım.
1: Neden kıskansın ki? O benim kardeşim.
4: Kıskanç olmasa neden senin erkek arkadaşını çalsın?
1: Nedenini bilmiyorum. Ama son zamanlarda oldukça farklı.
2: İşte kurbanın evi.
1: Evet, burası kurbanın evi ama arama emri nerede?
2: Arama emri yok. Eğer onlara arama emri gösterirsek evdeki insanlar karşı çıkar. Bu da toplayabileceğimiz kanıtları etkiler.
1: İyi ama içeride biri varsa o zaman ne yapacağız?
2: Yalnız yaşıyormuş. Kontrol ettirdim. Yani burada kimse yok.
1: Arama izniyle içeri girmeliyiz.
2: Unuttum.
1: Unuttun mu? Tanrım, neden bu belayı benim başıma sardın?
2: Çünkü sen onun sevgili kulusun.
1: Sevgili kulu mu?

0: Hiçbir şey beceremeden nasıl çavuş olduğunu anlamıyorum.
1: Beynimle.
0: Seni yukarı fırlatacağım.
1: Fırlatmak mı?
0: Tırmanabilir misin? Kaç kilosun?
1: 52.
0: Hadi gel. Sen bir polis memuru olarak eksik ve yanlış beyanda bulunmamalısın. 75 kilo değilsin.
1: Son zamanlarda çok yedim. Sanırım 75 falan olmuşumdur.
0: Ne kadar?
1: Tamam, 120 kiloyum.
0: Hadi yine yapalım.
1: Yine mi?
0: Hadi.
2: Sen kimsin?
3: Ben

Çıkar!

one.

0: Ölüm. Ölüm. Ölüm.
1: Benim. Sigortacı olduğunu söyleseydin seni bu kadar fena dövmek zorunda kalmazdım.
0: Siz de polis olduğunuzu söylemediniz ama bana.
1: Ha.
0: Aha.
2: Şuna bakın. Baksanıza. Kurbanımızın bu kadınların her ikisiyle de ilişkisi varmış. Onlardan biriyle evlenmek istemesi çok mümkün. İki kadının bir elması paylaşmasını istemek zaten intihardır.
0: Ha? Güzel güzel. O halde tazminat ödemek zorunda değiliz, değil mi?
3: Ne zaman sigorta yaptırmıştın?
0: Bir haftadan fazla olmadı. Sadece birkaç gün önceydi diyebilirim size.
2: Ölmeden önce.
0: Evet.
4: Tuvanisi kim?
0: Ben.
2: Ne?
0: Ben size söyleyemem.
2: İmzala.
5: Varisim sen misin?
2: Eğer beni seviyorsan imzalarsın. Bu aşkımızın garantisi.
5: Bizim ayrılmamız gerekiyor. Hala ben senin kardeşine aşığım.
2: Siz erkekler hep aynısınız. Kardeşimle her buluşmadan sonra gelip beni sevdiğini söyledin. Ben seni ciddiye aldığımda ona dönmek istiyorsun. Ve hepiniz ona evlenme teklif ediyorsunuz. Dinle biraz. Daha seksi giyiniyor olabilirim ama sözümü tutarım.
5: Kardeşine teklif edeceğim.
2: Güzel. Eğer beni sevmiyorsan imzala.
5: Sevmiyorsam niye imzalayayım?
2: Aşk tazminatı.
5: Kız kardeşinin erkek arkadaşlarını artık çalamayacaksın. Son kişi ben olacağım.
2: Göreceğiz.

0: Amca, uyuyor mu?
1: Evet. Kazadan sonra onunla ilgilendiğin için teşekkür ederim.
0: O benim amcam ve tek yapabildiğim bu.
1: Hey, biliyor musun? Şu son filminin başına gelenlere üzüldüm.
0: Neden böyle oldu bilmiyorum. Son birkaç haftadır benim hiçbir işim yolunda gitmiyor.

0: Cennetin gözleri, falcı.
1: Böyle şeylere inanmam. Hadi gidelim.
2: Buraya kadar geldik. Ayrıca onun çok iyi olduğunu duydum. Onda cennetin gözleri var. Her şeyi görebiliyor. Bunu gördün mü? Burada olduğumuzu biliyor işte.
1: Belki de bu yüzden.
2: Hadi içeri girelim.

0: Üstad, böyle modern biri olduğunuzu hiç düşünmemiştim.
1: Aslında falcılık yeterli veriyle yapılan bilimsel analizdir hanımefendi. Siz oyuncusunuz ve kariyerinizi sormak için buradasınız.
0: Bir de onun aşk hayatından söz et.
1: Bunu da yapacağım. 1982 yılının ikinci ayında doğmuşsunuz.
0: Aa, nereden bildiniz?
1: Randevu alırken sizin doldurduğunuz formdan bildim.
0: Senin için 6 ay önce randevu almıştım.
1: Son zamanlarda kariyerinizde büyük zorluklar yaşıyorsunuz. Başrol oynayamıyorsunuz.
0: Bunu nereden biliyorsunuz?
1: Magazin haberlerinden. Birkaç aptal polisin setinizi alt üst ettiğini herkes biliyor. Bakın işte.
2: Cennetin gözleri. İleride olacakları söyleyebilir misin peki?
1: Elbette. Gözlerinin beyazı kırmızı çizgilerle dolacak.
0: Bu ne demek üstad?
1: Bu demek oluyor ki bütün gece uyumamış ya da fazla alkol almış olabilir, ağlamış da olabilir ya da gözü mikrop kapmış olabilir.
2: Yeter, gidin.
0: Ama hey.
1: Gözlerinin beyazın üstündeki kan damarları düz ve dikey. Üzerinizde bir lanet var.
2: Evet, tabii.
1: Sizin üzerinizdeki lanete yalnızlık yıldızı deniyor. Bu her zaman tek başınıza kalacaksınız demektir. Ve sadece bir kadın seni bu şekilde lanetleyebilir.
0: Üstad, bunu kaldırmanın bir yolu yok mu?
1: Var. Sadece onu lanetleyen kişiyi durdurmak gerekir.

0: Neden beni yiğinin evine getirdin?
1: Gerçeği bulabilmek için.
0: Ah, saçmalama tamam mı? O bir sahtekar.
1: Sen gelmesen bile ben gideceğim.
0: Bekle,

0: Sen. Karnın şimdi mi acıktı?
1: Kardeşini neden lanetledin?
0: Sen delirmişsin.
1: Neden onun canını yakmak istiyorsun?
2: Hadi gidelim. Sorun çıkarma.
1: Sana bir soru sordum. Neden hep kız kardeşinin erkek arkadaşlarını çalıyorsun?
0: Onları ben çalmıyorum. Kendileri onu terk ediyorlar.
2: Ne diyorsun sen?
0: Diyorum ki sen film yıldızı değilsin. Tabii filmlerde bütün erkekler sana aşık. Ama gerçek hayatta erkeklerin bana aşık. Şimdi bu benim sorunum mu yoksa senin sorunun mu?
2: Bunca yıl boyunca beni hiç anlamamışsın. Ben yıldız olmak istemedim. Sadece oyuncu olmak istemiştim.
1: Çoktan içeri girdi bile.

0: Bana bir şans daha ver. Yanlış yaptığımı biliyorum ama onunla olduğum her gün seni daha çok özledim. Sadece kafam karışmıştı.
1: Beni yalnız bırak.
0: Jinshui, Jinshui. Jinshui, Jinshui. Seni seviyorum. Evlen benimle.
1: Sen ciddi misin?

0: Burada bile yemek yiyebiliyor musun?
1: İşten vakit bulup zamanında yemek yiyemiyorum ki.
2: Bu çok tuhaf. Neden bütün kurbanlar böyle gülümsüyor acaba?
3: Evet, hepsi böyle gülümsüyor. Belki de akupunkturla gülme sinirlerine dokunuluyordur.
0: Çok fazla kung fu romanı okuyorsun.
3: Gerçek olmayacağı anlamına gelmez. Doktor, gülme akupunktur noktası nerede?
2: Batı tıbbına göre böyle bir şey yok. Ve olması da mümkün değil.
1: Sen nerede olduklarını bilmiyor musun? Ayağının altı ve burası, burası. Şaka şaka.
0: Eğer bunu inanıyorsanız, yani gülme akupunktur noktası gerçekten varsa, ben sana çay servisi ve masaj yapacağım. Sonra da seninle evleneceğim. Ben raporumu yazmaya gidiyorum.

0: Neden fotoğrafım orada?
1: Şüpheliyle ilişkisi olan herkesi oraya bağlıyorum ama yine de bir boşluk vardı. Ben de oraya kimi koyacağımı bilemedim.
0: İlişkisi olan biri mi? Bizim bir ilişkimiz var zaten. Benimkinin yanına kendi fotoğrafını koyman gerekmiyor mu sence?
1: Biliyorsun ki ben senin üstünüm Wang Buer. Ve bundan daha iyisine layığım.
0: Biz seninle bir ortağız ve tabii ilişkimiz de ortaklık ilişkisi.
2: Doğru.
0: Anlıyor musun şimdi beni? He? Ortak.
2: Evet.
0: Ve bu da polis olarak etkinliğimizi artırıyor.
2: Yükseliyor. Artıyor. Evet.
0: Görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Şefim, şikayette bulunmak istiyorum. İçimizden bazıları çalışma saatlerinde hisse senedi işlemleri yapıyor.
2: Ben mi? Kanıtım var mı?
1: Peki o halde ne yapıyorsun?
2: Sigorta limitimi yükseltiyorum.
0: Ne farkı var?
2: Fark var. Eğer yükseltmeseydim, sigorta şirketi kurbanların poliçelerindeki varisin kim olduğunu bana söylemeyecekti.
1: Kimmiş? Yeye mi? Demek şimdi de birinci şüpheli o oldu. Wang Buer nerede? Yazılanları merak etmeyin. Size zarar verecek hiçbir şey yok. Sizin için önemli olan 1, 4, 8, 12, 13 ve 14. sayfalar.
3: Hadi hepiniz birer tane alın da bakın.
2: Tabii.
4: Evet, tamam.
1: Lucky amca, adamların hayat sigortasını bana yaptırman çok cömertçe. Hiçbir erkek kendimi bu kadar güvende hissettirmemişti.
4: Ona neden Lucky amca dendiğini biliyor musun peki? Kaplan, Turna ve Lucky.
3: Kaplan burada. Turna diğer tarafta. Bir adam, iki hayvan. Kardeşlerim, hayat sigortalarınız bugün bende.
4: Lucky amca, harikasın.
0: Yiyi nerede?
5: Ne yapacaksın?

0: Ben polisim. Yiyi sen misin?
1: Evet. Lucky amca, şurada duran adamı tanımıyorum ve korkuyorum.
2: Ondan mı? Ben hallederim. Merak etme. Ne? Sorun nedir ha?
0: Ben polisim ve çalışıyorum.
2: Sen hiç Kaplan Turna Lucky'yi duydun mu?
0: İyiliğini düşünüyorsan evine git. Anlıyor musun beni? Evine.
2: Yüzün hala sağlamken buradan yürüyerek git. Ne? Atın onu buradan. Hadi.

0: Gülme. Neden gülüyorsun?
1: Hiç, öylesine.
2: Defolun burada. Çocuklar, vokta pişirin onları.
0: Hadi.
2: Hadi.
0: Hey.
2: Yakalayın onu. Havalayın. Havalayın.
3: Hadi. Buraya hadi. Yürüyün. Yere kaçamazsın. Yatma.
2: Kaçıyor! Çabuk!

0: Nereye gitti bu?
1: Ben de hadi. Şu tarafa gitti.
0: Çabuk şu tarafa bak.
1: Hadi koşun.
0: Çabuk.
1: Buradan gelin.
2: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Koşun. Her yere bakın.
0: Ah tanrım, hemen duş almalı.
3: Yaki amca bu tarafta.
0: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Görmüyor musun? Zar zor
3: nefes alıyor. Yaki amca hadi acele et.
0: Beni mahvetti.
4: Suçlular kung fu bilince durdurulamıyorlar.

0: Polis!
1: Bugün iyi görünüyorum, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Sen de şanslısın. Çünkü sen iyi polis olacaksın, ben de kötü polis.
0: Bana sorarsan sen bu görüntüyle şeytan bile olamazsın.
1: Benden çok iyi kötü adam olur.
2: Yolumdan çekilir misin?
1: Şanslı günündesin. Çünkü sen iyi polis olacaksın, ben de kötü polis.
2: Güzel.
1: Dayı!

0: Bir şey mi var?
1: Bayan Day, bugünkü işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
2: Bayan Day, merhaba. Büyük bir olasılıkla o adamları siz öldürmediniz.
1: Wang Buer, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Benimle dışarı gelir misin? Hemen.
2: İzninizle.
1: Hemen dedim. Ne oldu sana? Hani kötü polistin?
2: Evet ama içgüdülerimle oynuyorum. Ve içeriye adım attığım andan itibaren onun masum olduğunu hissettim tabii.
1: Masummuş. Ben kötü polis olacağım ve sen konuşmayacaksın. Onları sizin öldürdüğünüzü biliyoruz. Sadece ayrıntıları öğrenip zaman kazanmak istiyoruz.
3: Pekala. Onları ben öldürdüm.
1: Gerçekten sen mi öldürdün?
3: Hayır.
1: O zaman neden ben yaptım diyorsun?
3: Siz öyle söylediniz. Polisle işbirliği yapıyorum.
1: Bizimle oyun mu oynuyorsun sen?
2: Otur, sakin ol. Çok kaba oluyorsun. Otur.
1: Tamam.
2: Merak etmeyin.
1: Neden onlara sigorta satıyordun?
3: Çünkü ben sigorta satıyorum.
1: Yani senden şüphelenmek için nedenlerimiz var. Onları sigorta ödemeleri için öldürdün, değil mi?
3: Kanıt.
1: Bunları senin evinde bulduk. Kurbanların üzerinde bulduklarımızla neredeyse aynı iğneler.
3: İnsanların evinde dikiş iğnesi bulunması çok normaldir. Sakın bana senin de olmadığını söyleme.
1: Sen ulusal dart şampiyonusun. İğneleri fırlatmak senin için oldukça kolay olmalı. Nasıl açıklayacaksın bunu?
3: Bu iğne fırlattığım anlamına gelmez. Kickboks yapanlar her gün birilerini mi dövüyor?
2: Çok önemli bir noktaya değindi.
3: Giydiğin eski kıyafetler ve öfkeli mizacın nedeniyle sürekli yalnız olduğunu söyleyebilirim.
1: Sen neden bahsediyorsun sinsi?
2: Onu bırakın.
1: Yetkili benim ve onun ne zaman gideceğine ben karar veririm.
4: Avukatı burada ve onun mazereti var.
3: Beni anlıyorsun değil mi?
5: Li Jinshui. Kimliğiniz.
6: Buyurun.
5: Burayı imzalayın. Gidebilirsiniz.

çekiciliğine karşı koyamadım. Ama aşık olduğum tek kişi sensin. Jin Shui, bir keresinde bana çıktığın, erkeklerin lanetlendiğini ve başlarına kötü şeyler geldiğini söylemiştin. Doğruyu söylemek gerekirse, senden ayrılmaya çalıştım. Ama son birkaç ayda yaşananlardan sonra yapamayacağımı biliyorum. Eğer seninle beraber olursam hiçbir şeyden korkmam. Benimle evlenir misin?

0: Alsanya'ya kalkan ilk uçak için bir bilet istiyorum.
1: Efendim, Liu Jianxuan'ın şimdi Gao Minin'in eşyalarını aldığını gördüm.
0: Gitti mi?
1: Evet. Ve Hong Kong dışına uçak bileti rezervasyonu yaptığını duydum.
0: Havaalanı.

0: Merhaba Kitty. Memur Wang, sorun nedir?
1: Bu araca el koymam gerekiyor.
0: Neden?
1: Çünkü öndeki arabayı takip etmem gerekiyor.
0: Tamam, atla.

0: Hanımefendi, sanırım biri sizi takip ediyor.
1: O benim kocam. Hamileliğim sırasında beni aldattı.
0: Vay domuz. İsterseniz ona haddini bildireyim.

0: Onu kaybettim. Uçağa binmesini önlemek için ne yapacağımı
1: bilmiyorum.
0: Onu durdurabilecek
1: bir şeyler düşün. Uçağa binmesine izin verme.

0: İyi yolculuklar efendim.
1: Bayan, bizimle gelmeniz gerekiyor. Sizinle görüşmemiz gereken önemli bir konu var.
2: İşte başrol oyuncumuz Bayan Liu Xinshui. Alkışlayalım.
3: Bir dakika. Neler oluyor?
2: Filmin yıldız olmanızı istiyoruz.
3: Polisler ne zamandan beri film çekiyor?
2: Yapıyoruz, yapacağız. Yakuzalar Genç ve Tehlikeli diye bir film çektikten sonra birçok insan gangster olmak istemişti. Emniyet olarak buna cevap vermek için bizde polis hikayesi 1, 2, 3 süper polis, yeni polis hikayesi ve sonra 6.'sı yeni polis hikayesi güzel Transformer'ı çekeceğiz. Sen bunu yapamayız mı sanıyorsun, yoksa Jackie Chan ve Michelle Yeoh'yu biz meşhur ettik?
3: Onları siz mi meşhur ettiniz? Sadece merak ettim.
2: Eğer sen de onlar kadar meşhur olmak istiyorsan Hong Kong Kraliyet Polislerinden yardımcı görevindeki çavuşla konuşabilirsin. Seni bizimle film yapmaya davet ediyorum. Wang Bue. Onu burada tutmak için bir şeyler yapmamız gerek. Hadi peşinden git. Hadi.
4: Başrol oyuncusu bir yıldız olmak istemiyor musun?
3: Kapa çeneni. Yalan olduğu çok belli.
4: Çok aptallar. Hong Kong'daki parası olan hiçbir film şirketinin bugünlerde senin için böyle bir basın toplantısı düzenlemeyeceğini biliyoruz, değil mi? Söyler misin bana?
3: Evet. Bildiğim tek şey, hiçbir zaman başıma iyi bir şey gelmeyeceği.
4: Sana göstermek istediğim bir yer var. Bak. Bak. Onların ne kadar acımasızca öldüklerini bilmiyor musun?
3: Hayır.
4: Onları hiç sevmedin mi?
3: Hayır.
4: Nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorsun?
3: Onların kim olduklarını bilmiyorum.
4: Affedersiniz. Affedersiniz. İşte senin üçlü. Bir kişi daha eklendiğine göre Beatles şarkıları söylemeye başlayabilirler, değil mi? Onları sevmiş miydin?
3: Evet, sevmiştim. Her biri bana evlenme teklif etti ve ben de kabul ettim. Ne düşünüyorsun?
4: Onların nasıl öldüğü konusunda gerçeği bilmek istiyor musun?
3: Hem de çok.
4: İzin ver dördüncü olayım. Evlen benimle.
3: Sen delisin.
4: Bak, ilk defa mezarlıkta birine evlenme teklifinde bulunacağım. Bana yardımcı olur musun lütfen? Onların hepsi mezarda.

0: Hata yaptığımı biliyorum.
1: Bana bir şans daha vermelisin.
0: Ama yeniden başlayabiliriz değil mi?
2: Benimle evlenir misin?
3: Kapa çeneni.
2: Benim için çok önemli olduğunu...

0: Ne yapıyorsun burada? Benimle evlenmek istiyor musun hala? Gerçek katili yakalamak için sahte evliliği yem olarak kullanmak istiyorsun. O halde artık nişanlıyız.
1: Bekle.
0: Ne yapıyorsun?
2: Madem bir oyun oynuyoruz, düzgün oynayalım, değil mi? Eşyalarımı getirdim.
0: Sevgililer birlikte yaşamak zorunda değil.
2: Sevgililer birlikte yaşarlar. Ve gerçek katil şu anda bizi izliyor olabilir.
0: Nereden?
3: Oradan bile beni görebiliyor mu yani?
2: Şaka yapıyorum, korkmana gerek yok.
0: Sen delisin.
4: Bay Wang, nişanlınız üzerini değiştirdi.

0: Pekala, bu tarafa bakın, gülümseyin. Bu tarafa bakın, gülümseyin. Gülümseyin, gülümseyin. Evet, gülümseyin.
1: Şey, bu kolye gerçekten muhteşem bir şey.
2: Bunu yıllar önce babam vermişti bana. Bu büyüklükte bir elmas sahtedir herhalde. Abla?
1: Yalnız bırakayım, konuşun.
3: Tebrikler. Annem bu bebekleri doğum günün için vermişti. Hatırlıyor musun?
2: Elbette. Sonra sen çalıp kırmıştın.
3: Aslında sakladım. Bu senin en sevdiğin oyuncağındı. Onu nasıl kırıp atabilirdim ki? Şimdi artık sahibine dönüyor. Mutlu olmanı istiyorum. Hem de çok. Çünkü senin hayal dünyasından çıkıp gerçeklerle yüzleşmeni istedim. Çünkü biz kardeşiz ve senin kötülüğünü istemem. Beni bunun için suçlama.
2: Bunca seni her şey için suçladım. Erkek arkadaşlarımı çaldığın için sana kızgındım. Mutluluğumu çalmaya çalıştığını düşünüyordum. Ama şimdi her şeyi anlıyorum. Onların sevgilerinin gerçek olmadığını gösterdin. Teşekkür ederim.
3: Kardeşim, bana teşekkür etme. Erkek arkadaşlarını gerçekten istedim.
1: Toplanın.
4: Yalnızlığın gözyaşları.
5: 2002 yılında New York Müzesi'nden çalındı. Efsanevi bir soygun olmuştu. Güler yüzlü elmas hırsızlığı.
4: Bunun değerini belirleyin.
6: Tabii efendim.
5: Bekle. Mükemmel soygunluk. En büyük 5 sanat hırsızlığının hikayesi.

0: gidiyor amca. Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Kuzenim nerede? Neden burada değil? Leo amca, sonunda evleniyorum. Bak, bu adam benim kocam olacak. İsmi Wang Boer. Biraz aptal ama çok sevimli. Sanırım onunla beraber mutlu olacağız. Leo amca, bizim şahidimiz olmanı istiyorum.
1: Doğruyu söylemek gerekirse saklanmak için kendine mükemmel bir yer seçmişsin.
0: Wang Boer, senin burada ne işin var?
1: Liu Xing, 3 yılı yatakta geçirirken çok eğlendin mi? Ha?
0: Sen amcamla nasıl bu şekilde konuşursun?
1: Babanla amcanın beraber bir fotoğrafını gördüm ve sonra düğün fotoğraflarımız çekileceği sırada kolyeyi görünce her şeyi anladım tabii. Amcan ve baban 10 yıl önce New York Müzesi'nde tarihi soygunu gerçekleştiren çok ünlü hırsızlardı. Erkek arkadaşlarını öldüren kişi de amcandı. İşte sana tüm seri katil hikayesi burada.
0: Böyle konuşma. Biliyorsun amcam felçli. Nasıl yapabilir?
1: İlk erkek arkadaşın 3 yıl önce öldü. Amcan da aynı tarihte felç geçirdi. Felçli gibi davranarak şüpheleri kendinden uzaklaştırmak çok zekice bir davranış. Tebrik ediyorum. Gerçi oğluyla yaptığı mücadeleden sonra kendi bütün sorumluluğu üstlendi. Her şeyi kendisinin yaptığını söyledi. Ve aslında bakarsan amcan gerçekten iyi oynadı.

0: Ama iğne atıştaki beceriksizliğini görünce bir başkasının daha olduğunu anladım. Çok sabırlı bir adamsın. Vurduğun ilk üç kurban çok hızlı hareket ediyordu. Gülme sinirlerine saplanıp bütün vücudu felç eden ve yüzlerinde gülümsemeyle ölmelerine neden olan iğneler kullandın. Neredeyse kusursuz bir şekilde saklanıyordun. Her şey mükemmel giderken felçli bir adamın yatağının kenarında terlikler olmasını anlayamadın tabii. O terlikler niye oradaydı diye sordum kendi kendime.
1: Bu terlikleri kim bıraktı oraya? Söylesenize, kim bıraktı o terlikleri?
2: Affedersiniz, o terlikler benim.

0: Yakala onu.
1: Halde hala peşinden mi gideceksin?
0: Yakala onu.
1: Ölmekten korkmuyor musun?
0: Git yakala.
1: Sen iyi misin? Ona dikkat et.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Onu yakalamamı söyledim.
2: Bu er... İyi misin?

0: Kazanamayacaksın. Pes et hadi.
1: Pes etmek mi? Sana mı teslim olacağım? Senin gibi 7 adam gelse beni yenemez.
0: Hey. 8'e ne dersin?

0: Babanız ve amcanız meşhur müze hırsızlarıydılar.
1: Babanızın size bıraktığı mirasa 30 yaşından önce evlenirseniz sahip olacaktınız. Aksi takdirde miras otomatik olarak amcanıza geçecekti Bayan Liu.
0: Bu yüzden amcanız 30 yaşından önce evlenmenizi önlemeye çalıştı.
2: Beni öldürmesi daha kolay olmaz mıydı?
0: Anlayamadığımız bir şey daha var. Kolyeniz çok önemli bir kültürel eser. Dolayısıyla onu New York Müzesi'ne geri göndereceğiz.
2: Bu kolye babamın bana verdiği son şeydi.
1: Aslında size başka şeyler bırakmış. Bunun adı Lini'nin Okyanusu. Bu amcanızın en çok istediği şeydi. Ama amcanız yanlış anladı. Bu meşhur bir tablo değil. Babanızın yaptığı resimlerden biri. Babanız dünyanın en iyi sanat hırsızıydı ve istediği hazineyi çalardı. Ama bir ailesi yoktu. Adı Lili'nin Okyanusu. Çünkü annenizin adı Lili'ydi. 30'unuzdan önce evlenmenizi istedi. Çünkü çevrenizde sizi el üstünde tutan insanların olmasını istiyordu.
0: Bunu duydun mu? El üstünde tutmaktan bahsediyorum.

0: amca. Son zamanlarda nasılsın?
1: Harikayım. Bütün gün yatakta yatmak zorunda
0: İyi
1: kalmıyorsun.
0: Amca. Öğrenmek istediğim bir şey var. Benim evlenmemi önlemek için çok uğraştın. Peki neden sadece beni öldürmedin?
1: Sen ailemsin. Bunca yıldır benimle ilgilendin. Seni para yüzünden nasıl öldürebilirim?
0: Lüya amca. Hapisten çıktığında ben sana bakmaya devam edeceğim.
2: Gidelim.
1: Jin Shui, çok üzgünüm.

0: Siz ikiniz bir seri katili yakaladınız ve müzeyi soyan hırsızları buldunuz. Bir taşla iki kuş. Tebrikler.
1: Sen de terfi aldın.
0: Wang Feiyo, emeklilik hayatına resmi olarak başlayabilirsin. Wang. Nihayet tamamen aptalca olmayan bir şey yaptın.
2: Sen yüksek maaşla erken emekli oluyorsun. Ben size hiçbir şey almadım.
3: Tatlım. Merhaba.
2: Kadınlara inanabiliyor musun? Paranın kokusunu hemen alıyorlar.
4: Seni öldürürüm. O benim karım. Tamam mı?

0: Aşkım.
1: Sevgilim. Söylesene, boyun mu uzadı?
0: Bizim çocukların şakası. Ben yine aynıyım.
2: Ha? Hep işten neden erken çıkıyor diye merak ederdim.
1: Seni çok özledim. Vancouver.
2: Sana bir şey söyleyebilir miyim?
3: Yine erkek arkadaşına bir şey mi oldu?
2: Hayır, hayır. Ama hala yalnızlık yıldızının etkisi altındayım.
3: Böyle şeylerin üzerinde pek durmamak gerekir. Şans, kader, aşk.
2: Doğru. Ben de şansımın değişmesine yardım etmeni istiyorum. Benim erkek arkadaşım olur musun?
3: Bu çok gurur verici bir teklif ama teşekkür ederim. Gerçek şu ki zorlamayla aşk olmuyor. Ve ben de bir başkasına aşığım.
2: Ağzının tadını bildiğinin farkında değildim. Benden hoşlanıyorsan...

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Su ister misin abla? Gece beni aramışsın. Kapıda kaldığın için. Ya kızma ama sen de o saatte neden çıktın evden abla?
1: O pislik yüzünden. Öldüreceğim onu.
0: Kim?
1: Uygar. İçip içip kapıya dayanmış. Hani olmasaydı mahalleyi ayağa kaldırıyordu. Zor tuttuk. Dedem çok yanlış anladı ya.
0: Keşke arabada uyusaydın abla ya. Ne diye laf veriyorsun ki o kadına?
1: Arabanın anahtarı yoktu ki üstümde. Böyle çıktım, fırladım evden.
0: Dedeme de diyemezsin tabii. Gecenin bir saati Uygar yüzünden çıktım diye.
1: Eski alkolik sevgilim kapıma dayandı. Diyemem tabii.
0: Han nereden haber almış da yardıma gelmiş ki sana?
1: Tesadüfen maçtan dönüyormuş. Yalan mı söylüyorum?
0: Abla bak. Ya senin bileceğin iş tabii de. Var mı aranızda bir şey? Anladım. Ama yani dedemi biraz tanıyorsam olur yok bu işin. Yani üstünü çizdi mi çizer, babamdan pay biçin.
1: Bana mı anlatıyorsun? Sen bugün onu yalnız bırakma, tamam mı? Ne olur ne olmaz.
0: Sen ne yapacaksın ki?
1: İstifa edeceğim. Bundan sonra Uygar'la aynı iş yerinde çalışamam.
0: Ya ben şunu bir arayıp ağzının payını...
1: Sakın, sakın sen muhatap olmayacaksın. Ben halledeceğim onu.

0: İnci. İyi misin? Neler oldu?
1: Yüzüme bakmıyor.
0: Bir yere gidip konuşmak ister misin?
1: Kafam hiç yerinde değil.
0: Bu halde bırakmak istemiyorum seni.
1: Sağ ol. Ama belki başka zaman.

0: Ya sen ne yapıyorsun, delirdin mi?
1: Kaçma o zaman benden.
0: Kaçmıyorum.
1: Arıyorum, açmıyorsun. Görüşelim diyorum, istemiyorsun.
0: Kızgınım çünkü.
1: Bana mı?
0: Hem sana hem kendime. Biz bu kadar aptalca nasıl davranabildik, inanamıyorum.
1: Tamam, tatsız oldu, farkındayım ama kötü bir şey yapmadık ki biz.
0: Dedem öyle düşünmüyor ama.
1: Bak gel gidelim. Sakin sakin bir yerde konuşalım. Ne dersin?
0: Sakin sakin mi? Benim kafamı duvarlara vurasım var. Her daim, her koşulda benim arkamda duran adam... bana senden utanıyorum dedi. Öyle bir bakışı vardı ki... yutkunamadım.

0: Bunu yaşamak zorunda kaldığın için gerçekten çok üzgünüm. Ama sana söz veriyorum düzelecek. Elimden geleni yapacağım.
1: Ne yapacaksın ki?
0: Ben konuşacağım dedenle.
1: Sakın. Her şey daha da kötü olur.
0: Neden?
1: Onu tanımıyorsun. Seni geçtim, bana bile inanmaz artık. Kendi gözüyle gördüm. Suçlu gibi kaldım öyle önünde. Neden dışarı çıktın dedi, cevap veremedim. Seninle buluşmak için dışarı çıktığımı sanıyor ve ben ona gerçeği anlatamıyorum.
0: Tamam o zaman söyle. Sana iyi gelecek bir şey yapayım. Ne istersin söyle.
1: Bilmiyorum. Biraz durmak istiyorum. Herkesten uzakta.
0: Benden de mi?
1: Başarabilsem böyle olmazdık değil mi?
0: Yanında olmama izin vereceksin yani değil mi?
1: Bir iki gün ver bana. Ya 30 yıl bensiz idare etmişsin. 2 gün diyorum ya, 2.
0: 30 yıl artı 2 gün. O kadar. Anlaştık mı? Kafam yerinde değil dedin ya. Araba kullanamayacak gibiysen ben bırakayım seni. Belki araba kullanmak istemez.
1: Allah'ım. Çekil.

0: Sağ ol Bayram Efendi.
1: Ne demek? Başka bir isteğiniz var mı Gülben Hanım? Ben hemen alıp geleyim. Siz şu peynirli cipsi seviyorsunuz misal. Ben de çok severim. Haftada 2-3 yerim. Bazen 4.
0: Sus! Ablam duyacak. Dışarıdan bir şey sokmuyoruz bu eve. Unutma sakın.
1: Siz nasıl dersiniz Gülben Hanım?
0: Tamam hadi güle güle. Oy. Ne korkuyorsun kız benim? Getirdi mi?
2: Getirdi getirdi burada.
0: Yetecek mi bunlar Gülben?
2: Abla burada 5 şişe var.
0: O kadının pisliğini temizlemeye yeter mi? Her yere adım attı. Çıplak ayaklarla basıp durdu. Baksana oradan yürüdüğü merdivenlere bak. Bir sürü basamak var. Ay.
2: Hanın odasına da mı gireceğiz? Duyarsa çok kızmasın.
0: Kafayı mı yedim be? Hayatta girmem ben o pis yere.
3: Ah abla ya. Yine mi kriz geçirteceksiniz bana?
0: Başlamadık daha. Senin gitmeni bekliyoruz herhalde. Daha duruyoruz.
3: Abla işiniz bitince camları açın. Ev biraz havalansın. Nefes alınmıyor sonra.
0: Şuna bak. Yardım edeyim demiyor da söyleniyor anca. Ben bayılıyor muyum senin abinin ayıbını temizlemeye?
3: Temizleme o zaman. Bırak kalsın.
0: Kalsın da size mi bulaşsın?
3: Ne bulaşacak?
0: O kadının pisliği.
2: Tamam Neriman. Sen gelmeden bitireceğiz merak etme. Hadi. Hadi.
0: Allah'ım ya Rabbim sen bize yardım et Allah'ım. Şu masumlara acı inşallah bu kiri pisliği çıkar kurban olduğum Rabbim.
2: Abla elindekini ne yapacaksın onunla?
0: Halıyı atacağız.
2: Aa ama bu halı...
0: Ne bu halı? Pislik içinde o kız bastı. Bir daha ben buna basmam hayatta. Senin daha iyi bir fikrin mi var?
2: Çöp daireye koyalım. Belki onu da yıkarız sonra.
0: Yıkanmakla geçer mi o pislik? Mundar oldu artık. O kadın bastı hep çıplak ayaklarıyla leş gibi.
3: Ay çok kötü olmuş ya. Ah bir tanem benim. Kıyamam ben sana. Cık. O manyak ablası da her yerine kına yapmıştır şimdi. Han ne diyor? Yanındayım.
4: Birlikte aşacağız diyor. Dedemle konuşacakmış.
5: Benim de amcayı tanımıyor tabii ki.
0: Esra ya. Tamamen benim sıvıklığım. Ben niye seni aramıyorum? Niye hala gittin?
5: Tamam artık olan olmuş. Hep bu gerzek yüzünden. Ne yapacağız biz buna uzaklaşma kararı falan mı alsak bu Uygar'a? Ne yapsak?
4: Gerek yok. Bir daha zaten yüzümü göremeyecek. İstifa edeceğim.
5: Ne? Bu aptal yüzünden bir de sen işinden mi bulacaksın? Asıl o gitsin. Sürekli ortalığı karıştıran o. Dayısı patron olmasaydı çoktan kovulmuştu.
3: Alo.
6: Abla. Dedem açmıyor telefonunu. 100 kez aradım dönmedi de.
4: Tamam. Ulaşırsan bana hemen haber ver.
6: Tamam.
4: Dedem. Açmıyormuş telefonunu. Kim bilir ne halledir, ne yapıyordur şu an ya. Döner değil mi?
5: Yani. Nereye gidecek ki? Başka gidecek bir yeri yok mu?

0: yok iyice, bir şey olmaz. Dayan birazcık. Aslında eve bir hoca çağırmak lazımdı ama neyse. Ay bu ne? Ne oldu? O kadının saçı. Bizim değil bu. Burada bu varsa kim bilir halon odasında neler vardır.
1: Gerçekten onun saçı o.
0: Ay.
1: Ay çok fena.
0: Bu böyle olmaz Gülben. Git bana tuz ruhu getir hadi.
1: Abla tuz ruhu olmaz ki, her yeri mahveder, bozar buraları.
0: Bozulursa bozulsun. O pislik başka türlü çıkmaz. O pislikle mi yaşayacağız biz? Hadi git getir.
1: Ay zaten tuz ruhu yok ki. Han attırdı ya hepsini, yasak artık dedi. Tembihlemiş ya doktor.
0: Gülben getir diyorsak bir bildiğimiz var herhalde. Kilerin dibinde bitmiş sabunların arkasında var bir tane. Koş getir.
1: Ay abla vallahi senden korkulur ha.
0: Hadi kız.
1: Tamam.
0: Sinirlerim kalktı, pislik. Pislik. Oy.
1: Getirdim.
0: Getir, getir, getir bana. Çabuk getir.
1: Abla, soluma sakın ha.
0: Tamam, bir şey olmaz. Temizlemem gerek. Ay, kadının değdiği her yeri temizlemem gerek.
1: Çok durdu, korktu. Havalandırıp devam etsek.
0: Git bana maske getir Gülben.

Yok Ela, yok. Benden baba olmuyor, anladım. Yine elime yüzüme bulaştırdım her şeyi. Ne seni koruyabildim, ne kızını. Of. Yoruldum. Her şey çok ağır geliyor artık. Kaldıramıyorum. Çekip gidesin var. Ki öyle böyle değil. Ama sana söz verdim. Sen elimden kayıp gittin ama bu sefer öyle olmayacak. Varsın, nefret etsin benden. Başka yol bırakmadı.

0: çok kötü olacağız. Acaba dursan mı sen de?
1: O kadının izi kalmayacak bu evde.
0: İyi misin abla? Eyvah, zehirlendin mi abla?
2: Ya ne yaptınız?

0: arkasından çıksa ne olurdu hiç düşündünüz mü?
1: Sen ailen düşünseydin o kadını bu eve sokmazdın. Sabahtan beri onun pisliğini temizlemeye çalışıyoruz.
0: Kaç şişe döktünüz? Çamaşır suyu değil bu, hala gözüm yanıyor. Kezzap mı döktünüz, zehir mi, ne bu ya?
2: Hayır, tuzluğu kalmıştı onu.
0: Ben size bu eve onu sokmayacaksınız demedim mi? Yok, yok artık, tamam, bu kadar yeter. Sizin gerçekten tedavi olmanız lazım.
1: Hayırdır? Yine psikoloğa mı götüreceksin bizi? Ha?
0: Bu evde yaşayan herkes tehlikede. Sırf sizin bu manyakça takıntınız yüzünden. O doktoru arayacağım. İsteseniz de istemeseniz de görüşeceksiniz. Kendinizi düşünmüyorsanız babamı, Neriman'ı düşünün ya.
1: Tamam.
2: Abla.
1: Ben giderim. Doktora gideriz biz.
2: Abla ne diyorsun ya?
1: İlaçları da alırız, kabul ediyorum. Tamam. Ama tek bir şartla. O kadınla görüşmeyeceksin kardeşim. Tamam mı? Biliyorsun, hastanın rızası olmadan doktor tedavi medavi edemez. Biz bunları seninle daha önce yaşadık zaten.
0: Akli dengesi yerinde olan insanlar için geçerli o.
1: Ha sen şimdi de ablalarına deli haftası mı yapıştırıyorsun? Deli mi dedin sen bize? Ha?

0: Yardıma ihtiyacınız var diyorum. Sırf bu delice takıntınız yüzünden değil. Koskoca bir daire atamadığınız çeşitli çarşaflarla dolu. Mikrop içinde çürüyor onlar yıllardır. Normal mi bu? Normal mi abla, sen söyle.
1: O çarşaflar daha yepyeni. Ben sana 50 kere söyledim. Yıkayacağız diyorum ben onları sırayla. Hepsini yıkayacağız, temiz onlar daha yepyeni. İsraf israf, günahtır be günah.
0: Tedavi olmanız şart.
1: Ha, ben seni şimdi anladım. Siz birlikte planladınız bunları değil mi? Sana yazıklar olsun be. O kadınla bir güzel bizi tımarhaneye tıkacaksınız. Sonra da bir güzel o kadınla gelip bu eve yerleşeceksiniz. Sana yazıklar olsun ha. Vallahi.
0: Ne desem boş. Bak. Bana istediğini yap. Ama eğer ona tek bir kötülük daha yapacak olursan, hak ettiğin hayatı yaşarsın abla.
1: Neyi hak ediyormuşum ben? Söyle bakayım sen onu bana bir. Hak ettiğin ne? Hak ettiğin ne? Neyi hak ediyorum ben? Ben neyi hak ediyorum? Söyle. Ben olmasaydım senin bir hayatın bile olmaz.

0: kahvaltı yapmayacak mısın?
1: Geç kalmayayım ben ya.
0: Akşam?
1: Akşam geç gelirim. Yemeği de beklemeyin.
0: Sen kaçıyorsun Hikmet, biliyorum. Ben oğlan verdim sana. Doğruken neredeyse ölüyordum. Sırf sen mutlu ol, gururlan diye. Yine de yetemedim. Sen benden daha ne istiyorsun?
1: Ben senden hiçbir şey istemedim.
0: Benim doğurduğum oğlanın onunkinden neyi eksik? Niye hala unutamıyorsun onu?
1: Ben onu oğlan olduğu için değil, kaybettiğim için unutamıyorum.

0: İçeri gir. Abla, ışıkın altın 5.
1: Millet şaşırdı. Var ya, bundan sonra beni de çağıracaklarmış.
0: Ama dışarı çıkma yasak biliyorsun.
1: Ama onlar çıkıyor.
2: Kız uğursuz, kimle konuşuyorsun?
0: Kapıcıyla anne.
1: Gel, hadi. Şimdi sen gel. Bekle beni orada.
0: Üf, leş gibi de kokmuşsun. Terledin tabii. Sonra anneme gözükmeden elini yüzünü yıkayayım mı?
1: Peki abla. Sana çok önemli sırrımı vereyim mi?
0: Ver.
1: Ben demin gazı içtim. Çok güzeldi. Buz gibiydi böyle. Karar verdiğimdekini sana da getireceğim.
0: Nasıl olacakmış o?
1: Döneyim de sana sokacağım.
0: Ay, ekşi ekşi de kokmuşsun. Sonra ben bunları anneme görünmeden yıkarım, tamam mı?
1: Abla ya, seni çok seviyorum. İyi ki beyde varsın.

0: Günaydın.
1: İnci.
2: Dur ben hallediyorum. Bir dakika dursana sen.
1: Çekil, İnci'yle konuşacağım.
2: Ya sen eşkıya mısın? Gece gece kızın evini basıyorsun. Sen artık hareketlerine bir çeki düzen ver oğlum. Yani bu kız bunları çekmek zorunda değil.
1: Seninle uğraşacak halim yok. Çekil.
2: Bak, seni polise vermediğimize dua etsem.
1: Öyle mi oldu şimdi? Seni burada işe sokarken öve öve bitiremiyordun ama beni.
2: Diyor musun, senin haline üzülüyordum. Ama bu çektiklerin hepsini hak ediyorsun bence.
1: Tamam mı? Rahatladın mı? İnci. Ya senden ne kadar özür dilesem yetmeyecek biliyorum. Farkındayım, seni çok kötü bir duruma düşürdüm. Ama sana esas zarar verecek olan ben değilim o.
3: Ne saçmalıyorsun sen ya?
1: Dün gece benim üstümden sana kahramanlık yaptı ya. Sen de yedin. Güya efendiliğini bozmadı.
3: Evet, sana rağmen bozmadı.
1: İşte o efendi adam bana ne dedi biliyor musun taksiye giderken?
3: Ne?
1: Eğer bir daha beni senin yanında görürse beni gebertirmiş, cesedimi çöpte bulurlarmış. Aynen böyle dedi.
3: Şimdiki numaran bu mu? Kendini acındırman işe yaramadı. Şimdi hikaye uydurmaya mı başladın?
1: Tamam. Bana inanma. Ama şunu lütfen kendine sor. Ne kadardır tanıyorsun sen bu adamı? Ayrıca söyle ona, korkmuyorum. Senden de vazgeçmeyeceğim.
3: İster geç, ister geçme. Zaten bir daha yüzümü görmeyeceksin.
1: Nasıl olacakmış o aynı yerde?
3: Gör bakalım nasıl olacak.
2: Yaptığından mutlu musun ha? Yani şu kızı şu hale getirdin. Senin yüzünden işi bırakacak haberin var mı?
1: Bırakmaz işi herhalde, değil mi?
2: Bak bakalım bırakıyor mu, bırakmıyor mu?
3: İşi bırakıyorum. Yerime geçecek biri bulundu nasılsa. Sırada zaten herkes.
4: İnci bir oturur musun lütfen?
3: Gerek yok, ben diyeceğimi dedim.
4: İnci, posta koyacağın kişi ben değilim. Lütfen oturur musun?
5: Hatırım için.

0: Seni hak etmediğini biliyoruz. İnsanda sabır bırakmadığı da aşikar. Ama eğer şimdi gidersen...
1: Dağılır, mahvolur, hayatı kayar. Biliyorum, ezberledim artık. Peki ya benim hayatım ne olacak? Sabahın üçünde kapıma dayandı, haberiniz var mı?
0: Biliyorum, anlattı bana, çok pişman.
1: Ben artık bunu idare etmeyeceğim. Bence siz de her defasında ona el uzatmaktan vazgeçin. Çünkü buna güveniyor. Bırakın, bedel ödesin.
0: Tamam, anladım ben seni.
1: Sonunda.
0: Ben çok umutluyum sanıyorsun İnci. Onu böyle görmekten gurur mu duyuyorum? İnsanlar konuşuyor. Onu koruduğumu, kolladığımı, şımarttığımı söylüyorlar. Haklılar. Ama ne yapabilirim? Oğlum o benim. Benden başka kimsesi yok.
1: Böyle yaparak ona iyilik etmiyorsunuz.
0: Ne yalan söyleyeyim, ben de bıktım her şeyden. Buradan, Uygar'dan, buraya gömdüğüm paradan, ettiğim zarardan.
1: Zarar mı?
0: Evet. Buranın maddi olarak hiçbir getirisi yok İnci. Sırf Uygar bir baltaya sap olsun diye tutuyorum burayı. Ama şimdi sen gidince iyice dibe vuracak tabii. Gözü işim işi görmeyecek. Geriye ne kalıyor ki?
1: Nasıl ya? Radyoyu kapatmayı mı düşünüyorsunuz?
0: Sen gidersen her şey daha kötüye gidecek. Bir tek sizin program reklam alıyor. Yani o ayakta tutuyor burayı.
1: Onca insan ne yapar?
0: İşsiz kalır. Ekmeklerinden olur. Gerçekten ben de hiç istemem. Ama madem sen kararını vermişsin,

0: Dayı, ne yaptın? Ne konuştunuz? Kabul etmedin değil mi?
1: Gerçeği söyledim.
0: Ne demek bu? Kalıyor mu yani? Çok sağ ol dayı.
2: Üzme artık şu kızı.
0: Sen merak etme. Çok mutlu edeceğim onu. Çok güzel olacak her şey. Söz.
3: Nasıl ya? Demin çok kararlıydın. Nasıl vazgeçtin?
4: Düşününce sana hak verdim. Ben niye gidiyorum ya? O gitsin. Hem burada işini hakkıyla yapan benim.
3: E peki patrona ne dedin?
4: İşte övüp durdu beni. Program sensiz olmaz dedi. Yani yazık etme dedi.
3: Helal olsun bizim patrona. Keşke şey de deseydin. Senin yeğenin bana musallat oluyor. Kov şunu artık filan da deseydin.
4: Şey dedi zaten. Yurt dışına tedaviye göndereceklermiş. Bir yaz gelsin dedi.
3: Ay saçmalamasın. O seni bırakıp bir yere gider mi hiç? Dayısı bilmiyor muymuş sana nasıl takık olduğunu?
5: Ay neyse ya, sen sevinmedin mi kaldığıma?
3: Ya tabii ki çok sevindim. Sen deli misin? Çok sevindim. Hem sana bir şey söyleyeceğim. En ufak bir hatasına gider insan kaynaklarına şikayet edersin. Hak var o.

0: Abi şöyle dövseydin bir adam akıllı, kırsaydın ağzını burnunu ya. Aklı başına gelirdi o zaman.
1: Adam sarhoş, ayakta duramıyor diyorum. O haldeki herif el kaldırılır mı?
0: Kaşınmayacak o zaman. Kızın evini basmak ne oluyormuş ya? Bir de kız ailesiyle yaşıyor.
1: Derdim o değil, dedesi. Çok ağır konuşmuş İnci'ye. Kız çok üzgündü.
0: Ya bu kız bu sümsük herifle aynı yerde çalışmaya devam etmez değil mi?
1: Sen beni anlamıyor musun? Geç onu geç, önemli değil o, hallederiz adamı.
0: Nasıl hallederiz?
1: Uyardım zaten. Anlamıştır.
2: Bu kızı bir daha rahatsız edecek olursan canını fena yakarım. Çöpte bulurlar seni.
0: Ya anladıysa iyi. Sen de dediği geç, boş ver onu. Bir siniri geçsin, seni tanıyınca sevecek zaten o.
1: Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
0: Abi sen saf mısın ya? Ya sen bir kendine baksana. Bir kere senin genetiğin iyi, yakışıklısın. Eğitiminde sen cillop. Para, pul, mevki. Senden iyisini bulacaklarsa hadi bulsunlar da göreyim. Ya insan senin gibi damat bulmak için kendini keser ya, kendini. Lan şu duruşa bak be, şu kaşa göze bak. Hay maşallah ya, yakışıklı kardeşim benim.
1: Coştun yine, tamam.
0: Tamam da yani hani kız evi naz evidir, o yüzden diyorum.
1: Sonra seninle dertleşmiyorum diye kızıyorsun bana. Ulan seninle adam gibi konuşulmuyor ki.
0: Ya bir şey mi dedim, ne dedim? O dede buraya gelecek, bunu dedim sadece.
1: Gelsin buraya gelsin, sorun yok burada. Oturduğum yerde görmesi sorun.
0: Niye abi? Niye, ne var senin oturduğun yerde?
1: Yok bir şey. Öylesine söyledim.
0: Ha. Yapma şunu ya.
1: Neyi?
0: Geçiştirme beni. Ya bir şey var bak. O evde bir sıkıntı var. Bir şey var. Bilinmesini istemiyorsun.
1: Saçmalama.
0: Geçen geldiğimde de tuhaftın. Kaç yıllık arkadaşının beni bile eve almak istemedin. Mecbur kaldın, gizlice aldın. Sonra resmen kapı dışarı ettin beni ya. Dedim belki evde bir şey var. Benim görmemi istemiyor. Abi bana her şeyi anlatabilirsin. Biliyorsun değil mi? O kadar güvenin vardır bana artık.
1: Tamam. Anlatayım.
0: Hah. Anlat abi ya, nedir?
1: Biz ailecek hastayız Esat. Kız kardeşlerim deli. Apartmanın bir dairesinde çeşitli çarşaf saklıyorlar. Ben de geceleri sokakta çöp topluyorum.
0: Ben de saf saf oturmuş dinliyorum. Güzel. Çok güzel hikaye. Üşenme, yaz bunu. Korku romanı diye kakalarız. Çok satar ha, iyi satar. Benimle dalga geç diye sormuyorum bunu.

0: Bir derdim var, bir sıkıntım var. Anlat diye soruyorum.
1: Kusura bakma. Şaka yaptım sadece.
0: Şaka da komik değil ki. Yani ben moral olmaya çalışıyorum. Bir işe yaramaya çalışıyorum abi. Keyfim bilir ya.
1: Haklısın. Eşeklik ettim.
2: Neyse ya. Ne olacaksa olur.
0: Sen bu kızı gerçekten istiyor musun peki? O zaman git abi. Bunu kıza da belli et.
1: Sen beni dinlemiyor musun? Kız benimle görüşmek istemiyor diyorum. Bir süre uzak durmak istiyor.
0: Onu dedesinin korkusundan öyle söylüyor herhalde. Ben de evine git, kıza sarıl yapış demiyorum. Ne bileyim, iş yerine git mesela.
1: Ne yapacağım iş yerine gidip?
0: Ya üzüldüğü için üzüldüğünü belli et. Acın acımdır gibilerinden.
1: Nasıl?
0: Ya işte madem morali bozuk, bir şey yap, keyfini yerine getir kızım. Bir sürpriz yap, bir iyilik, bir güzellik yap.
1: Nasıl bir sürpriz bu?
0: Ne bileyim abi, onda bir zahmet. Otur düşün, ne bileyim ben.

0: sürekli benim telefonlarımı açmıyor. Seninkileri niye açmıyor? Endişelenmekten ölelim mi istiyor?
1: Ben de anlamadım abla ya. Sabahtan beri gitmediğim yer kalmadı. Canım çıktı artık.
0: Sabahtan beri mi? Okula gitmedin mi sen?
1: Herhalde gittim. Okuldan sonra diyorum. Baktım işte hiçbir yerde yok. Aklıma olmadık şeyler geliyor artık bak.
0: Gelmesin, gelmesin. Tamam, döner o. Hadi sen üzülme. Öpüyorum, evde görüşürüz. Ay, bir kere de iyi bir şey olsun ya.

0: birkaç gün görüşmeyecektik.
1: Görüşmüyoruz ki. Ben uzaktan seni izliyordum. Sen dayanamayıp yanıma geldin.
0: Ne yapıyorsun? Cidden.
1: Biraz yüzünü gülümsetmeye çalışıyorum.
0: Balonla mı?
1: Balon, gofret ve ben. Üçümüzü de seviyorsun diye biliyorum. Bak işe yaradı işte, gülümsedin.
0: Ya koskoca holding patronusun. Senin işin gücün yok mu?
1: Holding patronu aşık olamaz mıydı?
0: O holding batar ama bak ben sana diyeyim.
1: Batsın. Birlikte limon satarız. Hazır sen de işten ayrılmışken. Ayrıldın değil mi?
0: Yok. Ayrılmadım.
1: Neden?
0: Öyle gerekti.
1: O ne demek?
0: Şimdi doğru bir zaman değil demek.
1: Her şey o adam yüzünden oldu. Farkındasın değil mi?
0: Farkındayım tabii ki.
1: Mesele para mı? Biliyorum çünkü ailene sen bakıyorsun. Anlıyorum da ama.
0: Aması yok. Gayet açıkladın işte.
1: İnci, ben sana iş bulurum.
0: Bulursun demek.
1: Tabii ki bulurum. Hemen bugün.
0: Vay. Torpilim çok sağlam yerden. Koskoca Han Derenoğlu'nun bir tanıdığıyım sonuçta.
1: Tanıdığın mı?
0: Ay pardon. Kız arkadaşımı diyeyim. Böyle daha mı güzel geliyor kulağa?
1: Buna takılıyorsun. Ama o herifle aynı yerde çalışmakta bir sıkıntı yok, öyle mi?
0: Han. Yoruldum. Herkes üstüme geliyor. Bir de sen gelip hesap soruyorsun.
1: Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. İstemediğin biriyle aynı yerde çalışmak zorunda değilsin.
0: Bu benim sorunum. Ben kendi yolumla halledeceğim bunu.
1: İnci, bu neyin gururu? Sen olsan sevdiğin birine yardım etmek istemez misin?
0: Yardım mı etmek istiyorsun?
1: Evet.
0: Öyle mi gerçekten?
1: Öyle.
0: O zaman sarıl bana. Hiçbir şey söylemeden, konuşmadan. Sadece sarıl.

0: Ablacığım, acıkmadın mı hala?
1: Yemeyeceğim ben bugün. Sen hallet.
0: Nasıl? Yalnız mı gireyim mutfağa? Hem de senin mutfağına.
1: Uyuyacağım ben. Ama sensiz elimiz ayağımıza dolaşır şimdi bizim. Bir bakmışsın yokum. Şimdiden alışın siz.
0: Ay abla, Allah korusun, deme şöyle şeyler.
1: Allah, ne oldu ki bu kadar?
0: Han çok kırdı onu.
1: Ne dedi?
0: Hak ettiğin hayatı yaşarsın dedi. Abla, bak korkutma bizi. Sen hiç böyle yapmazdın. Kaç saattir dışarı çıkmıyorsun? Merak ediyoruz.

0: Ekmek getirin bana. Buraya, odana mı? Kapıya koyun, alırım ben.
1: Şey mi? Bu bildiğimiz ekmek mi?
0: Neriman, anladın mı sen? İyi, hadi.
1: Bayağı şey değil mi? Neriman, ben hiç anlamadım bu işi. Hayır, odasına yemek soktuğu görülmüş şey değil.
2: Ama ne yapalım, duydun işte.
1: Acaba Hana mı haber versek? Ay belki de kendinde değil, aklı uçup gitti.
2: Bana da şimdi normale dönmüş gibi geliyor. Baksana hiç bağırıp çağırmadı, kızmıyor da. Sana bugün bir kez bile sütüklü demedi.
1: Evet, doğru.
2: Keşke hep böyle olsa vallahi.

0: Ay Neriman, ben şimdi bunu eledim diye kızmasın. Ama zaten kabuklarını çıkaracağım değil mi?
1: Evet.
0: Yani

0: Ulan sen ablamın aklına mı kayıt ol ya Rabbi? Ablacığım, biz bunu ne yapalım? Nereye koyalım yani? Nimet ya çünkü.
1: Bekle.

0: Abla başım döndü artık, bir otur ne olur.
1: Ya çıkıp mı baksak sahile falan?
0: Hangisine? 100 tane sahil var.
1: Hep balık tuttuğu yer mi mesela?
0: Bu saatte balık mı tutulur abla?
1: Onu mu diyorum ben? Burada elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Hadi kalkalım bir şey yapalım diyorum.
0: Şevket amcayı aradım demin. Hiç konuşmamışlar bugün. Çay bahçesine de gitmemiş.
1: Tamam panik yapmayalım. Nasılsa gelecek. Ne yapacak? Evi terk edecek hali yok ya.
0: Yok mu hakikaten?
1: Saçmalama. Hadi beni silsin. Sen varsın burada.
0: Var mıyım hakikaten?
1: Ege sen iyi misin?
0: Anamız babamız bırakmış bizi, o mu bırakmayacak? Ben artık şaşırmam bile.
1: Kızıyorsun ama şunu...
0: Ne kızacağım ya? Gelmesin istemiyorsa.
1: Haksızlık etme. Bir güne bir gün yalnız bıraktı mı bizi deden?
0: Hani nerede o zaman şimdi? Ben zaten aile denen şeye inanmıyorum.
1: O ne demek? Biz senin ailen değil miyiz? Neyinim ben senin?
0: Ablamsın. Şimdi buradasın ama yarın öbür gün sen de çekip gideceksin. Kendi aileni kuracaksın, çocuğun olacak, kocan olacak. Mecbur değilsin bana bakmaya.
1: Seni bırakır mıyım sanıyorsun? Bırakmam hiç. Hiçbir zaman.
0: Bal gibi de gidersin. Alıştım ben zaten, hiçbirinize güvenmiyorum.
1: Ama haksızlık etme.
0: Bana yapılan ne? Bak bir canını sıktın diye nasıl kayboldu ortadan? Bak yokluğuyla terbiye ediyor bizi. Ne hissettiriyor sana bu? Biz burada nasıl bir korku yaşıyoruz? Hiç umurunda mı acaba?
1: O şimdi onu akıl edememiştir.
0: Ya hiç demiyor mu bu çocuklar bir gecede yetim öksüz kaldılar? Şimdi ödleri kopuyordur biri daha terk edip gidecek diye. Ben ne yaptım ona peki? Belki benim başıma bir şey geldi. Belki benim tam şu an ona ihtiyacım var.
1: Kızma ona bu kadar, benim yüzümden oldu.
0: Nasıl kızmayayım ya? Ben hata yaptığımda ne olacak? Kim kızacak, kim hesap soracak benden, kim önemseyecek beni? Ben niye sayılmıyorum? Belki itin serserinin biri olacağım ben.
1: Hayır efendim, olmayacaksın.
0: Ya olacağım belki. Belki okuldan atacaklar beni. Varsa yoksa İnci, varsa yoksa senin problemlerin. Yeter ya. Sen üzdün, sen kırdın onu. Beni niye cezalandırıyor?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nerede bizimki?
0: Odasında. Çıkaramadık. Bir şey de yemedi. Sadece bir kuru ekmek. Kusup durdu zaten bütün gün. Öyle pencereden dışarı baktı. Ruh gibi. Yazık, ne yapsın? Kimseye yaranamıyor.
1: Bana bir şey söylemek istiyorsan çekinme, söyle. Söyle. Korkma.
0: Han, ablam haklı çıktı. Bu kız seni çok değiştirdi. Yani senin bir çevren var. İşin var. Arkadaşların var. Onun bizden başka hiç kimsesi yok.
1: Kimin tercihi bu Gülben?
0: Tercih. Öyle mi diyorsun?
1: Hadi ben değiştim. Sen hala ağzının içine bakıyorsun onun. Bir dediğini iki etmiyorsun. Neden sana dünyayı dar ediyor?
0: Yo. Biz ablamla çok iyi anlaşıyoruz. O çok seviyor beni. Niye gülüyorsun? Komik bir şey mi söylüyorum? Han. Ben sana da hak veriyorum. Senin işin çok zor. Ama bugün onu öyle görseydin sen de çok korkardın. Yani öyle bir konuştu ki sanki ölmek istiyormuş gibi. Bir tuhaf baktı yani.

0: Girmeyin, uyuyorum.
1: Bunu hatırladın mı?
0: Sokma onu içeri.
1: Tamam, bak sadece.
0: Girme içeri.
1: Tamam, bak, senin için bunu giydim. Sana aldığım gazoz bu. Annemden gizli hani.
0: Gizliymiş. Yakalamıştı ya hemen.
1: Doğru. Eşek sudan gelinceye kadar dövmüştü beni. Ta ki sen araya girinceye dek. Nasıl ağlamıştım hüngür hüngür. Dayaktan değil ama. Şu canım gazozu tuvalete döktü diye. Oysa ben onu ablama verecektim.
0: Alt tarafı bir gazoz. Zararlı, pis bir şey zaten.
1: Annem de böyle söylerdi.
0: Doğru söylemiş.
1: Bunu niye saklıyorum biliyor musun? Bu gazozu aldığım o genç kızı hiç unutmayayım diye. Onunla tek bir ortak yanınız kaldı. İkiniz de hala bu gazozun tadına bakamadınız. O zaman çocuktum. O kız için hiçbir şey yapamadım. Ama şimdi yapabilirim. Eğer istersen gene abla kardeş oluruz. Artık bize kızacak, sokakta oynadık diye dayak atacak kimse yok bu evde. İstediğimizi yapabiliriz.
0: Senle ben mi?
1: Evet. Evet.

0: gene birbirimizin sırdaşı oluruz. Hababam sınıfı izleriz, güleriz. Kız Kulesi'ne gitmek isterdin hep. Seni oraya götürürüm. Motorla ya da kayıkla, neyle istersen.
1: Kayığa binemem ki, midem bulanır.
0: Biz de motorla gideriz. Pizza Kulesi'ne götürürüm belki seni. Fotoğraf çekilirsin orada. Aa, piramitler. Piramitlere takmıştın kafayı, hatırlıyor musun? Rüyalarına girip duruyordu. Tamam, bulduk bak. Mısır'a gidiyoruz önce.
1: Uçağa binemem, korkarım.
0: Biz de gemiyle gideriz.
1: Gece denizden korkarım ben.
0: Korkunca ne yapıyorduk biz?
1: Saçma sapan şarkılar söylüyorduk.
0: Kurşun asker, kurşun asker. Ne yapıyorsun bana söyle.
1: Sesin hala çok kötü.
0: Aklında ne varsa, içinde ne kaldıysa, hepsini yaşa istiyorum. Artık hiçbir engelin kalmadı. Annem yok artık. Gömdük onu. Yok.
1: Yanıldığım bir şey var ama.
0: Neymiş?
1: Ben o gazozun tadını biliyorum.
0: Öyle mi?
1: Seni kadar çok sevmemiştim ama. İlaçlardandır herhalde. Üstelik yüzüme bile bakmayan babam getirirdi. Herhalde ilaçlar boğazından rahat geçsin diye. Rüşvet olarak. 6 ay. Tam 6 ay odada yalnız başıma. Bir başıma kaldım. Oh ilaçlar. Oh ilaçlar. Oda kokardı. İçim paslı paslı içim kokuyordu. Babam getiriyorsa herhalde beni seviyor. İyi gelecek dedim ama. Gerçi iyi bir tarafı da olmuştu. Çok zayıflamıştım. İğne ipliğe dönmüştüm. Tabii sen benim o halimi bilmezsin. Sen o sırada hayallerini yaşıyordun değil mi? Ha? Pizza Kulesi'nde fotoğraf çektiriyordun herhalde. Kapının koluna dokunma sakın. Bir daha da girme bu odaya.

0: Sonunda geldin. Çok merak ettik seni. Dede neredeydin? Bin kere aradık.
1: Geldin demek. Niye açmadın telefonlarımı?
2: Sen bizi bir yalnız bırak oğlum.
1: Bu mu? Biz bir saat geç kalınca balya balya hesap sorarsın. Sıra sana gelince kafana estiği gibi takıl. Öyle mi? Yığıldın kaldın sandık bir yerde. Neler geçti aklımızdan, haberin var mı?
2: Görüyorsun, iyiyim işte. Ölmeme vakit var daha.
1: Oh ya, içim rahatladı şimdi bak.
2: Seni telaşlandırdığım için özür dilerim. Yanlış anlaşılmasın. Yalnızca senden özür diliyorum. Tamam mı? Oldu mu?
1: Bir daha sakın yapma bunu.
2: Anlamışsındır şimdi.
1: Neyi?
2: Sizin için yaşadığım endişeyi.
1: Merak etme, bundan sonra daha çok yaşayacaksın. Ben bizzat ilgileneceğim o işle.

Seninle son kez konuşacağım bunu. İster dinlersin, ister bildiğini okursun. Ama sonuçlarına da katlanırsın.

Sabah simitçinin önünde buluşalım mı? İki gün doldu farz etsek.

0: Gerçekten. Ne zaman göreceğim seni?
1: Ne oldu? Ne diye o adamın evine gittin diye sormayacağım artık. Zaten ne desen beni inandıramazsın bu saatten sonra.
2: Dede, benim gerçekten yalan söylemek gibi bir niyetim.
1: Bitireyim. Şu andan itibaren iki seçenek var önünde. Ya o adamla görüşmeye, buluşmaya devam edersin ki o zaman ben olmam hayatında. Ya da bütün alakanı kesersin onunla. Bu evden defolup gideriz. Bütün bunları yaşanmamış sayar önüme bakarım. Üçüncü bir yol yok. Ha bana bitti deyip görüşmeye devam edersen ve ben de bunu anlarsam dedeni ölmüş bil. Sabaha kadar düşün taşın. İki günlük adam mı mühim? Sana hatasıyla, sevabıyla analık babalık etmeye çalışan deden. Kararını ver. Ya ben ya o.

0: Gerçekten ne zaman göreceğim seni?
1: Seni görmeyi ben de çok ama çok istiyorum ama...

0: Abla, ne yapıyorsun?
1: Kör müsün? Bulaşığınızı temizliyorum. Girme sakın içeri.
0: Ama biz onların hepsini elimizde yıkadık. Sonra sudan geçirdik, duruladık, bütün dolapları sildik. Hepsi tertemizdiler.
1: Bir iki gün girmeyin sakın. Temizleyeceğim buraları.
0: Ablacığım, yemin ederim biz yatmadan evvel her yeri senin istediğin gibi sildik. Tam dörder kez, hatta Neriman yanımdaydı. O saydı vallahi billahi.
1: Bu mutfak benim mutfağım. Temizleyeyim diyorsan temizleyilir. Hadi.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Savaşan devletler çağı. Çin, düzinelerce bölgesel rejime bölünmüş. Her biri diğerleriyle savaş halinde acımasızca mücadele ediyor. Milattan önce 227'de Bei eyaleti komşu Liang eyaletini istila etmeye kalkışıyor. Wei ordularının ilerleyişi sürerken Liang ordusu da boş durmuyor. Ve acımasız bir savaş başlamak üzere.

Wei ordularının ilerleyişi, Ankara çevresinde Liang ordusunun kurduğu hain bir pusuyla kesiliyor. İki tarafında

Sun! Sun. Şansın benim kadar yaver gitmedi demek ki.

0: 山下，山下土匪呀，一无。
1: Hiç fena değil.

Ya, küçük bir çocukken bir yaban domuzu yakalamıştım. Babamsa onu serbest bırakmıştı. Neden biliyor musun? Çünkü karnında yavruları vardı. Senin neyin var ha?

Bak ne diyeceğim. Şu an benim tutsağımsın. Fazla kan kaybetmişsin. Yaran o kadar derin değil. Genç bir kadın bile bu yarayla yaşayabilir. Bu ilaç biraz acıtacak. Acıdı mı? Dayan, koyuyorum. Ama bu mucizevi bir ilaçtır. Ailemden kalan bir hazinedir. Küfür etmemelisin. Biliyor musun? Babam her şeyin bir zamanı vardır derdi. Şunu da alalım mı?

0: Generalim. Sen kimsin? General vekili.
1: Dur bir saniye, neden buradasın?
0: Liang askerlerini takip ediyorum.
1: Takip mi? Kaç kişi öldürdün? Konuş.
0: Sadece bir.
1: Adamların dövüşmeli.
0: Liang çok sağlam bastırdı efendim.
1: Hain.
0: Üzgünüz. Lütfen beni bağışlayın.
1: Esasını çekmeli.
0: Generalim, dün gece tüm bölüm yok edildi.
1: Yok mu edildi dedin? Haklısın, ben de oradaydım. Açıkça tuzağa düşürüldük. Ve bunda senin de parmağın var.

0: Çok kabasın. O senin canını kurtarıyor, sen onu öldürüyorsun. Olmaz. Adam haklıymış. Senden bir şey olmaz.
1: Öldür beni.
0: Bir savaş eserini öldüremem. Ama yalvarmaya devam et. Belki gitmene izin verebilirim.
1: Öldür beni.
0: Gerçekten istediğim bu. Al, kendin yap o zaman.
1: Ne yazık ki görevimi yerine getiremedim.

0: Başardık. Tam arzu ettiğimiz gibi. Savaş alanında saygın bir ölüm.
1: Sen savaş kaçağısın.
2: Tam olarak değil. Ben sadece ölüye oynuyorum. Babam boş yere ölmektense başka bir gün savaşmak için yaşamanın utanılacak bir yanı yok derdi.
1: Başındaki ödül nedir?
2: Bunu sana söyleyebilirim. Canlı general, 5 dönüm arazi. Hiç fena değil.
1: Boynumda yeşil bir madalyonasın.
2: Bu kırık şeyin değeri ne ki ya?
1: Çok fazla.
2: Hediye olarak saklayacağım. Ama yine de sana inanmıyorum.
3: Bizden biri ve hala yaşıyor.
4: Tuzağa düşürüldük.

Kimse yok mu? Baksanıza, birileri bana içki ve et getirsin. Ha. Senin gibi birinin böyle bir duruma tepkisi ne olurdu? Rezalet! Dışarı çıkıp kellesini uçurur.

0: Canım bağışlayın.
1: Liang'ın okçu ve piyade birlikleri toplam 2000 kişi. 1000 seçkin askerimizi tuzağa düşürdüler. İki taraf da tamamen yok oldu.
2: Bu onun kılıcı. Peki ama... Kendisi nerede?
3: Aramalarımız sonuç verecektir.
2: Bu. Onu bulmanı istiyorum.
4: Savaş artık her yerde. Başka nereye gidebilirsin ki?
0: Şenşu'yu duymuş muydunuz?
4: Anka Dağı'ndaki Dilek Ağacı değil mi
0: o? O sizin esiriniz mi?
4: Aslına bakarsan en büyük talih. Sık dişini. Neredeyse geldik.
5: Ne kadar kaldı?
4: 2 gün.
5: Önemsiz insan.
4: Bana bunu yaptırma. Hı? Şansını zorlama.
5: İçkiyi ver. İçkiyi ver.
4: Olmaz.
5: İçki!
0: Birçok savaşlar atlattınız değil mi?
4: Çok fazla. Hatta zamanın büyük savaşçılarından biriyim diyebiliriz.
5: Çöz beni.
0: Çok fazla can almış olmalısınız.
4: Hem de çok fazla. Bir zamanlar 8 kişiye karşı savaşırdım.
0: Beni de yanınıza alır mısınız general? Hizmetinizi yaparım.
4: Olur tabii.
0: Kısa bir şarkı biliyorum. Siz içmenize bakın. Oturun.
1: Ya yaşıyorsa, o zaman ne olacak?
3: Çoktan öldü. Hikaye bitti.

0: Neden ama?
1: Çok fazla cana kıydınız general. Sebebi bu.
0: Ben general falan değilim ki.
1: Ailemi sizin gibiler katletti. Benim canımı ise sizin gibileri eğlendireyim diye bağışladılar. İhtiyaçlarınızı karşılamak için sağ bırakıldım. Ama sizinle içmek ölmek demekti.

0: Kimin kafası o?
1: V generalinin.
2: Şuna bakın. Generalin kafası.
0: Evet, bu onun kafası. Durun biraz. Onu sen mi öldürdün?
3: Evet. Doğru mu bu? Bana ölü bir adamın kafasını bedeninden ayırmış bir savaş kaçağı gibi göründün.
0: Öldürün.
3: Yalan!

0: Bırak beni. Bırak beni. Yoksa beni öldürmek zorunda kalacaksın.
1: Öldürmek, öldürmek. Ben çiftçiyim. Öldürmem. Öldürmek de istemem. Beni kızdırıyorsun. Seni öldürmeyeceğim. Göz göre göre bir kadın tarafından kaldırıldığıma inanamıyorum. Ben ona yiyecek veriyorum. Oysa yutmam için hap.
0: Önce sen onu kandırdın. O yüzden gocunacak bir şey yok.
1: O kadın seni de öldürebilirdi. Aptal Miğfer. Geçen gece kulağına ne söyledi ha?
0: Önemsiz insan seni.
2: Kim daha güçlü, ben mi o mu?
3: Onun yeteneği vardı.
2: Demek o daha iyi ha?
3: Sen yumuşak kalpsin. Kral o demek için. Onu biraz örnek almalısın. Birkaç adam toplayıp Dianga hareket edeceğim. Siz de dönün artık.
4: Onu görmeden geri gelmeyeceğim.
1: 20 yıldır huzur içinde kendi çiftliğimde oturabilmeyi hayal ediyorum. Emirler olmadan.

0: Dolanbaş yoldan gidelim. Şurası uygun gibi. Haritayı kaybetmeyelim yeter. Eninde sonunda oraya ulaşacağız.
1: Liang'ın sert içkilerinden biri.
2: Oy.
3: Tuzak mı? Tuzak mı?
0: Ne tuzağı? Babamın dediği gibi
3: tuzak
0: diye bas, güzel şeyler senin olsun.
3: Tuzak bu.
0: Anladım.
2: Oo, dolu dolu dolu dolu arabada ne var?
0: Pek bir şey yok.
2: Parçalayın onu! Parçalayın onu! Gebertin.
4: Kimsin sen?
3: Generalim.
2: Tıpkı onlar gibi giyinmişsin. Saldırın.
3: Hı?
4: Öldürün! Durun! Hayır, durun! Durun beni! Öldüreceksiniz adamı! Durun dedim!
0: Ne isterseniz alın, yeter ki onu bana sağ bırakın, olur mu? Sağ bırakın.
5: Ah, ne isterseniz diyor, ne var ki?
1: İntikam istiyorum.
2: Kapı çeneni. Bu adam kim?
0: O mu? O benim oğlum.
1: Onun oğlu falan değilim.
0: Aptal oğlan, sus bakalım.
1: Ben bir...
0: Sus. Delidir. Savaşa gittiğini düşünüyor. Onu çiftlikte çalışmaya götürüyorum.
5: Çiftlik mi? Savaşlar yüzünden ekilecek toprak kaldı.
1: Kaybol!
2: Burada lider benim. Arabayı alalım diyorum.
5: Bence de.
2: Aptal, ölmek mi istiyorsun? Bu şey
4: sona ne dersin?
2: Al işte. Kafan hiç çalışmaz mı senin? Gidelim.

0: var. Senin buradaki asıl değerli şey olduğunu fark etmediler.
1: Olur mu? Nefes bile alma.

0: Beni öldürüyordun.
1: Fırsat geçse yine yaparım.
0: Gördün mü? Pislik konusunda babam haklıydı. Sen daha beni arkamdan vur. Seni bağlayacağım.
2: Dur bakalım orada. Seni öldürebilir ya da canını bağışlayabilir. Bırakalım kaçsın.
0: Fasulyeler için bir dönüm. Bir dönüm de kavunlar için. Peki ya fasulyelere iki dönüm, beyaz tahılada iki dönüm ayırsam? Olmazsa bir fasulyeler için üç dönüm olmalı. Söylesene. Sence en mantıklısı ne olur?
3: Ben sana 1000 dönüm öneriyorum.
0: Bu çok fazla. O kadarını idare edemem. Beyaz tahılımı, fasulyemi ne yetiştireyim ha? Söylesene.
3: Ben pirinç ekerdim. Hem pirinci severim.
0: Beyaz tavuğu ve pirinç aynı şey. Seni ahmak.
3: Yoruldun mu?
0: Rahatın yerinde değil mi? İşte şimdi rahatladım. 5 dönüm... bana epey enerji harcatacak. Doğru ya. Bir de sığır olmadan olmaz. Bir erkek bir dişi. Erkek olan toprağa sürerken dişi olan sürecek.
3: Beni bu şekilde Liang'a kadar nasıl götüreceksin merak ediyorum.
0: Dur ya, ben süt sağmam ki. Bu durumda bir de eşeğe ihtiyacım olacak. Büyük kardeşim savaşta öldü. Küçük kardeşimse yine savaşta öldü. Ben ölmeyeceğim. Ailemin geriye kalan tek üyesiyim. Ya sen general? Hiç kardeşin var mı? Söylesene. Kardeşin var mı dedim.
3: Olmamasını yeğlerdim.
4: Neden getirdiniz? Onları bulamıyorum işte. Anka'da çok büyük ve saklanacak çok fazla yer var. Ne yapayım?
2: Bağlı mıydı o?
4: Evet. Babası bağlamıştı. Onun deli olduğunu söyledi. Gerçi ikisi de pek akıllı görünmüyordu ya. Neyse. Artık gidebilir miyim?

0: İntikam.
1: Demek seni geri istiyorlar. Bu pek kolay olmayacak. Uzun yıllar savaşlara katılmama rağmen bunun gibi şık bir oku ilk defa görüyorum. Gördün mü ha? Şuraya bak.
2: Dost canlısı olmayan birinin oku. Senin gibiler bayılır. Hı.
1: Biliyorsun. Onlar seni bulurlarsa öleceksin. Ha. Benimle gelirsen yaşama umudum var. Eğer her şey yolunda giderse ikimiz de sağ kalırız.
2: Haklısın. Boş yere ölmek istemiyorum. Seninle geleceğim.
1: Galiba ölümden korkmaya başladın ha?
2: Ölürsem onurumla ölürüm, hepsi bu.

0: Acaba hangi tarafa gitsek?
1: Liang'a beraber ulaşabilsek bile oradan sonra tek bir seçeneğin var. Benim idamımı izlemek.
2: Nereye varmaya çalıştın? Gözlerinden anlaşılıyor.
1: Aklın yolu birdir.
2: Bu tavrın kadınları işlemiyor anlaşılan.
1: Ya sen? Kadınlarla aran iyi midir? Mesela ne tür... kadınlardan hoşlanırsın?
2: Ben dürüst kadınları severim. Ama sanırım eğitimli olanı seçeceğim. Bana okumayı da öğretirim.
1: Bir sevdiğin yok değil mi?
2: Yok. Şu kadın sana ne söylemişti?
1: Liang'a kadar gidebilirsek sorunun cevabını alacaksın.
3: Aşağıya bakın. Başladığımız yere döndük. Bu sefer gözünüzü dört açın.
4: Baş üstüne.

0: O da kim?
1: Yerel kabilelerden biri. Hepsi hayduttur. Kendi kurallarına göre yaşarlar.
0: Gidip soralım o zaman.
1: Dilimizi bilmezler. Hırslı insanlardır. İyi savaşçıdırlar. Yaklaşmayalım.
2: Acele et. O kadar da yorgun değilsin.
3: Kuşlar toplanmaya başladı ama Anka kuşu hepsinin tersi yönünde süzülüyor.
2: Ne saçmalıyorsun sen Tanrı aşkına? Kuş kuştur işte. Tersi düzü mü var? Yakalar, kızartır, yeriz.
3: Evet. İyi taş atıyorsun.
2: Doğru. Küçük bir çocukken taşlarla yaban tavuğu avlardım.
3: Ordularınızın Anka Dağı'nda neden kamp kurduğunu biliyor musun?
2: Nereden bilebilirim? 2 gün boyunca pusu kurup gelmenizi bekledik.
3: Ben de öyle düşünmüştüm. Hain bir tuzak kurulmasaydı, eğitimli ordumla kaç kişi olduğunuza bakmaksızın sizi ezip geçecek, sonra da Liang'ı işgal edecektik.
2: Saçmalama. Bizim elimiz armut toplamıyor herhalde.
3: Yine de senin gibi bir savaş kaçağı Liang'ın yüz karasıdır.

0: Pekala. Görelim bakalım sen ne kadar eğitimlisin.
1: General savaş kaçağına mı karşı?
0: Liang Wei'ye karşı. Adil bir dövüş.
1: Adil dövüş istiyorsan yarama dokunmazsın.
0: Nasıl istersen. Hadi bakalım.

0: Öldün.
1: Sen de öldün. Çok safsın.
0: Önce ben yaptım. Savaş biter. Wei kazanır.

0: Yemek zamanı geldi. Şimdilik bununla idare et. İştahım mı kaçtı? Tamam. Söyle bakalım. Bir general savaş yokken ne yer?
1: En lezzetli etleri, en lezzetli balıkları, aklına gelebilecek her türlü güzel şey.
0: Neden savaştığınızı şimdi anladım. Ne kadar yedikten sonra canınız sıkılıyor.
1: Okuyamam dememiş miydin sen?
0: Babam bana bu iki kelimeyi öğretmişti. Yazması ve okuması en kolay olanlar.
1: Bu iki kelimenin yazılışı o kadar da kolay değil aslında. Neden benim Levvai'ye gelmiyorsun? Sana yüksek mevkilerde yer ayarlayabilirim.
0: Aslında bir şey daha söylemeyi unuttum. Canlı general için ödül sadece arazi ve para değil. Bir daha savaşmamak demek.
1: Her savaşın bir galibi vardır. Çin'i birleştirmeye başarabilen bir galip. Sadece bu savaşlara bir son verecek. Sadece bu küçük insanlara huzur getirecek.
0: Bak ne diyeceğim. Bizi rahat bıraksaydınız normal bir hayat sürüyor olabilirdik. Biraz almaz mısın?
1: Aslında biraz acıktım.

0: No. İşte etimiz de burada. Eti harikadır.
1: Sakın, sakın bırakma, ben odun götürürüm.
0: Yavrularım var, seni yiyemeyiz.
2: Hadi bakalım, babam derdi ki... Biri geliyor. Gidelim, çabuk. Hadi çabuk kalk.
3: Neden paniğe kapılıyorsun? Gelen sadece bir kişi.

Bizden biri. Hey dostum. Hey dostum. Alçak!

0: canımı yaktı.
1: Liyan kulağı mısın?
0: Evet.
1: Ya sen?
2: Ben de öyleyim.
1: Mesaj ne?
0: Anka Dağı'ndaki savaş hakkında.
2: Hiç kurtulan olmamış.
1: Neden patikadan gidiyorsunuz?
0: Ana yolda haydutlar var.
2: Patika Dağı kestirme. Kestirme olduğu için.
0: Bu adamı tanımıyorum.
2: Ne? Onu dinlemeyin. Kafasını vurdu.
0: Kafamı vursam da vurmasam da seni tanımıyorum işte.
2: Nasıl yani?
0: Ulakları öldüremezsiniz. Anlaşmalar gereği buna hakkınız yok.
1: Zaten ulakları öldürmüyoruz. Sen ulak değilsin.
2: Hayır. Liyan Kaskeri.
1: Bu senin kılıcı mı?
2: Evet.
1: Neden general kılıcı taşıyorsun?
2: Ben ödünç aldım.
1: Sen ulak falan değilsin.
2: Doğru değilim. General öldü.
1: O zaman cesedini göster.
2: Ama ödülümü isterim.
1: Generali nerede?
2: Ben bilmiyorum.
1: Lan söyleme, biliyorsun.
2: Biliyorum, biliyorum. Generaliniz bende.
1: Cesaretini sevdim.
2: Ne cesareti? Çekilin, çekilin. Çekilin. Çekilin, çekilin dedim. Sen de kalk. Generaliniz bende dedim.
3: Nerede peki?
2: Kaçtı.
3: Öyleyse işimize yaramazsın.
0: Sen yüz karasısın.
3: İkinizden biri ölmeli.

0: Affedersin. İndirin.
1: İndirin.
2: Bırakın geçsinler.

0: herhalde.
1: Hala yaşıyor. Değil mi?

Fena değil. Sadece bir general. Büyütülecek bir şey yok. Krallarında belki sona yakılırım.

0: Hadi.
1: Öldür beni! Hala yaşıyorum! Hala yaşıyorum! Bunu beklemiyordun değil mi? Senin komplon yüzünden 1000 cesur asker öldü! Şu fani dünyada onların ruhları yakandan asla düşmeyecek! Ve sen zavallı adam! Şeref yoksunu! Şeref yoksunu!
2: Ha?
3: Nereden geldin sen? Evin nerede?
0: Ülkeyi birleştirdiğim gün büyük bir gemi yapmaya başlayacağım. Evet, bir dolunay gecesi denize açılacak ve dünyayı dolaşacağım.
4: Babam, gemiye ejderha resmi çizersen anka kuşların sana yol gösterir derdi.
5: Anka kuşu diye bir şey yoktur. Uyuyun prensim.
4: Doğru değil. O dağlarda yaşıyor. Her an arkamda belirebilir.
5: Biraz dinlenin prensim.
3: Babam serçelerde bir gün Anka'ya dönüşür derdi. Hadi yat bakalım.

0: Hey! Neden beni kandırdın?
1: Kandırmadım. İstersen öldür general.
0: Ben general değilim. Basit bir askerim.
1: Farklı olan ne? Öldürmek değil mi arzunuz?
0: Hey! Kayboldun değil mi? Gerçekten de Shenzhou'ya vardığında her şeyin yoluna gireceğini mi düşünüyorsun?
1: Ben basit bir insanım.
0: Bu harita seni Shenzhou'ya götürecek. Atı da yanına al. Saklanabileceğin yerler olacak.
1: Teşekkür ederim.

0: 山下土匪哟，第五亩，五亩两天哟，种点啥？
1: Öyle değil, hayır öyle değil.
2: Kavgayı kesin. Başarılı, ünlü ve zengin olmak istiyorsanız bir tek yol vardır.
1: Neymiş o?
2: Sabır.
3: Efendim, yok, yok, hayır. Acaba Wei'ye giden yol hangisi?
4: Sen yanlış biliyorsun.
1: Asıl sen yanlış biliyorsun.
4: Burası.
1: Hayır, burası.
4: Sana burası diyorum.

0: İlk yeni evim bu. Seni içine koyacağım. Ben de evime gidiyorum. İyi yaşa.
1: Yakalandın mı?
0: Evet. Yakalandım.
2: Kaldırın onları. Gidiyoruz.
0: Seni o mağarada öldürmeliydim.
1: Seni ayıya teslim etmeliydim. Çok fazla sırnaşma, anladın mı?
0: Bizi mezarlığa götürüyorlar.
3: Bizi toplu mezarlara gömecekler.
4: Kapayın çenenizi.
5: Gömmek mi?
3: Evet, gömecekler.
4: Susun.
6: Hadi. Anlamayın.
4: Kes sesini.
0: Hadi. Yani buradan ne kadar uzakta?
1: Nehir yolunu seçersen bir gün.
0: Konuşmayın. Hangi köydensin?
1: Üç taş mağarası köyünden. Görünüşe göre planın işe yaramıyor. Öyle değil mi?
0: Göreceğiz. Sen hala benim esirimsin.
1: Hey! Senin esirin falan değilim. Ben onun esiri...

0: Ona karşılık bir at verin.
1: Prensim, dikkat edin.
2: Şeyi nasıl çıkardınız?
1: Aynı şeyi ben soracaktım.
3: Hey! Sesinizi çıkarmayın!

0: Bir fikrim var.
1: Söylesene.
0: Unutma, aynı gemideyiz.
1: Evet. Tıpkı babamın dediği gibi, oyun bittiğinde şah da piyon da aynı kutuya konur.
2: Buldum.

0: Tibur!
1: Yardım et. Hadi.
0: Gelin. Hadi. Hadi. Hadi.
2: Sonunda bana karşı gerçek bir kılıçlasın.
3: Üzgünüm, artık ustam falan değilim.
2: Evet,

0: Şuradan. Buradan. Hayır.
1: Hayır. Buradan. Hayır. Şuradan.
2: Aslında seni kurtarmak gibi bir amacım yoktu. Buffalo kendiliğinden öfkelendi. Buffalo mu çok güçlüydü yoksa duvar mı inceydi ha? Ne dersin?
3: Ha? Her iki durumda da sana teşekkür ederim.
2: Ha, hiç önemli değil.
3: Kemerinde ne var?
2: Ha? Sırrım.
3: Yollarımızı ayırmadan önce bir sırrımı paylaşmak isterim. O insanların beni neden yakalamak istediğini biliyor musun?
2: Bilmek istemiyorum. Senin gibi insanlar çok karmaşıklar. Tanıştığımızdan beri her şey Arap saçına döndü.
3: Önemsiz insan. Bırak beni.
2: Hala esirimsin. Gitmene izin veremem.
3: Yolumdan koyuyorsun beni. Anladın mı?
2: Benimse işim sensin.
3: Biliyorum. Senin şu çiftliğinim değil mi?
2: Evet. 5 dönüm hem de.
3: Ve para ödülü.
2: Evet, bir kese dolusu. Dur.
3: Neden?
2: Sana emir veriyorum.

0: Bu ot fazla dayanmaz.
1: Sırtımdan çeker.
0: Mümkün değil.
1: Beni bıraktıktan sonra seni yakalayacağım.
0: Sence o kadar salak mıyım ben?
1: Görelim bakalım. Oh.

0: Ruh! Ruh!
1: Prensim. Yavaşça inin prensim.
0: Neden?
1: Yavaşça.
0: Hala yaşıyor. Kaderin bir oyunu mu bu? Hala yaşıyor. Yaşıyor.
1: Prensim, hadi. Hadi V'ye dönelim.
0: Olmaz. Neler hissettiğimi anlamıyorsun.

Devam et.

0: Bağla beni. Bağla. Şu cehennem çukuruna bir bak.
1: Burada ölüp gideceğiz.
2: Neresi burası?

0: 山下，山下土匪呀。
1: sesin kısılmaya başladı.
2: Gayet iyi. Babam yaşadığın sürece her şey gayet iyidir derdi.
3: Kaderinde kral olmak var mı?
4: İyi bir kral olacaksın. Ve için iyi olacak.
3: Gözümü kırpmadan onu öldürmem için kandırmaya mı çalışıyorsun?
4: Buralara kadar geldik. Artık başka çareniz yok.
3: Peki nasıl şerefiyle ölmesini sağlayabilirim?
1: Ne düşünüyorsun?
2: Kolza çiçekleri. Evet. Kolza çiçekleri yetiştirmeyi düşünüyorum.
1: Neden?
2: Ne neden?
1: Neden böyle bir yerdeyim sanki? Çin'e hükmeden kişi ben olmalıydım. Oysa içinde bulunduğum şu duruma bir bak. Diri diri gömüldüm. Cesedimi bile bulamayacaklar. Bu benim sonum.
2: Evet, ödülün geri kalanıyla da bir eczane açacağım.
1: Doğru söylemek gerekirse ilacın işe yaradı. Seni sağlık bakanı olarak atıyorum.
2: Eğer savaşlar olmasaydı iyi birer dost olabilirdik.
1: Belki de.
2: Eğer buradan kurtulursak bana bir söz vermeni istiyorum. Bana borçlusun.
1: Söyle.
2: Liang eyaletine saldırmayacağına söz ver.
1: Tamam. Sana 10 yıllık bir söz veriyorum.
2: Kulağa kurnazca geliyor. Ama anlaştık.
1: Senin de bir söz vermen gerek.
2: Söyle.
1: Eğer kurtulursan onlara savaşırken öldüğümü söyle. İnsanlarım için savaşırken Wei'nin yüzünü kızartacak hiçbir şey yapmadığımı, vücudumuz ne kadar pislense de bayrak tutan ellerimiz kirlenmemeli. Bana bir söz ver, önemsiz insan. Bunun sözünü vermelisin. Hadi söz ver.
2: Bazen önemsiz biri olmak o kadar da kötü değil.

0: Hey. Uyan. Uyan dedim. Baba! Yaşıyorum! Tanrı'ya şükürler olsun! Tanrı'ya şükürler olsun! Yaşıyorum! Burası Üçtaş Mağarası! Yakınlarda bir balıkçı köyü olacaktı. Gidip bir sal bulayım. Oraya gitmemiz yarım gün sürmez. Hadi gidelim!
1: Nereye?
0: Lianga. Başka nereye olabilir? Kaçmayı aklından bile geçirme. Bensiz bir saat bile yaşayamazsın. Çabuk çabuk acele et. Saklan. Saklan. Saklan çabuk. Hadi.
1: Neden saklanayım?
0: Saklan.
1: Tut beni. Kardeşim.
0: Kardeşim mi? O senin kardeşin mi?
1: Günlerdir peşimdesin. Yorulmaz mısın?
2: Prensim.
0: Prensim mi?
1: Neden kafanda yasın izini taşıyorsun?
2: Babamız için.
1: Savaş için ayrıldığımda çok hastaydı.
2: Sen o yaşlı adamı memnun etmek için sadece savaştan savaşa koştun. Liang'la barış görüşmeleri yaparak ona karşı gelmeseydim, imparator ben olacaktım.
1: Ölmem için tuzak hazırladın.
0: Ha. İkinizin arasında bir husumet var ve cezasını 2000 canla Liang ödüyor.
2: Bana karşı böyle konuşamazsın.
0: Asıl sen konuşamazsın.
1: Onu bu işe karıştırma.
2: Ama o düşmanın.
1: O yaşamamı istiyor. Sense ölmemi. Hadi. Sana verdiğim Tatar yayını kullanarak vur beni ve tahta geç.
3: Hala yumuşak kalplisiniz. Kılıcınız. Siz onu öldürmezseniz o sizi öldürecek. Sadece biriniz kral olacak.
0: Çok saçma. Neden böyle bir zorunluluk var? İlla biri ölmek zorunda mı?
1: Seni ilgilendirmez.
0: Sizin işlerinize de akıl sır ermiyor.
1: Seni ilgilendirmez dedim.
0: Anladım. Hepsi şu kel kafanın suçu. Hey, dur kızma.
4: Oradalar.
5: Yakalayın.
4: Siz olduğunuz yerde kalın. Onu ben alacağım.
0: Görünüyor. Belki de gitmeliyiz.
4: Kes! Hadi!
2: Bu sefer işleri çok karıştırdım.
4: Durun!
3: Siz yapmanız gerekeni yaptınız.

0: Sen. Önce sen.
1: Artık gidebilir miyiz?
2: Geberteceğim!

Siz onu öldüreceksiniz.

0: arkanda. Beni ilgilendirmez.
1: Buraya gel. Kaçma.
2: Kaçma. Nasıl olsa kaçamazsın. Dur.
1: Dur.
2: Kal orada. Yakala şunu. Hani tutun. Hani biriniz tutsun şunu. Hey. İşte orada.
1: Yakalayın.
2: Hadi. Kaçıyor hadi. Tamamdır.
0: Bir taş parçası bile yok mu?
2: Ne oluyor?
0: Yaklaşma. Yoksa gözünü çıkartırım. Şunun haline bak. Ufak oldu.

Hadi.

0: Durun! Öldürmen gereken kişi benim. Öldürmen gereken kişi benim. Ben veya kardeşim. Sadece birimiz buradan sağ çıkabiliriz. Ne anlatmaya çalıştığımı anlamıyorsun, değil mi? Buna ne dersin ha? Aa! Başından beri yapmam gereken şey buydu. İşte.
1: Kardeşim.
0: Abi. Bu şerefli bir ölüm.
1: Evet.
0: Gerçekleşemeyecek. Hayallerimiz için üzgünüm. Başaramadım. Üzgünüm.

0: Hadi. Yürü.
1: Bana bir iyilik yap. Onu gömmeme yardım et.

0: Devam etmeliyiz general. Yarım günlük yolumuz kaldı. Prensim demek istemiştim. Wayne'in ilişkileri fazla sert değilmiş. Ne düşündüğünü biliyorum.
1: Ben de senin ne düşündüğünü biliyorum. Gayet iyi. Hala yaşıyoruz değil mi?
0: İkiniz bana kendi kardeşlerimi hatırlattınız. Tıpkı bizim gibi.
1: Onlar da savaşçı mıydı?
0: İyi birer savaşçıydılar. Aslında ben de iyi bir savaşçı olmak isterdim. Askere ilk alındığımızda biz üç kardeşin başka şansı yoktu. İlk sefer 3 yıl sürmüştü. Geri döndüğümüzde köyümüz yerle bir edilmişti. Yani evsiz kalmıştık. Babam ölmeden önce bize ülkemize hizmet ettiğimizi, doğru olanı yaptığımızı söylemişti. Sonra bize "Oğullarım, kulak verin," dedi. "Üçünüzden biri yaşamalı. Yaşamalı ki soyumuzu sürdürebilsin. Şimdi koca aileden bir tek ben kaldım. Seni yakalamaksa benim en büyük talihimdi.
1: Bir de bana sor. Seni anlıyorum. O şarkıcı kız. O gece ne söylediğini sormuştum. Hak edilen ceza dedi.
0: Önemsiz biri.

0: Barış! Liang da!
1: Kardeşim Liang ile ittifak yapmak istiyordu. Belki de haklıydı. Vardığımızda canım bağışlanırsa kardeşimin dileğini yerine getirmek için elimden geleni yaparım.
0: Belki, belki. Belki de çok geçtir.
1: Belki.
0: Hiçbir şey evin yerini tutmuyor.
1: Kemerin. Hakkında yanılmışım. Bu yolculuğu ikimiz için de yapabileceğini hiç düşünmezdim. Peki şimdi düşmanın mıyım? Esirin miyim?
0: Hiçbiri. Git hadi. Acele et. Fikrimi değiştirmeden. Hadi.
1: Neden?
0: İki kardeş. Biri yaşamalı.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi.

0: toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bu çocuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Şu Probis bir yapamadınız ya.
16: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
15: Anlıyor.
16: Yapamıyor.
17: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
18: Yolculuğa hazır mısınız?
19: Nereye gidiyoruz?
18: Familyayla Safsu yolculuğuna çıkıyoruz.
19: Burası neresi?
18: Burası familyanın Safsu hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada saf suyla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
19: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
18: Familyadan saf su dokunuşu.
19: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
18: Tek dokunuşta farkı hissedin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
18: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
19: Kazancım ve

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.

0: ertelendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morfix çok iyi bilir.
4: Yeni Morfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Morfix bilir.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
9: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
10: Damla bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak Bicarttor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Bicarttor Dünya Tatları.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Hey! Sözüne güvenebilir miyim?
11: Ne sözü?
10: 10 yıllık barış sözü.
11: Kesinlikle. Sözüm sözdür. Unutmam. Benden aldığım madalyon bir servet değerinde. Çiftliğine ve parana artık kavuşabilirsin.
10: Tamam. Yapılan her şey boşa gitti. Gayet iyi. Hadi bakalım.
12: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

0: Teslim olmasını söyle. Liang yok edildi. Diz çök ve teslim ol.
1: Liang yok mu edildi? Nasıl olur?
0: Liang teslim olmayı reddetti. Başka bir yolu yoktu. Birlikleriniz tamamen yok edildiler.
2: Diz çök. Bu son şansın.
1: Tüm birlikler yok mu edildi?
3: Yaşasın!
1: Artık Liang yok. Rüya ekibi.

0: Asıl şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şeyim.
1: Bayrağı indir.

0: Bayrağı indir.
1: Birlikleriniz tamamen yok edildi.
0: Kılıcını bırak.
2: Ben hala buradayım. Vurun
0: bırak
2: beni.
0: Bırak dedim.

0: Ya
1: baba, üzgünüm, soyumuz burada son buluyor. Yaşa.
2: İtiyo da hıyo. Tong wo jia. Yo qi yo er yo.

0: Liang Qingliang'ı fethetti. General Wei'ye geri döndü ve tahta geçti. Savaşçı politikayı ikinci plana atarak eyaleti yönetti. Sonraları Çin'in saldırıları karşısında Wei teslim olmak zorunda kaldı. Huzur dolu ortam halk ve askerler için yeniden sağlanmıştı. İç savaşın bitmeye yüz tuttuğu dönemde Büyük Çin neredeyse son şeklini almıştı. En sonunda Qin, M.Ö. 221'de tüm Çin'i bir çatı altında toplamayı başardı.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

0: Efendim herkese merhaba. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yepyeni bir programla sizlerleyiz. Bir Gül ve Bir Can'la sohbet bahane. Hoş geldin Bir Gül sen de.
1: Hoş bulduk Bir Can'cığım.
0: Ben de hoş geldim.
1: Evet.
0: Çok kıymetli konuğumuz Murat Topoğlu. Akupunktur ve tamamlayıcı tıp uzmanı. Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı uğurlu
0: İnşallah,
2: olsun.
0: İnşallah teşekkürler.
2: İlk programın. Evet. İlk konu olmak önemli.
0: Evet.
2: İnşallah uğurlar getirir size.
0: İnşallah.
1: Kesinlikle. Hoş geldiniz
2: hoş
1: hocam.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Size çok soru hazırladık.
2: Öyle mi?
0: İnşallah terletmeyiz.
2: Ben terlemem. Bakalım.
0: Ama bildiğiniz yerden soracağız.
2: Tamam. Teşekkürler.
0: Bir gün istersen bak şey oldum ben.
1: Heyecanlandın mı yoksa?
0: Heyecanlandım. Senin o sarı hali güzel hali görünce. Lütfen partnerimin şu civciv sarısı kostümüne bir bakar mısınız ya?
1: Bir canlı bir arada olmak ne kadar güzel. Sohbet bahane deyip başlayalım o zaman.
0: Evet sana bırakıyorum. İlk sorunu merak ettim.
1: Tamam. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Siz uzun süredir ekranlarda görüyoruz. Sizi uzun yıllardır gördüğümüz bu ekranda kilo anlamında bize güzel bilgiler veriyorsunuz. Kilo vermede bize akupunkturun ne kadar etkisi olduğu hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii ki. Şimdi öncelikle akupunktura girmeden önce karar vermek lazım. Yani ben zayıflamaya karar verdim. Ve bunu çevresine de söylemesi lazım. Annesine, babasına, eşine, çocuklarına. Çünkü onların da desteği çok önemli. Çünkü bu iş bir ameliyathaneye girdiğin zaman operasyon yapıp işte 2 gün 3 gün hastanede kalıp çıkmak gibi değil. Haftalarca sürecek. 25-30 kilo fazlanız varsa bu sizin belki 5-6-7-8 ayınızı alacak. Dolayısıyla burada destek çok önemli. İrade çok önemli. Ama en önemlisi de karar vermek. Şimdi akupunktur

0: Nasıl tedavi ediyor? Tabii böyle iğneyi balon sokar gibi zayıflatmıyor.
1: Tabii.
0: En önemli beş etkisi var. Birincisi gerçekten iştah ve acıkmayı azaltan bir özelliği var. İster bu stres kaynaklı abur cubur olsun, ister oturunca 5-6 kap yemek yiyen tarzı olsun, her ikisini azaltıyor. İki, midede ekşime, yanma, kasılmanız olmuyor. Çünkü kişiler reflü şikayetleri bile geliyor. Midem yanıyor diyor, diyet yapamıyorum diyor. Çünkü mide ve bağırsaklara giden vagus diye bir sinir var. Bu beyinden çıkar.
1: Evet.
0: Bir dalı kulağın içine gelir, öbür dalı da iç organına, özellikle mideye gider.
1: Evet
0: Mideye
1: hocam.
0: giden kısmı asit salgılatır. Sen böyle böreği yediğin zaman onu parçalamak
1: Evet.
0: için asit salgılamıyor mu midemiz? O
1: Evet.
0: asidi salgılan tam vagus dediğimiz bir sinir. Biz şimdi buradan küçükçe iğneyi taktığımız zaman sürekli beynin o merkezine uyarı gider. Oradan da mideye uyarı gider. Midedeki asit azalır. Asit azalınca karnınız aç olsa bile, boş olsa bile asit olmadığı için kramp olmaz. Kramp olmayınca refleks tok hissedersiniz. Üç, haysız ve bitkin düşmezsiniz. Yani gözler öyle kaymaz. Dört, ciddi stres blokerdir. Stresi azaltan bir tedavidir. Herkes de kilo verirken iyi geçinirsin. Beş,
1: Ya doğru, biraz sıkıntı var.
0: metabolizmayı düzenler. Hepsi birleşince 8-10 hafta içinde, haftada bir kez yapılan bir tedavidir. 8-10 kilo civarında veriyor kişinin bünyesine ve cinsiyetine göre. Kiloları vermek tabii ki önemli ama orada kalmak daha da önemli. Onun için de bitince ayda bir kez küçük manyetik topçuklar takılıyor kulaklara. O zaman o 6 ay, ayda bir kez geldiklerine zaman genelde kiloyu sabitliyoruz. Ama bu sabitleme demek ileride ancak şu üç şey bozabilir. Bir, hamile veya kürtaj olursa değişebilir kilo. İki, kortizonlu bir tedavi, hormonal bir tedavi bu kiloyu değiştirebilir. Üç, bu da önemli. Allah kimsenin başına vermesin ama
1: Tabii.
0: ani bir psikolojik olay yaşanırsa.
1: Öyle mi?
0: İşten ayrılmak, eşten ayrılmak, yakının ölümü, deprem, işte Covid-19.
1: Evet.
0: Covid-19'da ben 10 kilo aldım yani.
1: Öyle mi?
0: Düşünsene
1: Bir çok
0: hayatım boyunca,
1: yakınımız.
0: yaşım 66, hiçbir zaman kilom değişmez benim. Ama orada 10 kilo aldım.
1: Psikolojik
0: Yani
1: diyorsunuz.
0: işte majör bir olay ama. Böyle
1: Evet.
0: hani günlük hayatın stresi değil. Sonrasında tekrar veriliyor.
1: Kıymetli hocam, bir şey merak
0: Tabii.
1: ediyorum. Kilo vermeyi zorlandığımız belli yani, artık
0: Evet.
1: kilo vermek böyle korkulur ya. En çok nerede zorlanıyoruz? Nerede takılıyoruz?
0: Çünkü nerede zorlanıyoruz biliyor musunuz? Sürekli misafirliklere gidiyoruz. Sürekli arkadaşlarla birlere gidiyoruz. Ve akşam yemeklere veya öğlen yemekleri
1: Evet.
0: artık bir ritüel halinde. İşte ne yapalım? Hadi gel akşam yemeğe gidelim. Hadi gidelim öğlen bir yemek, şurada bir yemek yiyelim. Şimdi bunlardan hepsinden siz kendinizi soyutlamanız lazım. Aslında soyutlamamanız da lazım. Gidip bir restoranda bir çorba içerseniz sorun değil. Ama siz kebaplı işte onu yapıp onun üstüne de tatlıyı gömersen siz karşıdaki kişiye ben diyetteyim ya beni öyle yapabileceğim benim yiyebileceğim yerlere götür dediğiniz zaman aman boş ver canım evinde yaptı yeti canım.
1: Aynen öyle.
0: Aa, yani bir
1: Cevaplar öyle direkt.
0: de bir yani bir dirhem et bin ayıp örter diyorsun.
1: Ha,
0: Sonra
1: tabii.
0: örtecek tekstil maddesi bulamazsın. Yani işte cam boğazdan gelir, cam boğazdan da çıkıyor yani.
1: Doğru,
0: Yani
1: bravo. Aynen öyle hocam.
0: anladın. Her türlü atasını söyleyebilirim. Karar vermek önemli. Yani bakın bir kilo fazlanız varsa diz kapağınıza 20 kilo olarak yansır o.
1: Evet.
0: Eğer 10 kilo fazlan varsa 200 kilo sen basınç veriyorsun diz kapağına, beline. Ne bel kalır, ne boyun kalır, ne ayak bileği kalır. Hepsi kireçlenir. Öyle.
1: Şimdi kıymetli hocam, biz çok güzel bir duyum aldık. Azerbaycan'a gidecekmişsiniz.
0: Evet.
1: Bize biraz bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?
0: Azerbaycan'da bir kuruluş var Anadolu Derma Kimya diye. Oradaki insanların da hem bir konferans vereyim hem oradaki insanların zayıflamasına yardımcı olayım diye inşallah 17 Ekim'de Azerbaycan'da olacağım.
1: Gidiyorsunuz.
0: Orayı da zayıflatayım.
1: Hocamızı size gönderiyoruz, bize geri
0: Evet. Haftada bir
1: gönderin.
0: kez gideceğim. 8 hafta boyunca bakalım inşallah.
1: Öyle mi?
0: Tabii
1: Ha,
0: şimdi
1: 8 hafta
0: haftada
1: boyunca düzenli gideceksiniz.
0: düzenli gideceğim orada. Hafta
1: Bakü'ye mi?
0: sonu bakıyor inşallah. Hafta sonu işte hem konferans hem
1: Ay, çok
0: tedavi
1: güzel. O
0: var
1: zaman Murat
0: amaçlı.
1: hocamız Bakü'de de birçok insana tabii ki yine fayda sağlayacak. Ne
0: İnşallah,
1: mutlu
0: inşallah,
1: Azerbaycan'a.
0: inşallah.
1: Peki, aç olmadığımız halde yiyoruz bazen.
0: Bu
1: Duygusal
0: stresle
1: açlık.
0: ilgili,
1: Yapmayın
0: depresyonla ilgili.
1: ya.
0: Şimdi çok enteresan bir şey var Biricacığım. Şöyle ki, bazı insanlar böyle bir depresyona ya da üzücü bir olay karşısında tamam yemeden içmeden kesiliyor. Ama bu çok nadir. Genelde böyle çok stresli özellikle bayanlarda stresli bir olay işte eşten ayrılmak işte bebimde gibi şeyler buzdolabına itiyor.
1: Hay
0: Gece
1: Allah.
0: kalkıp yemek yiyen insanlar var. Kalkıp yani iki defa yatıyor kalkıyor iki defa buzdolabına gidip
2: O duygusal
0: börek
2: aşk mı
0: çörek.
2: diyoruz ona?
0: Tabii duygusal açlık bu çok tehlikeli. Ve yeni yediğini bilmiyorum ve hatırlamıyor ertesi
2: Bir
0: günde.
2: şey soracağım. Bir gün sen stresliyken yemek yer misin?
1: Çok.
2: Ya ben su bile
0: Evet.
2: içemem hocam
0: İşte
2: ya.
0: bak.
2: Benim de tam tersi
0: İşte
2: işliyor.
0: yani biraz önce anlattığım gibi ben
1: Ciddi
0: sen yüzde
1: misin, değil mi?
0: ondasın.
2: Evet. %10'dayım galiba.
0: Yüzde bir.
2: Ya su
1: Duygusal
2: açlığı
1: açlığın
2: içmek mi
1: olduğu
2: olur?
1: var,
0: Tabii,
1: öyle değil mi
0: tabii.
1: Bircan'cığım? Mesela duygusal açlık genelde bizde de mesela hocam bölgesel incelme ve GB masajı ile birlikte bir hizmet veriyoruz. Gelen çoğu müşterilerimizde bu durum var. Duygusal açlık. Yeme isteği
2: Yeme
1: duyuyorlar.
2: isteği işte o ama
1: Evet.
2: aç değilim. Ha, vücut
1: Evet.
2: fiziksel bir açlık yok
0: Hı-hı.
2: ama duygusal bir şekilde onu bastırmak istiyorum.
1: Evet.
2: Hocam çok tehlikeli bir şey söyledi ki ne yediğini de hatırlamıyor.
0: Hatırlamıyor
2: Evet.
0: tabii, hatırlamıyor. İnan onu delete etmiş yani kafasından silmiş atmış.
2: Silmiş onu.
0: Yani
2: Çok
0: karar
2: kötü.
0: vermek ve devam ettirmek lazım.
2: Evet.
0: Aslında herkes kilo verebilir. Burada bizi izleyen şu an ilk program ya
2: Evet.
0: izliyorsunuz ya. Herkes kilo verebilir. Ama Mevlana'nın bir lafı var. Bin kere tövbe etmiş olsan o tövbeni bozmuş olsan bile tekrar geri gel demiş. Gene gel demiş. Siz
2: Ya.
0: de bin kere diyet yaptınız.
2: Bozmuş
0: Bin
2: olsanız
0: kere kilo verdiniz. Hala verebilirsiniz. Ömür boyu savaşmamız gereken bir hastalık maalesef. Evet.
1: Evet. Kıymetli hocam, akupunkturla
0: Hı.
1: Tekrardan kilo geri alınır mı? Hastalarımız burada nerede hata yapıyor? Bu konuda nasıl bir bilgi
0: Şöyle biraz
1: verebilirsiniz?
0: önce anlattım. Bittikten sonra ayda bir
1: Evet.
0: kez 6 ay takip şart burada.
1: Hı.
0: Ama şimdi herkes şöyle diyor. Bakın bir de şöyle bir durum var. Şimdi 30 kilo fazlası olan bir bayan düşünün. Akupunktur tedavisine başlamış. İşte bunun
1: Evet.
0: 15 kilosunu vermiş. İşte kalmış geriye bir 15 kilo fazlalığı. Şimdi
1: Hı.
0: insanlar etrafındaki insanlar. Aa bir an bir cancım ne kadar incecik oldun.
1: Evet.
0: Yani sen artık yeter. Vallahi gözünün altı çöktü. Vallahi kırıştın kız. Kimse kimseyi kilo bakımından çekemiyor maalesef.
1: Evet.
0: Yani ben bu yüzden dolayı herhalde yüzlerce hasta kaybettim.
2: Ya.
0: Hastaları çekememesi. Eyvah ben ölüyorum. 15 kilo verdim ama
2: Yüzüm çöktü.
0: çöktü. Halbuki öyle bir şey yok. Yok ama insanlar sürekli telefonla ay işte Bircan diye söylediyseniz bilmiyorum ama
2: Tabii tabii lütfen.
0: Bircan'cığım çok incecik oldun. Bir de mesela sen gerçekten ince bir insansın.
2: Hı.
0: Herhalde fit bir bayansın.
2: Hı.
0: Kimse seni çekemez.
2: Öyle mi diyorsunuz?
0: Çekemez bence. Niye
2: Aa,
0: çekemez?
2: anten tatlı.
0: Ay böyle kuş gibi bir suratı var. Ay çok da zayıf. Ay gargamel gibi
2: Çelimsiz. Bu ne?
0: falan
1: Gargamel.
0: çelimsiz.
1: Hocam benim için ne yapacağız?
0: Hepsini tedavi alacağım anlaçıldı ben.
2: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Ben
2: Ama beni
1: zaten
2: üzdü
1: evde
2: biliyor
1: dinledim
2: musun?
1: değil. Tamam.
2: Sen daha bir ay önce görüşmedik. Bir ay
1: Evet,
2: olmadı.
1: haftada bir
2: Alıştık
0: gez gel
2: birazcık.
0: bana
2: Bir
0: tamam.
2: ay.
1: Tamam Murat Bey'e
0: Yani
1: gideceğiz biz de.
0: şimdi herkes tabii bunu alay konusu yapmak çok kötü bir şey. Mesela
1: Tabii ki.
0: çocuklarda çok oluyor. Benim çocuk 7, 8, 9 yaşında vakalarım da var. Yani
2: Hı.
0: danışanlarım da var. Şöyle bir durum oluyor. İlkokul 2'ye gidiyor çocuk. Biraz tombiş. Şimdi arkadaki sıradaki çocuklar diyor ki bak şişkoya bak şişkoya.
2: Ya
1: Evet.
2: evet ya.
0: O duyan çocuk acaba ders çalışır mı? Derslerinde
2: Ya
0: başarılı olur mu?
2: çok doğru.
0: Yani
1: Psikolojik olarak
0: anne babalara
1: etkileniyorlar.
0: buradan seslenmek istiyorum. Yani doğduğundan itibaren çocuğum aç kaldı, ölüyor. Aman onu da yesin, bunu da yesin. Ama bir şey yemiyor, patates kızartması çok seviyor. Bari o sebze yemiyor, patates kızartmasını dayayım önüne. Ama makarnatı çok basit yapıp vereyim önüne. Biz kendimiz yapıyoruz çocukları maalesef obez. Bunun için
2: Kolayımıza mı geliyor hocam?
0: tabii kolayımıza geliyor. Bir de İki karı koca eve gelmişler. İkisi de çalışan
2: Yorgun ha.
0: çocuklar da var. Yorgunlar. İki
1: Evet.
0: çift belini kıralım bir lafın de. Çocuklara da veriyorlar tableti böyle. Tablette çocuk orada zamanını geçirirken ne yiyor tabii? Cips yiyor. Ne yiyor? Fındık fıstık yiyor. Geçmiş olsun.
2: Paketli ürünler.
0: Geçmiş olsun.
2: Bu da ilerleyen zamanlarda işte duygusal açlığın ve kötü
0: Tabii.
2: alışkanlığın. Artık mesela bir şey izlerken bir şey mutlaka yeme diye bir hastalık çıktı.
0: Tabii.
2: Bu da pandemiden bize kaldı
1: Evet. Maalesef.
2: miras.
0: Maalesef.
1: Maalesef
0: Maalesef
1: bu
0: öyle bir de.
1: durumlarla çok karşılaşıyoruz.
2: Peki, tek başına bir zayıflama yöntemi olarak kullanılır mı? Yoksa yanında mutlaka akupunkturla
0: Şimdi
2: destekleyici?
0: yani akupunktur yan etkisi olmadan iştah ve acıkmayı azaltabilen tek tedavi sistemi.
2: Hı
0: Ve gerçekten.
2: hı. Hı.
0: Tabii ki o kişiye biz beslenme tarzını biz veriyoruz. Yani şunları yiyelim, şunları yemeyelim. Haftalık olarak değiştiriyoruz çünkü bunu iğneleri. Bir hafta kadar etkisi var. Bir hafta sonra ikinci kulaklara takıyoruz. Küçük rabdiye tarzı iğneler. İğnelerden çok korkanlar için manyetik küçük topçuklar var. Onlar takılıyor
2: Evet,
0: falan.
2: evet.
0: Tabii akupunktur deyince insanların aklına sadece zayıflama ve sigara bırakma gibi tedaviler, nikotin bırakma gibi tedaviler geliyor.
2: Hmm.
0: Halbuki alakası yok. Şimdi akupunktur migrende, bel fıtıklarında,
2: Öyle mi?
0: tabii canım baş ağrılarında, damarsal baş ağrılarında, sinüzit baş ağrılarında, boyun kireçlenmesi olan baş
1: Migrende de çok
0: ağrılarında,
1: tavsiye ediyorlar,
0: diz
1: doğru
0: kapağı
1: söylüyorsun.
0: ağrılarında, siyatikte, özellikle gastrointestinal dediğimiz mide ve bağırsaktaki bozukluklarda, yani SIBO diyoruz, geçirgen bağırsak sendromu diyoruz, kolitis ulcerosa diyoruz, böyle hani kanamalı olan kabızlıkta veya ishalde, alerjik durumlarda alerjik astım, alerjik bronşit, inanılmaz etkili yani.
1: Diyeceğim,
0: Gerçekten
1: birçok
0: etkili.
1: alanda kullanılması
2: Ben
1: müthiş bir
2: sinüsle
1: şey
2: de
1: değil
2: büyük
1: mi?
2: problemler yaşıyorum da
0: Çok etkili.
2: sinüslerim çok
0: Çok
2: dolu.
0: etkili.
2: Ameliyat olacağım kadar dolu.
0: Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ameliyat mı olacaksın?
2: Neredeyse o kadar dolu da bir kortizon tedavisi gördüm.
0: Tamam. Program sonra konuşalım
2: Evet,
0: seninle.
2: konuşalım çünkü
0: Tamam.
2: artık koku alamaz hale
0: Yok yok,
2: geldim.
0: yani gerçekten önemli. Yani birçok hastalıklarda tedavi. Trigeminal nevralji. Burada en son da şunu söyleyeyim. Felçlerde. Ben 2 ay sadece içinde felç departmanında çalıştım. Ama ilk 3 ayı geçirmemek lazım felçte. Yüz felci oldunuz ya da vücut felci oldunuz. Beyninize pıhtı attı veya kanama oldu. Bu tarafa pıhtı veya kanama olursa karşı tarafınız felçli. Bu taraf olursa bu
2: Diğer
0: tarafınız
2: taraf
0: felçli.
2: felç.
0: Ve tabii o dönemde hastanede yatıyorsunuz, ilk yoğun bakım. Sonradan servise çıkıp oradan eve geldiğiniz zaman akupunkturun başlanması gerekiyor. Hani 6 ay 1 sene geçtikten sonra
2: Değil.
0: akupunktur orada çok
2: İlk üç
0: etkisi
2: ay
0: olmuyor.
2: diyorsunuz.
0: İlk 3 ay altın
2: Felç
0: zamandır.
2: durumu için.
0: Yani birçok vakalarda da gördüm ve bir soru bilim adamının yayınlamış olduğu yayınlara göre konuşuyorum bunları. Hani kendi açımdan değil. Gerçekten burada üzülüyorum. Bazen işte 1 sene geçmiş vakalar arıyorlar beni. Alamıyorum tedavi. Yani keşke haberim olsa diye, ama
2: Geç
0: bizim
2: kalınmış
0: bu
2: bir
0: kanalda böyle hani duyuru yaparsak en
2: çok iyi
0: azından
2: oldu.
0: böyle bir tedavi denilebilir. Şu anda devlet hastaneleri dahil, Türkiye'de bütün özel hastaneler dahil, artık Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı kabul etti. Bilimsel bir tedavi metodu bu yani. O benim bulduğum bir 3000 senelik bir tedavi
2: Tabii.
0: bu.
1: Evet. Peki kıymetli hocam, akupunktur sonrası hastalarınız günlük yaşamında nelere dikkat etmeli?
0: Zayıflama konusuyla ilgili ise tabii yediği içtiği çok önemli. Su çok içmesi lazım. Ama
1: Su
0: mesela şöyle bir
1: tüketimi
0: durum var.
1: olacak.
0: Akupunkturla biz susamayı da artırabiliyoruz. Yani diyor ki ben bir bardak su içmiyorum gün içinde. Hem de bu
1: Evet.
0: yaz aylarında.
1: Evet.
0: Takıyorsunuz, damacanayla su içmeye başlıyor. Gerçekten su
1: Evet.
0: içme merkezlerini uyaran bir özelliği var. Yani dolayısıyla bu su çok önemli. Haftanın 2-3 günü yürüyüş yapsınlar. Yani illa spor kulübüne gitmek zorunda değil insanlar. Tamam, spor kulübüne gidenlere bir lafım yok. Amenna, ama yani spor işin %15 kısmı. Esas
1: Anladım.
0: kısım ağzımızdan giren gıdaların ne alakası var? Yani bu bir şey yapmaz canım, evinde diyet yapmak. Ölümü ye, yapma. Ölümü öp ye. Hep vardır ya bizde bir
1: Evet, ye.
2: psikoloji.
1: Tabii, ye.
0: Hep yediriyoruz nedense.
1: O zaman hocam akupunktur sonrası hastalar su tüketimine dikkat
0: Çok
1: edecek
0: dikkat
1: ve
0: edecekler.
1: yürüyüş
0: Yürüyüşler yapacak.
1: yapacaklar.
0: Gayet rahat bir yöntem yani. Kiloyu
2: Peki.
0: verdikten sonra da korumak önemli dedim.
2: Peki şimdi
1: Tamam.
2: en sık karşılaştığınız kötü yeme alışkanlığı
0: Var.
2: ne?
0: Gazlı içecek, ben bir konuda açayım. Gazlı içecek, isim vermiyorum. Bir gazlı içecek var, herkesin içtiği biliyorsunuz. Bir gün
2: Fark
0: geldi,
2: ediyor mu?
0: bir gün
2: Herhangi bir
0: geldi, bir
2: ha.
0: gün, bir gün geldi birisi, bir danışman. Dedi ki ben, dedi, gazlı içecek alışkanlığım var dedi. Ben de şöyle bir soru sormak gafletinde bulundum. Hani kaç kutu içiyorsun? Hani kutular var ya, küçük teneke kutular. Kaç kutu içiyorsun diye sordum. Bana bir rakam söyledi. 20
2: Günlük.
0: bir günlük içtiği kutu miktarı.
2: Ne kadarmış?
0: 5 dakika kalkamadım ben.
2: Ne kadarmış?
0: Sen kaç tane içersin?
2: Ben içmiyorum. Ben
0: Bak,
2: sizin
0: içtiğini
2: yanınızda
0: düşün.
2: söyleyemem şu an. Yani bir şey en fazla bir mi
0: Bana
2: iki?
0: şey gibi 42 kutu.
2: 42
0: Şaka
2: günlük.
0: değil, günlük.
2: Aman o da.
0: Gece saat 12'de yatmadan önce 3 kutu. Gece 1'e kuruyor saat. Saatte kalkıyor orada 3 kutu. Gece 2'ye kuruyor 3
2: Niye
0: kutu.
2: kuruyor? İlaç mı canım bu?
0: Yani ama o
2: İşte.
0: kadar artık alışkanlık haline gelmiş. Biz bunu 15 kutuya falan indirdik akupunkturla. Ama ondan sonra bir dedim ki bu iş benden
2: Hay
0: çıktı.
2: Allah.
0: Amatem'e gönderdik. Amatem. Yani
2: Çünkü bir
0: bağımlılık,
2: bağımlılık
0: evet.
2: bu.
0: Oradan da çıkamadı.
2: Ay,
0: Yani ben böyle vakalar
2: çok
0: görüyorum. Bu
2: kötü. Gerçekten kötü bir.
0: gençlerimizin maalesef ve maalesef, ben çocuklara ve gençlere çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani bu, hadi gidelim onu içelim. Onu gazlı içecek içelim. Ona gidelim. Bir de enerji drinkler var
1: İşte
0: ya.
1: şu anda çok çocuklar tüketiyor hocam.
0: Yani, ama tüket, ama anne babada da suç var. Yani onları biraz disipline etmek de bizim
1: Evet.
0: elimizde yani, bir yere kadar. Yani biz, tedbiri bizden, takdiri Allah'tandır.
1: Tabii
0: Onu
1: ki.
0: yapmak lazım yani.
1: Hocam,
0: Evet.
1: zayıflama iğnelerini de çok tercih ediyorlar.
0: Güzel
1: Oraya
0: konuya
1: bağlayacağım size
0: Bir
1: konuyu
0: kere
1: da.
0: acilen Sağlık Bakanlığımız zayıflama iğnelerinin mutlaka bir tıp hekiminin reçetesiyle alınmasının kararını vermesi gerekiyor. Çünkü çok tehlikeli bir yere gidiyoruz.
1: Bu konuda
0: çok
1: biraz tehlikeli hatalar bir yere gidiyoruz. Yapılıyor biliyorsunuz.
0: Yani sanki dışarıdan fırından ekmek alıyormuş gibi, evet, herhangi birisi gitsin eczaneden. Ben şu işte 3 tane isim var zaten, bu işlemden bir tanesini bana ver diyorsun, veriyor sana.
1: Evet.
0: Olacak şey mi bu ya?
1: İşte o yüzden buradan
0: olacak
1: biraz
0: şey mi bu, ya?
1: Bu konu hakkında
0: değinelim
1: istedim.
0: Yan etkilerinden bahsetmiyor muyum? Saç dökülmesinden, tiroid kanserlerinden, mide ve bağırsak sistemi hastalıklarından daha neyi anlatayım yani? Daha çıkacak olan daha şeyler de göreceğiz.
1: Peki hocam.
0: Onlar ayrı yani.
1: Zayıflamayı düşünen hastalarınıza buradan tavsiyeleriniz nelerdir?
0: Tabii yani endokrin uzmanı tarafından verilirse, o şekilde takip edilirse bir yere kadar. Ama onlar da bıraktıktan sonra gene geri geliyor kilolar. Ne işe yaradı? Yani ben bu yazı incecik geçireyim.
2: Evet.
0: Ondan gelecek yazı Allah Kerim demek zor.
1: Ne Allah güzel yani, bilgiler verdiniz ya bize.
2: Kablosu görünüyor diye panik atak. Bu mu? Konuk bu mu şu an?
0: Tamam.
2: Yakışıklılığınıza zeval gelmesin diye. Bu mu konu? Allah'ım yar. Murat Hocam sizin kablonuz görünüyor diye arkada kıyamet kopardı.
0: Vallahi,
2: ya.
0: Tamam.
2: Şu güzeller güzeli. Tamam. Kravat.
0: Kravat
2: ne olacak?
0: Mi?
2: Allah
0: benim genel şeyimdir.
2: Hocam bir şey daha merak ediyorum.
0: Tabii.
2: Şunu
0: zaman...
2: da soralım. Çok güzel. Ya tamam, hocam Allah aşkına ya, yakışıklılığınızla yani öyle şey. Bırak Allah aşkına, şey mi çekiyoruz burada? Ya şu zaten kilo en büyük problem. Şimdi kravata mı takacağız?
0: Evet.
2: İnternette 10 kilo, 10 günde 10 kilo veriyoruz falan. Bunlara ne diyorsunuz hocam?
0: Şarlatanlık diyorum. Şarlatanlık.
2: Bayağı açık
0: 10 günde 10 kilo veren o mümkün değil. Hayatımda bir kez ki bakın 42 senedir bu meslekteyim.
1: Evet.
0: 42 senelik hekimim ve 42 senedir akupunktürle uğraşan, dernek başkanlığını yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı komisyonunda çalışmış olan bir hekimim. Bir tane vaka gördüm. 192 kiloydu.
1: Evet.
0: O ilk hafta 10 kilo verdi.
2: Evet.
0: Ama 192'den 182'ye indi.
2: Ama 192'den 10 kilo verilir değil mi?
0: Verilir. Yani. Ama ondan sonraki hafta 1 kilo verdi.
2: Ha.
0: Anlatabiliyor muyum?
2: Tamam anladım.
0: Yani bunun yarısından, bu arada ilk hafta verdiğiniz kilonun yarısı su, yarısı yağ.
2: Hmm.
0: Ama insanlar hep böyle var. Kaç kilo verdim? 3 kilo verdim. Sen kaç kilo? Vallahi ben 1,5 vermişim falan. Ya kim kimi neyi ispat ediyoruz ya? Kimi neyi ispat ediyoruz? Yani öyle mi lan? Result diye bir şey var. Sonuç önemli. Yani sonuca ulaştığınız zaman orada kalmanız önemli. Siz maçı 89 dakika kötü oynayın. Türkiye olarak kötü oynadık diyelim ki. Ama son dakikada gittik Almanlara bir tane gol attık. Kim galip?
2: Hmm, sonuç önemli.
0: 90. dakikada
2: atacak. Maç 90 dakika diyor hocam.
0: İşte, 90 artı 1 doğru, 1-5 doluyor ama.
2: Uzatmalar yani, da oluyor ama.
0: Yani bir haftada 10 kilo veren bunların hepsi gel dediğimiz şeyler. Sosyal medyadaki kesinlikle
1: algı,
0: şarlatanlık.
1: Maalesef etkiliyor.
0: Yani şimdi o kadar benim de bile videolarım artık yapay zekayla beni... Sizle konuşuyoruz ya şimdi.
2: Evet evet.
0: Şimdi bir yapay zeka ile.
2: Ses
0: alıyorlar. Senin konuşman alıyor. Benim konuşman
2: alıyor.
0: Oradan ne bileyim ne bir sürü ürünlerin içine ben evet, sanki onu tavsiye ediyormuşum gibi koyuyorlar. Şikayet ediyorsun. Şikayet sonucuna ulaşamıyorsun. Bulamıyorsun falan.
1: Evet.
2: Peki hadi son sorumuz olsun hocamız.
0: Evet. Sorma ya, ben burada geldim akşama kadar.
2: Akşama kadar. Evet tamam. Güzel
1: hocam
2: göndermeyi.
1: Çok güzel bilgiler verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Burada şunu anladık. Yani dijital platformlarda o zaman algı yaratan hani zayıflama iğneleri, zayıflama hapları konusunda bizi güzel bir şekilde bilgilendirdiniz.
0: Evet.
1: Bunun için yine yine doktorlarımıza başvurulması
0: kesinlikle
1: gerekiyor. Peki ekstra güzellik salonlarında olan bu zayıflama cihazları için son sorumu sormuş olayım. Sizce katkı sağlar mı?
0: Yani,
1: ben de bir güzellik eğitmeni olarak bu soruyu size yöneltmek istedim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bazı tabii o tarz aletler kilo verirken kişinin o kaslarını toparlamasını, derinin altının toparlanmasını sağlayan, biraz
1: evet,
0: daha sıkışmayı sağlayan tedavilerdir. Onunla ilgili mesela lipoliz ve mezoterapi
1: evet,
0: dediğim şeyler de ben uzmanlık alanım.
2: Hı.
0: Hani bunun yanı sıra da mesela radyo frekans gibi bir
1: evet,
0: sürü falan şeyler var. Onlar kullanılabilir, etkili olabiliyor. Ama her şeyden önemlisi, bakın bir daha söylüyorum, karar vereceksin. Hekime gideceksin.
1: Karar olacaklar.
0: Akupunktura gidersiniz. Onlar da hekim zaten Türkiye'de. Onun eşliğinde bir şekilde yavaş yavaş kiloları vereceksin. Acele etmenize gerek yok. Aceleye gerek. 8 haftada 10 kilo ver. Gerek yok ya. 8 haftada 3 kilo ver. 2 ayda 3 kilo ver. Ama ver. Yavaş
1: peki,
0: yavaş.
1: O zaman.
2: Peki.
1: Sağlıklı olun.
2: Hocam çok
0: teşekkür
2: ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kıymetli bilgileriniz için. Bizim için de çok kıymetlisiniz. İlk programımızın ilk konusunuz.
0: Teşekkür ederim.
2: İyi ki geldiniz.
0: Sağ olun.
2: Sizleri istemeden de olsa uğurluyor. Biz sohbetimize devam
1: evet,
2: ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Kendinize iyi bakın.
2: Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor.
1: Evet.
2: Çok kıymetli bir konuğumuz var. Bugün ilk programımız. Onun da ilk televizyon programı.
0: Evet.
2: Ses sanatçısı Nebi Demir, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Heyecan var mı?
3: Biraz. Evet.
2: Biz de çok heyecanlıyız Nebi
1: evet.
2: Bey'i dinleyeceğimiz için.
1: Nebi Bey, öncelikle hoş geldiniz. Sizi
3: hoş
1: burada
3: buldum.
1: Ağırlamak ne kadar büyük bir şeref. Çünkü bütün gençlerin dilinde sizin şarkılarınız.

0: kız var. Sizi burada ağırladığımız için çok
1: Çok
0: mutluyuz.
1: teşekkür ediyoruz
0: Teşekkür ederim.
1: davetimize icabet
0: Ben
1: ettiğiniz için.
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet.
0: Kıymetli Nebi Bey, Nebi Bey kimdir? Buradan bir açıklayalım.
2: Nebi Bey kimdir? Nebi Bey 1998 doğumlu, Malatya'da doğma büyüme.
1: Neresi Malatya'nın?
2: Pötürge.
1: Ay çok güzel. Selamlar olsun.
0: Evet, buradan Malatya'ya
2: Müzik
0: selamlar olsun.
2: işlerinden dolayı işte sürekli İstanbul'a gidip gelen bir kişilik aslında. Başka bir çok şey yok.
1: Peki küçükken bir gün sahneye çıkacağım, şarkı söyleyeceğim diye hayal ediyor muydunuz yoksa spontane mi gelişti?
2: Spontane gelişti. Tamamen bir 3-4 senelik bir mazi var. O da hep ara ara böyle. Hani sürekli 3 seneye dayalı bir şey yok. Ara ara bırakıp tekrardan devam ediyoruz ama artık devam edeceğiz inşallah. Bu
1: Hadi
2: saatten
1: inşallah. Ne
2: sonra. Evet.
1: kadardır?
2: 3-4 sene.
1: 3-4
2: Evet.
1: senedir. Peki.
0: Bircan'cığım şarkıya duyguları çok geçmiş öyle değil mi? Şu anda da çok popüler. Ben çok denk geliyorum hani gençlerin şarkıya eşlik ettiğini.
1: Sosyal medyada çok önüme düşüyor ve inanılmaz derecede paylaşımlar
2: Evet.
1: senin şarkılarınla sesler paylaşılıyor,
2: Evet.
1: reel'lar
2: Evet.
1: paylaşılıyor. Nasıl hissediyorsun?
2: Yani güzel oluyor aslında hani verdiğin emeğin karşılığını alıyorsun bir nebze. Zaten en büyük aşkım yaklaşık 1,5 milyon tane ses çekildi TikTok'ta. Bir
1: Öyle
2: buçuk milyon video
1: mi?
2: evet. Bayağı viral
1: Instagram'da da
2: oldu.
1: çoktu.
2: Evet, Instagram'da da oldu. Yani verdiğimiz emeğin karşılığını alınca mutlu oluyoruz tabii. Seviniyoruz görünce.
0: Evet, şimdi Nebim şöyle söyleyeyim. Seni amatör olan bir durumdan profesyonelliğe sürükleyen bu süreci bize biraz anlatabilir misin?
2: Şöyle oldu yani bir gün bir video çekmiştim. Bir yapım şirketi ulaşmıştı bana.
0: Oo
2: Profesyonelliğe
0: ne
2: adım
0: güzel.
2: attıralım diye. Kabul etmiştim. Sonrasında işte öyle devam etti. Yani aslında tamamen sosyal medya diyelim.
0: Sosyal
2: Amatörlükten
0: medyanın bir
2: profesyonelliğe. Tabii.
0: daha büyük bir güç olduğunu
1: aslında güç tabii
0: göstermiş
1: ki. Bazen
0: oluyoruz.
1: çok çamura battığı dönemlerde oluyor sosyal
2: Evet.
1: medyanın zaman zaman ama tabii sen güzel kısmından faydalanmışsın. Peki bugün geldiğin noktaya baktığında iyi ki o videoyu paylaşmışım diyor musun?
2: Tabii ki de.
1: O ilk videonun rüzgarını hala hatırlıyor musun?
2: Tabii hatırlıyorum. Sabah uyandığımda beğeniler ve yorumları görünce bir mutlu olmuştum. Ne oluyor falan demiştim kendi kendime.
1: İnsan şaşırır ya.
0: Tabii ki.
1: Bir günde gerçekten bir günde anormal bir şey ya. Bir gün kalkıyorsun var ne bir demirsin yani.
2: Evet.
1: İlk timden ne tepki geldi? İlk
2: Ya
1: kim söyledi sana?
2: yani ilk askerde aslında bunu keşfettim hani sesimin güzel olduğunu. Hani bir tane devrem vardı o işte şarkı söylüyordu askerde. Ben de bir gün eşlik ettim orada fark ettim. Hani o güne kadar hiç şarkıya dair bir şeyim yoktu yani.
1: Aslında sen biraz arabesk gırtlağıyla
2: Evet.
1: pop şarkıları yorumluyorsun ve bu
2: Evet.
1: çok moda bir hale geldi. Bence bunun senin sayende de biraz kulaklarımıza aşina yaptım biliyor musun? Herkes bak mesela geçenlerde şeyi de Hadise'nin şarkısını da
0: Evet.
1: artık herkes arabesk o halde
0: Herkes
1: okumaya başladı
0: söylüyor. Evet.
1: yani. Bu
0: Farklı
1: modayı sen
0: yorumluyor.
1: akımı sen başlatmış olabilir misin acaba?
2: Yok ya. Biz başlatmadık ama hani bir nebze sürükledik diye.
0: Peki
2: Çünkü
0: ne bileyim
2: binlerce kişi şarkı söylüyor.
0: en büyük aşkım sensin parçasın. Bu kadar geniş kitleye ulaşabileceğini tahmin edebiliyor
2: Ettim
0: muydun?
2: evet. Tahmin
0: Yani o
2: ettim.
0: zaman buna çok anlam yükleyerek yaptın. Geniş kitlelere ulaşabileceğini tahmin edebilerek.
2: Tabii yani arşivleri biraz inceledim.
0: Evet.
2: Serdar Ortaç'ın bestelerini gerçekten seviyorum.
0: Ay ne güzel.
2: En büyük aşkımı keşfettim. Dedim nasıl yani şarkı bu kadar sürede nasıl 400 bin dinlenir sadece. Bu şarkı böyle bir şarkı değil dedim.
0: Şarkının hikayesi var mı?
2: Hikayesi yok.
0: Yok.
2: Yok hayır.
1: Şimdi birazdan o şarkı dinleyeceğiz
2: Evet.
1: zaten. Senden sonra da yine bu şarkıyı söyleyenler oldu ama,
2: Tabii birçok
1: değil
2: kişi
1: mi?
2: söyledi.
1: Böyle olunca kızıyor musun?
2: Yok hayır.
1: Hoşuna da gidiyor olabilir
2: Hoşuma
1: hatta.
2: gidiyor
1: Benim de
2: tabii ki
1: hoşuma
2: de.
1: giderdi biliyor
2: Evet.
1: musun? Senin gibi bir yolda gidiyor olmaları hoşuma
2: Evet.
1: giderdi
2: Tabii
1: benim
2: ki
1: de.
2: doğru bir şey yaptığını anlıyorsun.
1: Peki. Söyleyelim mi en büyük aşkım sensin?
2: Söyleyelim
1: Sonra
2: evet.
1: sohbetimize devam
2: Bence de. Olur
1: ederiz.
2: tabii.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Buyursunlar en büyük aşkım sensin.

0: şey diyeceğim Nebi. Artık çok sen Instagram'dan daha iyi oldun görüntü. Bence televizyona de çok yakıştın artık. Sen gördük.
1: Evet, benim de içime sindi gerçekten. Ara ara bakıyorum. Evet.
0: Baktın değil mi?
2: O zaman sık sık göreceğiz.
0: Vallahi sık sık göreceğiz. İnşallah biz de sana uğurlu geliriz. Sen bizim ilk programımıza geldin.
1: Evet, evet inşallah.
0: Bundan sonra böyle. Ya bayılıyor. Öyle güzel giriyorsun ki şu şarkıya. Dedim duygu ki ya ay, gerçekten ya. Ya. Tamam biz bunu zaten Serdar'dan yıllardır hani dinledik. Evet ama o da çok duyguludur. Allah var. Hatta dertlidir biraz da. Senin tarzın bambaşka. Hatta seni Müslüm Gürses'in sesine benzetiyorlar mı?
1: Evet, benzetiyorlar. Hani benzetilmek de gerçekten benim için gurur verici.
0: Değil mi?
1: Ya, tabii ki de yanlarından geçemeyiz ama kendilerini örnek alıyoruz, idol alıyoruz yani kendimize.
0: Sen kimi dinlerdin?
1: Müslüm Gürses.
0: Ya evet. Ondan öyle oldu.
1: Tabii çocukluktan beri. Başka şarkı dinlemem, sanatçı dinlemem.
0: Aa.
1: Kayıtlara girmeden önce de mesela 3 tane parçası vardır Müslüm Gürses'in. Bunları dinlerim, bütün şarkılara öyle girerim. Bir tanesi Her Sabah diye bir şarkısı var Müslüm Gürses.
0: Bir de herkesin bildiği bir şarkı da değil
1: yok,
0: galiba.
1: Yok, hayır. Evet. Bir tane şey var, Usandım Gecelerden. Onu da zaten arabesk albümünde yapmıştık. Bir de Kaç Kadeh Kırıldı. Bunları çok severim.
2: En sevdiğim parçalardan biri. Ben çok severim, evet. Onu da.
1: Bunları dinlemeden duyguya giremiyorum. Yani.
0: Ben de şeyi çok severim Müslüm. Sevda Yüklü Kervan.
1: Tabii.
2: Ben de karanlıkları.
1: Kötü şarkısı yok zaten.
0: Yok ya, doğru söylüyorsun. O da benim hemşerim. O da Adanalı.
1: Tabii.
0: Ay, nur içinde yatsın ya.
1: Mekanı
2: cennet. Nebi'cim, sana bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz işimiz gereği sahnede ve stüdyoda seni daha çok sık göreceğiz. Tabii senin bu ilk programın ama sence sahnede mi şarkı söylemek daha rahat yoksa stüdyoda mı? Sana hangisi daha iyi geliyor?
1: Stüdyo daha rahat oluyor.
2: Peki biraz anlatabilir misin?
0: Neden?
2: Kendine başmış olduğun için yani.
1: Şimdi şöyle falan. İnsanlar böyle ilk sahneye çıktığın zaman böyle flaşlar açık olunca hani bir de tecrübemiz yok, daha yeni başladık bu işe. Birazcık böyle bir diz kapaklarımıza kadar titriyor yani.
0: Ya
2: zaman, tabii ki zaman.
1: Evet.
0: Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O diz kapaklarının titremesine o kadar alışacaksın, o sana bağımlılık haline gelecek. Yani sen haftada 3-4 diz kapaklarım titresin isteyeceksin. Gerçekten böyle bir şey. Ekran, işte sahne, bence öyle bir şey. Ve bilmiyorum yaşını ama daha çok güzel yılların var gibi görünüyor.
1: İnşallah.
0: Çok da beyefendi bir duruşu var.
2: Ve ışığı
0: ve de yakışıklı
2: güzel
0: kardeşimiz. Aynen öyle. Aşk hayatı nasıl gidiyor?
1: Aşk hayatı yok.
0: Yok.
2: Ben soracaktım. Sen
1: aşka
2: sordun.
1: Ya.
2: Evet, çok iyi bir yerden sordun.
0: Sen de merak ettin
2: evet,
0: değil mi?
2: Çok
0: bu şarkıları sana kim söyletiyor böyle içli, merak ettik.
1: Şarkı söylemeyi sevdiğim için diyelim. Yani biri söyletmiyor özellikle.
2: O zaman işine
1: ben aşka karşı bir insanım biraz.
0: Neye karşısın?
1: Aşka.
0: Ah. Ya tabii. Neden?

0: yapma.
1: Burcu ne?
2: Akrep.
1: Aa, hiç de akrep de değildir
3: öyle
1: aşka
3: bir şey
1: karşı.
3: Yok, evet.
1: Hay
3: yok,
1: Allah, seni aşkı mı küstürdüler?
2: Yok, hayır.
3: Bence biri küstürmüş.
2: Yok, hayır, hayır.
1: Belki biri barıştırır o zaman. Bekar kızlar eklesin. Yok yok, eklemesinler. Şey, kızardı. Bak, hiç istemedi. Peki sahnede ya da video çekerken ya da bir kayıt sırasında unuttum, eyvah burayı şimdi ne yapacağım dediğin, şimdi çuvaladık dediğim yerde ne yaparsın, toparlar mısın, nasıl gider? Var mı öyle bir durumun?
2: Sahnede oldu bir kez.
1: Oldu mu, ne oldu?
2: Evet, yani arka arkaya söyledim sadece, o kadar.
1: Ne söyledin?
2: Hani aynı sözleri söyledim.
1: Ya.
2: Farklı sözler söylemedim. Kimse de bozuntuya vermedi zaten.
1: Sanki senin tarzınmış
2: tabii,
1: gibi
2: tabii,
1: oldu.
2: Tabii tabii, evet. Bilerek yapıyormuşuz gibi bir hava oldu.
1: Ya bunu çok
2: ama unuttum heyecanla.
1: Bunu çok profesyonelken yaparsın da mesela. Çok
3: yeni başlamış biri
1: evet,
3: için öyle değil mi?
1: Çok zor olurdu, zor. Yani. İyi toparlamışsın.
2: Evet evet.
1: Çok
2: iyi.
3: Nebi, kendini birine anlatmak isteseydin hangi şarkıyla anlatmak isterdin? Hangi şarkı seni anlatır ya da öyle soralım sana.
2: Kalpsizsin diyelim.
1: Birazdan. Gerçekten kalpsiz mi olduğunu düşünüyorsun?
2: Yani aşka dair hislerim yok diyelim.
1: Niye ne zamandır böyle ya?
2: Kendimi bildim bileli.
3: Böyle.
2: Yok, şimdi çevremdeki insanlardan dinliyorum. Şimdi
1: öyle hani mi diyorlar?
2: Konuşuyorlar, ediyorlar böyle. İşte üç gün iyiler, dördüncü gün gelip ağlıyorlar, sızlıyorlar.
1: Sen doğru aşk
2: yaşayanları... Korkuyorum o tarz şeylerden.
1: Ya çok evet, haklısın, biliyor musun?
2: Böyle keyfim yerinde yani, rahatım bozulmaz.
1: Ama bir gün biri çıkar, bir rahatını yani bozar. Ama bence inşallah ya. Aşk çok güzel bir
3: bence
1: şey.
3: Bence de.
1: Değil mi?
3: Hatta
1: seni kaç yıl oldu anlat biraz. Bak,
3: bizim 18 yıl oldu.
1: 18 yıl oldu enişteyle.
3: Yani, evet.
1: Bak,
3: evet.
1: Oo, bak enişte orada en baş köşede oturuyor, izliyor yani. Aşkın güzel tarafları da var. Hep böyle toksik
3: tabii
1: acılar
3: canım
1: içinde değil tabii ki.
3: Tabii ki. Şimdi Nebi'cim, Bircan Hanım'a bir
1: benim,
3: soruyla...
1: Benim bir sorum var, evet. Yani kendi yaşadıklarından beslenmiyorsun anladığım kadarıyla aşk konusunda. Peki seni ne besliyor bu kadar sahnede duygu yüklü? Sadece şarkı
2: başarı
1: söylemek mi? Sevmek
2: başarı
1: mi? Başarı.
2: Evet, yani başarıyı görünce mesela şarkılar yapınca... Şimdi zaten şarkı yapma amacı insanların önüne atabilmek o şarkıyı.
1: Hı hı.
2: Hani trend listelerine girebilmek. Onu yakalama amacıyla herkes şarkı yapıyor. Listelere girdiği zaman biz daha çok motive oluyoruz ve daha duygu yüklü şarkılar okuyorum bir sonraki projeye.
1: Güzel.
2: Başarı tamamen başka
1: ay
2: bir şey.
1: Ben böyle ne hissettim, ne istedim biliyor musun? Şöyle çok iyi bir dizide, aşk dizisinde.
3: Oynasın değil
1: ne mi? Oynaması, dur sen de. Bu oynar mı dizide falan? Bir şey, ekrana bakmak istemiyor şu an. Birkaç yıl sonra oynar. Hayır, onun şarkısı çalsın. Senin sesin çalsın.
2: Tabii.
1: Değil mi? Ne güzel
2: olacak
1: olur.
2: Bence
3: dizilerde
2: inşallah
3: bence çalınacak.
1: Değil mi işte?
3: Tahmin ediyorum.
1: Süper olur.
3: Zaten ay, sezonda yeni şöyle açıldı.
2: Evet.
3: Bence Nebi'nin şarkılarını
1: ay,
3: kullanın.
1: Ay şöyle yeraltı falan düşünsene.
3: Ay, en sevdiğim
1: ömrüm derken.
3: Evet.
1: Bir deli yürek acısı. Bak nasıl?
2: Editler yapıldı zaten, yakıştı ya. Bence yapacak.
1: Oo, yakıştı
3: çok
1: mı?
3: İyi.
1: Ay hadi bakalım.
3: Hadi bakalım.
1: Peki. Var mı sorun?
3: Nebi'ciğim, Bircan Hanım'la aslında bu konuda biz hep çok konuşuyoruz. Yapay zekayla.
1: Hı.
3: Biliyorsunuz ki şarkıcıların sesi taklit edilebiliyor. Benzerleri olabiliyor. Hatta demin de sana da sorduk. Müslüm Gürses'e seni benzetiyorlar falan diye. Evet, bu sesler taklit edilebilir. Peki sence aynı duygu verebilir
2: yok,
3: mi?
2: Yok, veremez. İmkansız. İmkansız. Yani yapay zeka zaten karşıyız o olaya.
1: Karşısın.
2: Tamamen evet.
1: Peki
2: biz emek veriyoruz.
1: Kullanmayacak mısın AI bir altyapı?
2: Hayır.
1: Ben... Ya ne
2: biz
1: ben...
2: tamamen canlı duygudan yanayız. Yani yapay zeka biraz bir şarkıdan bir şeyler alıyor, öbüründen bir şeyler alıyor.
3: Eski sanatçılarımız
2: hani
3: gibi
2: yapay oluyor.
1: Evet evet, anlıyorum, yapay oluyor ve bazı duygular geçmiyor ama bazı altyapılar da çok kolaylaştırıyor sanatçının işini. Bana öyle geliyor.
2: Ya kolay olan hiçbir şeyde başarı olmaz ki.
1: Vay
2: yani
1: be.
2: Emek verilmesi lazım. Yani biz bir şarkının kaydını bir haftada alıyoruz. Mesela
1: tabii
2: günlerce
1: zor
2: gidiyoruz, geliyoruz. Hani şimdi yapay zeka 5 dakikada programa yükleyip okutuyorlar yani. Bir olmaz ki.
1: Şey, bir yavan gelir değil mi?
2: Tabii
1: İçine
2: yavan gelir. O duyguyu alamaz.
3: İşte günümüzde çok yapıldığı için tabii senin de fikrini almak istediğim konuda. Çünkü seni de Müslüm Gürses'e ses tonunu benzettikleri için
2: evet,
3: yine de burada senin hani duygularımızı yansıtmamız daha doğru olur demen beni çok mutlu etti.
2: Tabii ki de.
3: Buradan eski sanatçılarımız da.
1: İşte onların kafasıyla.
3: Tabii ki.
1: Tabii,
3: bu çok daha iyi.
1: Şey.
3: Yolun çok açık.
1: Evet. Peki müziğe ilk başlayan Nebi Demir'i ilk gün 4-5 yıl öncesine gidelim. Hatırlıyorsun. Bugün karşılaştın Nebi'yle yolda.
2: Evet.
1: Ona bir şey söylemen lazım. Ne derdin?
2: Devam et derdim.
1: Devam et.
2: Doğru yoldasın derdim.
1: Ya,
3: çok güzel.
1: Evet. Çok güzel söylüyor musun? Aynen, doğru yoldasın. Ya, İnşallah da hep bu fikirde olursun. Yani bir
2: İnşallah
1: gün çok tökezlediğinde, düştüğünde, seni kaldıramadıklarında da hep bu yolda olmanı ben de isterim yani.
2: Ya zaten çok iyi bir ekiple çalışıyorum
1: ya,
2: şu anda.
1: Ya bu ekip
2: evet,
1: çok önemli, kıymetli
2: evet
1: bir şey.
2: Yani düşmeye böyle yeltendiğim anda zaten kaldırıyorlar direkt. O yönde sıkıntı yok.
1: Sen
2: yani
1: şanslısın.
2: Bu

0: Ekiple
1: Nasıl?
0: evet.
1: O zaman mezara
0: Başarısızlık şansı
1: gidilmesin,
0: yok diye
1: yolu hep açık
0: düşünüyorum.
1: olsun. Hep açık olsun yolu.
0: İnşallah.
1: Çünkü neden şanslısın dedim. Camiada o kadar çok bildiğim var ki. Ne kaldırmayı? Alttan iten.
2: Bana bile söylemiştin ya, yoluna taş mı koydular yoksa yardımcı olanlar oldu mu diye. Genelde bu sektörlerde böyle güzel
0: Doğru
2: sesleri.
0: ekibi bulmak çok
2: Evet,
0: zor.
2: doğru ekibi
0: Hiç
2: aile
0: bilmiyorum.
1: gibi
0: İçimiz
1: çözüyoruz
0: bulduk.
1: değil mi
0: Tabii biz
1: onları?
0: aile gibi olduk.
1: Kim
0: Evet.
1: isimleri var? Selamlarını alayım.
0: Mahsun abi var. Bir de Yunus abi var.
1: Masum Bey ve Yunus Bey'e çok
2: Evet, buradan
1: selamlar. Valla bize
2: selamlarımız.
1: teşekkür
2: Biz de
1: ediyoruz
2: Nebi.
1: Nebi'yle bizi
2: Evet.
1: birleştirdikleri, buluşturdukları için. Peki.
2: Evet. Sevgili Nebi,
0: Evet.
2: şimdi böyle bir müzik yolculuğuna sen de baş koydun. Senin muhakkak hayallerin vardır. Yeni projelerin neler? Seni bu müzik yolculuğunda neler bekliyor?
1: Bizi
2: Biraz
1: bence.
2: bunları anlat.
1: Bizi neler
2: Bizi,
1: bekliyorsun?
2: evet,
1: Değil mi?
2: bizi seni
1: Evet.
2: takip edeceğiz biliyorsun değil mi? Ve
0: Evet. Teşekkür
2: paylaşacağız.
0: ederim. Çok sağ olun. Yani düetlerimiz var. Çok
2: Tamam.
0: iyi isimlerle.
1: Düetler.
0: Evet.
1: Sürpriz isimler.
0: Tabii.
1: Söylemeyecek misin?
0: Yok hayır.
1: Kız erkek.
0: Kadın da var, erkek de var.
2: Sürpriz olacak o zaman.
1: Aa, çok güzel, heyecanlandım.
2: Evet. Tamam.
0: Projeler de yapılıyor şu anda zaten. Kayıt aşamaları falan yapılıyor.
1: Şarkılar da belli.
0: Tabii şarkılar da
1: Peki o
0: belirlendi.
1: düet yaptığın kişilerin şarkıları mı olacak yoksa yepyeni bir şarkı mı?
0: Kendimiz yazacağız. Yani
1: Yeni
0: benim
1: dersin mi?
0: yazmış olduğum besteler var. Onların yazmış olduğu besteler var.
1: Beste de yapıyorsun.
0: Tabii.
2: Bu çok iyi bir
1: Söz,
2: şey
1: müzik,
2: değil
1: her
2: mi?
1: şey var. O
2: Var.
1: zaman
2: Bu çocuk yürüyecek.
1: tabii ki çok güzel
2: Çok iyi
1: yollarda
2: yürüyecek.
1: gidecek. Evet. Instagram'da aldığın enteresan mesajları merak ediyorum. Evlenme teklif ediyorlar mı?
0: Tabii.
1: Tabii.
0: Ediyorlar.
1: Tabii ediyorlar.
0: Ediyorlar evet.
1: Ne diyorsun? Görüldü atıyor musun?
0: Yok hayır.
1: Ya geçen ne gördüm biliyor musun? Ben şimdi magazin yapmadan duramayacağım.
2: Hadi yap.
1: Geçen bir çok senin de çok iyi bildiğin biri, bir erkek fake hesap açmış.
2: Evet.
1: Fake hesaptan asıl yürümek istediği kıza yazmış. Demiş ki ben nokta noktayım. Bak biraz önce gerçek hesabından seni beğendim falan diye fake hesaptan yazışmalara devam etmişler. Niye biliyor musun? Hani kız SS alır, işte
2: Evet.
1: magazine yollar falan diye.
2: Paylaşır.
1: Böyle şeyler. Fake hesabın var mı?
0: Benim mi? Yok, hayır.
1: Yok.
0: Yok.
1: Bu çocuk camia için çok temiz
2: Çok evet
1: geldi bana.
2: düz.
1: Evet. Değil
2: Çok
1: mi?
2: düzgün ve düz, yol açık olsun ya.
1: Şarkı mı?
2: Gerçekten
1: Kalpsizsin.
2: enerjisi de güzel.
1: İyi ki geldin. Ekip senden Kalpsizsin şarkısını istiyor. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Yolun
0: Teşekkür
1: bahtın
0: ederim.
1: açık olsun.
0: Evet.
1: Bizim
0: Çok sağ olun.
1: programımızı uğur getir inşallah.
2: Evet.
1: Evet, Nebi
0: Teşekkür
1: Demir,
0: ederim.
1: Kalpsizsin.
2: Dinleyelim o zaman.
0: Tabii dinleyelim.

0: Efendim, Birgül ve Bircan'la sohbet bahanemiz devam ediyor. Birgül'ü bulmuşken son bölümde seni sıkıştıracağım. Çünkü
1: Sorular bitmiyor senin.
0: benim sorularım hiç bitmiyor. Ben yıllardır soru soruyorum. Evet, farkında vardım şu an sen söyleyince. Ama bitmiyor.
1: Evet.
0: Çünkü bilgi çağındayız, bilmemiz gerekiyor.
1: Ve sen de gerçekten buradan birçok kişiye birçok bilgi ulaştırıyorsun. Aslında bu çok güzel bir şey. İzleyicilerimiz bu anlamda sana teşekkür ediyordur diye düşünüyorum. Hadi sor
0: Biz
1: bakalım.
0: izleyicilerimize teşekkür ediyoruz.
1: Biz de
0: Bizleri
1: ediyoruz,
0: izlediği için.
1: evet.
0: Şimdi bölgesel inceleme dediğinde insanların aklına hemen o bölgedeki yağı yok etmek geliyor ama bölgesel incelmede biz aslında vücutta neyi hedefliyoruz?
1: Şimdi bir cancım, bölgesel incelemede bizim amacımız tabii ki yağları parçalamak, ödeme atmak ve lenf sisteminin kan dolaşımını hızlandırıp toksinlerden arındırmak. Biliyorsunuz kadınlar doğum
0: Göbek
1: gerçekleştirdiği
0: mi?
1: için göbek problemi yaşıyoruz. Basen,
0: Basen.
1: selülit bunların en çok sorun yarattığını düşünüyorum. Çünkü gelen danışanlarımdaki sorularda selülit nasıl geçer? Hangi masaj yoluyla geçer ya da hangi cihazlar daha etkilidir yolunda oluyor. Biz de bu konuda yağ parçalanmasına, lenf drenajın bu giyilen elbiselerin etkili olduğunu, yapılan G5 masajlarının, emisilimin bunların etkili olduğunu dile getirip tabii ki yönlendirip yardımcı oluyoruz.
0: Çok güzel. Peki, aynı kiloda olan kişinin vücut şekli birbirlerinden farklı oluyor. Yağın vücutta depolanma yeri de farklı demek oluyor galiba. Bu durumda ne yapıyoruz?
1: Bu daha çok beslenme ile alakalı. Yine diyetisyen eşliğinde biliyorsunuz vücut şekilleri var. Hani armut
0: Armut,
1: şeklinde,
0: elma,
1: elma şeklinde.
0: kum
1: Tabii ki
0: saati.
1: kum saati senin gibi.
0: Kum saati miyim ben?
1: Çok güzelsin.
0: Ay, teşekkür ederim
1: Yine
0: ya.
1: buradan söyleyelim. İşte beden ölçüleri alınıyor. Mesela biz bölgesel incelemede kesinlikle beden ölçüsü alıyoruz. Tabii ki en az 2 hafta
0: Yani neresini, her
1: işlemi
0: yerini mi
1: birlikte.
0: ölçüyorsun?
1: Omuz
0: Omuz
1: bölgemiz, kalça
0: bölgesi
1: bölgelerimiz, hani
0: ve
1: göğüs
0: basen.
1: bölümler ve basenler, göbek bölgemiz. Mesela müşteri geliyor, ben diyor ki en çok göbek bölgesinden şikayetçi. O bölgede ölçü alıp o bölgede çalışmamızı istiyor. Ve hizmet verildikten sonra örneğin, bu her yer için geçerli. Düzenli bir şekilde su tüketimi,
0: Çok önemli.
1: düzenli beslenme. Tabii
0: Çünkü
1: canım,
0: yağ parçalanıyor ve o yağın bir şekilde
1: evet,
0: atılması lazım
1: evet
0: vücuttan.
1: atılması için kesinlikle su tüketimi gerçekleşecek, cihazlardan hizmet alınacak ve diyetisyen eşliğinde devam edecek. Yani biz sürekli yiyip tüketip cihazlara girdiğimizde ondan da çok fazla fayda beklememiz pek doğru olmaz.
0: Peki. Şimdi bu soracağım soruyu herkes biraz
1: Can kulağıyla mı
0: gülümseyerek,
1: dinleyeceğiz?
0: biraz gülümseyerek dinleyecek. Çünkü hepimizin baş belası ödemler.
1: Evet, bende de var.
0: Sen de mi
1: Bende de var.
0: var? Yani şunu demek istiyorum. Sabah başka, akşam başka vücut
1: Değişiyor.
0: ölçülerine sahip olma durumu, yani ödem durumu.
1: Şişiyoruz.
0: Neden şişiyoruz?
1: Şimdi biliyorsun günümüz gereğinde sağlıklı beslenme çok önemli. Fast foodlar, özellikle çalışan ailelerde hazır gıda tüketimi çok fazla arttı. Bunlar da bizim vücudumuzda maalesef yağın daha fazla depolanmasına neden oluyor. Biraz sağlıklı
0: Beslenme
1: beslenmeyi bıraktık. Onun dışında da su tüketimi az. Biliyorsun ülkemizin hani sıcaklık oranı biraz yüksek. Su tüketimi çok sağlamamız lazım. Çünkü ter atıyoruz.
0: ama
1: Vücut
0: su
1: suyu
0: böyle sanki
1: tüketiyor.
0: şişiriyor gibi de bir algı da var ya ödemle ilgili. Öyle
1: Kesinlikle
0: bu yanlış.
1: zayıflamada bunu doktorlarımız da hep tavsiye eder. Bir güzellik eğitmeni olarak ben de her zaman tavsiye ederim. Düzenli beslenme.

0: beslenme, yürüyüş ve su tüketimi. Bu bizim vücut dengemize çok daha iyi, sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Lenf sistemimiz var. Kan dolaşımının hızlanması için kesinlikle spor, egzersiz şart.
1: Su tüketimi ödemle ilgili, zayıflamayla ilgili, vücudumuzdaki toksinlerin gitmesiyle alakalı bize en güzel ilaç herhalde.
0: Tabii ki.
1: Su.
0: Su çok güzel bir ilaç. Bir de lenf drenajı tavsiye ediyorlar. Biliyorsun lenf sistemiyle çok alakalı oluyor. Biraz da bağırsakla alakalı sağlıkta. Bağırsağımız çok iyi çalışmadığı zaman bütün sistemimiz bozuluyor. Yani yine sonuç beslenmeye gidiyor.
1: Beslenmeden.
0: Evet.
1: Kalıcı kilolar var.
0: Evet.
1: Gitmeyen kilolar. Orada en çok mesela bana genetik geliyor. Göbek varsa annesinde de vardır atıyorum. İşte ya da bastenliyse annesi anne tarafı da bastenlidir ya da baba tarafı da falan. Bu işler bana genetik geliyor. Genetik olana pek fazla bir şey yapamıyoruz ama bu yeme bozukluğuyla olana günün sonunda çare var değil mi?
0: Tabii ki şöyle söyleyelim. Evet, genetik etkiler var ama bir de istisnalar var Bircan.
1: Ne o?
0: Mesela çok sağlıklı zayıflayanlar var ki çok da gördük aileleri kilolu ama mesela kız o kadar güzel beslenmiş ki, o kadar dikkat etmiş ki yani evet aile basenli olabiliyor ya da göbekli olabiliyor ama o kadar dikkat etmiş ki hiçbir şekilde vücutta bir gram yağ olmuyor.
1: Demek ki kişinin
0: Tabii
1: yaşam
0: ki
1: durumu da önemli
0: kararlı
1: yani.
0: olmak lazım. Zayıflarken kararlı olacağız, istikrarlı olacağız. Bir de bunu koruyacağız. Yani zayıflayınca işte artık zayıfladım. Hani yeter bu kadar demeyeceğiz ya da kulak asmayacağız başkalarına.
1: Kimisi?
0: Demeyeceğiz çok zayıfladın, çöktün artık ye. Hani bu kadar yeter demeyeceğiz.
1: Değil mi?
0: Biz istikrarlı devam edeceğiz.
1: Kimisi de bak rahat rahat yiyebilmek için zayıflıyor. Önce biraz
0: Evet.
1: zayıflayayım da
0: Çok
1: diyor.
0: yiyenler var biliyorsun değil mi? Çok zayıflar.
1: Bak benim çok enteresan bir arkadaşım var. Bak şaka yapmıyorum. Ne zaman Avrupa'ya tatile gitse bir hafta önceden kilo veriyor oradaki tatları tatmak için. Böyle bir şey olamaz ya.
0: Delice kıskanıyoruz öyle olan kişiler öyle değil mi?
1: Hayır nasıl yani? Yemek için kilo vermek ne demek ya? Çok garip
0: Evet.
1: geliyor bana. O kiloda
0: İşte o
1: kalmayı
0: dengeyi
1: hedeflesene.
0: tutmak. Dengeliyorlar. Yani yine burada istikrarlı ve dengeli, sağlıklı beslenmeyle alakalı oluyor.
1: Peki devam ediyorum. Biraz daha lenf drenajı konuşacağız. Bunu uzun uzun. Lenf drenajı konuşmadan önce sistemini anlamak gerekiyor sanırım değil mi? Yani
0: Evet.
1: bu sistem vücudumuzda ne yapıyor? Neyi düzgün çalıştırıyor?
0: Lenf sıvısı. Yani bağırsaklardan başlayan bir düzen var. Beslenmeyle başlayan, kan dolaşımını hızlandıran ve toksinlerin atılmasını sağlayan lenfsiz vücut suyu tutuyor. Yani yağı depoluyor. Su tüketimi az olduğu zaman yağı depoluyor ve vücut şişiyor. Ödem oluşuyor. Bu ödemlerin atılması için kesinlikle dediğim gibi o yüzden cihazlara başvuruyorlar. Emsilim gibi, işte lenf drenajı gibi, G5 masajı gibi. Bazen yürümekten de hani böyle eriniyoruz. Yürümektense spor salonlarının tercih ediliyor. İşte ya da başvuruyorlar hani zayıflamak için ya zayıflama iğnelerine ya da işte akupunktura biliyorsunuz sağlıklı bir şekilde bunlara başvuruluyor. Benim en çok dikkat ettiğim şey lenf sistemini sağlıklı bir şekilde çalıştırmak. Bu da nasıl olur? Yine vücudun hareket etmesiyle olur.
1: Hareket.
0: Tabii ki hareket şart, yürüyüş şart ve
1: Bu
0: su
1: yürüyüşü yanlış
0: tüketimi.
1: anlıyorlar, onu bir düzeltelim.
0: Hayır evet.
1: Vitrin bakmak yürümek değildi.
0: Değil, değil.
1: Tempolu.
0: Katiyen değil. Tempolu, yavaş adımlarla olan yürüyüş daha sağlıklı zayıflamamıza destek olur.
1: Peki. Sen Manisa'dasın.
0: Evet.
1: Manisa'ya selamlar olsun.
0: Çok seviyorum. Güzel Manisa'm. Buradan sevgiler, selamlar.
1: Evet, her hafta Manisa'dan geliyor ve programı sizler için yapıyoruz. Bizim sohbetimiz bahane. Burada güzel şeyler duyuyoruz ve sizler de duyun diye biz aracı oluyoruz aslında. Manisa'ya selamlar olsun.
0: Evet.
1: Manisa'daki kilo durumu nasıl?
0: Manisa'nın kadınları çok güzeller. Çok bakımlılar.
1: Belli. Sen,
0: Evet.
1: senin yüzün de bir günde yüz konuşalım cilt.
0: Konuşalım tabii.
1: Yani senin cildin bak.
0: Ama seni Manisa'da ağırlayacağım Bircan bunu bil.
1: Ya
0: Tabii ki bütün
1: Manisa'ya.
0: kadınlar bekliyor. Bircan Hanım'la sohbet bahane gibi bir program var. Getir bize diyorlar doya doya yedirelim. Biz yiyoruz.
1: Sana bir şey
0: Manisa'nın
1: itiraf
0: kadınları
1: edebilir
0: tüketiyor.
1: miyim? Manisa benim burnumu sızlatan bir şehir. Çünkü benim kardeşim Manisa'da askerlik
0: Evet,
1: yaptı.
0: evet.
1: Ben Manisa'dan ne zaman geçsem burnum sızlıyor. Şu anda kardeşim
0: Ama biz
1: Almanya'da,
0: seni
1: çok
0: çok
1: uzakta.
0: güzel ağırlayacağız.
1: Tamam.
0: Kardeşine de buradan sevgi ve
1: Ay
0: selamlar.
1: kardeşime de sevgiler. Dün doğum günüydü. Peki bir şey daha söyleyeceğim sana. Diyelim G5

0: Masajı. Bunu çok duyuyoruz. Şimdi G9 duydum senden. Bir kere
1: Evet.
0: önce ne farkı var? Onu başlık farkı mı var?
1: Tabii. Şimdi G5 masajında sıkılaştırma, selülit giderecek güçlü motor başlıkları. Tabii bunlar var. Aynı şekilde şekillendirme, yağı parça.

0: Bir de 5 çeşit başlığımız var bizim.
1: G5'te 5 çeşit.
0: Tabii ki 5 çeşit. Zaten o yüzden G5, G9 deniyor. Diğerinde vakum başlıkları da var. Vakumlanarak
1: Peki
0: çalışılıyor.
1: bölge uyguladığı bölgeye göre de değişiyor mu?
0: Ama işte dediğim gibi biz ilk önce bir vücut analizi yapıyoruz. Bir kilo ölçümü alıyoruz, bir beden ölçüsü alıyoruz. Hangi bölgede hangi başlıkta çalışılacak? Selülitte farklı bir başlıkla çalışıyoruz. Ödem olan bölgede başka bir başlıkla çalışıyoruz. Kimisinin de hiç ödemi yok ama sıkılaşmak istiyor.
1: Tabii bir de o da bir durum.
0: Yani kilo yok, aslında göbek yok ya da bir şey, ben sıkılaşmak
1: Sıkılaşmak
0: istiyorum diyor.
1: istiyorum diyor.
0: Sıkılaşma sağlayacak başlıklarla
1: Ya da
0: çalışıyoruz.
1: geldi kilosunu vermiş, geldi
0: Evet.
1: sana sarkmış.
0: Evet.
1: Değil mi? Orada bir sıkılaşma isteği oluyor.
0: Evet.
1: Evet. Kaç seans önce? Görünce tabii danışanı görüyorsun sanırım.
0: Sağlıklı bir şekilde 8 ila 10 seans diyorlar ama
1: Seans arası?
0: şöyle kiminde bir hafta, yine dediğim gibi vücut ölçüsü ve kiloya bağlı.
1: E çok güzel.
0: Kimine de ayda 2 defa olarak uygulanıyor. Yine kişiye özel. Yani çalıştıkları ve gittikleri yerlerde vücut ölçüleri, kilo endekslerine göre bir hizmet döngüsü oluşuyor. Yani bu yine kişiye özel bir
1: Kişiye
0: hizmet
1: özel değil
0: oluyor
1: mi?
0: tabii.
1: Değişiyor. Peki, kadınların korkulu rüyası selülit. Selülit kilo ile bağlantılı mı birebir? Zayıf insanlarda da görüyorum.
0: Yok, genetik olarak demin konuştun ya, mesela genetik olarak da kalabiliyor. Çok zayıf kızlar geliyor mesela.
1: Selülitli.
0: Selülitle sadece o başlığı çalışıyoruz.
1: Şey, selülitin kilo ile alakası yoksa neyle alakası var?
0: Yine beslenmemizle alakalı, yağ
1: Şeker
0: depolamıyor.
1: mi?
0: Vücutta şekil de bozuluyor. Mesela çökmeler oluşuyor. Çukurluklar oluşuyor.
1: İşte o portakal
0: Tabii.
1: görüntüyü mü
0: Evet,
1: diyorsun?
0: portakal görüntüsünden bahsediyorum. Çok güzel söyledin. Bir an yani bazen böyle dağıldığımız oluyor anlatırken. O portakal görüntüsü özellikle yazın kadınların korkulu rüyası.
1: Ama
0: Bikinide, mayoda.
1: sana bir şey soracağım.
0: Ya
1: Bazısı tutup sıkıyor. Sıkınca oluyor o portakal görüntüsü. O da selülit mi?
0: şimdi içeride oluşmuş bir yağ döngüsü var. O yağın parçalanması lazım. Yine burada harekete geleceğiz. Orada bir cihaz
1: Derinliği.
0: başlığı
1: Ha.
0: oluşacak ki
1: Demek ki olacak bir
0: eriyecek
1: şeyle.
0: tabii ki masaj yoluyla. Ve lenf drenaj gibi, dediğim gibi hani cihaz yoluyla ya da G5 masajıyla oradaki bölgede çalışılması lazım. Çökmeler, çukurluklar, o portakal görüntüsü için. Bunun için de yine dediğim gibi hem cihazlarla çalışılacak hem diyet yapılacak. Selülit görüntüsü o başlıklarla geçer.
1: Nerede seviyordu? En çok bacakta. İç bacakta.
0: Basende çok oluşuyor.
1: Basende.
0: Tabii basende çok
1: Popoda
0: fazla.
1: mı?
0: Popoda, basende kötü bir görüntü de oluşturuyor. Hadi şimdi tesettürlü bayanların biraz daha örtbas hali var ama açık bayanlar için gerçekten korkulur ya. Çünkü yazın gittiklerinde o kötü görüntüyü ünlüler de istemiyor, biliyorsun. Sen çok daha yakınsın. Birçok ünlü de işte görüyoruz mesela paparazilerde ya da farklı yerlerde. İşte selülitli göründü. Çok yakın bildiğim tabii ki ünlülerimiz de var. Ne oluyorlar? Bir dahaki yaza bir bakıyoruz. Aa, bütün selülitleri gitmiş, dümdüz zayıflamış halde.
1: Çalışmış.
0: Evet, çalışmış.
1: Reklama gidelim mi?
0: Girelim.
1: Reklama gidelim mi? İki tane daha sorum var. Ay,
0: Tamam.
1: bitmedi sorularım.
0: Tamam.
1: Kısacık bir ara, sonra sohbet bahane.
2: Öztürk İnşaat'ın sunduğu Bir Gül ve Bir Can'la sohbet bahane devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Biziz biz.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettiniz?
6: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
8: Bayer'den. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlı.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
5: Anneler ve babalar gibi Morphix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morphix çok iyi bilir.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
8: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
9: Burası neresi?
8: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız, sadece suyla birleştiriliyor.
9: Yum yum yumuşacık.
8: Familyadan saf su dokunuşu.
9: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
8: Tek dokunuşta farkı hissedin.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
9: Burası neresi?
8: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız, sadece suyla birleştiriliyor.
9: Yum yum yumuşacık.
8: Familyadan saf su dokunuşu.
9: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
8: Tek dokunuşta farkı hissedin.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
14: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Clinic'on

0: tasarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
6: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
8: Damla?
9: Bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black Kredi Kartı ile süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
4: Yolculuğa hazır mısınız?
5: Nereye gidiyoruz?
4: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
5: Burası neresi?
4: Burası familyanın saf su hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada saf suyla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
5: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
4: Familyadan saf su dokunuşu.
5: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
4: Tek dokunuşta farkı hissedin.

0: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz biz.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
11: kalgonla. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Öztürk İnşaat'ın sunduğu Bir Gül ve Bir Can'la sohbet bahane devam ediyor.
13: Efendim, kısa bir aranın ardından Bir Gül ve Bir Can'la sohbetin bahane olduğu masadasınız. İlk programımız nasıl geçti?
14: Ne sence? Güzel oldu değil
13: güzel
14: mi?
13: Güzel geçti mi?
14: Sen çok istemiştin, enerjimizi iyi tutmuştun.
13: Evet, ben sana gel demiştim. Beni hiç kırmadın, teşekkür ederim. Biz geçtiğimiz sezon sabah kahvesinde beraber program yapmıştık. Ay dedim ki ne kadar tatlı, enerjisi yüksek. Dedim ki gel beraber bir şeyler yapalım. Beni kırmadı, geldi.
14: Ne güzel oldu, çok güzel bir partner oldu.
13: Ama daha sorularım bitmedi. Sosyal medyada bir şeyler görüyor musun? Bak öncesi sonrası bu oldu şu oldu falan. Hani biz bütün program boyunca Murat hocamıza da sorduk. Nebiye de sorduk. Yapay zeka, dijital falan. Ne düşünüyorsun?
14: İnsanlarımız yani şöyle diyeyim, özellikle bayanlar bu dijital platformdaki algıya çok kapılıyorlar.
13: Ne diyorlar?
14: Hemen bu hizmetlere inanıp mesela içinde kullandıkları haplar, iğneler dahil olmak üzere, cihazlar dahil olmak üzere bir kere de o mükemmel görüntüye ulaşacaklarını zannediyorlar. Yani mükemmeliyetçi bir algı var. Bunlar doğru değil. Burada gördüğünüz Murat hocamız da söyledi. Bu bir süreç.
13: Tabii.
14: Bu süreçte ya sağlık anlamında hekimlerle ya da güzellik anlamında gerçekten bir süreç içinde diyetlerle ya da cihazlarla çalışarak o görüntü yani mükemmel olmasa da daha sağlıklı bir görüntüye sahip olabilirler. Ama bu sosyal medyadaki algıları bence artık bırakmamız
13: öyle
14: gerekiyor.
13: Öyle kusursuz bir dünya yok ya.
14: Tabii ki.
13: Gördüğümüz şeyler gerçekten oyunun parçası. Bana öyle geliyor sosyal medyadaki birçok şey. Bu seyrelik desem buna ya da ne bileyim işte fenomenlerin birbirlerine olan atışması hepsi bana kurgu gibi geliyor.
14: En çok zaten bu yüzden hani biliyorsun fenomenlerin yaptığı o görüntülerle insanlar biz de öyle olabiliriz algısıyla.
13: Tabii.
14: Daha fazla mükemmeliyetçi oluyor.
13: Doğru yani.
14: Aslında psikolojik etki bırakıyor.
13: Evet ama psikolojik olarak bir yıkım bence. Bir yıkım hatta ama.
14: Evet.
13: Hepimiz bazen kapılıyoruz ya. Ben mesela filtresiz çok az fotoğraf koyuyorum. Hepimiz kurban
14: evet,
13: olduk.
14: Evet. Hepimiz.
13: Bir yandan eleştirirken tabii. Kendimi de eleştirmeye çalışıyorum. Yani sana da gelip ben bu bacaktan istiyorum, bu görüntüden istiyorum dediklerinde o algı bizim psikolojimizi mahvetmiş.
14: Aslında şunu bilmemiz lazım. Evet bu bir filtre. Biz bunun filtre olduğunu bilmemiz lazım. Yani biz öyle değiliz. Buna inanmak gerekiyor.
13: Peki. Son olarak gerçeklikle asıl sosyal medya görüntüsünün farkını ortaya koyduğumuzda gerçekliğin oranını konuşalım. Yani biz gerçekte ne kadar o istediğimiz görüntüde oluruz?
14: Önce şöyle bilgi çağında yaşıyoruz. Biz insanlar mesela araştırarak doktorları, hekimleri ya da işte bize hizmet verebilecek yerleri araştırıp bilgi sahibi olabiliriz. Aslında bu konuda kendimizi aldatmamamız gerekiyor. Bir gerçeklik var, bir de mükemmeliyetçilik diye bir algı var. Bizim
13: gerçeklik
14: bunun farkında olmamız gerekiyor, bilinçli olmamız. Tabii
13: evet.
14: Ki yani bir süreç var. Biz bu mükemmeliyetçiliğe ulaşmamız için 4 haftada 1 ayda ulaşamayız, öyle değil mi? Mesela her şeyin bir süreci var. Süreç birinci süreç, yani mesela dönem dönem, ikinci süreç, üçüncü süreç. Bu her anlamda, cilt anlamında, işte zayıflama anlamında, güzellik anlamında olabilir. Yani mesela demin senin dediğin gibi, ben burada bunu gördüm, böyle mi olacağım? Hayır, hemen öyle olmayacak. Mesela demin dedim ya, bir ünümüz mesela atıyorum paparazzi de yakalanıyor. Hı hı. Ama bir dahaki sene gördüğümüzde çok daha mükemmel gözüküyor. Bakın, bir süreç geçmiş.
13: O Photoshop olmasın?
14: Kimisi Photoshop kullanıyor. Ama bir de bunun gerçek olanları da var. Var, o da çok güzel, hırs yapıyorlar. Mükemmel oluyorlar.
13: Bir de teknolojiyle beraber bu bazı sorunlar çok rafa kalktı. Yani selülit bence teknolojinin rafa kaldıracağı sorunlardan biri. Yani selülit bence, evet, kader olmamalı. Değil mi?
14: Tabii ki.
13: Eskiden gerçekten kader gözüyle bakılıyordu. Selüliti olan böyle nereye saklanacağını bilemiyordu. Ama şu anda geldiğimiz noktada söylediğin cihazlarla teknoloji ve doğru bir beslenmeyle. Evet.
14: Çok gelişti.
13: Sizde de şey ya, durumlar her gün bir şey çıkıyor.
14: İşte biz hep dijital platformları takip ederek ilerlemek zorundayız. Her dönemin algısı farklı. Biliyorsun, ekranlarda da görüyoruz, 80'lerin algısı farklı, 90'ların, tabii, farklı, 2000'lerin farklı. Şimdi biz ve bizden sonraki kuşaklarında güzellik algısı ve sağlık anlamında, vücut endeksi anlamında farklı. Bir dönem mesela kilo çok daha modaydı. Keza biliyorsun, hani balık etli diyorduk.
13: Balık etli bir modası, evet, vardı. Zayıf kadınları ciddiye almıyorlardı.
14: Evet.
13: Hasta mı diyorlardı senin kız? Ayşe, senin kız hasta mı?
14: Ama şimdiki ne yapıyoruz? Daha çok zayıflık, öyle değil mi? Daha ön planda.
13: Ne zayıflık moda oldu? Evet. Instagram adresini hatırlatalım.
14: Evet, bir gül bir tek.
13: Evet, ve bir can balı yazarsanız biz yine haftaya sizinle sohbet etmek için bahaneler arıyor olacağız.
14: Evet, sohbet bahane diyelim ve şahane izleyelim.
13: Aa, ne güzel. Bak hadi o zaman görüşürüz.
14: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
13: Hoşça kalın.

0: ve Bircan'la sohbet bahaneyi sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Değerli izleyenler, şu anda Bolu merkezde Köroğlu heykelinin önündeyiz. Efendim Köroğlu Bolu için son derece önemli bir sembol. Efendim peki Köroğlu kimdir? Köroğlu gerçek adıyla Ruşen Ali, 16. yüzyılda Bolu'da yaşamış olan, destansı şiirler yazan bir halk ozanıdır. Evet değerli izleyenler, Köroğlu destanını eminim hepiniz bilirsiniz. Köroğlu'nun yani Ruşen Ali'nin babası Bolu Bey'in yanında çalışıyormuş. Bolu Bey'e Köroğlu'nun babasından at istemiş. Köroğlu'nun babası Bolu Bey'ine kendi yetiştirdiği atı götürmüş, ancak Bolu Bey'i bu atı beğenmemiş ve Köroğlu'nun babasının gözlerini kör etmiş. Buna içerleyen Köroğlu babasının yetiştirdiği atı alarak yoldaşı Ayvaz'la birlikte kendini dağlara vurmuş ve Bolu Bey'in adamlarıyla dağlarda çarpışmış. Efendim Köroğlu'nun bu çarpışma sonucunda öldüğü söyleniyor, ancak cansız bedenine asla ulaşılamamış. İşte değerli izleyenler, bu olaydan sonra Köroğlu bakın ne demiş. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Evet, bu söz Köroğlu'na ait. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Köroğlu'nun heykelinin hemen altında da bu sözü görebilirsiniz. Ayrıca değerli izleyenler, Köroğlu babasının gözlerini kör eden Bolu Bey'ine benden selam olsun Bolu Bey'ine demiş. Efendim Köroğlu'nun heykelinin altında, diğer tarafta Köroğlu'na ait olan bu sözü de görebilirsiniz. Ve değerli izleyenler, ünlü halk ozanı Köroğlu Bolu için önemli bir sembol, önemli bir kahraman, önemli bir efsanevi kahraman ve Bolu merkezde gördüğünüz gibi Köroğlu'nun heykeli dikilmiş. Açılıyor, içleri ilave ediliyor, ondan sonra gözlemeler yapılıyor, sacın başına bir güzel pişiriliyor ve sıra sunum aşamasında. Efendim kadınlarımızın görevleri ayrı ayrı, hepsinin uzmanlık alanı farklı. Yanımızda Fatma Hanım var. İşte gözlemeyi sunuma hazırlama aşamasının bir kısmı, yani kesim aşaması ona ait. Evet. Fatma Hanım merhaba.
1: Merhaba.
0: Nerelisin?
1: Bolu.
0: Aa, inanmıyorum efendim. Çorumlular, Kayseriler, ilk defa bir Bolu kadınımız var yanımda. Evet. Valla tek Bolu sensin.
1: Arka planda var, görünmeyen
0: var mı? Var. Valla dedim herhalde sen de.
1: İçleri yapan da Bolu.
0: Çorumlu çok. Evet efendim. Hepsi Türk kadını, hepsi hamarat, üretken Türk kadını. Evet, o halde sunumu hazırlayalım şimdi gözlememize.
1: Alıyoruz.
0: Yoğurtlu bu gözleme yapıyoruz.
1: Doğruyoruz, evet.
0: Neli o?
1: Bu yoğurtlu. Bu tavuk kaşarlı olacak.
0: Tavuk kaşarlı, güzel yoğurtlu mi?
1: Güzel.
0: Seviliyor mu?
1: Evet. Böyle bu şekilde alıyoruz.
0: Efendim çeşit çeşit gözlemeler var. Tavuklu kaşa. Aa, nasıl kesiyorsun öyle?
1: Gelişi güzel aslında. Bir özelliği yok.
0: Gelişi güzel kesiyor mu? Sanki bana böyle bir tekniği var gibi geldi.
1: Ama şey, hani elimin alışkanlığı nasıl?
0: Ne yaptın öyle gözlemeyi, parça pincik yaptın?
1: Ama böyle güzel oluyor.
0: Böyle mi güzel oluyor?
1: Evet.
0: Evet değerli izleyenler, böyle Fatma Hanım'ın parça pincik ettiği, evet, bir güzel doğradığı gözlemeyi alıyoruz. Ondan sonra üzerine yoğurt ilave ediyoruz. Sos ilave ediyoruz ve masamıza geçiyoruz. Efendim enfes bir masa bizi bekliyor. O halde buyurun.

0: Efendim masamız hazır. Masamızda birbirinden lezzetli gözlemeler var. Her şeyden önce Bolu'nun nefis mi nefis ünlü yoğurtlu gözlemesi var. Efendim işte budur. Sunumu sizlere göstermek istedim. Daha önce tadına bakmadım. Yalan yok. Birazdan tadına bakacağım. Efendim işte kadınlarımızın elleriyle açtığı, yaptığı yoğurtlu gözleme. Üzerinde yoğurt var, sos var, katmer ve sade gözleme. Yani hamur işi adına yok yok. İçinde bulunduğumuz mekanda sadece hamur işi yapılıyor, katmer ve gözleme yapılıyor. Efendim Vedat Bey ile birlikteyiz. Vedat Bey sorumlumuz. Vedat Evet. Bey merhabalar.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz.
0: İlerinize emeğinize sağlık. Hoş
1: bulduk. Teşekkürler.
0: Buldu.
1: Teşekkürler.
0: Masamız çok güzel.
1: Afiyet olsun şimdiden.
0: Efendim şimdi yoğurtlu gözlemenin tadına bakacağım. Birazdan eminim çok lezzetlidir. Çünkü metini duyduk, soluğu burada aldık ve Bolu'nun yoğurtlu gözlemesiyle sizleri buluşturmak istedik. Öyle bildiğiniz klasik gözlemelerden falan değil. Ancak içinde bulunduğumuz mekandan, tarihi mekandan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Değerli izleyenler, Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt zamanında inşa edilen bir hamamın aslında kullanılmayan bir parçası. Şu anda bulunduğumuz mekan 2005 yılında restore edilmiş ve efendim burada kadınlarımız gözleme yapıyorlar o yıldan bu yana. Aslında Bolu deyince herkesin aklına işte Bolu'nun yemekleri gelir ama bu çok yanlıştır. Programın başında da söyledim. Bolu'nun aşçıları ünlü.
1: Aşçıları ünlü.
0: Yemekleri değil. Evet, Bolu mutfağı, Bolu yemekleri gerçekten zengin, lezzetli ama Bolu'nun aşçıları
1: evet,
0: ünlü.
1: Evet, Bolu'nun aşçıları ünlü.
0: Özellikle kesinlikle Mengen'in doğru. Aşçıları.
1: Evet, Mengen aşçıları dünyaca ünlüdür.
0: Evet. Şimdi bu neliydi? Patlıcanlı kıymalı bu.
1: O da tavuk kaşarlı yoğurtlu gözleme.
0: Ayol nasıl oluyor tavuk kaşarlı yoğurtlu gözleme? Ben onu daha önce hiç denemedim.
1: Bizde 40 çeşit gözleme var.
0: 40 çeşit
1: evet.
0: Dile kolay. Neler var mesela?
1: Patatesli, peynirli, kıymalı, patlıcanlı, sucuklu, mantarlı.
0: Evet. Ve efendim tavuklu, kaşarlı, yoğurtlu evet. Gözleme. Ben tadına bakmaz mıyım? Çok merak ediyorum. Yoğurtlusundan, soslusundan mükemmel bir gözleme. Çok iyi.
1: Afiyet olsun.
0: Acaba dedim yoğurtta sarımsak var mı?
1: Yok, sarımsaksız yaptık ama müşterilerimiz talep ederse sarımsaklı ya da sarımsaklı yiyebiliyorlar.
0: İsteğe göre sarımsaklı evet. Yapılabiliyor. Efendim patlıcanlı, kıymalı. Ve yoğurtlu gözleme. Ben severim öyle patlıcanlı gözlemeleri, börekleri. O yüzden de tam bana uygun bir gözleme çeşidi. Evet, patlıcanlı, kıymalı, yoğurtlu gözleme. Ellerinize, emeğinize sağlık. Çok güzel, çok beğendim. Peki, şimdi gözleme deyince herkesin aklına sade gözleme gelir. Nerede sade gözlememiz? İşte burada. Neli bu?
1: O patates kaşarlı gözlememiz.
0: Nereden aklınıza geldi gözlemeyi yoğurtlu yapmak?
1: Gözlemeyi yoğurtlu yapmak daha çok müşterilerden geri dönüşle oldu. İlk açıldığımızda yoktu.
0: Evet.
1: Ispanaklı gözlemenin üzerinde yoğurt olacağını ve iyi olabileceğini
0: bence de
1: söylediler. Oradan çıktı ve devam etti.
0: Tatlı var mı tatlı?
1: Tatlı olarak da katmer yapıyoruz. Çikolatalı katmer, evet. Çikolatalı cevizli, cevizli tahinli, cevizli ballı.
0: Evet. Bu neli?
1: O cevizli köy katmeri. O tatlı değil
0: bu
1: ama
0: nedir?
1: Çıtır bir katmer. Bu çikolatalı, cevizli, tahinli katmer.
0: Ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: İşte Bolu, işte Bolu'nun nefis mi nefis yoğurtlu gözlemesi. Kadınlarımızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

Efendim programımız Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız Saraçhane Camii. Güzel ilimiz Bolu birçok tarihi camiye ev sahipliği yapıyor. Efendim Saraçhane Camii de onlardan biri. Cami günümüzde de hala aktif olarak ibadete açık durumda. 16. yüzyılda Osmanlılar döneminde inşa edilmiş ve 18. yüzyılda Silahtar Mustafa Ağa tarafından yenilenmiş ve günümüzdeki görünümüne ulaşmış. Değerli izleyenler, önünde bulunduğumuz Saraçhane Camii'nin şöyle bir özelliği var. Efendim Evliya Çelebi seyahatnamesinde Saraçhane Camii'ni Mimar Sinan'ın yaptırdığını söylemiş ancak bu durum netlik kazanmamış. Evet, birçok değerli cami bulunuyor Bolu genelinde. Efendim diğer camilerde olduğu gibi Saraçhane Camii'nin içinde de bol bol ahşap kullanılmış. Önemli bir Osmanlı dönemi eseri. Evet değerli izleyenler, gezilmeye, görülmeye, ibadet edilmeye değer çok sayıda cami bulunuyor. Onlardan biri de Saraçhane Camii.

0: Efendim, programımız Bolu'da tatlı tatlı devam ediyor. Yanımızda tatlı mı tatlı Meral Hanım var çünkü çok tatlı işler yapıyor. Efendim, çikolata Bolu için önemli bir sembol. Bolu'nun çikolatası olmadan Bolu bölümü asla olmaz dedik ve soluğu Meral Hanım'ın yanında aldık. Daha önce de kendisiyle Bolu'nun çikolatasına dair çekim yapmıştık çünkü çok başarılı. Yıllardır bu işi yapıyor efendim, aileden çikolata üretimi yapan çok deneyimli bir isim. Meral Hanım, merhabalar.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin Meral Hanımcığım?
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyiyiz. Şimdi Bolu'nun çikolatası olmadan olmaz tabii ki. İzleyenlere tanıtmak istedik. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Dede mesleği mi?
1: Dede mesleği. 90 küsur yıldır devam ediyoruz.
0: 90 yıldır. Kaç yıllık bir lezzet?
1: Yani yine 90 yıllık vardır.
0: Sizinle mi başladı?
1: Evet, evet.
0: Dedenizle başladı. Dedem, Bolu'da çikolata
1: evet,
0: üretimi.
1: Evet, fındık şekeri, çikolatamız, kurabiyemiz, fındık ezmemiz de var ama şu anda kalmadı, gösteremiyoruz. Bunlar hep bizim kolonyalarımız, bizim üretimlerimiz.
0: Evet değerli izleyenler, Bolu'nun ünlü çikolatası, orijinal çikolatası, işte nefis mi nefis, lezzeti dillere destan çikolatası budur. Özelliği nedir?
1: Özelliği bir defa katkı maddesi yok. Bu çikolatalar tek tek elde fondon çatalı ile birlikte yapılıyor. Böyle döküp yapmak değil. Tek tek elden geçiyor.
0: El yapımı tamamen, tamamen organik, katkı maddesi yok. Aslında adı da fondom. Bolu çikolatasının fondom çikolata. Evet, içinde ne var?
1: Fındık krokan var.
0: Fındık krokan. Keselim mi şöyle Meral Hanım?
1: Kesebilirsek keselim.
0: Evet efendim, ben çekimin sonuna doğru ve çekimden sonra Bolu'nun nefis çikolatasının tadına tabii ki bakacağım ama şöyle bir Meral Hanım kessin, içinde ne var ne yok görün. Taze taze, taze taze
1: içi
0: fındık dolu, evet.

0: Bayağı zengin fındığı var. Bolu'ya gelirseniz fondön çikolatası almayı sakın ha sakın unutmayın. Biliniyor mu peki? Bolu'nun çikolatası biliniyor.
1: Biliniyor efendim, biliniyor. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz ayaklarınıza sağlık.
0: Oo, çok iyi. Değil çok mi? İyi, çok güzel. Bol fındık, bol bitter çikolata ve enfes bir fondön çikolata. Bolu'ya özgü önemli bir sembol. Çikolata olmasaydı Bolu bölümümüz yarım kalırdı. Evet. Ve efendim Meral Hanım'ın vesilesiyle Bolu'nun nefis ünlü çikolatasını sizlere tanıtmış olduk. O halde Bolu'dan Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese tatlı tatlı selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım mı? Yollayalım. Ne söylemek istersin Meral Hanım?
1: Öncelikle iyi bayramlar. İnşallah her şey çok güzel olacak.
0: İnşallah.
1: İyi günler, güzel günler görelim. Bekleriz.
0: Nefis. Bayıldım müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Çok iyi. Çok iyi. Efsane.

Efendim Bolu programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor ve biz sizler için Bolu'yu keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim güzel ilimiz Bolu birçok tarihi yapıya, birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor. İşte şu anda onlardan birinin önündeyiz. Burası Tarihi Orta Hamam. Değerli izleyenler, Tarihi Orta Hamam 1389 yılında Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilmiş. Tarihi Orta Hamam gerçekten de buram buram tarih kokuyor ve günümüzde de hala aktif. Efendim inşa edildiği günden bu yana erkek hamamı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Efendim Tarihi Orta Hamam tam 630 yıllık. Şu anda Bolu merkezdeyiz, Bolu'nun kalbindeyiz ve efendim gerçekten Bolu'nun merkezine Tarihi Orta Hamam güzellik katıyor. Ve tam karşımızda yine Yıldırım Beyazıt döneminde inşa edilen 630 yıllık Yıldırım Beyazıt Camii var. Efendim Yıldırım Beyazıt Camii tüm ihtişamıyla, tüm heybetiyle Bolu merkezde buraya gelen ziyaretçileri selamlıyor. Efendim Yıldırım Beyazıt Camii defalarca onarım görmüş ve günümüzdeki görünümüne ulaşmış.

Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, yöresel ürün olmadan Bolu bölümü olmaz. Çünkü Bolu yöresel ürün zengini ve şu anda misler gibi Bolu'ya özgü yöresel ürünlerin satıldığı pazardayız. Burada satılan tüm ürünler kadınlarımızın yaptığı ev yapımı ürünler. Özellikle değerli izleyenler, Kızılcık Taranası. Bolu'ya özgü nefis bir yöresel ürün. Böyle işte pembe pembe yöresel ürün pazarında yerini almış. Aslında tezgahlarda çeşit çeşit taranayı bol bol görebilirsiniz. İşte kadınlarımızın elleriyle yaptığı erişteler, sebzeli erişteler. Evet, bakar mısınız böyle değişik şekillerde. Minik minik böyle uzun uzun doğranmış. Evet, sade. Burada makarna var. Bunların hepsi Bolu'ya özgü yöresel ürünler, ancak Kızılcık Taranası buranın olmazsa olmazı. Efendim, şifa niyetine buraya gelenler mutlaka Kızılcık Taranası alıyor.

Efendim, Bolu'da şu anda yöresel yemek zamanı. Bolu mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemekleri, yöresel lezzetleri sizlere teker teker tanıtmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Bolu gastronomi şehri değil, aşçılar diyarı, aşçıları ünlü. Bolu mutfağına özgü çok sayıda yemek yok. Ancak Bolu mutfağına özgü kadınlarımızın yaptığı birbirinden nefis yöresel yemekler var. Onlardan biri de Bolu mantısı. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Efendim, nefis bir

0: Bolu mantısı tarifi veriyoruz. Yapılışı değişik, şekli değişik, sunumu değişik. Öyle bildiğiniz mantıları unutun. Evet Zeliha Hanım, Bolu mantısının özelliği nedir?
1: Özelliği biraz daha büyük kesilmesi, içinin biraz daha bol konması ve keşli, cevizli ve yoğurtlu yapılması.
0: Evet,
1: yine
0: keş her yerde
1: erişte
0: kullanıyor
1: gibi
0: zaten.
1: Evet,
0: başlayalım.
1: Evet.
0: Hamurumuzda ne var?
1: Yumurta, un, tuz, su.
0: Tamam, hamurumuzu hazırladık zamandan kazanmak için.
1: Evet.
0: Unumuzla hamurumuzu bir güzel açıyoruz.
1: Evet,
0: mantımızın içi de hazır. İçimizde ne var?
1: Kıyma, pul biber, karabiber, tuz.
0: Evet, ve içimizin malzemeleri.
1: Evet, rendelenmiş, suyu sıkılmış soğan.
0: Rendelenmiş, suyu sıkılmış,
1: soğan.
0: Neden?
1: Evet.
0: Neden rendelenmiş, suyu sıkılmış?
1: Soğan suyu şey yapma, mideye dokunmasın diye.
0: Hem de mantıyı sulandırmasın,
1: mantıyı sulandırmasın diye.
0: Evet efendim, burada gördüğünüz malzemelerle Bolu mantısının içini bir güzel hazırladık. İşte budur. Hamurumuzu açtı hemen el becerisiyle Zeliha Hanım. Tamam mıdır?
1: Tamamdır, evet.
0: Bakın şimdi efendim, dikkat, çok değişik, çok özel bir mantı ama inanılmaz lezzetli bir mantı. Evet efendim, keselim, hamurlarımızı dolduralım hazırladığımız içle. Bakalım nasıl yapılıyor, nasıl şekil veriliyor bunun mantısına.
1: Mesela biraz daha bol, biraz daha fazla, eti bol, o şekilde.
0: Evet, bolu mantı yaparken malzemeden çalmıyor. Zeliha Hanım, şöyle bir kapatalım. Daha sonra devam ederiz efendim. Kadınlar toplanacak, mantıları bir güzel kapatacak. Malumunuz böyle sarmalar, mantılar tek başına yapılmıyor. Evet, çok değişik, bakar mısınız? Yani normal bildiğimiz mantı genelde şöyledir. İşte böyle bohça şeklinde kapatılır ama Bolu'nun mantısı işte bu şekilde kapatılıyor. Üçgen üçgen, muska şeklinde. Efendim, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Bolu'ya geldik ve sizlere Bolu usulü, Bolu mantısının yapılışını gösteriyoruz. Sunumu çok değişik. Bakın bakın, ellerimizle yaptığımız, kapattığımız mantımız bir güzel pişti. Şimdi sunum zamanı. Masamızda çeşit çeşit malzememiz, çeşit çeşit sosumuz var. Efendim, çok özel bir mantı. Bolu mantısı sunuma da çok değişik bir şekilde hazırlanıyor. Bakalım nasıl hazırlanıyor? Zeliha Hanım, nasıl hazırlanıyor?
1: Şimdi yarısını keşli cevizli, yarısını yoğurtlu yapacağız.
0: Yapalım, yapalım. Yarısı başka, yarısı başka.
1: Evet.
0: Suyunu süzelim şöyle. Üçgen üçgen. Bolu mantısı. Malzememiz bol. İçinde kıyma var, soğan var. Suyu alınmış soğan ama. Evet, mükemmel bir sunum tabağı. Efendim, yarısı başka, yarısı başka olacak. Bakalım nasıl olacak?
1: İsterseniz yine
0: şimdi bu nedir? Keş.
1: Keşten başlayalım.
0: Tamam. Of of of, mis gibi keş. Bu tarafına döktük. Bu tarafına dökmüyoruz.
1: Daha oraya geçeceğiz cevizden
0: oraya
1: sonra.
0: Oraya ne döküyoruz?
1: Ha, tamam. Oraya yoğurt.
0: Buraya erişte gibi keşimizi,
1: evet,
0: cevizimizi,
1: evet, aynen,
0: ilave ediyoruz.
1: Evet.
0: Hani Bolu'nun ünlüdür ya efendim, cevizli, keşli, eriştesi.
1: Buraya,
0: aynı malzemeyi buraya da döktük.
1: Buraya yoğurdumuzu koyuyoruz.
0: Ne yoğurdu bu?
1: Bu köy yoğurdu.
0: Köy yoğurdu, sarımsaklı mı?
1: Sarımsaklı da oluyor. Sarımsaklı da tercihe bağlı.
0: Bence mantı sarımsaklı,
1: sarımsaklı
0: olmalı.
1: Sarımsaklı, evet.
0: Lütfen sarımsaksız mantıya ben mantı demem.
1: Sarımsaklı, sarımsaklı, sarımsaklı, şimdi tercihe bağlı.
0: Tekerleme gibi oldu. O yoğurtta sarımsak var mı, yok mu?
1: Yok.
0: Zeliha Hanım yoğurdumuza sarımsak koymamış. Ben biraz önce ne dedim? Ben sarımsaksız mantıya mantı demem dedim. Ama efendim düşünceli. Şimdi çekim yapıyoruz yani, kokmayalım diye. Sarımsak ilave etmemiş ama isteğe göre tabii ki ilave edilebilir.
1: Evet.
0: Ama sen de kabul et Zeliha Hanım'ın, mantı sarımsaklı olmalı.
1: Kesinlikle.
0: Evet, tamam.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi evet, sunum tabağımızı hazırlamaya devam ediyoruz.
1: Evet. Önce biraz önce eriştede yaptığımız gibi keşli cevizli sosumuzu, keşli sosumuzu döküyoruz.
0: Yani bu aynı erişte.
1: Evet, evet.
0: Malzemesi aynı. Sadece,
1: evet, sadece mantı.
0: Alttaki erişte değil, mantı.
1: Evet.
0: İçinde kıyma var. Üzerinde,
1: evet,
0: keş, ceviz,
1: evet,
0: ve tereyağıyla yine, evet, keşle hazırlanan sos var. Şimdi çok güzel böyle rengarenk. Aslında kavrulmuş keş inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor.

0: Erişlenin üzerinde, mantının üzerinde. Şimdi burada da sarımsaksız yoğurdumuz var. Bu nedir?
1: Bu da salça ve tereyağı sosu.
0: Salça, tereyağı sosu.
1: Evet, evet.
0: Domates salçası.
1: Evet.
0: Tamam, tereyağı evet. Mutlaka olacak soslarda.
1: O da bu şekilde.
0: Of, of, of. Vallahi bilenler bilir. Mantı benim en sevdiğim yemektir. Ama bu mantı Bolu mantısı ve iki ayrı sunumla ikram ediliyor. İkisi de çok güzel. İkisi de vallahi tablo gibi tabağımız. Peki Bolu nasıl sever? Bu tarafı mı sever? Bu tarafı mı sever?
1: Şimdi Bolu kendisi hem yoğurtlu, mesela sade yoğurtlu yer veya sade keşli cevizli yer. Ha. Ama biz bunu 15-16 sene önce
0: evet.
1: ikisini bir araya koyduk ki her ikisinin tadına bakılabilsin diye.
0: Alternatif.
1: Dışarıdan gelen müşterilerimiz için
0: evet,
1: hem tadım olsun hem ikisini aynı anda yiyebilsinler
0: bence
1: diye.
0: Bence daha iyi olmuş.
1: Evet.
0: Sen yani, hangisini seviyorsun Selia?
1: Ben ikisini de seviyorum.
0: İkisini de seviyorsun. İkisi de güzel.
1: Çünkü ikisinin de lezzeti farklı.
0: Valla keş ve evet. ceviz üzerinde evet. de tereyağıyla kavrulmuş keş. Evet. Onun hazırlanan sos inanılmaz güzel oluyor. Hem eriştede hem de mantıda. Evet. Ama bu da tabii ki mantının olmazsa olmaz.
1: Olmadı.
0: Klasik
1: evet.
0: versiyonu efendim. Evet. Sarımsaklı yoğurt. Tabii ki bu yoğurdumuz sarımsaksız. Başına kalka kalka bir hal oldum. Üzerinde de kırmızı biberli, salçalı, tereyağlı sosumuz var. Ve tabii ki son dokunuş nane. İşin süsleme püsleme kısmı. Mükemmel bir tabak. Mükemmel bir zengin görüntü. Ve mükemmel bir Bolu mantısı. Zeliha Hanım'ın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: sesimiz neden kısılır? Ses kısıklığı ciddi bir hastalığın ilk işareti olabilir mi? Vücudun biyolojik saati nasıl çalışır? Organların kendilerini temizleme saatleri var mı? İştah açan ve iştah kapatan renkler hangileri? Beyin hasarına yol açan zararlı alışkanlıklar neler? Her hastalık ömür boyu sürmek zorunda mı? Hangi hastalıktan nasıl kurtulunur? Doğru bilinen yanlışlar neler? Profesör Doktor Oytun Erbaş gerçekleri tek tek açıklayacak. Herkes bu programı konuşacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar, en güzel sabahlar sizin olsun sevgili seyirciler. Bugün de Hayatta Her Şey Var da Beyaz TV'de çok sevgili Oytun hocamız var. Profesör Doktor Oytun Erbaş bizlerle birlikte ve gazeteleri açıyor, bakıyor. Gazetelere hasret kaldık. Hoş geldiniz hocam.
2: Sağ olun, nasılsınız? İyi misiniz? Günaydın.
1: Günaydınlar.
2: Evet.
1: Nasıl gidiyor hayat?
2: Nasıl olsun? Aynı. Biliyorsunuz hayat her zaman pozitif yönden bakmakla ilgili. Her yerde anlattığım bir şey var. Bardağın yarısı doluysa yarısı da boştur. O nedenle sizin dolu tarafından bakmanız gerekmekte. Yani bu bir hayat setili olmakta.
1: Ne getirir şimdi bize bu? Bu düşünce yapısı?
2: Bu tabii optimist olmak, yani iyi yönden bakmak tabii ömrü uzatan bir şey. Her zaman şuna bakacaksınız. Evet. Hayatta bazı şeyler olumsuz gidebilir ama en azından siz şöyle bir şey var. Yaşıyorsunuz. Eğer belli bir hastalığınız yoksa tabii ki insan yaşlanmayla beraber işte kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, işte diğer işte metabolik sorunlar ortaya çıksa da hayatın getirisi bu bize. Yani hayat bir yandan her şey olumlu gitseydi biz zaten ölmezdik. Sonsuz yaşardık. Demek ki bazı şeyler olumsuz gidiyor ki ölüyoruz. O nedenle yaşlanmanın da normal bir gereklilik olduğunu, bu yaşlanmaya beraber hastalıkların artacağını bilmek gerekiyor. Ve tabii ki şöyle bir şey, sonsuz ömür olmayacağını.
1: Hiç mi olmayacak?
2: Tabii olmayacak. Yani sonuçta bugün ortalama ömür 76. İnsanın

0: bugün 75-80 yıl yaşamasının oldukça iyi bir yaşam süresi olduğunu bilerek yaşamımız iyi olacaktır.
1: Ölümsüzlük yok ama mesela yaşlanmayı geciktirmek, bunu istiyor insanlar ve bununla
0: şimdi,
1: ilgili çok çalışmalar var.
0: Yaşlanmayı geciktirmek şöyle, genetik şeylerle, müdahalelerle mümkün ama onun ta embriyoda yapılması lazım.
1: Anne karnında.
0: Anne karnında daha döllenmeden, tüp bebekken yapılması lazım. O zaman olur. Yani anneden, babadan gelen yumurta ve sperm birleştirilip tüpün içerisine müdahale edilirse gene,
1: evet,
0: bazı yaşlanma genleri çıkarılıp uzun yaşam genleri eklenirse bu olur tüp bebekken. Ama büyüdükten sonra bunları yapmak zor.
1: Bu mümkün yani.
0: Tabii
1: tüp
0: bu
1: bebekken.
0: Mümkün. Tüp bebek döneminde yani tek hücreliyken, daha tek hücre varken,
1: evet,
0: rahime bile daha düşmeden bu yapılabilir. Bunlar mümkün. Ama insan büyüdükten sonra ne yazık ki bazı şeyler sınırlı. İlaçlar da bir yere kadar etkili.
1: Hı hı.
0: Evet, insan ömrü uzatılabilir. Özellikle şu anda karaciğer böbrek nakilleriyle, işte özellikle kalp ve böbrek nakili. Çünkü insanın iki organı yıpranıyor.
1: Hı hı.
0: Biri böbreği, biri kalbi. Ama şu anda nakiller hala hayvandan yapılamıyor. Sadece insandan insana yapılıyor. Bu da bir sıkıntı. Ama şu anda bu sene, geçen sene de yapılmıştı. Hayvanlardan böbrek takılıp o hayvan böbrekleri de değiştirilmiş, geniyle oynanmış böbrekler.
1: Hmm.
0: O böbrekler de tüp bebek döneminde yani domuzdan yapılmıştı. Domuz tek hücreliyken, bazı kan grubu genleri silinerek, çünkü hayvan böbreği insana olmaz. Kan gruplarımız farklı. Kan grubu silinip insan nakledildi. Bu sene nakledilen böbrek 250 gün yaşadı.
1: Yani domuzdan alınan böbrek.
0: Domuzda 300 gün yaşadı ama henüz çalışma devam ediyor. Yine sonra ne yazık ki vücut onu kabul etmedi. Yani domuzdan nakil çalışmaları bu sene bir yıla kadar vücutta çalışabildi böbrek.
1: Hı hı.
0: Ama gelecekte bu 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl olabilecektir. Bilim yavaş yavaş emekler. Yani yavaş yavaş emekleyen bir şey. Hı hı. Kolay bir şey değil hızlıca şey yapmak. Şunu bilelim. Bugün insan ömrünün uzamasındaki en önemli şey antibiyotikler, enfeksiyonlar azalmasıdır. Onu da bilmek lazım. Şunu size söyleyeyim. Kansere çare bulunsaydı insan ömrü 4 yıl. Damar sertliği hiç olmasaydı insan ömrü 8 yıl uzuyordu. Yani biz bütün hastalıklara çare bulsak da 8 yıl sonra öleceğiz. Yani şu andaki ömür 76 değil 84 olurdu. Kalp,
1: evet,
0: ve hastalıklarına ve kansere çözüm bulunsaydı. Neden? Çünkü bir sıkıntı daha var, yaşlanma. Siz
1: doğal
0: ne olursunuz?
1: Ölüm diyoruz,
0: tabii ki
1: değil
0: doğal
1: mi?
0: Ölüm yani.
1: Nedir
0: siz ne
1: doğal
0: yapar?
1: ölüm?
0: Doğal ölüm vücuttaki organların esasında şeyinin rezervinin kaybolmasıdır.
1: Hmm.
0: Yani siz ne kadar hasta olmazsanız olmayın, kalp kası bir süre sonra görevini kaybediyor. Böbrek görevini kaybediyor. Karaciğer kaybediyor. Yani rezervini kaybediyor. Bu şuna benziyor. İçerisindeki hücreler ölüyor.
1: İflas etti
0: i̇flas
1: diyor mesela.
0: Ediyor.
1: Böbrek
0: yani
1: iflas
0: aynen işte
1: etti.
0: Çoklu organ yetmezliği diyoruz.
1: Hı hı.
0: Bugün beyin de iflas ediyor. Ona da Alzheimer diyoruz. Yani bunu ne yazık ki bugün yaşlanmayla beraber alametleri biliyorsunuz. Saçlar dökülüyor. Şimdi siz saçınızın iflas ettiğine inanıyorsunuz da kıl köklerinin.
1: Evet.
0: Neden karaciğere inanmıyorsunuz? Çünkü saçınızın dökülmesi demek aynı şekilde akciğerde dökülüyor. Böbrek de dökülüyor. Yani dökülmek demek ki bunu gözle görebiliyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Ama karaciğerinizi görmüyorsunuz. Bunun diğer örnekleri de mesela insanın derisi. Derisi yaşlanıyor insanın. Eski o tazeliğini, gerginliğini kaybediyor. Deriniz gerginliğini kaybediyorsa karaciğer, böbreğiniz de gerginliğini hı kaybediyor demektir. Bu sefer akciğer, karaciğer, böbrek bütün organlarda çoklu birer hasar oluşuyor ve biz buna ecel diyoruz.
1: Evet.
0: Esasında bir yaşlanma sürecidir. Tekrar hatırlatayım. Damar sertliği hiç olmasaydı, kanser olmasaydı insan ömrü yine 8 yıl uzuyordu.
1: Çok da
0: yani
1: uzamıyor
0: çok
1: aslında.
0: Çok da uzamıyor. Hadi 10 yıl diyelim biz,
1: evet,
0: o zaman 76 olsun, 86 olsun, 90.
1: Hı hı.
0: Yani hiçbir şey böyle hani işte kansere çözüm bulduk. İnsan kaç yıl yaşayabilecek? Söyleyeyim 85-90 yıl yaşayabilecek.
1: Hı hı.
0: Yani yüzün üstüne çıkarmak yine kolay değil. Mutlaka ilaçlar gerekiyor. Yani insan doğal olarak kendi haline bıraktığımız zaman 100 yaşına geçme süreci bugün insanların %3'ü 5'i 100 yaşını geçebiliyor.
1: O kadar az değil mi?
0: Çok az tabii
1: toplumda,
0: ki.
1: Toplumda, evet.
0: Toplumda 100 yaşını geçenlere bakıyorsunuz. Onların da ailelerinde mutlaka 100 yaşını geçen başka insanların olduğunu görüyorsunuz. Yani buradan da şu anlaşılıyor.
1: Hı hı.
0: 100 yaşını geçmek hala genetik bir süreç. Ailenizde 100 yaşını geçen varsa babanız, teyzeniz, halanız, dayınız, siz de 100 yaşını geçme şansına sahip oluyorsunuz. Demek
1: bir ihtimal.
0: Ki bu,
1: evet.
0: Bir ihtimal. Hayır, ailede olması lazım.
1: Tabii.
0: Demek ki ailede 100 yaşını geçenler, her şey aileseldir. Bugün bakıyorsunuz ailede erken ölenler varsa sizin de

0: erken ölme riskiniz kat ve kat artıyor.
1: Hani hep soruyoruz ya hocam, işte 100 yaşına girmiş olan dedelerimize, ninelerimize ne yapıyorsun, ne yaptın diye.
0: Esasında o da şunu diyor bize, oğlum kader diyor. Esasında kader dediği şey genetik yapısını olduğunu biliyoruz. Kader dediğimiz esasında DNA gen yapısıdır. Tabii bu şu çok önemli. Bazı genler olsa da ya da bazı genler olsa olmasa bu genleri biz dışarıda açıp kapayabiliyoruz çevre faktörleriyle. Mesela sizin uzun yaşam geni var ama uzun yaşam genini açmak için sizin egzersiz yapmanız gerekiyor, az yemeniz gerekiyor, iyi uyumanız gerekiyor. O gen varsa bile bakın.
1: Ona rağmen iyi yaşamak gerekiyor.
0: Evet, yani uzun yaşam genleri varsa bile onları açmanız gerekiyor. Hatta uzun yaşam geni yoksa niye açacaksınız?
1: O zaman ne yapalım? Bırakalım gitsin, bırakalım öyle yaşayalım dememek lazım.
0: Yani işte şunu söylemek. Uzun yaşam geni varsa iyi yaşarsınız, uzun yaşıyorsunuz. Bu aynı şekilde her şey için geçerli. Mesela siz çocuğunuz yetenek genleri var, zeka genleri var. Onları açmanız gerekiyor yine. Yoksa onlar... mesela bugün sizin çocuğunuz gerçekten kasları iyi kaslar ama siz ona egzersiz yaptırmazsanız, futbol, basketbol oynatmanız lazım ki o genler açılsın.
1: Zeka da mesela,
0: zeka
1: değil
0: da
1: mi?
0: Öyle. Çocuğun zeka genleri olabilir. Evet. Ama çocuğun ezberlemesi lazım. Annesinin babasının üstüne düşmesi lazım. Onu çalıştırması lazım. O genler öyle açılabiliyor. Yani durduk yere sizin gen olabilir. Bir laf vardır genetikle ilgili. Silahı içerisinde kurşun gendir. Ama tetiğe basan da çevredir. Yani işte uykudur, yemek düzenidir, egzersizdir. Siz silahın içerisinde kurşun var ama tetiğe basmadınız. O kurşun ne yazık ki ateşlenmez. Onun için böyle bir örnek vardır. Gen kurşunsa tetiğe basan da çevresel yaşadığınız etmenlerdir
1: çok
0: denir.
1: Çok enteresan. O zaman benim dedem işte şu kadar yıl yaşamış. Ben de zaten uzun yaşarım. Genetiğim
0: şey
1: istediğim gibi yer içerim. Öyle bir şey düşünmemek lazım.
0: Bu aynı şekilde zeka için geçerli. Ya da yetenekler için de geçerli. Yani siz bugün ne kadar iyi bir futbolcu anne babanın çocuğu olsanız da ya da müzisyen. Diyelim ki Mozart. Mozart müzisyen anne babanın çocuğu. Ama bugün Mozart günde 16 saat piyano çalan bir çocuktur.
1: 5 yaşından beri
0: 16
1: çalıyor.
0: 16 saat arkadaşlar. 16 saat ne demek? Kim 16 saat piyano çaldı? Yani şunu söylemek istiyorum. Siz mükemmel bir genetikle doğsanız bile bu genetik özellikleri büyütmeniz için çok çalışmanız gerekiyor. Bugün 16 saat ne demek? Hangi çocuk 16 saat piyano çaldı?
1: Otizm de olabilir mi Mozart? Onu da,
0: ya bırakın otizm olmaz. Çalıştı bu çocuk. Ya yani şunu demek istiyorum. Haftada bir gün piyano kursuna göndermek de Mozart olunmaz. Haftada bir gün, iki gün matematik özel ders aldırmak da o çocuk matematikçi olmaz. Bu saatlerini, günlerini, haftalarını vermesi gereken bir süreçtir. Yani şunu söylemek istiyorum. Yapay zekanın ilerlemesiyle zaten artık insan beynine ihtiyaç azalıyor. Artık çok çok daha iyi insanlara ihtiyacımız var. Onun için yarış artmakta. Artık eskiden yarış aramızda birbirimizin arasındaydı. İnsan çocuğu insan çocuğuyla yarışıyordu. Ama artık insan yapay zekayla yarışmak zorunda kalacak. Ve 5-10 sene sonra şu anda insan zekasıyla yapay zeka yan yana gelmek üzere.
1: Bu yarış peki yani nafile bir şey
0: Hayır,
1: mi?
0: Hayır olur mu? 5-10 sene sonra yapay zekanın zekası insan zekasını geçecek. İşte o zaman çok değişik şeyler bekliyor bizi.
1: Yapay
0: zekanın muhakeme gücü insan zekasını geçtiği zaman biz işlevsiz hale gelebiliriz. O nedenle 5 ila 10 sene sonra gerçekten de bizi ilginç günler bekliyor. İzleyin ve görün derim. Benim anlatmama gerek yok. 10 sene sonra bugün yıl 2026.
1: Evet.
0: Ekim ayındayız.
1: Kayıtlara
0: 2036
1: geçiyor.
0: Yılında ne oluyor bakın bakalım. 2036 olmaz, 35 olsun. 9 sene sonra, 8 sene sonra. Diyeceksiniz ki aman Allah'ım biz nasıl bir dünyaya uyandık? Çünkü yapay zekanın tamamen bizi yönlendirdiği, tamamen bir üst akıl oluşturduğu bir süreç göreceksiniz. Ve aynı anne babanız gibi olacak. Bence diyecek şunu yapma. Bence bugün çok fazla gazete okudun. Günde 3 saatten 4 saatten falan ekran süresi kullanıyorsun. Ömrünü kısalttığının farkında mısın? Yani her şeyi predikte edecek. Bu da seni bir şey haline getirecek. Ya bir dakika ya. Her şeyim mi karışıyor?
1: Kuzu gibi dinleyeceğim
0: belki. O zaman
1: belki
0: şöyle
1: de.
0: Diyeceksin. O zaman karışmıyorum. O zaman diyeceksin. Sen bilirsin. Ben senin yaşamın için programlandım. Bunları dinlemediğin zaman da ben olacaklara sorumlu değilim. Yani ilginç bir durum geliyor. Bir de tabii ki şöyle bir şey geliyor. Şirketlere danışmanlık yaptığını düşünün.
1: Evet.
0: Borsacılara danışmanlık yaptığını düşünün. İşte bütün işte devlet yönetimlerine, şirket yönetimlerine, ev yönetimlerine. Yani her şeyi şundan söyleyecek mesela. Bütün borsayı takip edip şunu söyleyecek. Binlerce parametreye bakıp şuna yatırım yapın
1: diyecek. Aslında faydalı şeyler de

0: çıkacak
1: tabii,
0: o zaman.
1: Ama şöyle bir sıkıntı olacak. İnsanın mesela bir hisse senedi için insan 5 parametre değerlendirebilir.
0: Evet.
1: Ama o geçmişi, geleceği, bütün matematik modelleri yaptığı için çok daha iyi prediksiyonlar
0: artık
1: yapacak.
0: Artık insana ihtiyaç kalmıyor.
1: Evet, insana ihtiyaç
0: borsa
1: kalmayacak.
0: Borsa danışmanına ihtiyaç kalmayacak.
1: Şirket yöneticilerine, CEO'lara ihtiyaç kalmayacak.
0: Allah, ne olacak o şirketler?
1: İşte,
0: yapay zeka
1: yapay
0: tarafından
1: zeka
0: yönetilecek.
1: Evet. Yani bu tabii ki her konuda bunu düşünebilirsiniz. Sadece şirketler değil.
0: Biz
1: Her
0: de
1: konuya.
0: yönetileceğiz.
1: Tabii ki mesela bugün bütün şehirlerin yönetildiğini, işte doktorluğun yönetildiğini, ondan sonra öğretmenliklerin değiştiğini göreceğiz. O nedenle şöyle

0: geliyor. Çok kreatif, zeki insanların olduğu ve gerçekten emek gösteren insanlar bir şey yapabilir. Çünkü öbür türlü yapay zeka nasıl savaşabiliriz?
1: Yok, sen de belli bir zekada olman lazım
0: çünkü
1: ama yapay
0: gerçekten
1: zeka da yapay.
0: Yapay zeka umulmadık bir yükseliş gösterdi. Bunu kabullenebiliriz. Biz 2 sene önce yapay zeka konuşmuyorduk, 2 sene sonra, 3 sene önce. Şimdi apayrı bir yere gitti bu yapay zeka.
1: Mesleklerin yok oluşundan bahsediyoruz,
0: evet,
1: artık.
0: Yok
1: yani
0: olacak.
1: Ekmeğimizden olacağız. Söyleyeyim
0: ya
1: artık. Bu bir tehdit mi
0: onlara
1: değil
0: şey
1: mi?
0: Yapmayın. Onlar o kadar al. Ne diyor
1: Birçok
0: bakın?
1: insanın.
0: Bakın. Postanın haberi bakın. Hiç haberimiz yok. Bak açtık. Yapay zeka kendi dünyasını kuruyor.
1: Nasıl kuruyormuş?
0: Yani işte herkes yazıyor. İşte bizim şey yazmış mesela. Ali Murat Kırık yazmış. O da diyor ki işte yapay zeka artık fişi de çekilmeyecek duruma gelebilir. Yapay zeka yapay zeka üretir hale gelecek. Yani robotlar robotları üretecek. Böyle bir dünya geliyor. Bu konuyu kapatalım. Bence bu şöyle söyleyeyim.
1: Fantastik.
0: Şu anda yeni olan doğan çocuklar bununla alışık büyüyecekler. Tabii bizim yaşımızdakiler, 50 yaş civarındakiler bu sorunları çekecek. Ya böyle bir dünya mı falan mı derken öyle yaşlanacağız. Yani biz bunu her zaman kanıksayamayacağız. Ya dünya ne hale geldi diyeceğiz. Ama yeni doğanlar bununla büyüdüğü için mesela şu an çocuklar cep telefonuyla büyüyorlar.
1: Tabii.
0: Onlar için cep telefonu ışık süresi 8 saat günlük.
1: Ve yapay zeka ile çok sohbet halindeler.
0: Tamam işte sürekli bugün mesela biz normal çocukların 3 saatten fazla olmasının ben onların sağlığı açısından kötü olduğunu söylüyordum. Ama şimdi çocuklar zaten 6-7 saat yapay zekaya bakıyorlar. Yani monitöre bakıyorlar. Şimdi ne diyeceğiz biz onlara?
1: Artık kaçışı yok değil
0: diyemeyeceğiz
1: mi?
0: Diyemeyeceğiz yani. Mesela bugün 3 saatten fazla ben bakmam benim için zararlı. Ama yeni çocuklar ne yapacak?
1: Anne babalar da mesela kısıtlama getiriyor.
0: Hayır,
1: ama
0: o geçti onlar. Bitti
1: onlar
0: işte.
1: Geçti artık diyorsunuz. Mesela
0: onları,
1: anneliğin ya da babalığın otoritesi kalır mı artık
0: onlar bitecek onlar.
1: Yıllarda.
0: Yani şöyle burada ne ortaya çıkıyor işte? İşte ailenin hala korunması gerekiyor. İşte ama nasıl koruyacaksınız? Kolay bir şey değil bugün. Yapay zekayla her yere giden bir süreç var. Yani burada çok sıkı bağlarınızın olması gerekiyor.
1: Aile
0: yani,
1: bağı.
0: Tabii çok sıkı ama normalden çok daha üstün bağlar. Yani her şeyi akıllıca görebilen, empati yapabilen, çocuğun telefonla ilişkisinin kendisi gibi olmadığını bilerek. Yani bunu elinden bırak değil de zaten çocuk onunla yaşıyor.
1: Evet.
0: Yapay zekayı koruyor, soruyor, onunla ödevini yapıyor. Onunla mühendislik gerçekleştiriyor. Onunla senkron bu akımı. Yani ailelerin de update olması lazım. Ne demek update? Upgrade. Yani ailelerin de topluma ya da sanayiye ya da yapay zeka ayak uydurması gerekiyor. Yani yeni anne babalar lazım.
1: Çok
0: nasıl?
1: Bir insan ne korkutur biliyor musunuz?
0: Yani
1: siz
0: bilinçli
1: hocam.
0: Anne.
1: Evet.
0: Ondan sonra yapay zekayı kullanabilen anne.
1: Hmm.
0: Çocuğuyla bu konuda empati yapabilen anne. Ya anne babaların da yapay zeka öğrenmesi gerekiyor.
1: Biz de adapte olmamız lazım.
0: Hepimiz
1: anne
0: adapte
1: baba
0: olacağız.
1: Olarak,
0: bu
1: evet.
0: Bir adaptasyon. Bu böyledir bu. Bir şeyi adapte olursunuz ya da yok olursunuz. Bu her zaman böyle olur. Biz tıp doktoru olarak da böyle. Mesela ben şimdi eski kitaplara baktığım zaman tıbbın tamamen değiştiğini görüyorum. Mesela biz eskiden şöyle düşünüyorduk. Yani ilaç bir mucize miydi bizim için?
1: Hmm.
0: Evet, ilaçlar mucizeydi ondan
1: Evet.
0: sonra. Ama şimdi artık ilaçların dışında daha farklı. Mesela son 5 sene içinde mRNA teknolojisi tanıştık.
1: Evet.
0: Bugün mRNA teknolojisi mesela bakıyorsunuz. Bugün yakında kanser aşıları geliyor.
1: Gerçekten
0: tabii,
1: olacak mı?
0: Tabii,
1: Kanseri
0: tabii
1: yok
0: ki.
1: edecek mi?
0: Kanser aşıları gelecek. Yani tedavi protokolleri değişiyor. Bugün kanser aşısı kaç sene önce ortaya çıkmıştı? 10 sene önce. Küba yapmıştı ilk. Akciğer kanserinde bir aşı yapmıştı. Ve akciğer kanserindeki aşı hiç bulantı kusma olmadan kemoterapi ilaçlarıyla aynı ömür uzatması yaptı. Yani bir ilaç işte kusturuyor, saçları döküyor. 2 sene, 3 sene ömrünüz uzuyor. Son dönem kanser hastası için söylüyorum bu evre 4 için. Ama bakıyorsunuz öbür ilaçta sadece aşı yapıyorsunuz. Maliyeti çok düşük Küba'da. Bir bakıyorsunuz 3 sene, 4 sene ömür uzattı hemen.
1: Ama
0: ama
1: kanser
0: kusmadan.
1: Olduktan sonra artık.
0: Tabii
1: mesela
0: kanser
1: olmadan
0: olduktan
1: bu
0: sonra.
1: Aşıları olsak
0: Öyle
1: hiç olmamak için
0: öyle
1: olmaz
0: olmuyor.
1: mı?
0: Öyle bir şey yok. Öyle hikayeleri geçelim de kanser olduktan sonra. Yani kanser aşıları kanserden korumayacak. Kanser aşıları kanser olduktan sonra kanseri hiç kusmadan saçımız duyan o dönem bitiyor. Nasıldı eskiden? Ağır toksikolojik sıkıntılarla oluşuyordu.
1: Saçlar dökülüyor.
0: Saçlar dökülüyor, sinir hastaları, gözün kuruyor, ağzında aftlar çıkıyor. Bunların yok olmasıyla bir hastaya 6 sene, 7 sene, 10 sene ömür sağlayabileceğiz ki son dönem hastalara.
1: Çok iyi olur tabii.
0: Tabii ki. İşin ilginci maliyetlerle düşecek. Yani dünyada şöyle bir akım ortaya çıktı. Şimdi yapay zeka bize şunu da söylüyor. Hangi kanser ilaçlarının iyi olacağını da bize söylüyor artık. Çünkü geçmişe bakıyor, geleceğe predikte ediyor. Gelecekte şunu söyleyecek bize.

0: Belki de biz bugün kullandığımız kanser ilaçlarının emin olun %90'ını kullanmayacağız. Çünkü onlar eskiden artık. Şimdi dünyada en büyük şey beklenti birincisi psikiyatrik ilaçlarda olmuş. Bugün psikiyatrik ilaçlar
1: çok kullanılıyor.
0: Antidepresan ama bu büyük bir buluştur bu.
1: İyi bir şey mi sizce bu antidepresan?
0: İyi bir şey, kötü bir şey değil. Bugün intihar sayılarını azaltmıştır. Bunu bilelim. Bugün antidepresanlar, evet, antidepresanlar yan etkileri de var. Doğru. Kalp yan etkisi var. Evet, doğru. Duygulanımın şeklini değiştiriyor. Çok uzun kullanımlarda üzülemiyorsun da sevinemiyorsun da. Garip bir ruh hali oluşturuyor ama insanların da depresyonu atlatmasını sağlamıştır. Bugün şunu unutmayın. Depresyondan en az %30'u, üçte biri normal bir depresyon değil. Depresyon şu demek değil. Hani sabahleyin kalktığında öf ben bugün işe gitmek istemiyorum değil. Depresyon dediğimiz şey aylarca süren,
1: Ağır.
0: ağır, yaşamak istemiyor.
1: Yataktan kalkmak istemiyor.
0: Bırak yataktan kalkmak istemiyor, elini kaldırmak istemiyor. Tek yapmak istediği şey uyumak, halsiz, yorgun, konuşmak istemiyor. Depresyon çok ağır bir şeydir. Yani millet sanıyor ki işte depresyon böyle sabahleyin kalkınca. Onlar depresyon değil. Bugün depresyon için en az minimal 20 gün gerekli. Yani 20 gün ve giderek ağırlaşıyor. Ve depresyon hastalarının üçte biri gerçekten de çok zor durumda.
1: Ve bu ilaçlar onlara ilaç
0: Evet, onlara
1: gerçekten.
0: ilaç oldu. Bugün onları yataktan kaldırdı. Ya bugün her şey öcü demek. İşte ilaçsız. Ben mesela bir yere gidiyorum mesela. İşte hocam sen de mi? Mesela benim başıma gelenler.
1: Nasıl?
0: Çaya şeker atıyorum. Hocam sen de mi? Tansiyon ilacı yutuyorum. Hocam sen de mi? Yemek yiyorum. Hocam sen de mi? Tabii ki yemek yiyeceğiz. Tabii ki de tansiyon ilacı
1: Şeker
0: içeceğiz.
1: attığınıza inanmıyorlar
0: Tabii
1: mı?
0: ki açacaksın. Bu böyle bir hayat tarzı bu. Böyle insanları mahvettiler mesela. İşte simit diyorsun. İşte o glutenli. Aman hocam simit yenir mi? Bugün insanlar simit de yiyecek. Peynir yiyeceğiz o kazeinli.
1: Neymiş
0: İşte su
1: kazenin?
0: işte yani süt proteinleri. İşte süt içmeyin. İşte yok yoğurt. Bunlar boş şeyler bunlar. Bugün insan ömründe her şeyi yiyip tadacak. Bugün insan en önemli zevk aldığı yerden bir tanesi yemek. Dostları, ailesi böyle şey olabilir mi? Onunla görüşme. Onu yeme. Böyle hayat gitmez
1: Nasıl ömür
0: böyle.
1: uzayacak? Bakın
0: Ya
1: şimdi bir 100
0: bunlarla
1: yaşına
0: olmayacak
1: gelmiş bir
0: işler yani.
1: amcamız var. Uzun yaşamın sırrını anlatıyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşıyor. Ali Gül dedemiz 100 yaşında. Bakalım o hayatın sırrını neye bağlıyor?
2: 100 yaşına girdim. Sabahleyin erdi el kakarım. Namazımı kılarım. Abdestimi alırım. Doktora gitmedim. Ömrümde bir sefer gittim. Halçam kırıldı gittim. Yememi işime dikkat ederim. En iyi yemeklerden yerim. Parayı hiç esirgemem. Çünkü ben kazandım ben yiyorum. Çocuklarımın bir kuruşu nasip olmadı baba. Uzun yaşama sırası hiç tohtur görmedim. Bugüne kadar kimsenin hakkını hukukunu yemedim. Hep doğru çalıştım. Çiçekleri çok severim. Bir çiçek için Yozgat'a giderim. 4 tane evladım var. Biri kapıyı açmıyor. Sebebi ne acaba? Ben onları kimseye muhtaç etmedim. Elden iyi yediler, elden iyi giydiler. Elden iyi de kötülük yapıyorlar bana.
1: 4 çocuğum var. Hiçbiri de kapısını bana açmıyor. İyi yaşamış 100 yaşına kadar, Allah daha uzun ömürler versin.
0: Ama bu dünyada olan bir şey. Artık çocuklar ailelerine bakmıyor. Yani bu dünyada ya sadece bizim Türkiye diye bütün dünyada böyle. Çocuklar artık ailesine bakması giderek azalıyor. Çünkü insanlar bireysel akımlar oluştu. Bireysel akım ne? Benim hayatım, benim çocuğum, benim hep benim, benim param, benim arabam. Artık insanların aile bağları ve sosyal bağları yıkılıyor. O nedenle geleceğin en büyük sorunu da yalnızlık olacak. İnsanlar buna alışsınlar. Yani alışmak dediğim. Neden dünyada en büyük şu anda sorun? Yaşın büyümesiyle beraber, yaşlanmanın artmasıyla beraber bakım evlerinin artması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bugün gelecekte bakım evine ihtiyaç olacak.
1: Avrupa'da çok yaygın
0: Tabii ki.
1: zaten. Burada da ama
0: Türkiye'de
1: yaşlanıyoruz.
0: ihtiyaç. Türkiye'nin önümüzdeki 10 senede iki şey yapması lazım. Yaşlı bakım evleri yapması lazım. Bir de palyatif bakım. Yani palyatif bakım ne? Çok yaşlılar olacak. Alzheimer'lı olacak bu yaşlılar. İşte ya da arrest olmuş yani kalbi durmuş canlandırılmış beyin hasarı geçirmiş bunların
1: Yatalak olan,
0: tabii
1: evet.
0: yatalak olanlar işte inme geçirenler bunların hepsinin palyatif bakım dediğimiz yani palyatif bakım nedir işte burundan beslenmesi ya da mideye delik açarak beslenmesi solunum desteği çünkü yaşlanmayla beraber yatağa bağımlılık da artacak kırılganlık artacak yani gelecekte dünyanın en büyük sorunu yaşlı bakım olacağını da bilmeliyiz.
1: Çalışan bir çocuksa eğer
0: Tabii
1: evdeki
0: tabii tabii. Tabii
1: bakamayabilir yani, o zaman
0: bakamayabilir.
1: özel biri lazım değil
0: Yaşlı
1: mi?
0: bakım, yaşlı
1: Yaşlı
0: bakım.
1: bakım, evet.
0: Bakın şimdi biri değil. Yaşlı bakım geleceğim. Mesela bugün 1950 nasıldı? Ortalama ömür 50 idi. O zaman yaşlı bakım diye bir şey yoktu. İnsan ölüyordu. Şimdi ortalama ömür 76'dan bahsediyoruz. Gelecek

0: ne olacak? 80'lere, 83'lere, 85'lere doğru kayacak. O zaman gerçekten yaşlı insanlar görmeye başlayacaksınız. Hı-hı. Bugün nasıl oldu mesela Almanya'ya gidin, genç nüfus yok.
1: Evet.
0: Almanya'da genç nüfus yok. Almanya'da bisiklete binen genç yok. Hep yaşlılar biliyor. Genç yok çünkü. Evet. Normalde bisiklete kim biner? Gençler biner.
1: Genç artık, görmek istiyorsanız Türkiye'ye geleceksiniz.
0: Evet yani o nedenle sıkıntı bu. O nedenle evet. Almanya bu işe başladı mesela. Orada çok fazla palyatif bakım var. Bugün Almanya ve Avrupa Birliği'ne gittiğinizde orada da en büyük sorun mesela genç nesil olmadığı için doktor yetişmiyor.
1: Doğum da yapmıyor kimse. Doktor yetişmiyor. Doktor doğum yetişmiyor. Yani öyle bir ilgileri yok. Alakaları
0: kim doktorluk
1: yok
0: yapıyor
1: aile
0: işte.
1: Kurmayla ilgili.
0: İşte Türkler doktorluk yapıyor. Ruslar yapıyor. Suriyeliler, İranlılar. Bugün Türkiye'den Almanya ve Avrupa Birliği'ne doktor gitmese ya da Suriyeliler olmasa, hı hı. İranlılar olmasa çok büyük doktor zorluğu çekerler.
1: Kesinlikle.
0: Hatta Suriyeliler geri gideceğiz dedi. Avrupa çok korktu bundan yani bir sürü acaba işte çünkü orada bakıyorsunuz tamirat işleri ondan sonra birçok işle Suriyeli vatandaşlar ilgilendi. O nedenle de şunu söylemek istiyorum. Avrupa Birliği'nin de şeyi çok zor. Hayatını sürdürmesi
1: tabii.
0: Durumu çok zor o nedenle.
1: Ne varsa ülkemizde var.
0: Evet, ne
1: Avrupa
0: varsa,
1: Birliği ayrı tabii bir birlik ama evet. Türkiye ülkemizde de tabii ki biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ya biz de yaşlanıyoruz.
0: Yani sonuçta biz de yaşlanıyoruz yaşlı bakımında yani. Gelecekte Türkiye önemli pozisyona gelecek. Ha, Türkiye'de insanlar ailelerine bakar mı? Yaşlılarına, anne babasına falan filan. Bakar Türkiye'de Avrupa'ya göre durum daha iyi.
1: Tabii şu an öyle
0: tabii
1: ama
0: daha
1: bir 30
0: iyidir.
1: Yıl sonra böyle kalacak
0: tabii
1: mı?
0: Yani sonuçta ama Türkiye'de her zaman için aileler hala ana babasına bakıyor. Türkiye'deki yaşlı bakım sayısı Avrupa'ya göre çok düşüktür.
1: Tabii.
0: Yine anneler bugün ailelerin %80'i Türkiye'de ana babasına bakıyordur.
1: Evet.
0: Ama %10-20 evet yani ama tabii buna da önlem almamız gerekiyor. Yani bir de eğitmemiz gerekiyor insanları. Mesela Japonya'da insanlar ailesine, annesine, babasına bakıyorlar.
1: Yaşlı bakım eğitimi verilmesi
0: eğitimi
1: gerekiyor.
0: Verilmesi. Mesela Japonya'da ortalama yaş 90 olmasına rağmen çok yaşlı bakım evi yok.
1: Hı-hı.
0: Neden? Çünkü aileler bakıyor. Onun için ailelerin bakmasını öğütlemek. Küçükkenden beri aile kavramını. Hani hep diyoruz işte aile yılı, işte
1: Evet.
0: Aileyi koruyalım. Aile, aile, aile. Aile bunda önemli. Ama işte aileyi yok eden ne? Sosyal medya, bireysel akımlar. İşte saçma sapan cinsel eğilim akılımları. Ya yani aileyi korumanız, aile nedir? Aile eski bir şeydir. Aile eski olduğu için eski şey nedir? Örf adetlerdir. Yani siz onu sürdürmeniz gerekiyor. Ama ne yazık ki bunlar azalıyor. Siz ne kadar buradan söyleseniz de
1: evet.
0: Ne yazık ki sosyal medyanın etkisi sizden çok daha büyük
1: Tabii,
0: oluyor.
1: Tabii şimdiki çocukları görüyorsunuz işte hep
0: Evet.
1: Çok başka hayalleri var. İşte yapay
0: Evet.
1: zeka hayatlarına girdi. Belki de yarın öbür gün hiç evlenmeyi bile düşünmeyecek gençler. Bu biraz korkutucu esasında. Evlilikten neden uzaklaşıyoruz?
0: Sorumluluk almak istemiyor kimse.
1: Hmm.
0: Tabii sorumluluklar daha artıyor. Diğer sebep herkes bir iki çocuk üç çocuk bakmak istemiyor.
1: Hı-hı.
0: Kendim yaşayayım diyor. Kendim diyor harcayayım falan filan diyor. Yani burada en büyük sebep sorumluluk almak istemiyor
1: daha
0: kimse.
1: Çok erkek mi acaba istemiyor bunu?
0: Hayır hayır herkes kimse sorumluluk almıyor. Bunun erkek kadınla alakası yok. Bugün bütün roller farklılaştı. Eskisi gibi değil artık. Mesela eski anneler nasıldı? Daha işte saçını süpürge ediyordu işte.
1: Hı-hı.
0: Ya, mesela bizim anamız mesela. İşte evden çıkmıyordu. Bizi bekliyordu. Okuldan ben hiç hayatımda her zaman söyledim. Ben hiç anahtar taşımadım yanımda.
1: Hı-hı.
0: Hep annem açtı.
1: Evet.
0: Ben yıllarca cebimde anahtar taşımadığım için evden çıkarken anahtar almayı yeni yeni öğrendim ben. Çünkü hep benim zile bastığımda annem vardı. Her zile bastığımda evde sıcak yemek vardı.
1: Ya.
0: Biz ne yaptık? Eve geldik. Yemeğimizi yedik. Sıcak bir aile ortamı gördük. Dersimiz çalıştık. Yani ona yatırım yapıldı.
1: Hı-hı.
0: Artık öyle evde...
1: Anne kavramı değişti
0: anne
1: şu an.
0: Anne kavramı değişti. Bugün artık kadınlar tabii ki çalışıyor. Ondan sonra tabii ki onlar da zor şartlarda bugün İstanbul büyük şehirlerde trafik sorunu.
1: Tabii.
0: Bugün bir kadın evine 1,5 saatte geliyor, 2 saatte geliyor. O da yorgun oluyor.
1: Akşam geliyorsun yemek
0: Tabii.
1: yap, çocuğun
0: Hani
1: dersleriyle ilgilen.
0: bir de çocuğun yemek sıkıntısı da var. Artık evde yemek pişmiyor ki.
1: Evet.
0: Artık tencere yemeği bitti. Herkes ne yapıyor? Telefonu açıyor ya da internet uygulamasından yemek eve söylüyor. Bu sefer ne oldu? Hazır yemek arttığı için kalori alımı arttı. Obezite
1: Hı
0: arttı.
1: hı.
0: Bu sefer çocuk ev yemeğini beğenmiyor. Ben
1: Evet.
0: diyor bu sebzeyi yemem diyor. Neden? Çünkü hep böyle junky food dediğimiz o zevkli, ondan sonra bol
1: Hamburger gibi,
0: karbonhidratlı,
1: pizza gibi.
0: bol şekerli şeyleri yiyor. İnsanlar artık çok farklılaşıyor.
1: Hı.
0: Bu sefer şeyler de değişti. İnsanların uyuma alışkanlıkları da değişti.
1: Nasıl uyuyoruz?
0: Çünkü
1: Çok geç yatıyoruz, değil
0: eskiden
1: mi?
0: çünkü insanlar devamlı evde olduğu için akşam olduğu zaman uykuları geliyordu.
1: Hı.
0: Ama şimdi zaten sürekli ışıklı ortamda, zaten eve gelmiş. Eve insan şu anda akşam 8'de geliyor.
1: Evet.
0: Kendine 5 saat 6 saat ayırmak istiyor. Gece oluyor 2. Bu sefer ne oluyor? Geç yatıyor.
1: Sabah kalk erkenden.
0: Erken kalkıyor. Uyuma süresi kısaldı insanların.
1: Ne olur uyku süresi?

0: kısalırsa?
1: Uyku süresi kısaldı.
0: Ömürden mi gidiyor bu?
1: Yani ömürden şöyle söyleyelim. Yani daha sağlıksız yaşanıyor. Yani bugün ortalama uyku süresinin 6-7 saat olması lazım optimal süre. Hı-hı. Ama bu yaşa doğru yaşla azalıyor bu optimal uyku süresi. Yani bugün bir çocuk 10 saat uyuması gerekirken bugün Hı-hı. bir ergen ya da işte 19-20 yaş bugün 50 yaşındaki bir adam mesela bana artık 6 saat yeter. 70 yaşında da 5 saat 4 saat yeter artık. Yani Hı-hı. insan doğduktan ölümüne kadar uyku süresi ihtiyacı azalıyor. Bugün 70 yaşında 80 yaşında bir adam uyku süresi 4-5 saat yeter.
0: Kimisi ya bunu da, çok uykucu
1: ya
0: mesela.
1: Bunu da bilmek
0: en az 10 saat uyumam lazım diyor mesela.
1: Ya hafta sonu uyuyabilirsiniz mesela öyle şey olabilir. Çok yorgunsunuz uyursunuz. Hı hı. Bu vücudun bir dengesi. Ama şöyle bir şey yok artık. Yani şunu da bilmek lazım. İşte mutlaka 6-7 saat evet 6-7 saat uyumak iyidir. Ama bugün şehir insanı 6-7 saat uyumuyor. Uyuyamaz zaten. 2'de yatıyor gece.
0: Evet.
1: Sabah 7'de kalkıyor. Çünkü 8.30'da işe yetişecek. 1,5 saat yolda geçiriyor bugün.
0: İşte o 5 saatte 5 saat. Vücut onarım yapmıyor deniyor mesela. Yeterli
1: ya yapmıyor.
0: Değil diyor.
1: Bu kadar insan yaşıyor bunlar nasıl oluyor? Ya? Erken ölüm olmadığına göre nasıl oluyor şimdi Aslı Can? O zaman doktora bunu soralım. Madem bu kadar insanın vücudu onarmıyorsa evet. neden ömür uzuyor madem?
0: İşte akşam 10'dan itibaren yatmak
1: ya
0: lazımmış.
1: Bunları geçelim onarım arkadaşlar. Için. Ya bunlar vücudun kendi bir dengesi var. Orta dengeyi buluyor vücut. Yani hiçbir şey kitapta yazdığı gibi değil. Kitapta yazan da pratik çok farklı. Yani bugün şimdi... Spikerlik kursuyla televizyon ekranında canlı yayında konuşmak aynı şey değil. Siz kursa gidebilirsiniz, başarılı olabilirsiniz. Ama şey çok var, ameliyat da öyle. Kitaptan okuyun, açın cerrahi kitabını. Hı hı. Her şeyi okuyun. Ama hastanın karnını açtığınız zaman şöyle değil. Her zaman teorikle pratik farklı şeylerdir. Pratik deneyim gerektiriyor. Ondan sonra yaşanmışlık gerektiriyor, tecrübe gerektiriyor. Ondan millet yapay zekayı. Çünkü yapay zekanın suya ihtiyacı yok. Deneyime ihtiyacı yok. Çünkü hep deneyimli zaten.
0: Evet.
1: İşte ondan oraya doğru kaydı. Mesela bugün yeni cerrah olmuş biriyle 20 yıllık cerrah arasında çok büyük fark var.
0: Yani o yüzden
1: deneyim
0: diyorsunuz ki saat gece 2'de de yatsanız bugün, vücut onarıyor
1: ya
0: kendisini.
1: Şimdi sen bugün 10 yaşında 20 yaşında bir adamın vücudun deneyimi nasıl az. Hı hı. Ama bugün 50 yaşına kadar yaşayabilmiş birinin vücut deneyimi var artık. Mesela ben deneyimli benim vücudum. Benim
0: Hocam,
1: vücudum 3 sene yaşayacak.
0: Genç gösteriyorsunuz.
1: Tamam da 3 saat de bana yeter 1 saat de yeter.
0: O yüzden merak ediliyorsunuz.
1: Yani bu sefer ne oluyor insan? Bir deneyim var. O zaman vücut da deneyimleniyor. Mesela her şey deneyim. Mesela bugün çocuklarda kabızlık daha fazla oluyor. Hı-hı. Ya da besin zehirlenmesi daha çok oluyor. Çocuk yediğini kusuyor bazen. Ama yaş geçtikçe bulantı azalıyor. Neden? Vücudun deneyim kazanıyor artık. O da öğreniyor. Evet. Mesela hangi besinlere karşı reaksiyon vereceğini o da daha iyi biliyor. Bu Hı-hı. vücut da deneyimleniyor esasında bizimle beraber. Kaslarımız da öyle o şekilde. Kemiklerimiz de öyle. Hı-hı. O nedenle birazcık bunu vücudumuza da bırakmalıyız. Yani ona da zaman kazandırmalıyız. Bir de vücut böyle çok şeyleri sevmez. Yani her gün düzenli 5 saat 6 saat uykuyu sevmez vücut.
0: Düzeni sevmiyor mu?
1: Pek sevmez yani. Bazen 7 saat uyumak, bazen sınavlarda uykusuz kalmak. Hı-hı. Başarmak için uykusuzluk gerekir. Bugün çalışıyorsunuz, çabalarsınız, gece uyumazsanız ama bir şeyler öğrenirsiniz.
0: Sabaha kadar ders çalışmak
1: evet.
0: sınav öncesi.
1: Bazen 1 saat uykuyla gidersiniz, o gün rezil geçer. Bu hayatın akışında olan şeyler bunlar değil Hı-hı. mi? Sizin program adı neydi? Hayatta her şey var. Neden böyle bir şey var? Şu o zaman her şey güzel olsaydı 7 saat uyku, 3 çocuk, işte herkes evleniyor, barklanıyor, hastalık yok. O zaman hayatta her şey yok yazardınız buraya. Hayatta her şey var şu demek.
0: Evet.
1: Hayat bir dengesizlik içinde yürüyor demek. Hayat dengesiz bir yapımdır. Onun için ben aslında şunu yazardım hayatımı, çocukla öğretirdim. Arkadaşlar hayat düzenli değil, düzensiz bir yapıdır hayat.
0: Düzensizken de sen kendi o anda düzenini kuracaksın her halükarda.
1: Düzensizliğin içinde bir düzen.
0: Evet.
1: Tamam mı? Yani yarın boşanmalar olacak, ayrılıklar olacak, ölümler olacak, hastalıklar olacak. Bunun içerisinde süren bir şey. Ben daha düzgün giden ben hayatta hep şunu söyledim. Bir şey düzgün gidiyorsa bela geliyor demek.
0: Allah Allah.
1: Tabii ki.
0: İyi giden bir şey olduğu zaman mesela, ama çok
1: ki.
0: Güldük birazdan ağlayacağız
1: tabii
0: gibi
1: ki
0: mi?
1: Ya, biraz öyle ya. Sonuçta hiçbir şey düzenli gitmez. Yani düzenli şekilde gidişlerin sonunda mutlaka başka şeyler yaşanması gerekir.
0: Allah
1: burada
0: Allah.
1: Bilmek lazım.
0: Hayat.
1: Sen mesela hayat boyu burada sunacağını mı düşünüyorsun programı?
0: İnşallah. Ben isterim.
1: İnsan öyle ekranda olmayacak. İnsan öyle düşünüyor.
0: Tabii öyle düşünüyorsun ama hayatını
1: mesela
0: getireceği
1: bilemezsin. Mesela insan ölmeyeceğini düşünüyor. İnsan yaşlanmayacağını düşünüyor. İnsan çocuğunun hiç kötü bir şey. Mesela insana söyledikleri ne diyor? Benim çocuğum yapmaz. Bana bir evet. şey olmaz. Hayır. Senin çocuğun yapar. Sana bir şey olur. Sen de boşanacaksın. Senin de bir sürü sağlık problemin olacak. Her şey insanlar için çünkü.
0: Evet. Ama ne demiştik yayının başında? Bardağın boş tarafını Tabii. görmek ya da

0: Doğu tarafını görmek.
1: Sen şunu diyeceksin. Hep doğu tarafından bakacaksın. Doğru. Yani ama şunu bileceksin. Şu da doğu tarafından bakmak. Hayatta kötü şeylerin olacağını bilmek de doğu tarafından bakmak.
0: O da doğru.
1: Hep hazırlıklı olacaksın her şeye.
0: Evet.
1: Çünkü insanlar hep şöyle düşünüyor. Mesela arabaya biniyor. Kimse arabaya kaza yapmak için biniyor mu sence?
0: Yok.
1: Ama her zaman koltuğa oturmak lazım. Bugün bu arabada ben ölebilirim.
0: Allah korusun.
1: O nedenle ne yapacaksın? Dikkatli gideceksin.
0: Genelde bugün, bunu düşünenler bakın, ama çok kaza yapıyor.
1: Olur mu? Alakası yok. Bugün tekne kazası insan hatası. Çernobil nükleer faciası insan kazası. Araba kazaları insan hatası. Hep insan hatası. O zaman insan hata yapıyor. Çünkü insan dalgın. Düşünmüyor. Düşüneceksin. Nereye bakacaksın? Yola bakacaksın. Yanına bakacaksın. Mesela insanların hayatta şu andaki en büyük sorunu fokus sorunu. Neden? Çok fazla şeyle ilgilendiği için bir şeye kanalize olunmuyor. Nasıl? İşte cep telefonuyla ilgileniyor.
0: Evet. Araçta
1: sürekli,
0: değil mi?
1: Araçta. Hep kafasında başka şeyler var. Şunu unutmayın. Buradaysanız kafanız burada olacak.
0: Hı hı.
1: Aslı can katlaysan burada kafan aslı can katta olacak. Bunu unutmayın. Hı. Eşinizlesiniz. Eşinizin gözüne bakın.
0: Hı.
1: Çocuğunuzdasınız. Kafan eşinde ya da işinde. Çocukla konuşuyorsun. Olmuyor işte.
0: Zaten diyor dalgınsın, ne oldu, bir şey var
1: i̇şte
0: sende,
1: neden?
0: Beni dinlemiyorsun.
1: He, hep onun için millet böyle olmadığı için işe gidiyor, karısına kavgasını düşünüyor. O zaman iş performans düşüyor.
0: Evet.
1: Eve geliyor, işi düşünüyor. Abi eve geldin mi işini evde bırakacaksın.
0: Hı hı.
1: Eve geldin mi artık ailene beraber olacaksın. Bırakmayı kesmeyebilmek lazım.
0: O nasıl başaracağız onu bırakmak?
1: Bu bir eğitim.
0: Bu bir sanat aslında.
1: Eğitim.
0: Nasıl olacak?
1: Hiçbir sanat değildir hayatta. Her şey tecrübe. Öyle sanat deyip hemen öyle bir şey olmuyor. Sanat da eğitilmiş bir şey. Bugün sen bir çocuğuna hiçbir kalem verme. Hayatta bir şey çizemez.
0: Evet.
1: Ama küçükkenden beri çizdir. Çok iyi bir resim ustası olur. Bu da böyle.
0: Bırakmayı nasıl
1: küçükkenden
0: öğrenebiliriz?
1: Beri mesela anne baba öğretiyor bunu. Mesela anne babaya diyor ki baba işte işini anlatıyor. Anne diyor ki hayır yeter diyor. Bey ben senin işini dinlemek istemiyorum. Artık bizimle ilgili konuş. Ne var evde? Çiçekle ilgili konuşalım. Böcekle ilgili konuşalım. Çocukla ilgili konuşalım. Bak Ahmet var yanında. Kim var? Ayşe var. Çocuklarımız var. Onlar hakkında konuşalım olacaksın.
0: Hı hı.
1: Kim bunu uyarıyordu eskiden? Kadın uyarıyordu. Ama şimdi kadınlar ne oldu? Kendileri konuşuyor. İş yerinde şu oldu. Bilmem ne oldu. Müdür bunu dedi. Bu sefer ne oldu? Baba iş yerini anlatıyor. Anne iş yerini anlatıyor. Peki aile? Aile yok. Çocuk yok ortalıkta. Onun için işinizi işte bırakın.
0: Aslında her şey de öyle değil mi?
1: Tabii
0: anı
1: ki.
0: Yaşamak diyorlar ya hocam. Bir
1: mesela
0: yeni akım
1: arabada
0: var.
1: Aklın nerede olmalı? İki aynada ve arka aynada olmadı. İnsanın
0: Evet.
1: Aklı nerede? Cep telefonunda. Millet trafik dursun da cep telefonu karıştırayım diye bakıyor.
0: O telefonu
1: bugün,
0: bir kenara bırakmak lazım da
1: emin
0: araçta.
1: Olun trafik kazalarının en az %50-60 sebebi cep telefonudur.
0: Bir de biz kemer takmıyoruz. Böyle bir şey yok ya.
1: Evet.
0: Kemer takmıyoruz ya.
1: Bizde,
0: Türkiye'de böyle alışkanlığımız
1: bizde
0: yok.
1: Bizde en büyük sıkıntı şu an cep telefonu. Çok büyük sorun bu cep
0: evet,
1: telefonu.
0: O
1: ve
0: zaten.
1: Mesela insanlar diyor ki ben unutuyorum neden? Cep telefonunda neden? Çünkü çok gereksiz bilgiyi hafızasına koyuyor. Dinliyor ya oradan.
0: Evet.
1: Mesela orada bakıyor işte bilmem ninin düğününde şu bilmem ne olmuş. Onu kafasına yazıyor. Amerika'daki bir siyasal olayı kafasına yazıyor. Bu sefer beyin çöplüğe dönüşmüş.
0: Çok fazla bilgi alıyoruz.
1: Evet,
0: o
1: çok fazla
0: bilgileri
1: bilgi
0: nasıl
1: alıyor.
0: boşaltacağız beyinden?
1: Almayacaksın.
0: Almamak yani.
1: Tabii ki. Mesela Instagram'a bakarken sesini kapatın.
0: Ha.
1: Tabii en azından ses girmesin kulağınıza.
0: En azından bir şeyi
1: En
0: almış
1: azından bir
0: oluyoruz.
1: Şey bloke edin. Çünkü insanlar ne kadar çok cep telefonuna kalırlarsa o kadar
0: Ama
1: çöp bilgi
0: nasıl oluyor biliyor
1: biriktiriyor.
0: musunuz hocam? Mesela bir ortama giriyorsunuz. Şu adamı gördün mü? İşte karısına şaka yapmış. Sen diyorsun ki ay yok görmedim. Herkes her şeyden
1: Bak,
0: haberdar. Sen değilsin. Bu sefer sanki eksik
1: şöyle oluyor
0: kalıyormuşsun gibi.
1: ortamlarda. Herkes ortamda oturuyor 3 kişi.
0: Hı.
1: 10 dakika muhabbet ediyor. Ondan sonra cep telefonu oluyor. Herkes onunca dalıyor. Sonra hesap ödeniyor ve evine gidiyor. Bunun için.
0: Ya oradaki bilgileri öğrenmek.
1: Evet.
0: Ne olmuş
1: Aynen
0: ne
1: öyle.
0: bitmiş. Ben
1: Aynen
0: bunları
1: öyle.
0: bileyim diyor
1: Aynen.
0: insanlar. Bu
1: Ya
0: sefer
1: işte bizim
0: çevrede de anlatıyor.
1: kameramanlar ya kameraman bizi çekiyor.
0: Evet.
1: Bugün yok Allah'tan. Elinde cep telefonu. Kameraya bizi çekiyor ya.
0: Siz görüyor
1: Oraya.
0: musunuz
1: Tabii
0: bunu?
1: cep telefonu oynuyor. Bugün oynamıyorlar iyi. Çoğu kameraman oturur cep telefonu. Ben gittiğim yerde bakıyorum.
0: Hı-hı.
1: Ya düşün. Sen yer değiştirebilirsin. Burnunu karıştırabilirsin. O an çekmemen gerekiyor. Çekiyor. O zaman ne yapmak lazım? Herkesi eğitmek lazım. Bu eğitim her yerde. İnsan eğitimi sınırsız.
0: Ne biliyor musunuz
1: Sonsuz.
0: aslında hocam? Boşa düştüğüm an elim telefonda. Yani bir
1: Evet.
0: boşa düşmeyi yok artık. Canım sıkıldı yok. Boşa düşmek yok. Ya bir saniyede canım sıkılsın. Bir saniyede bir boş kalalım. Hiçbir şey yapmamak. Uzan böyle bazen koltukta hiçbir şey yapmamak. Hiçbir şey yapma. Düşünme de, konuşma da. Bir nefes al der.
1: Ya şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanların tabii yaşam tarzı da çok değişti. Bu konuyu herkes kendi çözsün. Ya bu kadar şey söyledik. Daha ne yapalım insanlar için? Ya bak ben sabah

0: sabah buraya geldim. Ben neden buraya geldim sabah sabah sence?
1: Programı tabii ki
0: Hayır.
1: önemsediğiniz için.
0: İnsanlara yardım etmek için.
1: Tabii ki.
0: Yani benim burada amacım da bir tıp doktoru olarak insanlara bir yerden tutturmak yani. Hani şunu söylemek kardeşim, tansiyon ilacı için o önemli bir şey. Gidip oradaki akımlara kapılmayın. Ya da işte hayatı yaşamak için bir tane arada şeker atın. Lazım vücuda demek. Yani biz bir hayat gurmesi değilim ben. Ama bir hayatta tecrübem var. Ne tecrübem var? Tıp kitaplarından bir tecrübem var. Bu neden geliyorum ben? Türk halkına faydalı olayım diye geliyorum. Onlara bir şeyler anlatayım.
1: Allah
0: Yoksa ne?
1: razı olsun
0: Yani
1: tabii.
0: bunu da işte bir şekilde görevini yapacaksın ya. Sonuçta bir şekilde insana faydalı olmak. Bir faydalı olmak için bir saat erken kalkıver. Ne yapayım? Kalkıver. Ki ben bir saat erken kalkmadım. Ben bunu 8.40'da kalktım bugün.
1: Bayağı
0: Yani,
1: yayından 20 dakika önce.
0: yani ben hep öyleyimdir hayatımda.
1: Nasıl başarıyorsunuz bunu?
0: Başarıyorum. Hayat gidiyor işte
1: Bir de
0: böyle.
1: geç de yatıyorsunuz siz.
0: Geç de yatıyorum. Ben bugün 5'te yattım. Tabii.
1: Allah
0: Ben hep 5'te yatarım.
1: Allah. Mesela 5'e kadar ne yapıyorsunuz? Mesela
0: Ders çalışıyorum.
1: ders
0: Tabii canım.
1: çalışıyorsunuz.
0: Nasıl öğreneceğim o kadar şeyi? Hemen bize yani bir insan kullanabilir fıslamıyor ki bunları.
1: Evet.
0: Ders çalışıyorum. Ondan sonra YouTube'dan ders dinliyorum. Bazen gidiyorum. İngilizce çalışıyorum mesela. Akşamlar kelime ezberliyorum iki tane. Bu bir dinamik bir süreç bu.
1: Yemek yiyorsunuz mesela sabaha kadar insan acıkır.
0: Ben mesela yemek de
1: Beşte.
0: yiyorum
1: Ne
0: sabah.
1: yiyorsunuz sabah
0: Hep
1: 5'te?
0: atıştırırım ben bir şeyler.
1: Atıştırıyorsunuz.
0: Mesela çubuk kraker. Akşam çubuk kraker yedim. Yediklerimi söyleyeyim. Bu
1: Evet.
0: akşam yediklerim çubuk kraker. Ve arası çikolatalı gofret yedim.
1: Aa, lezzetli de
0: O
1: olur.
0: çok iyi.
1: Ama onu bir süte
0: En
1: bandırabileceksiniz.
0: sevdiğim şey ne biliyor musun hayatta? Gofret.
1: Gofret mi?
0: Evet, çikolatalı gofrete bayılırım.
1: Allah Allah.
0: Tabii
1: Ama
0: tabii.
1: çok lezzetli oluyor onlar
0: Çok
1: da ya.
0: lezzetli oluyor.
1: Gece de olsa yerim diyorsunuz.
0: Yerim
1: Sabah
0: ve
1: 5'e
0: yedim.
1: doğru.
0: Neden seviyorum ben?
1: Evet.
0: Mesela bazen ben hep anlatıyorum sabah 5'te gidip çok yoğurt alıp yedim 1 kilo.
1: Bir kilo.
0: Tabii keçi yoğurdu mesela. 1 kilo yerim mesela.
1: Allah Allah.
0: Ama bu böyle bu yani. Ben genç adamsın yani. Tabii ki yiyeceksin.
1: Bir kilo çok değil mi biraz?
0: Canım ben yiyorum canım. Benim midem kaldırıyor. Yani kaldırmayan yemesin canım.
1: Evet.
0: Ya adam bugün mesela adam bakıyorsun pehlivan adam. 95 kilo pehlivan. Yani adam yani 50 kollu adam. Kası var şeyi var. O adam yiyecek abi.
1: Evet.
0: Herkesin bünyesinin bir özelliği var. Siz mesela bazı yaşlılara, geçen de bir yaşlıyla tanıştım. Adam 90 kilo yani. Benim yediğim 3 katını yedim. O kadar yesem ölürüm ben. Ki ben çok iyi yerim.
1: Evet.
0: Ya sen amca nasıl bu kadar yedin dedim. Ben hep böyle yiyorum dedi.
1: Maşallah.
0: Maşallah. Yani şunu söylemek istiyorum. Herkesin kendi içinde bir normali var,
1: Evet.
0: dinamiği var. Hani işte aman şöyle yapma, aman sen de mi hocam? Evet ben de hocam
1: Ben de
0: yani.
1: hocam. Peki. Reklamlardan sonra sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimize. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.

0: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handikredi. Hemen Handikredi'ye girin, %0

0: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
2: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dov yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada.
6: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Anneler ve babalar.

0: bilenler gibi Morphix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer. Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morphix çok iyi bilir. Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Damla, bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Duru'la.
8: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Lush'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz sevgili seyirciler. Şimdi bir test yapalım istiyorum hocam. Göz ve beyin arasında yapılan bir testmiş bu. Beynimiz ne kadar genç ve kaç yaş aralığında? Ben çok merak ettim. Bunu test edebiliyormuşuz.
6: Edelim.
5: Edelim mi? Edelim. Hazır mısınız?
6: Edelim.
5: Bakalım.
6: Hep ediyoruz hanım. Hep ediyoruz. Kulağımız test ediyoruz. Çocukları evet. Test ediyoruz.
5: Testteyiz.
6: Hep testteyiz.
5: Tabi tutuluyoruz teste ama beynimizde başka türü nasıl çözeceğiz kaç yaşında diye. Şimdi onunla ilgili bir görselimiz var. Bir görüntü gelecek. Ve inşallah bu görüntüyle birlikte. Eğer bu görüntüyü okuyun hocam.
6: Eğer bu görüntüyü çevirmeden okuyabiliyorsanız beyniniz aktif demektir.
5: Bu egzersiz
6: onu.
5: Oksijen mi? Oksijeni. Evet,
6: oksijeni hala getirmek için gözle ve beyin arasındaki bağlantıyı
5: uyarmak için
6: kullanılır. Evet.
5: Bu
6: egzersizi yapabiliyorsanız beyniniz hala sağlıklı demektir.
5: Çok şükür.
6: Çok iyiyim. Çok sağlıklıyız.
5: Çok sağlıklıyız demek ki. Beynimizi çok sevelim. Sevindik. Çok sevindik canım beynim. Beyni nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz? Var mı bunun yöntemleri?
6: Ben beyin sağlığıyla ilgili tek şey düşünüyorum. Beyni koruyan gerçekten de beyine zarar veren en önemli şey obezite. Ve insülin direnci, diyabet. Diyabet beyni mahvediyor. Alzheimer yapıyor, net bilgi. Tansiyon beyni mahvediyor. Bak bir tansiyon, iki şeker. Beynin en büyük sıkıntısı. Pis boğazlık beyne çok büyük zarar veriyor.
5: Fazla yemek.
6: Evet, çok fazla yemek. Özellikle karbonhidrat şeyler çok yememek lazım bu konuda. Ama ben beyni en çok zarar veren nedir diye bakılsaydı. Hani evet tansiyon şundan sonra kirli hava.
5: Hava kirliliği.
6: O da evet kirli hava.
5: Şehir içinde
6: hava kirliliği
5: öyleyiz.
6: Beyni mahvediyor. Evet. Başka plastik kullanmak. O da beyni çok mahvediyor. Yani
5: bir beyni mi yerleşiyor plastikler?
6: Yerleşiyor. Ondan sonra başka şey de beyni çok bozuyor. Kötü kokulu yerlerde çalışmak. Yani böyle devamlı burnunuza kötü bir şey inhal ediyorsanız akciğerinize.
5: Evet.
6: Hani tozlu, kirli, paslı, işte demir tozu, işte alüminyum tozu onlar çok kötü. Hani sanayi işçilerinde gerçekten de şey bozuluyor beyin.
5: Peki ne iyi geliyor beyne? Yani ne yapsak ona yarar sağlamış oluruz?
6: Vallahi beyni en iyi gelen şey çalışıp uyumak iyi, dinlenmek. Ama içeride çalışmak gerekli. Bir de beyni biraz yormak gerekli.
5: Nasıl yoracağız
6: yani
5: mesela?
6: Ezberleyeceksin, okuyacaksın. Çok beyin şeyi seviyor çok meşgaleyi. Hesap, kitap, çarpım tablosu öyle şey yapacaksın hep.
5: Evet.
6: Beyin çalışarak dinlenen bir yapı biraz.
5: Çalışarak, yani hep çalışacaksın. Aktif tutmak lazım.
6: Aktif tutmak lazım. Ya beyin mesela şöyle söyleyeyim. Gidin mesela bir huzurlu bir yere, ormana ya da balıkçı kasabasına. Bir 15-20 gün kalın bak ne oluyor. Beyninizi kaybediyorsun. Hakikaten beyin kaybediyorsun.
5: Allah Allah kayıp oluyor. Yani o eski sisteme geri gelebilir mi?
6: Ya çocuklar tatile gidiyor yazın.
5: Evet.
6: Çocukların beyni küçülüyor %8-10.
5: Doğrudur.
6: Yani yaz tatil olmamalı bence.
5: O zaman tatil yani beynin tatili o zaman çalışmak
6: beynini
5: mı?
6: Beynini tatile çıkarmayacaksın. Yani mesela ben yaz tatiline karşıyım. Çünkü çocuklar tatil yapıyor. Beyin nöron yapısını değiştiriyor. Plastik süreçler değişiyor. Tekrar baştan çok zorlanıyor.
5: İlk başta değil mi?
6: Tabii,
5: İlk hafta
6: ham
5: zor olur.
6: Kalıyor. Antrenmansız kalıyor.
5: Tabii matematiği
6: bence
5: unutuyorsun.
6: Hiç kapatmamalı okulları. Mesela ondan 5'e düşürmeli. Düşük bir tempoya. Hı-hı. Okul yazın da devam etmeli. Mesela okul sadece 3 saat olmalı yazın. Hı-hı. Ama devam etmeli. Bakın, mesela ben öyle olsam öyle yapardım. Benim okul sistem böyle olurdu.
5: Yaz okulu tarzında.
6: Evet, kapatmadan devam ediyoruz. Yaz okulu, evet, doğru.
5: Peki bakın, annem bana mesaj atmış. Okudum ben diyor yazıyı az önce. Beyin şeyini konuştuk ya, beyin sağlığı yerinde mi? Yaşlılar, onda yaşı
6: pek
5: var. Yaşlı, evet, ama okudum demek, o demek ki sevinmiş yani, sevinmiş. Okuyabiliyor. Tabii onda bayağı yaşı var. 80
6: demek
5: küsur,
6: ki beyin hala çalışıyor.
5: Sağlıklı uzun ömürler versin tüm anne babalarımıza. Mesela beyin sisi diye bir şey var hocam. Çok kişi bunu

0: yaşıyor. Beynim düşünemiyorum diyor mesela. Kalıyor beyin sisi. Düşünemiyorum. Bu nasıl bir his ve neden oluyor?
1: Beyin sesinin en önemli sebebi virüsler efendim. Yani virüsler beyin sesi yapıyor. Birçok virüs, Epstein-Barr virüs, CMV virüs, influenza virüs, COVID-19, bir de yaşlılarda zona, gece yanığı, yani herpes zoster ya da diğer adıyla varicella zoster beyin sesi. Yani çok fazla grip oluyorsanız, boğaz enfeksiyonu oluyorsanız beyin sesi de sizi
0: Nasıl
1: takip
0: o beyin
1: ediyor.
0: sisi ne yapar yani
1: Beyin
0: kişide?
1: sesi şöyle, odaklanamıyorsunuz. Yani işte ne diyor işte, ne diyor? Arda üst düzey oyuncu. Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho Arda Güler'le ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Arda Güler nerede? Mourinho bulunmuş. Neredeydi?
0: Gitti.
1: Nerede işte yani buna ama az bakıyor bir dakika. Başını okuyor sonu kalıyor. Ha bir dakika falan. Bu sefer ya ben ne okuyordum?
0: Aa, unutuyor da.
1: Fokuslenemiyor. En büyük sorun bu odaklama problemi. Ve sana odaklanamıyor ne söylediğine.
0: Allah Allah. Aklı nerede o an? Hiçbir yerde mi?
1: Aklı boşlukta.
0: Boşlukta. Çok korkunç bir
1: İşte
0: şey bu ya.
1: evet erken Alzheimer bu işte. Bunun tıbbi adı MCI, mild cognitive impairment. Yani orta dereceli kognitif yetmezlik. Şöyle bir şey bu. Mesela unutkanlıktan daha ziyade bu unutkanlığınız ilerliyor gitgide.
0: Alzheimer'dan da beter o
1: Alzheimer
0: zaman bu.
1: oluyorsunuz sonunda.
0: Oluyorsun en
1: Tabii
0: sonunda.
1: böyle fokuslenemeyenlerin üçte bir Alzheimer oluyor.
0: Bu beyin sisi mesela yıllarca mı sürüyor? Nasıl
1: Yıllarca
0: sürüyor?
1: sürüyor.
0: Çok kötü bir şey bu
1: Çok kötü
0: ya.
1: bir şey.
0: Ve
1: Ve
0: bu
1: Covid'den sonra
0: Covid'den
1: çok
0: sonra
1: arttı.
0: çok arttı gerçekten. Ben bunu yaşayanları ben görüyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum diyor. Mesela biri bana bir şey söylüyor. Ben diyor o an cevap veremiyorum. Kalıyorum böyle diyor.
1: Aynen öyle.
0: Beyin
1: Çok kötü bir
0: sisi.
1: şey. Ve bunun ilacı da yok. Ben beyin sesine ya şimdi ilaç söylemek istemiyorum. Ya şimdi ilaç söylerim de şimdi millet gider onu alır şimdi. Gerek yok yani.
0: İyi gelen bir ilaç mı bu beyin
1: İyi gelen
0: sisine?
1: ilaçlar var. Bazı ilaçlar iyi geliyor. Onun için
0: Bilmeden de ilaç herkes de tüketmesin diyorsunuz.
1: yani şimdi her şeyi de burada söylemeyeyim. Ya şimdi çünkü bazılarında sorunla oluşturabilir. Beyin sisiyle ilgili ilaçlar var. Şimdi şöyle bir şey var. Bu konu dünya tartışılan bir konu. Ve çok fazla arttığı biliniyor beyin sisinin. Özellikle bu kronik yorgunlukla beraber. Bununla ilgili büyük çalışmalar var. Hatta geleceğin sorunu kronik yorgunluk oldu. Kronik fatigue sendromu. Yani kronik yorgunluk. Kronik yorgunluk şu. Fokuslenemiyorsun. Ayağa kalkmak istemiyorsun. Ayağa kalkınca başın dönüyor, miden bulanıyor, yatmak istiyorsun. Böyle bir durum. Depresyon değil. Herkes diyor ki ya egzersiz yap, iyi gelir diyor. Egzersiz yapamıyorsun. Çünkü enerjin yok.
0: Oo, enerji eksikliği.
1: Enerji eksikliği. Aynen
0: Nereden
1: öyle.
0: kaynaklanıyor bu? Nereden alacağız bu enerjiyi
1: İşte
0: hocam?
1: o enerjiyi almak için işte bir sürü çözüm odaklı şeyler yapmak lazım. Kronik yorgunluk çok büyük bir sorun. Bununla ilgili videolar çektim. İzleyebilirsiniz. Kronik yorgunluk öğütmeye başladım. İzleyin. Yani orada şunu anlattım yani. Kronik yorgunluk ne demek? İşte vücutta bir inflamasyon var, bir iltihap var. Mitokondri yeteri kadar ATP üretmiyor. Hücresel bir sorun. Bu insana yalan söylemiyor bu arada. Adam diyor ki bu yorgunum ben
0: Yani
1: diyor.
0: sağlıklı bir insan ama
1: Evet
0: yorgun.
1: yorgun.
0: Bir hastalığı yok.
1: Ama kan sonuçları normal.
0: Evet.
1: İşte bu kronik yorgunluğu ne yapacağız? Çünkü bunlar hep virüslere bağlı olan bir şey. Bazı virüsler aktive oluyor. Özellikle Epstein-Barr virüs aktive oluyor vücutta. Bağışıklığın sorunlu olduğunu gösteriyor. Yorgunlukla bağışıklık birbirine çok yakın şeyler. Bağışıklığınız kötüyse yorgun oluyorsunuz. Yorgunsanız da hasta oluyorsunuz. Hemen grip oluyorsunuz, farenjit oluyorsunuz. Mesela yorgun olmayan adam hasta olmuyor. Neden? Çünkü bağışıklık sistemi enerjik olduğu için mikropları yakalayabiliyor. Ama yorgunsan bağışıklığın da yorgun oluyor. Kanseri de yakalayamıyor. Mesela şöyle bir adam düşün. Enerjik bomba gibi hiç yorulmuyor. Kanser de olmuyor.
0: Görüyor musun?
1: Tabii.
0: Demek ki o enerjiyi
1: Evet.
0: hayatta kaldığın
1: O
0: zaman
1: öyleymiş şu hayatta.
0: hasta da olmuyorsun.
1: Enerjin varsa hasta olmuyorsun. Enerjin giderse Alzheimer'da olunuyor. Parkinson'da olunuyor. Enerjiyle ilgili bir
0: Bu
1: şey bu.
0: hayat enerjisi mi?
1: Evet, hayat enerjisi. Yani
0: Nasıl
1: hatta
0: olunur hayat enerjisi? Nasıl
1: Doğu
0: alınır?
1: kültüründe şey diyorlar. Herkesin bir elektrik aurası var.
0: Neymiş o elektrik
1: Elektrik
0: aurası?
1: herkesin diyorlar bir elektriği var vücutta.
0: Allah Allah.
1: Hani diyor ya aura diyoruz ya biz buna.
0: Evet.
1: Aura hani bir tarzı var ya mesela adam diyor ya bu insanın aurası iyi mesela. Ve senin auran iyi.
0: İyi mi?
1: Ama cıvık bir
0: Allah
1: aura.
0: Allah, ne
1: Mesela
0: demek o?
1: senin aura cıvık mesela. Yani şöyle çocuk aurası var sende. Auran iyi.
0: Evet.
1: Enerjin var. Evet. Çocuksu bir enerji ama.
0: Çocuksu bir enerji.
1: Evet.
0: İyi bir şey aslında
1: Değil.
0: çocuksu, değil
1: Sana
0: mi?
1: iyi bu. Bu karşıya yansımaz.
0: Ya.
1: Bu enerjiyi bir erişkin alamaz.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sen çocukla iyi geçinirsin bak sen. Onlara şey yapabilirsin. Şimdi şöyle. Bir erişkin için erişkin aurası çok daha başka bir şey.
0: Nasıl oluyor?
1: Erişkin aurası enerjik ama ciddi bir

0: şey. Mesela bazı adam 80 yaşında oluyor.
1: Evet.
0: 80 yaşında enerjik bir adam ama o enerjiyi alabiliyorsun ondan. Mesela daha matür bir aura.
1: Daha
0: Hani
1: böyle
0: daha kendi halinde oturmuş,
1: sakin,
0: cool aura.
1: cool.
0: Evet.
1: Cool auraya şimdi herkes edinmek ister. Ne yapmak lazım bunun için?
0: Ne yapmak lazım? Hemen reçete yaz onlara da.
1: Evet hocam, bir
0: Ama Doğu
1: reçete.
0: kültüründe bu var yani. Doğu kültüründe diyorlar ki bir insanın diyorlar kronik yorgunlukta içsel enerjisi de azalmıştır deniyor. Gerçekten doğru. Çünkü bir enerjiye sahibiz. Gerçekten vücutta bir enerji akımı var. Bir
1: Evet.
0: akım var vücutta.
1: Mesela frekans diyorlar. Böyle
0: Frekans demeyelim. Burada
1: frekansını,
0: bir akım var. Yani
1: enerji
0: mesela bu
1: frekansı.
0: pozitif tıpta böyle şey yazmaz yani. Bugün Harrison iç hastalıklar kitabında ya da bilmem ne pediatri kitabında bu yazmıyor. Ama Doğu tıbbında mesela bunu akupunkturla ondan sonra işte bazı işte yoga teknikleriyle şunlara bunlara insanlar bunu yönlendiriyorlar işte. Sabahları duş almak teknikleri ondan sonra kendini dinleme, iç huzur bulma, enerjiyi kazanma gibi şeyler yapıyorlar. Ben Doğu tıbbına da inanırım. Yani Doğu tıbbı kötü değildir.
1: Öyle mi? Mesela meditasyon gibi.
0: Meditasyon evet
1: İyi
0: yani.
1: mi?
0: Tabi mesela adam bakıyorsunuz mesela adam namaz kılıyor falan. Yani bir nurlu bir adam. Onun yanında huzur buluyorsun mesela. Ben çok görmüşümdür mesela.
1: Evet.
0: Adam aksaçlı, aksakallı bir adam. Oturuyorsun yanına. Evlat ne yapıyorsun? De iyiyim diyor. Ama öyle bir ses tonuyla diyor ki onu mutlu oluyorsun ya. İyi ki diyorsun ona söyledim. Adamın ne iş yaptığını bilmiyorsun bile. Mesela bazı oluyor. Ben kitap fuarına gidiyorum ya.
1: Huzurlu oluyor
0: Kitap
1: insanlar.
0: fuarında 500 kişi var. 500 kişinin elini sıkıyorum ben. Bazı kadın ve erkeklerin gerçekten aurası var.
1: Allah Allah.
0: Pozitifsin
1: O
0: etkileyen.
1: anda hissediyor musunuz? El
0: Evet hissediyorsun. El
1: sıkışırken mi
0: sıkışırken
1: geçiyor
0: hissediyorsun.
1: size
0: Evet
1: aura?
0: gözüyle.
1: Ha.
0: Gözü sevgiyle bakıyor. Bazısında mesela bakıyorsun böyle nefretle bakıyor ama nefretle şöyle bakıyor. Sana karşı değil kendine nefretle bakıyor.
1: Evet.
0: Hatta nefret kendine başlıyor. Nefret nasıl bir şey biliyor musun? Önce kendine. Sonra başkasına. Sonra hayvanlara. Yani her şeye böyle şey bakıyor nefretle.
1: Aslında kendine
0: Evet
1: nefretli değil
0: kendinden
1: mi?
0: nefret ediyor.
1: Aslında sevgi de öyle değil mi?
0: Sevgi de öyle.
1: Kendini seven
0: Bravo.
1: başkasını da seviyor.
0: Kendini seviyor. Şöyle. Sevginin dereceleri var. Bir kendini sevmek.
1: En önemli
0: İki
1: o mu?
0: çocuğunu sevmek. Hayır.
1: Ha.
0: En kötü o.
1: En kötü.
0: En aşağıda. O bir puan.
1: Kendini sevmek en
0: Evet. İki
1: aşağıda.
0: puan çocuğunu sevmek.
1: Evet.
0: Akrabalarını sevmek. Tanıdıklarını sevmek. Sevginin en üst seviyesi hiç tanımadıklarını sevmek. Hiç tanımadıklarını.
1: Evet.
0: Ha, kuşu seviyorsun, evreni seviyorsun. Mesela diyor Antarktika bir adam var. Onun için sen canın sıkılabiliyor. Ya diyorsun neden işte buzullar eriyor o adam ne
1: Evet.
0: yapacak?
1: Mesela ben seyircilerimizi çok seviyorum. Tanımıyorum bak.
0: Yani
1: Hiç
0: o değil
1: görmemişim
0: ama
1: ama
0: o.
1: seviyorum.
0: Şimdi seyirci değil. Seyirci 4 numara, 3 numara olabilir.
1: Öyle mi?
0: 5 numarada seyirci de yok. Mesela hiç alakasız bir kişi mesela. Onun derdiyle dertlenebiliyorsan. Şimdi seyirci yine bir tanıdıklık var.
1: Kalp
0: Hiç
1: bağı var,
0: yani
1: ruh
0: şöyle
1: bağı.
0: bir şey var. Mesela bir yere gidiyorsun bir insanlar var. Mesela seni dinleyen insanları değil. Seni dinlemeyen, arkasını dönüp gideni sevebiliyorsan.
1: Oo.
0: Evet. Mesela ilişkilerde böyle. Hep kitaplarda şöyle yazar mesela. Aşk kitaplarında.
1: Evet.
0: İşte bir kişiye arkanı döndüğünde o hala seni seviyorsa o gerçek sevgidir diyor.
1: Gerçek
0: Gerçekten
1: sevgiliymiş.
0: öyle.
1: Ha.
0: Mesela sen kızdın çektin gittin.
1: Evet.
0: Eğer seni arayıp soruyorsa canım benim ben seni çok seviyorum dön gel diyor sen seviyordur.
1: Değil mi?
0: Yoksa işte iyi ki de git sen öyle diyor.
1: Hemen unutuyor
0: Bir laf
1: mesela.
0: var. Bir kadına sırtınızı döndüğünüzde sizi bekliyorsa sizi sevmiştir.
1: Evet.
0: Dönüp gittiyse sizi zaten hiç
1: Hiç
0: sevmemiştir.
1: sevmemiştir.
0: Aynen öyle.
1: Yani giden kişi
0: Seni hiç sevmemiştir.
1: ama dönüyorsa
0: Döndü. Hayır. Şöyle. Sen
1: dönerse senindir.
0: tabii arkanı döndüğün zaman o gitmişse seni hiç sevmemiş zaten.
1: Değil mi?
0: Evet. Tabii
1: Dönmüyorsa
0: tabii.
1: sevmemiştir. Dönüyorsa
0: Dönüyor sevmiştir.
1: senindir,
0: Evet.
1: sevmiştir.
0: Sevmiştir.
1: Sevgide de çok enteresan bir şey var.
0: Sevgi şöyle bir şey. Sevgi bir obsesyon, bir takıntı. Mesela kadın sevgisinin özellikleri. Takıntılı. Mesela bir kadın arar, sorar, yazar, arar, sorar, yazar, arar,
1: Arar,
0: sorar,
1: sorar,
0: yazar.
1: yazar. Evet.
0: Bu derdi. Bir kadın arayıp sormuyor, yazmıyor, seni sevmiyordur.
1: Değil mi?
0: Tabii net.
1: Net.
0: Net.
1: Erkekte de ama öyle.
0: O kadar değil.
1: Arayıp sormuyor.
0: Erkek ilgi gösterir, hediye alır, para verir.
1: Bu şekilde
0: Kendi
1: mi?
0: gücünü gösterir yani. Erkek para verir,
1: Evet.
0: yatırım yapar sana. Kadın da sevgi.
1: Çok
0: Erkek
1: farklıymış.
0: sana para vermiyorsa hani azdan az çoktan çok gider. Adam 10 lira kazanıyordur 3 lira veriyordur.
1: Şimdi hanımlar diyecek ki
0: Tabii.
1: bana bırak parayı bir güzel söz bile demiyor. Ama beni sevdiğini iddia ediyor.
0: İşte
1: Böyle bir
0: öyle
1: şey
0: olmuyor
1: olabilir
0: işte.
1: mi?
0: Sevgi peynir gemisi yani var bir laf var ya. Yani laflarla sevgi yürümez. Sevgi fedakarlık isteyen bir şey. Yani bir şeyler sunmanız gerekiyor. Mesela ben şimdi bilimi seviyorum ya.
1: Evet.
0: Ben bu bilimi seviyorum da olmuyor mesela. Bazen bir kadın geliyor. Hocam bizim çocuk bilgi hiç bilimi çok seviyor. Ama ne yapıyor? O bilimi sevmesi için okuyacak, yazacak, işte deney yapacak, laboratuvara gidecek. Mesela ben çocuğa diyorum ki otur şurada bekle beni biraz diyorum. Hocam ben seni bekleyemem diyor. Nasıl bilimi sevmek bu?
1: Evet.
0: Sen bekleyeceksin, o reaksiyonun sonuçlarını bekleyeceksin, o deneyi yapacaksın, yıllarca ona emek harcayacaksın. Bekleyemezmiş bu.
1: Bak şimdi.
0: Bu bilimi sevecek bu.
1: Hocam bence sevgide şu da var. Sen birini gerçekten seviyorsan evlenmek istersin. Bazı mesela diyor ki ben çok seviyorum ama evlilik... Hadi bakalım şu an nikah memuru gelse imzanı atar mısın atmaz mısın şu an? O gerçek sevgi.
0: Çok abartıyorsun bu konuda.
1: Niye?
0: Yine burada bir kaçamak
1: gerçekten edeyim. Gerçekten seviyorsan şöyle, onunla ömür boyu bir bağ istersin.
0: Şöyle doğru söylüyorsun belki ama artık insanlar şöyle insana çok rol yapabildikleri için evet. Gerçek sevgiye inanmıyorlar. Yani çek etmek istiyorlar. Şöyle oldu. Hmm. Bu da bizim eğitimimizde var. Mesela hep görebilirsin mesela. Hani evde biz hep şunu yaşamışızdır. İşte bu bana iyi davranıyor ama vardır bunun bir altta çıkar yanı gibi. Ha. Ama bu doğru. Yani insanlar rol yapabiliyor. Bence bir süre sonra oluyor bu. Evlenmekle önce biraz birbirimizi tanıyın. Bence en az 3-6 ay birbirimizi tanıyın. Erken evlilikler erken boşanmalar sonuçlanır. Beni dinleyin.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Ama mesela 6 yıldır birlikte ama evlenmek istemiyor.
0: Bir tanıyın ama bedeninizi tanımayın. Hı. Bunu tanıyın bunu. Millet bedenini tanıyor. İki beden birbirini tanıyor diyor ki çok uyumluyuz. Tabii çok uygunsun. Çünkü gençsiniz ikiniz de. Birinizin östrojeni var, overi var yumurtalık parantezinde. Biri de testisi var. Parantezde billur. Tabii o zaman seviyorsun birbirini bu libido gücüyle, bu aşk enerjisiyle.
1: Ama o başka ama bir şey değil
0: mi? Başka
1: bir,
0: o şehvet o.
1: Şehvet evet.
0: Kafalar şöyle bakıyorlar. Bedenler tanışıyor, alışıyor abi bile söylüyor. Birbirimize uygun değilmişiz, günaydın. Hmm. Şimdi hep ilişkiler böyle oluyor. Tanışma, bedenlerin tanışması, kafalar uymuyormuş. Bu sefer ne oluyor? İnsan yıpranıyor bu süreçlerde.
1: Önce aslında kafanın
0: önce
1: uyuşması
0: kafayı
1: lazım
0: tanıştıracaksın.
1: Ki ruhların
0: tabii.
1: Birbirine görmesi lazım.
0: Zaten hemen kafa, millet de şöyle yapıyor bir de. Hızlı haz almayı sevdiği için. Artık toplum insanı şehvetli oldu çok. Şehvet de şöyle şehvet. Kafa şehvet değil. Yani kafanın uyum şehvet değil. Beden kolay şehvetten hoşlanıyor. Bu sefer kafa uymasa bile ya boşver ya bedensel şehvet alayım diyor. Bu sefer şöyle yapıyor. Kafası uymayan insanlarla bedensel şehvet aldığı için bu sefer şöyle diyor. Aman benim kafama kimse uymuyor zaten. Kolay yoldan para kazanmak gibi düşün bunu.
1: Evet.
0: Ama ben kafayı yatırayım. Davul dengi denge çalar diye bakalım adam bulabiliyor musun? Bugün kafana uyan insan sayısı 500'de 1'dir, 300'de 1'dir, %2, 3'tür. En fazla %1'dir.
1: Yani mesela. Ruh eşi arayan o zaman tabii. Daha çok arar mı diyorsunuz?
0: Çok arar. Tabii ki çok ama araman lazım zaten.
1: Araman lazım yani kafana uymuyorsa zaten hiçbir şey uymaz.
0: Geçenlerde millet şey veriyor ya artık Instagram'dan evlenmek istiyorum diye bağırıyor
1: evet,
0: ya.
1: Evet evet.
0: Öyle tipler var ya.
1: Bir tane var ya işletmeci evet. Şimdi ismini vermeyelim evet. Evlenmek istiyorum diye ilan vermişti. 2 ay sonra bulmuş kadını. Gördünüz
0: bulur,
1: mü?
0: Bulur.
1: Evlilik teklifi etmiş.
0: Ne güzel. Belki de gelecekte öyle olacak.
1: Yani bunu ilan vererek dükkanda bekliyor diyor ki ben diyor evlenmek istiyorum çok ciddiyim dükkanıma gelin ben saat 15'ten
0: ama
1: sonra herkes, buradayım.
0: Ama bütün bekarlar içinden geçirmiştir ben de.
1: Yani böyle bir platform oluşsa aslında gerçekten evlenmek isteyenler için yoksa bu çocuk oyuncağı değil şimdi evlenmek isteyenler var bir de sadece takılmak isteyen var takılmak diye bir şey çıktı.
0: O zaman boşanınca da şöyle olacak internetten bulmuştu zaten gazete haberi hazır.
1: Eyvah.
0: Affetmez gazeteciler bak. Gazeteciler affetmez. Özellikle başlıklarda hani şey verdi mi? Hani,
1: ama zaten internetten buluyorlar. Öyle de bulunuyor, öyle işte, de bulunuyor.
0: Manşet,
1: en azından platform.
0: Manşet, bak manşet çok platformu. Manşet çok keskin ve ağrılıdır mesela.
1: Evet.
0: Mesela şimdi Oytun Hoca bir şeyler söylüyor. İşte hemen bir şey oldu, kötü bir şey hemen yazarlar. Oytun Erbaş aynı öyle diyordu. Bir de kendisine baksın. Hiç affetmezler. Yani böyle direktman kesip atar seni.
1: Evet.
0: Bu da bunu da bir kopya vereyim mi?
1: Verin.
0: Ünlü olmanın bedeli vardır. Bu bedel nedir biliyor musun?
1: Nedir?
0: Kulakların tıkalı olmasıdır.
1: Aa.
0: Ünlüysen hiçbir şey okumayacaksın, görmeyeceksin. Böyle ne yazmışlar benim için burada? Ne güzel yazmışlar. Hep öyle. Onun için orada ünlü olmanın bir formülü var. Söyleyeyim mi?
1: Evet.
0: Zeki Müren taktiği. Ne derlerse desinler, Zeki Müren desinler.
1: Zeki Müren taktiği. Evet. Ne yapıyormuş Zeki Müren?
0: O Zeki Müren böyle yapardı. Ha. Zeki Müren hakkında bütün haber çıkar bir sürü.
1: Evet.
0: İşte Zeki Müren sana bunu yazmışlar. Yazmışlar ya ona bakın. Hep öyleydi o.
1: Ha.
0: O hep ona bakardı.
1: Yazmışlar ya.
0: Yazmışlar ya.
1: Reklamın iyisi kötüsü evet. Olmaz
0: Zeki mantığıyla. Zeki Müren taktiği çok önemlidir. Hı. Zeki Müren çok değerli bir adamdır. Bence Zeki Müren'in ünlü okulaşması lazımdı. Hmm. Bence Türkiye'deki gerçek stardır Zeki Müren.
1: Tabii. Bana sanat güneşi.
0: Bir tane star söyleyin. Söyleyeyim mi starları? Mesela evet. Bülent Ersoy stardır.
1: Evet, divamız.
0: Zeki Müren stardır.
1: Yani. Sanat güneşimiz rahmetli.
0: Anlamaz. Başka şöyle star bakayım şöyle. Müzeyyen Sener stardır.
1: Aa evet,
0: bak,
1: o da.
0: Müzeyyen Sener şeydir.
1: Çok iyi bir sanatçı, tabii, tabii. Çok iyi bir evet. ses. Evet. Üstüne ses yok.
0: Bunlar şeydir mesela, evet. Ya bunlar böyle gerçek starlar. Hani biraz şey ama gerçek
1: Mesela stardır. Müslüm Gürses rahmetli çok severdi.
0: Yani evet, yani mesela, tamam, onlar Ferdi Tayfur olsun.
1: Ferdi hani, Tayfur.

0: aşılması gereken şeylerdi de, tabii şeyde.
1: Ve hala diva diyoruz
0: hala
1: bakın.
0: Hala diva diyoruz.
1: Ha, Bülent Ersoy yani, her zaman
0: ya
1: Bülent
0: Ersoy. Bir de şöyle
1: Ersoy.
0: Bir şey var yani, hani aklı başında olmak gerekiyor. Hani şimdi mesela ben gençlere bakıyorum. Mesela gençler en küçük bir durumda bile hemen şey yapıyorlar. Vazgeçiyorlar.
1: Mı?
0: Yani şimdiki, vazgeçmeyeceksin.
1: Mesela şimdi fenomenler, ünlü fenomen diyorsun mesela. Yanında korumayla geziyor böyle. Ünlüymüş güya. Çok da herkes tanımıyor. Fenomen olabilir. Şimdi 500
0: ya,
1: bin takipçisi
0: bugün,
1: var.
0: Evet, şimdi ben her zaman söylüyorum. Bugün bugün Zeki Müren'in bir şeyle, aurasıyla
1: Aura
0: bugün bir
1: diyorsunuz.
0: fenomen.
1: Bakın
0: Evet.
1: Müzeyyen Senar ve Zeki Müren yan yana.
0: Evet. Ne
1: Allah
0: güzel.
1: rahmet eylesin.
0: Ne
1: Evet.
0: güzel.
1: Ne
0: Evet.
1: güzel. O zamanlar tabii başkaydı yani. Kültür de
0: Ya bir
1: başkaydı.
0: de Bülent Ersoy
1: Saygı.
0: koyun bari. Ben Bülent Ersoy severim
1: Bülent
0: yani.
1: Ersoy da onu da koyasınlar.
0: Bülent
1: Evet.
0: ablamızı koyun bakayım bari.
1: Evet.
0: Evet.
1: Divamızı da görelim.
0: Evet. Onun renkli
1: Tabii.
0: halini görelim.
1: Değil mi? O tabii renkli hali.
0: Evet.
1: Allah uzun sağlıklı ömürler versin inşallah. Bir kişilik aslında bunlar. Birer kişilik kendi
0: Benim en sevdiğim
1: yemeleriyle
0: şarkısı da şeydir. Beddua. Aa bak.
1: Aa, değil mi?
0: Oradan bir kuple
1: Artık ne
0: çalın bakayım. Evet,
1: dua mısın
0: evet.
1: ne de
0: Evet. Hay
1: beddua.
0: hay değil, beddua şarkısı var.
1: Hangisiydi?
0: Benim bakayım bedduayı buradan biraz arkadan çal. Hayır. İşte
1: Aa,
0: oradan bir kuple verin bakayım, telif yemeyecek şekilde 10 saniye. Evet. Demek ki
1: başladım.
0: starlık
1: Evet.
0: da böyle önemli bir şey ve tabii star olabilmek öldükten sonra belli oluyor. Gerçekten yani starlar öldükten sonra belli olur.
1: Bu da çok acı bir şey aslında.
0: Ya şöyle, hayır, hatırladığın zaman çok farklı hatırlıyorsun. Ya bugün mesela Zeki Müren bir daha gelmez. Bunu net söyleyebilirim. Mesela Türkan Şoray, mesela Türkan Hanım çok başka. Hani
1: Tabii.
0: her zaman söylerim mesela.
1: Allah
0: O
1: sağlıklı
0: ayrı bir
1: uzun
0: aurası
1: ömürler
0: var mesela
1: versin.
0: Türkan Hanım'ın. Şener Şen de mesela iyidir. Mesela ben severim.
1: Harikadır
0: Evet.
1: oyunculuğu.
0: Ama
1: Çok çok
0: dediğim gibi
1: severim.
0: şey, mesela Türkan Hanım daha başka hani.
1: Sultan.
0: Türkan Hanım nasıl biliyor musun? Yani mesela Türkan Hanım canlandırdığı karakterlerde başka bir şey var. Yani aurası var o kadının.
1: Evet. Ya sadece güzel değil.
0: Tabii.
1: Canlandırdığı karakterin de
0: Tabii.
1: hakkını veriyor.
0: Tabii.
1: Mesela Dönüş filmi var Türkan Şoray'ın, bilirsiniz muhtemelen, Kadir İnanır'la.
0: Ha, Kadir abi de başkadır ya.
1: Kadir
0: Kadir
1: İnanır.
0: İnanır
1: Allah
0: da.
1: rahmet eylesin
0: Onlar
1: ya.
0: iyiydi yani, bir ara onlar o şey geçti. Ama tabii yenilerden de var da daha az. Mesela yenilerden çok insanı, mesela
1: Kim beğeniyorsunuz mesela oyunculardan, yenilerden?
0: ben şey yapmıyorum mesela. Yani çok şeylere bakmam ama
1: Beğendiğiniz var mı böyle?
0: yani çok şeyim yok yani, artık yeni kuşakta pek şey yapamadım yani.
1: Çok bağdaştıramadım. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ beğeniliyor. Kenan İmirzalıoğlu jön olarak beğeniliyor. Sever misiniz oyunculuklarını?
0: Şey geliyor bana onlar biraz sanki böyle eğitim almış gibi oyunculuklara var. Yani kamerada belli rol yaptıkları. Ben onu hissediyorum, rol yaptıklarını.
1: Ha,
0: Ya ben,
1: oyunculukta böyle bir şey var değil mi? Rol
0: evet,
1: mü
0: ben bir
1: yapıyorsun, oynuyor
0: gurmeyim ya o
1: musun?
0: konuda. İnsan bedenini ve bu beyinleri iyi tanıdığım için yani oradaki, yani yönetmen bir şey demiş. O yönetmenin dediğini yapmak isteyen bir havalarını ben sezebiliyorum. Görüyorum ben orada. Hani yönetmen bir şey demiş. O bir şey yapmaya çalışıyor. Bu al yazmalım
1: Evet,
0: filme.
1: Selvi
0: Evet.
1: Boylum, al yazmalım.
0: Evet. Bu film güzeldir. Yani emek mi?
1: Sevgi mi?
0: Sevgi mi? Emek kardeşim.
1: Sevgi neydi? Sevgi
0: Emek,
1: emekti.
0: emek, emek.
1: Neydi? Küçük çocuk Samet, Cemşit'i babalar seçmişti. Çünkü Cemşit emek
0: Sen de
1: vermişti.
0: Almanya'da çok izlemişsin. Gurbetçi
1: Tabii.
0: belli. Sen de VHS kaset döneminde. Eskiden biliyorsunuz
1: Evet.
0: bizim gurbetçiler. Tabii ben gurbetçi demiyorum. Yurt dışında yaşayan Türkler Emrah'ın filmlerine bakardı.
1: Evet.
0: Kemal Sunal filmlerine bak. O zamanlar VHS furyası vardı. Kaset
1: Acıların
0: furyası.
1: çocuğu.
0: Acıların çocuğuydu.

0: Gerçekten de Bülent Ersoy'un sesi gerçekten müthiş, mükemmel. Yani Bülent Ersoy gerçekten de bize bir tane daha Bülent Ersoy gelmez. Yani evet. Bunu bilelim. Bu kadar doğal, bu kadar yetenekli bir ses.
1: Gönül yaraların devamı.

0: Ya
1: Bülent
0: bulmasın.
1: Ersoy'da hem gırtlağın şeyi desibeli şeyi hem de gırtlağın kullanma hiç detone olmayan bir şeyi var. Harika.
0: Evet.
1: Kendisine de buradan uzun ömürler
0: Amin
1: diliyoruz
0: inşallah. Her
1: sevgili
0: zaman
1: Bülent
0: sahnelerde
1: Hanım'a.
0: ışıldasın. Bize bu güzel sesini doyalım.
1: Evet. Yani
0: Doyamıyoruz.
1: gerçekten azaldılar. Kıymetlerini bilelim. Ben bazen üzücü şeyler duyuyorum orada burada. Kıymetini bilin. Şunu yapmayalım. Bu bütün dünyada ölünce kıymetini bilmeyin.
0: Öyle.
1: Lütfen yaşarken bilin. Bakın Bülent Hanım yaşıyor. Yani bunu yaşarken bilin. Mesela Cem Yılmaz yaşıyor. Yaşarken bilin. Şener Şen yaşarken
0: Keza.
1: bilin. İşte Türkan Hanım yaşıyor. Lütfen bunların yaşarken kıymetini bilin. Mezarların evet tabii ki mezarların tabii ki kıymetini bileceğiz. O bizim örfümüz zaten dini özelliğimiz de öyle ama yaşayanlara da çok kıymet. Önemli olan yaşama yaşayınca kıymet
0: Kesinlikle.
1: vermek. Millet ölünce diyor ki vah vah vah. Yaşarken
0: Kıymetini bilmeden
1: tabii biliyorsun
0: sonradan da
1: sanatçılara
0: bilsen ne
1: bakıyorum ben yani
0: yazar?
1: burada hakaret hakaret hakaret hakaret. Mesela geçen Cem Yılmaz kalp krizi geçirmiş. Ya buna deyin ki geçmiş olsun. Sen sevme ya kalp krizi geçirmiş. Ya, ne olabilir yani?
0: Tabii canım.
1: Bunu bir sürü söven oldu yani.
0: Geçmiş
1: Yapmayın
0: olsun
1: kardeşim
0: diyeceksin.
1: yani.
0: Edeceğim
1: Heh.
0: başka. Bakın Şener Şen. Hocam siz duygulandınız sanki az önce
1: Bunun
0: ama.
1: hangisi?
0: Bedduada.
1: Öyle her şeye duygulandım. Ben duygulu bir adamım.
0: Duygulu
1: Tabii
0: musunuz?
1: canım ben ağlarım hep.
0: Allah
1: Tabii
0: Allah.
1: canım.
0: Hiç mesela bana ağlayabileceğinizi hiç
1: Neden
0: düşünmemiştim.
1: ağlamayayım canım? Ben bir insanım yani.
0: Evet ama sanki
1: Hani
0: duygularınız çok yoğun
1: şey yazma. I
0: yaşamıyorsunuz
1: am
0: gibi.
1: not robot. Ben robot değilim. Geçen öyle bir şey vardı. Robot iş yerine alınmış.
0: Evet.
1: Çalışıyor. Sonra I am not robot yazıyor ya. İş arkadaşına diyor ki şunu işaretli versene diyor. Ben robot değilim diye. O günler bizi bekliyor. Hani o şeyde ben duygulu bir insandır. Ağlamayı
0: Duygulusun.
1: da bu arada severim ben.
0: Öyle mi?
1: Tabii canım ağlamak insan. Ağlamak insanın en önemli psikoterapi yöntemidir.
0: Sanki
1: Ah da
0: hiç
1: ağlayacaksın.
0: ağlamazsınız gibi
1: Olur
0: geliyor
1: mu?
0: bana.
1: Katarsisini yaşa. Altına.
0: Ağlamak,
1: Tabii
0: katarsis.
1: tabii
0: Katarsis nedir
1: katarsis.
0: onu bir açalım.
1: Katarsis bazen bağırmak, ağlamak, yalnızken kaldığın zaman duygulu bir şeyler izip deşarj olmak çok önemli bir şeydir. Kendi kendine deşarj olabilmek.
0: Evet.
1: Gülmek de böyle bir şey. O da katarsizdir. Mesela bazen ha ha ha gülmek. Yani kendi kendinize o da güzel.
0: O da
1: Bir şey
0: güzel.
1: sana söyleyeyim mi? Kendi kendine gülen insanlara ve ağlayan insanlara bayılırım ben.
0: Ya.
1: Onun için katarsisini yaşa. Mesela bazı tipler vardır. Hep böyle yanına birini oturturlar ve ona ağlarlar. O korkunç. Kaçınız.
0: Nasıl yani yanında mı
1: Ha, tabii ben
0: ağlıyor?
1: ağlama duvarı mıyım ben?
0: Ha.
1: Ha, kendin ağlayacaksın. Kendin ağlayıp kendin gül. Kaliteli insanlar bir kendileri ağlar
0: Tek
1: gülerler.
0: başınayken.
1: Tabii. Tek başınayken. Sen ne de böyle güler yüzlüdürler. Mesela şeyi çok severim. Adile Naşit'i.
0: Ay evet Allah
1: Adile
0: rahmet
1: Naşit
0: eylesin.
1: kalın bağırsak kanseriydi. Çok kötüydü. Metastaz yapmıştı. Karına yayılmıştı karın zarına.
0: Ha.
1: O ağrısının içerisinde hep
0: Film çekmiş.
1: film çekmeyi bırak. Çocuklara masal okuyor ve çocuklar ya bunu nasıl yapabiliyorsun ya? Çocuklara asla ağrısını göstermemişti Adile Naşit.
0: Ya.
1: İşte bu kalite. Bu bir kalite. Yani Adile Naşit'i
0: Evet.
1: gerçekten de Allah
0: Allah
1: rahmet
0: rahmet
1: eylesin.
0: eylesin. Hiç
1: Bu arada kalın
0: vazgeçilmez.
1: bağırsak kanserinden birkaç şey söyleyeyim. Kalın bağırsak kanseri o zamanlar ne yazık ki bu kadar şey değildi. Kolonoskopi çok fazla yapılmıyordu. Kalın bağırsak kanseri için mutlaka 50 yaşından sonra her yıl gizli kan. Gayet de gizli kan. Dışkı da gizli kan bakın.
0: Evet.
1: Ve mutlaka 50 yaşından sonra bir defa da olsa kolonoskopi yaptırın. Evet. Ne
0: Evet.
1: oldu?
0: Yok kulağıma seslendi. Ses geliyor mu gelmiyor mu? Ben de böyle yaptım. Geliyor sevgili rejim yönetmenim diye.
1: Tebrik ederim.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Böylelikle kulağında rejiyle olduğunu.
0: Şu anda.
1: Mesela ben hayatta hiç rejiyle bağlantı kurmadım. Ben de program sundum.
0: Evet.
1: Ben de program sonunda reji yok.
0: Öyle mi?
1: Kafama göre
0: Kafanıza
1: takılır.
0: göre. O da
1: Tabii.
0: olabilir tabii. O da bir seçim.
1: Evet. Ben kafama
0: Tek
1: göre takılırım.
0: kişilik
1: Ben
0: kadrosunuz
1: anamın
0: siz.
1: elini de tutmazdım küçükken.
0: Niye?
1: Hiç tutmazdım.
0: Başına buyruk.
1: Başına buyruktum. Ben giderim derdim. Ben yürürüm. Karışmayın diye de söylerdim. Anamda ne altın varsa
0: Ay canım
1: diye
0: ya o da.
1: derdi.
0: Zaten hocam yani çocuk derler ya küçük yaşta belli ne olacağı.
1: Hemen
0: Yaralar.
1: ya illa ağlatayım.
0: Bir ağlayın
1: O
0: bize.
1: Oytun Hoca'yı ağlatalım
0: Bir
1: diye.
0: ağlayın bize.

0: teşekkür ediyorum. Ben bugün teşekkür ederim. Bugün beduayla bitirdik. Allah inşallah güzel dualar etmekle nasip etsin.
1: O beddua bir de İsmail YK'dan Allah belanı versin.
0: Abi, onu da bir sonraki
1: o yeni
0: bölümde.
1: Modeli.
0: Haftaya onu konuşacağız.
1: Haftaya İsmail YK'dan Allah tamam, belanı versin konuşuyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok sevgili metafizik uzmanı, enerjilerimizi güzelleştiren isim geliyor. Aynur Akgün bizlerle birlikte. Hocam sağ olun.
1: Hadi bakalım.
2: Aşkın, mutluluğun şifresi nerede? Şifreyi bulmak zor mu, kolay mı? Hayallerine kavuşmak isteyenler bu şifreyi nasıl bulacak? Uzaklarda şifre arayanlar gerçekleri öğrenince nasıl hayal kırıklığı yaşayacak? Hayatın önemini anlamak neden önemli? Hayatın amacını bulmanın yöntemleri neler? Kapalı kapılar açılacak. Saklanan şifreler tek tek ortaya çıkacak. Mutlu bir hayata ilk adım atılacak. Metafizik uzmanı Aynur Akgün merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra.
0: Ve çok sevdiğim, sizin de merakla beklediğiniz metafizik uzmanımız, Aynur'umuz, Akgün'ümüz bizlerle birlikte.
3: Canım,
0: hoş geldiniz Aynur Hanım.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
3: Ben çok iyiyim şükür. Siz?
0: Maşallah. Sizi görüp de iyi olmamak zaten
3: Allah
0: mümkün değil.
3: Olsun.
0: Allah ne güzel bir şey bahşetmiş.
3: Sonsuz kere sonsuz.
0: Güzel enerjiniz olsun. Bize geçiyor. Ekrana, seyircilere
3: şükür.
0: Geçiyor. İyi gönlüm ki varsınız.
3: Dostlarım. Sağ olun.
0: Gönül dostlarınız da sizi seviyor.
3: Evet, ben de onları çok seviyorum.
0: Vallahi bugün böyle istiyorum ki gönlümüzden geçen bazı anlar, bazı durumlar oldu.
3: Tabii.
0: Onu paylaşalım.
3: Olur.
0: Seyircilerimiz de kendilerinden bir pay çıkarsınlar. Aa, ben de bunu yaşıyorum desinler. Tabii. Bazen hayatımızda bazı sinyaller geliyor bize.
1: Doğru.
0: Mesela
1: doğru.
0: Bir yere gideceğim. Birinin bu bir daveti olabilir, bir etkinliği olabilir ama hep bir aksilik çıkıyor. İşte evet. Anahtarımı kaybettim, cüzdanımı bulamıyorum, evde bir türlü bir şekilde. Yani oraya sanki diyor ki bana evren gitme.
1: Gitme.
0: Şimdi ama oraya gitmeli mi, gitmemeli mi? İçimden de aslında bir his diyor ki gitmesen daha iyi. Bu sinyalleri dinlemek doğru mu?
3: Kesinlikle doğru. Şimdi biz öncelikle Rabbül Alemin bizi yaratırken biz namaza durduğumuzda Esselamun Aleyküm Rahmetullah, Esselamun Aleyküm deyip sağımızdaki, solumuzdaki inancımıza göre melekelerimize selam veriyoruz. Yani burada şunu yapıyoruz, aslında diyoruz ki biz yalnız değiliz. Yani bu auramızın içerisinde bizi yöneten bir mekanizma var. Buna toplum olarak iç ses diyoruz. Bazı kişiler de altıncı his diyor. Oysa biz doğduğumuz an itibariyle bizi yöneten dürtüler var. Doktor olacaksın, hakim olacaksın, sen iyi bir öğretmen olursun, sen iyi bir anne olursun. Bu bir iç sestir ve seni oraya kanalize eder. Çünkü yaratılış fıtratın ona göre dizayn olmuştur. Dolayısıyla sizi hep gözünüzü kapattığınızda hayaliniz hep o yöne gitmek gibidir. Dolayısıyla kazadan, beladan, yanlış şeylerden de bu hissiyat dediğimiz ya da bizi yöneten, bizi koruyan, kollayan, görünmeyen rahmani duygular bize sinyal verir. Ve siz şöyle dersiniz, ben mesela çok sık söylüyorum. Seni çok seviyorum, çok muhteşemsin, her şey çok güzel falan. Şöyle bir bakıyorum, neden inanmıyorum?
0: Ha, inanasınız gelmiyor.
3: Neden?
0: Neden ama?
3: Neden?
0: Evet.
3: Diyorum ki her şey çok güzel. Bakın kendimden örnek veriyorum. Her şey çok güzel ama yok, içim evet. Güzel demiyor.
0: Allah Allah, evet.
3: Bakın dışarıdan baktığınızda muhteşem. Ama içinize döndüğünüzde şişt bir dakika diyor. Ve zaman içerisinde o şişt bir dakika denilen o negatif duyguların gerçekten o hayatın içinde olduğunu görüyorsun.
0: Mesela seni çok seviyorum diyor ama
3: yalan.
0: Siz inanmıyorsunuz.
3: Yalan.
0: Nereden anlıyorsun? Gözünden
3: işte,
0: mi?
3: İşte ben tabii bir metafizikçi olarak aurasından, gözünden anlıyorum.
0: Evet.
3: Ama bizim tabii herkesin melikesi bir metafizikçi gibi çalışmayabilir. Dolayısıyla burada yapacağı yegane şey iç sesini dinlemek.
0: İçim ne diyor?
3: Tabii. Tabii bu hep rahmani olmaz. Bu ses bazen şeytani de olabilir. Ama iç ses çok önemlidir. Yani içinize sinmeyen yemeği yediğinizde ne diyor büyüklerimiz? Ya başın ağrır ya dişin. Dolayısıyla o iç sesimize önem ve ehemmiyetle dinlemek lazım. Rahmani mi, şeytani mi? Fitne, fesat vesairese bir geri çekilmek. Hı hı. Anında karar vermemek. Yani bir olay karşısında o ön reklam kısmının biraz geçmesini beklemek.
0: Evet.
3: Yani birisi bana dedi ki, haşa bunu kimse diyemez de, seninle evlenmek istiyorum dedi birisi size. Ha. Ya da beraber bir iş yapalım dedi. Tamam, bir bekleyelim, zamana bırakalım, bir akışa bakalım.
0: Güzel bir teklif bu.
3: Tabii, tamam, bir akışa bırakalım. Evet. Yani burada biraz mesafe, aa bana evlenme teklif etti, ortaklık teklif etti, iş teklif etti. Tabii tabii, hayır, hemen acele edelim. İşte 3-5 ayda bitirelim. Yapmayın gönül dostlarım, zamana yayın. Eğer içinizde zerre kadar bir şüphe var ise lütfen zamana yayın. Çünkü o zaman size onun gerçek kimliğini ortaya koyacaktır. Hmm. Yani sizin kalbi duygularınız, yani içinizde olmazlar orada göreceksiniz. Acele etmeyin.
0: Aslında içimiz her şeyi biliyor.
3: Biliyor.
0: Değil mi?
3: Biliyor.
0: Ama biz bastırıyoruz. Bastırıyor. Mesela ilk görüşmede.
3: Daha iyi olur diyoruz.
0: Evet, iyi olur. Belki bana biraz öyle geldi.
3: Tabii.
0: Mesela belki ilk anda, zamanla. İlk diyorum. İzlenim diyoruz ya mesela. İlk an biriyle tanıştın, gördün. Şimdi kesinlikle. Biri diyor ki, bunu gözüm hiç tutmadı. Ama neden bilmiyorum. Çok, evet. Çok, çok kibar, çok nazik, çok saygılı. Ama bir şekilde gözüm tutmadı. Demek ki o sesi dinlemek lazım.
3: Rabbül Alemin yarattığı kuluna İnanın bütün evrendeki varlıkların üstünde halketti bizi. Yani hayvan, mahlukat, orman, deniz, derya, görünen görünmeyen tüm enerjilerin üstündedir Adem'in torunları bizler. Dolayısıyla Rabbül Alemin diyor ki, ben size cüzi irade verdim. Gönül dostlarım, bir dinleyin beni ne olur. Şimdi biz diyoruz ki bir hesap var ve bu bütün dinler için geçerli ve bütün evrenin inandığı tek şey. Ona göre dizayn edip ve yaşıyoruz hayatımızı. Bir hesap var. O hesap gününde biz sorguya çekilirken Mahkeme-i Kübra'da şöyle diyebiliriz. Ama kandırıldık. Ama bilemedik. Ama vesaire vesaire. Bunu önlemek için Rabbül Alemin diyor ki, ben sana ey kulum cüz-i irade verdim. Hiçbir mahlukatta olmayan bir özellik verdim. Düşün, tefekkür et, aklını ve biraz rüküye git ve tefekkür et. Mutlaka önüne gelecektir. Yani biz kendi duygularımızı, adam bir şey olmaz, yarın yol yürürken düzelir, zamanla birbirimize alışırız. Ya da şimdi böyle görünüyor ama onun içi başka olabilir. Yapmayın. Hı hı. Yapmayın ve mutlaka inanın, Aynur Akgün söylüyor, hep söylüyorum. Ağzımdan çıkan hiçbir kelam yoktur ki ayetlerle sabit olmasın. Allah'ın kelamıdır. Ben kuluma cüz-i irade verdim. Cüz-i irade ne gönül dostlarım? Hı hı. İdrak ve düşünce.
0: Kendi düşüncen ve idrakın.
3: Düşün diyor. Ben sana böyle bir melike verdim diyor.
0: Evet.
3: Düşün, içine evham geldi, vesvese geldi, şüpheler geldi. Kendi kendine bunu çürütme.
0: Niye şüpheleniyorum acaba? Yani içime çürütme. Bir şey doğdu.
3: Yok, hayır, içime böyle vesvese geliyor ama yok o beni çok seviyor. İnan ki iç sesin doğruyu söylüyor. Yeter ki bakmayı ve görmeyi bil. Ve tavsiyemdir, yine Aynur Akgün tavsiyesidir, zamana yayın. Zamana yaydığınız her şeyde mutlaka en hayırlısı önünüze gelecektir.
0: Zaman her şeyin ilacıdır dediğimiz burada da yine ortaya çıkarıyor.
3: Kesinlikle.
0: Yani ben baştan bunu hissetmiştim zaten. Yanılmadım dediğimiz şey zamanla ortaya çıkan
3: kesinlikle
0: bir şey zaten.
3: Kesinlikle.
0: O ilk his demek ya, içimizden geçen bir şey. Bazen de böyle hani düşünürüz ya, ya keşke şu olsaydı. Yani su içerken ya keşke şu da olsaydı ya deriz. Sonra o gerçekleşir bir zaman sonra. Üç ay, 5 ay, belki 5 yıl, bilemiyoruz.
3: Çocukken hayal edersiniz. Bir gün bakarsınız ki o hayal ettiğiniz yerdesiniz.
0: Evet.
3: Mesela ben çok güçlü bir kadın olmayı hayal ederdim. Hmm. Çok. Önce Müslüman, elhamdülillah. sonra bir Türk kadın olarak diyordum ki ya Rabbi beni öyle bir güçlü kıl ki hani örnek bir fıtratım olsun babaannemden, çünkü çok köklü geliyorum.
0: Evet.
3: Ve ben dünya şampiyonu oldum.
0: Sporda değil
3: mi? Sporda tabii, judoda.
0: Judoda.
3: Veteranlarda dünya ikincisi, dünya birincisi, Avrupa derecelerim. Sonsuz kere sonsuz şükürler olsun literatüre geçti.
0: Ya.
3: 11-12 yaşında hayalini kurduğum şeyler bugün burada konuşuyorum.
0: Maaş
3: demek
0: bu sefer
3: ki,
0: de ayrı bir güç.
3: Ve Aslı'cığım çok samimi bir şey söyleyeceğim. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun.
0: Allah razı olsun.
3: Yemin ediyorum. Kurban olduğum Allah'ım, bana diyorlar ki siz Yaradan'ı ve peygamberini çok seviyorsunuz. Ya beni duyuyor, duyuyor. Allah'ım beni duyuyor. Duyuyor, duyduğunun da işaretini veriyor. Ben nasıl sevmem?
0: Değil mi?
3: Yani ben nasıl ona aşık olmam? Onun için siz ya Vedud sıfatına sığının ve Yaradan'a kalbinizle bağlanın. İnanın ne ise hakkınıza hayırlısı, o gelecektir
0: İnşallah.
3: Önünüze. Yeter
0: Amin.
3: Ki o akli ve cüz'i irademizi sağlıklı kullanalım.
0: Herkes kalbinin ekmeğini yer, değil mi? Öyle
3: Kesinlikle.
0: Bir söz var. Çok inanıyorum. İlahi adalete inanıyorum. Kalbinin
3: Kesinlikle.
0: Ekmeğini yiyeceğine inanıyorum.
3: Kesinlikle.
0: Dediniz ya Nur Hanımcığım, o işaretler geliyor bize.
3: Geliyor.
0: Şimdi bazen biz bunları böyle sembol olarak görüyoruz. Mesela ben bunlara çok takıntılıyımdır. Benim yakınlarım bunu bilir.
3: Tabii.
0: Mesela yolda bir kuruş gördüğümde, 5 kuruş, 10 kuruş. Bu benim için bir işarettir. Doğru yoldasın der o bana.
3: Evet.
0: O kuruşu yerden alırım. Çantama
3: evet.
0: cebime koyarım, bereket gelsin diye.
3: Doğru.
0: Bu benim şeyimdir. Yıllardır bunu
3: Doğru.
0: yaparım.
3: Doğru.
0: Derler ay 5 kuruş ne kaldırıyorsun yerden, pistir bilmem. Hiç umurumda değil. Pismiş mi, önemesmiş. Onu alırım, evde güzel temizlerim. Cüzdanıma koyarım.
3: Harika.
0: Mesela bu bir işaret. Bana göre öyle. Ben Allah'tan
3: doğru.
0: aldığım bir işaret.
3: Doğru.
0: Ama doğru mudur böyle
3: Doğrudur.
0: Düşünmek?
3: Mesela benim de çok hassas olduğum bu anlamda ritüeller vardır. Ben de sabah evimden çıkarken, evim benim müstakildir.
0: Hı hı.
3: Arabama kadar bir merdiven vardır. İnerim patika. Önüme çıkan kedi, köpek, kuş, kuş tüyü. Hepsine dikkat ederim.
0: Hı hı.
3: Hepsine.
0: Değil mi?
3: Ve eğer böyle bir şeyi görürsem eğilirim, alırım. Onu çantama, ofisime götürürüm. Eğer eve geliyorsam evime götürürüm. İnanırım ki Rabbül Alemin... Derler ya, sopası yok ki kafana vursun ki en büyük intikam alıcıdır. Açar yeri, gömer her şeyi. Mutlaka ufak bir jest. Mesela camıma kuş gelir konar, gitmez.
0: Hı hı.
3: Peki bakarım. Ona konuşurum. Annem misin, babam mısın, kızım mısın, beni görmeye
0: Ay
3: geldin.
0: Canım.
3: Kocam mısın, beni mi özledin? Dakikalarca onunla konuşurum. Sonra o uçar gider. Yani... Ruhumun özlemini o kuşla sohbet ederek onun bir mesaj olduğunu anlarım. Açan çiçeğim, kuruyan dalım, kuruyan dallarda açan çiçeğim. Domates, biber, fide sektim. Konunun dışında çok kısa gönül dostlarım. Hı hı. Lütfen dinleyin. Saksıda biber, domates beni bilen bilir. Çok severim toprağı. Çünkü diyor ki yer, yer. Bastığın yer bir gün seni yer, o toprağın altına gireceksin. Burada tarlamız, bahçemiz olmadığı için saksılarda toprakları sevmeyi çok seviyorum. Domates, biber fidesi diktim. Kenarında da kurumuş böyle ağaç dalları,
0: hı hı.
3: kupkuru. Ne zaman koparılmış, topladım oradan buradan getirdim. Kedi girip de zarar vermesin. Birkaç gün sonra... Allah'ım sen şahitsin. Seni şahit tutuyorum ya Rabbi. Gittim o domatesin yanına. O kuru dal çiçek açmış.
0: Allah Allah.
3: Bakın Allah'ı şahit tuttum kendime.
0: Hı-hı.
3: Önünde oturdum. Kız kardeşimi çağırdım. Dedim bu kuru değil miydi? Dedi abla kuru dal kırdım koydum.
0: Hı-hı.
3: Kuru dal erik çiçeği açmış. Şimdi ey kurban olduğum Allah. Bana dedi ki. Yoktan var etmek bana mahsus. Sen neyin gamını, kasvetini yaşıyorsun ey Aynur?
0: Ya.
3: Neyin tasasındasın ey Aynur? Bak gömdüğün kuru dal istersem erik çiçeği açtır. Onun için Rabbül Alemine rica ediyorum, pazarlıklı değil, kalben teslim olun Ve gelen sinyalleri de doğru alın.
0: Kuş tüyü de öyle.
3: Tabii,
0: değil mi?
3: Alırım. Hemen alırım. Evet. Mesela bu, ben Bodrum'daydım, dün döndüm. Evime giderken baktım kapımın kenarında küçük böyle bir kuş kanadı. Hı hı. Aldım ve posta kutuma koydum.
0: Ay, hem de kapının önünde.
3: Vallahi
0: ay, ne güzel maşallah.
3: Keşke çekse de yardımcım, evet, gönderse. Aldım onu posta kutusunun üstüne koydum. Dedim inşallah güzel haberler gelsin.
0: İnşallah.
3: Çok dikkat ederim ben. Yani danışanlarıma dikkat ederim. Gelenlere dikkat ederim. Zamanın bir tarihinde bir danışanım bana geldi. Dedi ki ekmek bulamıyorduk yemeğe. Sonra dedi Allah bize gani gani gani gani gani gani verdi. Ay, ve nereden olduğunu anlamadım. Dedi ki hocam eşikleri öpüyordum ben. Bu eve kim girdi? Kimin yüzü suyu hürmetine bu bolluk geldi? Ben o eşikleri öptüm dedi ya. Onun için biz bilmiyoruz mesaj nereden geliyor, sinyaller nereden geliyor ve diyorum ki teslim olalım.
0: Ay evet,
3: kalben, beklentisiz.
0: Değil mi? Biraz da burada gözümüzü açmamız lazım. Evet. Mesela şimdi yazın yine bir hikaye anlatacağım başıma gelen. Ablamın kıyafetinden böyle bir kuş tüyü çıktı.
3: Of.
0: Aa dedi, ay bu ne dedi ya, ne alaka dedi kıyafetin burasından dedi kuş tüyü. Aa dedim, bu çok güzel bir mesaj, hemen onu böyle uyandırdım.
3: Doğru.
0: Allah Allah falan. Sen dedim bana ver onu, ben çantama koyayım. Onun kuş tüyünü aldım, çantama koydum. Sonra bir şey daha oldu, şimdi onu tam hatırlamıyorum. Ay bu ne güzelmiş dedim ki, şimdi bir de dedim şey eksik. Bir de dedim bir küçük böyle bir madeni para eksik dedim.
3: Tamam.
0: Aa dedi, Efe dedi buldu dedi sabah, az önce dedi para buldu yerde dedi.
3: Bakar mısınız?
0: Bak 5 kuruş bir şey bulmuş yani yerde.
3: Tamam.
0: Aa dedim, bak tam da o bir para eksik dedim, tamam, bulacağımız. Onu da yeğenim bulmuş.
3: Tüy geldi, para geldi, onu haber geliyor.
0: Onu bulmuş. Ondan sonra dedim ay bak görüyor musun, para da. Bunların hepsi aslında böyle bir bütün.
3: Semboldür.
0: Bir sembol. Benim, evet, için belki bir oyun. Yani
3: tabii,
0: bilmiyorum ama.
3: Bilmiyoruz.
0: Sanki evet, bir güzelliğe niyet ediyorsun o anda. Allah'ım, Allah'tan amin, istiyoruz tabii amin, ki niyetimiz.
3: Tabii ki,
0: her zaman Allah'tan
3: ki,
0: diyorum. Allah'ım güzel kapılar aç, güzel doğru
3: amin,
0: yollarda gidelim.
3: Amin.
0: Bir vesile, bizi uyandırmak için amin, bir mesaj mı bunlar?
3: Kesinlikle, bakın tekrar ve tekrar söylüyorum. Biz başıboş bırakılmış varlıklar değiliz. Bir 7 kat diyor yerin dibindeki karıncanın kalp atışından haberdarım diyor. Ben onun rızkını veririm. Ben 7 kat derinliklerdeki denizlerin altındaki bitkilere okşam veririm, can veririm. Ben Allah'ım diyor. Dolayısıyla biz onun kulları olarak bizi koruyup kollamaması asla zinhar mümkün değildir. Biz ne yapıyorsak cüz'i irademizle yapıyoruz. Hı hı. Yani bize gelen bütün sinyalleri reddediyoruz. Sümme haşa, sümme haşa. Bazen duyuyorum varlığı, yaradanı bile inkar eden duruma gelmiş insanlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla o semboller, hı hı, o içten gelen sinyaller o kadar doğru çıkıyor ki.
0: Evet.
3: Yeter ki zaman ve beklentisiz. Şimdi mesela bana şöyle bir soru geliyor. Aslıcığım diyor ki işte ben diyor duamı okuyorum, tesbihimi yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum ama olmuyor. Dedim olsun diye beklediğin için olmuyor olabilir mi? Olsun, olsun, olmuyor, olsun, olmuyor, olsun. Bir akışta kal. Sen ibadetini yapıyorsan ona aşkını ifade et. Yani sevgiline seni seviyorum derken bana pırlanta yüzük alacak diye sevme.
0: Hani nerede benim kaldı? Hadi 3 ay oldu, 5 ay oldu. Sanki beklentideysin.
3: Tabii.
0: Değil mi?
3: Böyle sevme.
0: Evet.
3: Sen gerçekten seviyorsan sev. Yoksa yarın bana yol açar, bana iş açar, bana şöhret açar, bana para kapıları açar. Böyle bekleyince bu sevgi olmaz, böyle de yol yürünmez.
0: Peki o zaman birazdan şunu konuşalım,
3: tamam
0: mı? Evde hangi objeleri yerleştirirsek, bununla ilgili de bir tüyolarınız var.
3: Evet,
0: daha çok bereket gelir, kapılar var, açılır inşallah Allah'ın izniyle.
3: İnşallah.
0: Kısa bir aradan sonra bunu konuşalım.
3: Keyifli.
0: Birazdan buradayız.
3: Keyifli.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: Çok yediren babaanne. İş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları, bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Denen de benim o yer misin?
2: LGS annem! Bak 3-4-5 All Star'da akıllı ödevlendirme, eğlenceli ders anlatımı, gelişmiş analiz sistemi, bir de kafam kadar kaynak seti var. Vallahi benim çocuğumun zamanında olsaydı bir saniye düşünmez 3-4-5 All Star'la hazırlardım onu LGS'ye.
3: Motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer. Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir. Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
3: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
4: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
5: Damla.
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: 9 kere 6.
4: 54.
3: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
4: Dik.
3: Bucbucu kokur.
4: Zehir gibi.
3: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni?
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
2: Hadi diyelim ki şurada Seda ablana bile güvenmedin. 3, 4, 5 All Star'a kendin bak, kendin gör. Çünkü 15 gün boyunca kitaplara yazsan da, çizsen de, dersleri izlesen de umurumda bile değil. Hani zaten beğeneceksin de, beğenmezsen koşulsuz, şartsız param iade bacım.
3: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
4: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma. Getir, bir mutluluk
5: getir. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Çok sevgili metafizik uzmanı Aynur Akgün'le birlikteyiz sevgili seyirciler. Şimdi öyle güzel tüyolar alacağım ki kendisinden.
7: Evet.
6: Eve özel objeler yerleştirdiğimizde ne yerleştirirsek bereketimiz ve rızkımız daha çok artar. Var
7: evet,
6: mı böyle özel
7: tabii
6: tüyolar?
7: Tabii ki.
6: Harika.
7: Şimdi ben her zaman diyorum ki evinizin girişine bir defa kesinlikle bir ayna koy.
6: Ayna.
7: Kesinlikle.
6: Niçin?
7: Girişine. Evinize gelen siz de dahil olmak üzere ilk önce o aynaya bakarak dışarıdan getirdiğimiz negatifi evimize gelmeden o aynaya yansıtalım.
6: Hmm.
7: Önünde bir durum.
6: Negatif gidiyor.
7: Gitti.
6: Çok güzel.
7: Bu kendi kendimize nazar edebileceğimiz gibi gerçekten bizi kalben seven eş dosttan da kontrolsüz bir nazar alabiliriz. Bu nazar enerjisi bu demek değil ki sadece düşman düşmana yapar. Anne evladına da yapabilir. Onun için aynaya bakarak sağ ayağımızla besmele ile girelim. Evin bereketli olması için her zaman söylüyorum, lütfen rica ediyorum yiyeceğiniz kadar yemek pişirin.
6: Hmm.
7: Bak o yemek artıkları diyorlar ya mahlukatlar yiyor dışarıya koyuyoruz. Onlar sizin için dizayn edilmiş ve Allah size vermiş. Sakın ekmeğinizi, yemeğinizi akşam namazından sonra çöp atmayın. Bu çok önemli.
6: Hmm.
7: İki, Aslı'cığım sen de yap.
6: Evet.
7: Akşam kapı çalındı, komşu dedi ki yemek yapıyorum. Tuz var mı? Bizde de kalmamış. Yarın alacağım, size de alayım deyin. Evinizin tuzunu akşam namazından sonra tadını, tuzunu, şekerini ve tuzunu mutlaka evinizden dışarıya çıkarmamaya özen gösterin.
6: Şeker de mi öyle?
7: Ağız tadı
6: tuz
7: ve sadece.
6: Tuzu. Tat
7: ve tuz.
6: Tat ve tuz. Şeker tuzu şeker, vermeyeceğiz ben akşam namazından sonra.
7: Zinhar.
6: Yumurta
7: evinden
6: istese
7: çıkarmayacaksın.
6: Yumurta verebiliriz.
7: Hayır,
6: o
7: vermezsin.
6: Hiçbir şey verme.
7: Abi, yani normal örtü istemiş, masa istemiş, bir şey istemiş. Yiyeceğinizle ilgili, ağız tadınızla ilgili dışarıya bir şey vermeyin. Çünkü kendi rızkınızı yatsı namazıyla akşam namazının arası görünmeyen enerjilerin yoğun olduğu zamandır. Komşuya verirken onu oradan enerjisini kaparlar. Hayat boyu evinizin tadını tuzunu ararsınız.
6: Allah Allah.
7: Bulamazsınız.
6: Çok ilginç bir bilgi bu ya. İlk defa duyuyorum bunu.
7: Ama işte Aynur Akgün söylüyor.
6: Evet. Aynur Akgün söyledi vallahi noktayı koydu. Başka mesela eve ne koysak bereketimiz artar?
7: Şimdi evimizde,
6: tuzu mu mesela koyalım?
7: Evimizde ben her zaman senin programında da söylüyorum. Kalben söylüyorum. Çok danışanım da yaptığını söylüyor. Kuru soğan alın.
6: Hı hı.
7: Bakın kuru soğan alın tezgahınıza koyun. Kuru soğan paradır. Mistik alemin parasıdır. Deneyin, zengin olacaksınız.
6: Ay inşallah ne güzel.
7: Deneyin,
6: zengin olacaksınız. Soğan, kuru soğan.
7: Koyun.
6: Pazarlarda kuru soğan. Kuru soğan bitecek. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Görüşmek ümidiyle inşallah hafta yine. Sevgili
7: i̇nşallah.
6: Seyirciler biz yarın yine buluşuyoruz. Beyaz TV ekranlarında yarın sabah saat 9'da. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine en lezzetli dakikaları paylaşacağımız sımsıcak bir sofrada buluşmaya geldik. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Dün okulların ilk günüydü. Yeni başlayan çocuklarımızın heyecanı tabii ki anne babaların heyecanı ile birlikte buluşmuş ve çok güzel, çok keyifli anlar yaşanmış. Böyle akşam haberlere bir göz ucuyla baktım. İnşallah her zaman yolları açık olsun evlatlarımızın. Ve bugün okuldan gelen çocuklarımıza mis gibi bir akşam sofrası hazırlamak isteyen bütün anneleri, bütün hanımefendileri ekran başına bekliyoruz. Birbirinden lezzetli tariflerimiz olacak. Önce birlikte izliyoruz, sonra mutfakta buluşuyoruz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Kat kat hamurun fırında kızararak çıtırlaştığı, içindeki kremanın yumuşak dokusuna fındığın kavruk aromasının eşlik ettiği, kahve saatlerine çok yakışan nefis bir hamur işi. Kremalı fındık kruvasan. İnce ve yumuşak hamurun fırında güzelce kabararak dışının hafifçe kızardığı, iç harcı ile birlikte sıcak sıcak servis edilen geleneksel pide lezzetinin özgür ve sade bir yorumu. Açık pide. Közlenmiş patlıcanın isimsi ve yoğun aromasının üzerindeki ferah ve kremsi lezzetlerle buluştuğu, farklı dokuları bir araya getiren sofraların gözde mezelerinden biri. Köz patlıcan yatağında meze. Enginar çanaklarının dışı altın rengine dönene kadar kızartılarak çıtırlaştı. İçindeki dolgun ve lezzetli harçla buluştu. Sunumuyla da sofraya şıklık katan özgün bir meze. Kızarmış enginar çanakları. Domatesin yüksek ateşte kavrularak elde edilen yoğun ve hafifçe yanık aromasının tane tane pilavla buluştuğu, klasik pilava farklı ve çarpıcı bir lezzet katan nefis bir sofra lezzeti. Yanık domatesli pilav. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Göreceğiniz tarifler var bugün ve sofraların nasıl dakikalar içerisinde renklendiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Efendim çok güzel 6 kişilik bir yemek takımımız var. Dün baktım yorumlara, gerçekten hediyeleşmeyi özlemişsiniz. Çok güzel bir katılım var. Efendim devam edin yorum yapmaya. Bugün belki ilk reklama gitmeden açıklamış oluruz. İnanılmaz konforlu, renkli, hem kahvaltı saatlerinde hem çay saatlerinde hem de akşam yemekleri de kullanabileceğiniz özel bir set efendim. Meyve tabakları ayrı, pasta tabakları ayrı. Daha ne olsun efendim. Nermin'in enfes mutfağı sizler için bol bol hediyelerle geliyor. Önümüzdeki hafta daha da keyifli olacak. Şimdi açık bir pide yapacağız efendim. Bu pidenin iç harcını herkesin evinde artık olabilen böyle pastacı poşetiyle sıkarak koyacağız. Görüntü itibariyle

0: itibariyle çok farklı ama lezzeti Serpil olay.
1: Olay.
0: Efendim başlıyoruz. Hamurunda 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. Peki kıymalı harcında 300 gram kıyma, 1 adet soğan, 2 adet yeşil biber, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, pul biber, karabiber, kimyon, araları için ise kaşar peynirinden yardım alacağız. Şimdi burada çok klasik bir hamur ama bu hamurun bir püf noktası var efendim. Öncesinde bunu şöyle göstermek istiyorum. Ilık sütle şekeri ve mayayı güzelce bir aktifleştirme yapıyoruz. Neden? Sana soruyorum Serpiko. Kendini böyle o şeye götür. İlk gittin ders alıyorsun, temel aşçılık eğitimi alıyorsun ve girdin.
1: Evet.
0: Mayaya tuz neden karışmaz diye sordu hoca.
1: Ay şey hocam ha. Bilmiyorum niye karışmaz ki?
0: Ha, bak işte aynen ben de böyleydim yani. Ondan sonra enorma. Hoca başlıyor anlatmaya. Ne diyor?
1: Bak kızım Nermin.
0: Ne diyor? Şimdi maya tuzla karıştığında maalesef öldürüyor mayayı. Maya nefes alan ve canlı olan bir
1: bakteri
0: olduğu için şekerle buluştuğunda kendisini aktifleştirir. Şimdi hanımlar bazen üzülüyor ya. Hoca yaptım kabarmadı. Tıkıs oldu, sert oldu, koktu, maya koktu diyorlar. Bunun önüne de geçmek için ne yapıyoruz? Unumuzu az veriyoruz. Yumuşak kıvamda pofuduk bir hamur
1: diyorsun
0: yapıyoruz.
1: Ki ben bunun pilotu benim bu hamurun.
0: Evet.
1: Ben nasıl şey yaparsam, şekil verirsem
0: aynen
1: öyle ilerleyecek.
0: Öyle. Bu tamamen senin elinde. Biz de şu an oda ısısındaki malzemelerle güzel bir hamur yoğurduk. Ve şu an hemen şekline geçmek için sabırsızlanıyorum. O yüzden hamuru yoğurmayacağım. Çünkü bugün 2 tane hamurumuz var. Bir sonraki hamurda bir görsel şov yapacağız ki bir görsel şölen olacak ki herkesi ekran başına bağlayacak bir görsel. Hele bu pide var ya Serpil, daha öncesinde böyle bir şekil yapmadın. Serpil merdanem lazım bana ya da bir oklava lazım bana.
1: Şimdi seninle buluşmamız lazım. Ben şimdi bak sana neler vereceğim. Sen bana bir iç harcımı şöyle sulu sulu bir yoğursana kaşığınla.
0: Ben sana
1: kaşığınla.
0: Bir iç harcımı yoğuracağım. Sonra...
1: Şöyle sulu sulu sulu sulu bir iç harcı yapalım. Ne yapıyorsun sevgili sunucum?
0: Çarşamba pazarı mı burası?
1: Mış.
0: Hediye edeyim ben bunlardan çok var bizde.
1: Hayır olmaz o canım kullanılmış.
0: Olsun benimkiler seviyor.
1: Ha yok yok onları veremeyiz.
0: Kaç tane daha almayı düşünüyoruz?
1: Yok daha istemiyoruz gerek yok bu kadar yeter bize.
0: İyi mi şimdilik diyorsun?
1: Şimdilik iyi. Bak, birkaç eksiğimiz var ama olsun.
0: Şu var ya son moda cam. Bak şu çok eski tarihten kalma.
1: Evet.
0: Yaklaşık 2000'li yıllara gidebiliriz. Bu geçen sene Konya'dan değil mi?
1: Evet evet.
0: Bu ilk yayın yapmış olduğumuz.
1: Fatih Pazarı'ndan.
0: Fatih Pazarı'ndan Serpil Koy'la almıştık.
1: Koy yok.
0: Yani... Şöyle söyleyeyim 7 sene. Bunlar nereden geldi?
1: Ay onu da böyle sağdaki soldaki çarşı pazardan aldık memnun kalmayınca.
0: Değil
1: ama
0: mi?
1: Bir türlü olmadı bir türlü olmadı. Yüzümüz gülmedi.
0: O zaman soruyorum yaz kızım. Siz evinizde mutfağınızda en kullanışlı bulduğunuz merdane oklava tipini söyler misiniz? Cam mı metal mi tahta mı? Hadi bakalım gelsin yorumlar.
1: Sen fikrini söyle. Seninkini de merak ediyorum.
0: Metale bayılıyorum. Ya,
1: evet yok. Hiç yamulmuyor. İşte
0: yani,
1: kıvrılmıyor.
0: Dümdüz omurunu açıyor böyle jilet gibi.
1: Mis.
0: Metal.
1: Kesinlikle onun bir tane de büyüğü vardı ama hala gelmedi. Olsun.
0: Evet o nerede Allah bilir. Soğanımızı ve görmüş olduğunuz üzere maydanozu Serpil güzelce bana doğradı, rendeledi. Burada karabiber, tuz, pul biber ve kimyonu da ben ekledim.
1: Hatta salçanı da değil mi?
0: Domates ve biber salçamı da içerisine bırakıyorum. Bu birazcık bu pidede farklı bir iç harç olacak. Belki dediğim gibi daha öncesinde böyle bir görsel yapmadınız. Ama bu görselle hem böyle lezzeti ısırdığınızda pizza tadını alacaksınız. Hem ısırdığınızda lahmacun lezzeti gelecek. Hem de ağza açık bir pide görüntüsü olacak.
1: Şöyle
0: Allah
1: koyacağım
0: Allah.
1: Onu.
0: Neler yapıyoruz? Niye böyle şeyler yapıyorsun Serpil Hanım?

0: Narmin'cim şöyle
1: yaptırıyorsun bana Serpil Hanım'cığım.
0: Yapmamız lazım çünkü biz seviyoruz. Biz hamursuz yapamayız.
1: Hamursuz
0: olmaz.
1: Şöyle koyun vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ne yaparsam olmaz kardeş. Yapayım vazgeçemediğim.
0: Doymayız.
1: Niye böyle bilmiyorum ama çok seviyoruz. Maalesef ekmeksiz sofraya oturmamayı. Şimdi şöyle güzelce bir yoğuruyoruz. Artık anneler çocukları okula gönderdi. Rutin 5 çayları, altın günleri ve tabii ki o sohbet muhabbetin eşsiz ortamı başladı. Ve herkes istiyor ki aslında en renkli, en güzel benim sofram olsun.
0: Dur geliyorum sana.
1: En güzel sofrada ben misafirlerimi ağırlayayım. İşte tabaklardan çatallara, kaşıklara kadar özenli seçilen şık sunumların yanı sıra tabii ki sofraya gelecek olan lezzetler de burada çok ön planda. Yanılıyor muyum?
0: Hayır, yanılmıyorsun. Artık ne var biliyor musun? Yaz bitti.
1: Evet.
0: Herkes işte çocuklar kendi rutinlerine, anneler babalar rutinlerine döndü. Bu arada hiç gözünüzde büyütmeyin. Nefis bir hamur olacak. Hemen 5 dakikada size yapın ne olur.
1: Bak şimdi merdane ile ona ben nasıl şekil vereceğim?
0: Sıvılığı iyi mi? Yumuşaklığı.
1: Bence gayet iyi.
0: Ha, istiyorsan bak dağılmasın. Böyle bir kaşık kadar sana şey verebilirim.
1: Hacık yağ koysan.
0: Bence iyi olacak.
1: Şunu sana zahmet.
0: Gönder hocam.
1: Şöyle.
0: Sen onu bir yoğur, ben hemen geliyorum şimdi senden alacağım.
1: Toparlıyorum. Birazcık böyle kıvamını yumuşak yani
0: sürülebilir.
1: Aynen uzasın böyle. Rahat rahat ben onu sıkabileyim pidemin içine.
0: Dakikalar sonra niye öyle istediğini anlayacaksınız zaten. Şimdi canım. Bence iyi, sence?
1: Bence de çok iyi. Aa, gel bakalım hadi bismillahirrahmanirrahim.
0: Gönder tatlım.
1: Şöyle bir pastacı poşetin içerisine iç harcımızı alalım. Tamam mı?
0: Yoksa buzluğu poşeti de gayet güzel olur.
1: Kıymetli hanımefendiler, böyle iyice sıkıyorum. Ve burada önemli olan bir nokta daha var.
0: Aa, şurada kaldı. İşaret parmağını ver. Ha.
1: Al senin olsun.
0: Hiç bırakamam.
1: Nazara geldim, nazara. Sakarlığın adı nazar olmuş.
0: Öyle olur derdi. Öyle şeyler kirlensin. Bir şey olmaz.
1: Rahmetlik babaanne.
0: Sakız gibi at makine yıkasın.
1: Rahmetlik babaanne derdi ki nazarın dedi, adı derdi. Şey, sakarlığın adı nazar olmuş derdi. Doğru diyor kadın.
0: Kadın biliyor da söylüyor canım. Olacak ara sıra öyle.
1: Rahmetlik.
0: Ne yapalım, burası mutfak Nermin.
1: Mekanı cennet olsun efendim.
0: Amin.
1: Şimdi hangisi hangi hamurdu acaba?
0: Üstteki o aldı.
1: Tamam. İki tane hamurum var çünkü. Diğerini yoğuracağım. Var ya bir şey söyleyeyim mi? Şu görsele biteceksiniz izleyicilerim. Ne olur bir yere ayrılmayın. Bakın kocaman bir...
0: Şu iyi midir sana? Kağıdı yani verin.
1: Çok iyi. Bak aynı şeyleri düşünüyoruz artık. Aynı şeyleri. Yıllardır düşünüyoruz gerçi de. Artık of. İyice.
0: Of.
1: Bak şimdi incitmemek lazım. Bu hamuru ne zaman incitirsen o zaman istediğin formatı yakalayamazsın Serpil'im.
0: Gönder hocam.
1: Bak. Tertemiz, minik minik basınçlar uyguluyoruz. Söndürmüyoruz ve kırmıyoruz.
0: Burada bir şey söyleyeyim mi? Bu hamurla bu şekilde o yani
1: değil mi sabah
0: çalışmaktan
1: kadar?
0: Keyif geliyorum. Alıyorum.
1: Şimdi gel ben açtım. Merdane kullanacağım.
0: Sen gelene kadar Nermin dokunmazsam ölürdüm.
1: Fark ettim. Böyle onu söndürmek kız istemiyorum gibi aslında. O çünkü onunla şimdi bu görmüş olduğunuz incecik oklavamla şekiller yapacağım. O yüzden çok böyle mıncıklamak istemediğim için sadece bir merdane yardımıyla basınç uyguluyorum.
0: Sana bir şey söyleyeyim şu an. Fokoçi ekmeği olsa ılık.
1: Çok
0: ama
1: güzel olurdu üstüne ılık. Kuru domatesler falan.
0: Efendim arı yok. Avokadoyla başlıyorum. Dur şimdi sandviç of yapıyorum sana. Avokadolu bir püre.
1: Şöyle severim gelsin avokadoyu.
0: Ondan sonra böyle bir yüz sürülebilir peynir.
1: Severiz.
0: Allah ne verdiyse sonra, dolapta ne varsa. Şöyle rica etsem
1: bir şey
0: biraz daha
1: bu mısın? Kalacak gibi çarjı. Ben onunla bir şey yapacağım aklıma geldi.
0: Hamurun yok, yapamazsın.
1: Yapacağız şimdi diğer hamuru.
0: Veremem sana. Onda şey var. Hı. Biraz da burayı vereyim sana. Geldim.
1: Yamultmayayım diyorum çok o yüzden.
0: Şurayı.
1: Şöyle yumuşak dokunuşlarla.
0: Hı. Ama şurada.
1: Orası popüftük kalsın. Çok çıkarırsak bu sefer ya da keseceğiz istiyorsan.
0: Ama zaten şey olacak. Yok, aynen. Yok. Sen şimdi onu küstürünce.
1: Ben şimdi onu böyle biraz daha. Burayı çok büyütürsem.
0: Ne canım? Olmaz.

0: Bunu bir 5 dakika tepsi mayası bile yapsak olur biliyor musun?
1: Yapmayalım ama küsmedi
0: Yapmayalım.
1: ya. Bak neden biliyor musun? Üstündeki baloncukları bile duruyor Nermin'im.
0: Tamam. Tamam canım benim.
1: Ben böyle seni beklesem olur mu?
0: Olur.
1: Bugün çalışmayayım Nermin.
0: Çalışma. Bugün sen yoruldun.
1: Ha, bugün
0: Dün falan.
1: dün de biliyorsun geç saate kadar.
0: Dost meclisindeydi.
1: Çok şükür.
0: Ben aradım hanımefendi. Biz böyle baş başa konuşamayınca telefonlarımızı açamıyoruz.
1: Ya
0: Sonra da
1: bazen
0: ben
1: evet.
0: uyumuşum.
1: Maşallah.
0: Ama yok. Gerçekten çok
1: Üç kere
0: yorgundum.
1: aradım.
0: İki kere
1: Duymadım.
0: aradın.
1: Ay özür dilerim iki kere. İki kere doğru.
0: Ben çünkü erken aradım onu yatmadan önce. Sonra 22 gibi ben uyudum. Onu hissediyorum 22. Hatta Melike dışarı çıkalım dedi. Dedim yok ben de dedim. Canım benim. Ne o güç var ne o enerji. Bak Serpil tarife bak.
1: Şu an Nermin ne yapıyordu? Hamurla.
0: Şimdi insanlar da şoka girdi. Ben kıymayı sıkacağım, Serpil kaşar peynirini düşecek. Ben kıymayı sıkacağım, Serpil kaşar peynirini.
1: Geldim. Şöyle, ha.
0: Keselim mi? Önce. Ben keseyim şuradan.
1: Sen kendini kesin Nermin.
0: Ben keseyim. Birazcık büyük açayım, rahat gelsin.
1: Ama şey. Sonra kaçırmayalım. Ben şöyle yapayım ki. Dur. İlk sırayı sana verdim. Sen böyle gel. Ben gidiyorum.
0: Burada amacımız bakın.
1: Oluklarının içinde kalmak. Çok ince sanatsal bir çalışma yapıyoruz.
0: Hı?
1: Sen niye benim yanıma geldin?
0: Böyle çifte gidelim dedim. Sen şuraya kaşar koy,
1: Yetmez
0: ben yanına
1: kaşarım. O
0: koy.
1: kadar rica ediyorum ya. Şey
0: Bir
1: yapma.
0: kaşar bir şey olmasın dedim. Yan yana böyle ince çizgi bak. Çok azıcık koy geleyim yanına.
1: E
0: İç
1: tamam.
0: içe girmesin.
1: Ne
0: Omunu
1: yapayım? Ne
0: baskılasın.
1: yapayım? Seni mi kırayım? Allah'a sen.
0: Canımsın sen.
1: Şimdi evet demezsem de şey diyorlar. Sunucuya cevap veriyorsun.
0: O bizimle yok. Bu sefer de şey derler. Nermin ısrar etti.
1: Ne yapayım?
0: Bak şu çok güzel olacak. Çünkü tek sıra olduğunda çok kara çıkıyor. Şey söyleyeyim, çok güzel gözüküyor ama biliyor musun? Kıymamızın iç
1: Evet de
0: harcına
1: şey
0: bakar
1: olacağım.
0: mısın?
1: Seni bekleteceğim
0: Yo
1: şimdi.
0: yo bekle, ben beklerim. Burada sanatsal bir şeyler yapıyorsak senden bana geçti o.
1: Geçti değil mi?
0: Hı.
1: E olacak artık dediğin gibi bir süre sonra şey yapalım. Canım benim. Bundan ekleme hemencik.
0: Çok ince yapalım ama Serpil.
1: Öyle öyle.
0: Bakın çünkü burada bol iç harcıyla lezzeti tavana katlıyoruz yani. Gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle oluklarımı bir oklava yardımıyla açtım ki sonrasında o beni rahatsız etmesin. Bak dursun hazırlayayım.
1: Çalışma alanı kalsın diyorsun.
0: Evet. Bakın. Kuzudan yukarı. Yemin ederim kuzudan yukarı. Işıl ışıl tertemiz bir görüntü. Şöyle beyaz TV ekranlarında efendim. Herkesin evindeki malzemelerle zorlanmadan yapacağı.
1: Şey oluyor böyle. Artık o şeyi sen dolduracaksın
0: Ben
1: tatlım.
0: onu ayarlıyorum. Sen rahatına bak. Çok hoş gözüküyor. Şöyle. Ve bunu böyle dilimlediğinizde de yine görseli çok iddialı bir tarife dönüşüyor. Zaten
1: Ya şey.
0: hamurumuz nasıl güzel bak, hemen pıvıdık
1: Bir
0: pıvıdık
1: de bir şey söyleyeyim sana. Hani
0: kabarıyor.
1: klasiğinde dışına çıktık gayet keyifli de oldu. Seni bekletmeyeyim diye.
0: Yok beklemiyorum,
1: Fazlası
0: gayet
1: varsa
0: güzel.
1: alabilirim.
0: Hamuru da şey yapmadığımız için bence iyi gidiyor.
1: Tamam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gözler kalbin aynasıdır.
0: Yalan söyleyemezdim ama.
1: Yok. Aa, kaçmaz ondan kaçmaz. Hele bir parçacık da tanıyorsan kaçmaz.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Aşk güzel bir şey mi Serpil'im?
1: Ya tabii güzel. Aşkın kötüsü mü olur?
0: Oldun mu aşık?
1: Evet.
0: Ne hissediyorsun aşık olunca?
1: Ya çok klasik ve klişe olacak şimdi söylersem.
0: Mesela kalbin gerçekten böyle hani, ben hiç aşık olmadığım için söylüyorum.
1: Binlerce kelebek yutmuşsun gibi böyle hop hop
0: Ha,
1: hop
0: onu
1: hop.
0: göreceğin zaman heyecanlanıyor musun?
1: Evet. Ay elini tutmak deli gibi ay kalp atışın 180 oluyor.
0: Diyorsun ki nereye düştüm ben?
1: Hay demiyorsun, şey diyorsun. Allah'ım bu nasıl bir şey?
0: Ya gördün mü?
1: Ya.
0: Aşkın tanımını.

0: Serpil'den aşkın tanımı. Yazıklar olsun. Sana yakışıyor da bize yakışmıyor mu hocam? Sana yakışıyor da bize yakışmıyor mu hocam?
1: Aşk herkese yakışıyor. Nermin'im sen boş ver.
0: Dedi ki hiç yakışıyor mu dedi bana.
1: Ne dedi?
0: Kaç yaşında insanlarsınız dedi.
1: Aa, tövbe estağfurullah. Ne oldu? Güç 30 mu olduk?
0: Hocam,
1: sen kendine bak.
0: Sen pide yemeye gelirsin
1: söyler misin
0: hocam?
1: Kendine baksın o.
0: Olsun.
1: Biz diyor muyuz hocam sana?
0: Biz hep senin yanındayız hocam. Kaç yaşına da gelirsen.
1: Vallahi iyi dedi.
0: Bak görüyor musunuz? Ya görsen şölenimiz nasıl ama.
1: Moralim
0: bakayım
1: bozdu.
0: Bir yakından. Şimdi ben sana gelmişim.
1: Gözler kalbin aynı. Sen ay karga sesimle.
0: Bugün ben sana gelmişim. 10 yıldır gelemediğim evine gelmişim.
1: Deme böyle yapma ya Allah aşkına. Bak ciddiye alıyorum.
0: Gelmediğim evine gelmişim.
1: Tamam.
0: Sen
1: peki.
0: Bana böyle bir sofra hazırlamışsın.
1: Boşuna
0: yani şu pide var mesela.
1: Evet.
0: Derim ki Serpil konu kadar uğraşmış yorulmuş. Kıyamam ya derim yani.
1: Evet.
0: Bir kıyamam derim
1: yok,
0: yani.
1: Yok sen bana şey dersin. Aa biliyordum ben onu beraber yapmıştık dersin.
0: Yok demem.
1: Seninle yapmadığım tarif kalmadı be. dersin.
0: Demem. Sen bana yap ki ben 10 yıldır gelmedim evine. Sen bana yap yeter
1: gözler,
0: ki.
1: Gözler kalbin aynısıdır Nermin. Sen oraya fokuslan canımın içi.
0: Serpil'i şarkı söylerken görmediniz. Dadadadam hadi. Diğer tarife geçiyoruz.
1: Karga sesimle.
0: Peki.
1: Ay benim bizim şarkımızı söyleseler ne olur ki bir kere. Şu enerjimiz yerine gelsin.
0: Tamam. Günün ikinci tarifi ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Var ya.
1: Söyle.
0: Hazırla fırın tepsilerini. Önce tencerede pişireceğiz. Sonra fırına vereceğiz. Yanık bir domates pilavı yapacağız. Ay. Yanık. O kokusu o eski yöresel lezzettir yanık domates pilavı. Bilir çok. Misiniz? Çok eskiye dayanır. Atalarımızdan günümüze kalmış en güzel lezzetlerden bir tanesidir o yanık pilav lezzeti.
1: Tabii önceleri yeşil domates, sonraları hayatımıza kırmızı girince değil mi?
0: Var ya şu an bu pideye de ben odaklandım ve çok
1: aşık
0: yükseldim.
1: Oldu.
0: Yani diyetimi bozacağım bugün bunun için.
1: Ama Allah sen yapma 500 kilo kadınsın yani. 500 kilo.
0: Bunun için bozulacak yani yapacak bir şey yok.
1: Tertemiz kaşarımı alırım geri.
0: Hani yemeyin diyorlar.
1: Bırak
0: olmuyor
1: Allah
0: işte
1: aşkına.
0: Olmuyor. Bırak. Yemeden olmuyor.
1: Bırak o çok biliyor kadın. Neyse hadi söylemeyeyim.
0: Bence söyleme bak. Şöyle.
1: Karbonhidrat yok, protein yok.
0: Gel
1: sebze yok, yok oldu yok. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
0: Çırpalım pidemizi. Ay maşallah.
1: Kupa olsun teyzesi taşsın dışarılara.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Şöyle yapayım ki bunlar böyle kalsınlar.
0: Efendim.
1: Hadi sana iyi günler.
0: Pilavımıza geçerken pidemin eşsiz görseliyle fırın yolculuğuna uğurluyorum.
1: Nasıl
0: şunu
1: çıkacak acaba?
0: Şunu unutmanızı istemiyorum. Ne olursunuz mayalı hamurlarda fırına önceden ısıtın ki güzel kabarma zaten yaşanmış. Çok fazla kabarıp görüntüsü bozulmasın. Güzel ısıtılmış 180 derecelik hatta şöyle 190 dereceye getirdim.
1: Çok iyi yaptın emeğine
0: pidemi
1: sağ ol.
0: Pidemi verdim yavruşum. Böyle pes pembe olana kadar, kavrana kadar, içindeki kaşarı güzelce iç harcıyla özleşene kadar fırın yolculuğunda bırakıyorum. Yanık bir pilav dedim. Mutfağımızın emekçileri. Merdane sadece börek açmada mı kullanılır sadece?
1: Hayır.
0: Hayır.
1: Hayır.
0: Hayır dediniz ve anlatınız.
1: Evet, bir kadının damarına basarsan en güzel kovalama aleti olarak kullanabilirsin.
0: Biliyor musun? Gösterdiler mi hiç hayatında sana?
1: Görmüştür. En
0: mi?
1: Çok o görmüştür.
0: O kovayı gördün mü?
2: Görseydim evliliğim devam eder.
1: Bence görmüşsün bırak.
0: Bak bir beyefendiden gelen yorum. Bu çok doğru. Görseydim dedi o kovayla merdaneydi. Evliliğim devam ederdi dedi.
1: Hayır can.
0: Neden ederdi ama biliyor musun?
1: Neden?
0: O zaman kadından korkardı. Kadından korkmayanın işi rast gitmez.
1: Abi şimdi Hüseyin Hoca beni çeker.
0: Yanlış
1: bak,
0: mı?
1: Bana bak bakayım. Reklam arası söyleyeceğim sana. Ay. İşin şakası bir tarafa. Hani tamamen espri.
0: Bir seyircim zamur ona saçıyormuş biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Aklına gelmez tahmin bile edemezsin.
1: Ne? Villada sapı deme.
0: Yok.
1: Pardon.
0: Korkma. Evde böyle doğalgaz boruları var ya. Onunla açım şu.

0: açılıyormuş. İnce doğalgaz borusuyla kullanılmamış. Kestirmiş.
1: Ha onun plastikleri de var.
0: Eşi getirmiş.
1: Radyatörlere şey. Ay bak Zekiciğim.
0: Ne mantıklı.
1: O plastiklerle de güzel
0: bu
1: olur.
0: Bu hanımefendiler var ya.
1: Kafa zehir.
0: Harikasınız. Bu yemin. Sene yeni bir şey almadın mı sunumda kullanmaya? Bugün böyle farklı sunumlar yapsak. Şu gümüşlü setlerimi
1: gene
0: kullansak falan.
1: Gene dolabı karıştırıyor.
0: Özlem hep aynı şeyleri münasip görüyor. Ben onları bugün münasip görmedim.
1: Gene dolapları bugün, karışıyorsun. Bak bir göz kırp da biz ona göre bir kontrol
0: bugün
1: yapalım.
0: Bugün İtalya'dan gelen Fransa'da Monaco'da almış olduğum gümüşlerimle servis yapmak istiyorum. Tamam mı Serpil'imciğim?
1: Tabii.
0: Yanık domatesli pilav hazırlıyorum. Bak hiç dayak yemediği için ellikleri bitmiş. Merdane'yi görmediği için. 2 su bardağı pirinç, 2 su bardağı sıvı yağ, pardon 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3-4 adet domates rendesi, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı domates salçası, 3-4 adet kuru patlıcan, 3-4 adet kuru biber, tuz, karabiber, et suyu, üzeri için ise 7-8 adet çeri domates ve maydanozla taşlandıracağız. Şimdi Nermin'in enfes mutfağında. Geçmişten günümüze gelen aslında atalarımızın da en çok sevdiği pilavlardan biridir yanık domates.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Sen de seversin.
1: Ben severim ama benim kocam aşık ona. Yanına da cacık var.
0: Abime
1: haftanın
0: 3
1: günü
0: paket
1: yesin.
0: Yapalım.
1: Vallahi bak haftanın 3 günü
0: abi
1: yesin.
0: Abi dün oğluna paket yapıyordu. Bugün de ben sana yapacağım. Göndereceğim abi.
1: Oğlum ama ilk aşkım annesinin balı.
0: Oğlundan önceki aşkın ilk aşkın kocan. Orada bir duracaksın.
1: Tamam ama... Orada şimdi yalan yok. Kocamı da tamam seviyorum ama.
0: Tamam deme böyle hiç geçmiyor.
1: Çocuklarımın
0: bak,
1: aşkı.
0: Nazlanıyor pilav tenceresi.
1: Çocuklarımın aşkı ağır basıyor tatlım. Bu senin için de geçerli.
0: Benim için öyle zaten. Ha. Sıkıntı yok.
1: Ha, tamam.
0: Benim için direkt öyle zaten. Hayatımda başka bir aşk olmadığı için.
1: Tabii öncesinde de.
0: Önce canım sonra evlatlarım.
1: Kurban
0: öyle
1: olsunlar.
0: Olması lazımmış. Önce can sonra canan. Yani başarılı ve sağlıklı bir anne için. Önce annenin iyi ve mutlu olması gerekiyormuş.
1: Ya bir kadın mutlu olursa etrafına da mutluluk saçar Nermin.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Bunu sen de biliyorsun, Sarkı. Bütün kadınlar da biliyor.
0: Dur şimdi. Sana bir soru. Bunu ben onun için aldım Konya'dan.
1: Tamam.
0: Bak, böyle yaptığımı Serpil'e soru soracağım.
1: Ben kahve saatimiz geldi sandım. Bir heyecanlandım.
0: O sonra.
1: Hep çalıştırıyor.
0: İlerleyen
1: dakikalarda.
0: Şimdi soruyorum.
1: Gönder.
0: Az önce dedin. Şu yağım eriyene kadar.
1: Tamam.
0: Dedin ya benim ilk aşkım evladım.
1: Evet.
0: Senin ilk aşkın evladın olması için Ayhan abiyi hiç tanımamış olman lazım.
1: O zaman en büyük aşkım.
0: Bu daha doğru oldu.
1: Tamam Allah'tan sonraki en büyük aşkım onlar benim.
0: Tamam.
1: Senin de öyle.
0: Senin de öyle. Beni de karıştırmazsa olmuyor.
1: Bütün annelerin öyle ama.
0: Öyle. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Belli bir şey böyle yaş aldıkça insan böyle olgunlaşıyor ya. Hele şimdi yani.
1: Her şeyi de yaşa getirmesi.
0: Yine ufağız biz. Şimdi Hüseyin Hoca falan daha olgun bir insan olduğu için.
1: Aa olgun.
0: Yani daha yaş olarak ilerlediği için. O daha iyi bilir. O bana laf atmadan ben onu atayım. Şimdi ben olgunlaştıkça neyi fark ettim biliyor musunuz? Hayatta hiçbir şeyin böyle abartılacak kadar önemli olmadığını... Ve önce kendine verdiğin değerle insanlardan karşıdan aldığın iletişim ortaya çıkmaya başlıyor. Yani kendine değer vermezsen aslında

0: Bak çok farklı değil. Ailen ve diklerinle yol yürüyebiliyorsun. Bu birinci derecede anne babanın doğurduğu kardeşin falan değil. Bazen hiç tanımadığın bir insan geliyor hayatına, yerleşiyor. Kardeşten öte oluyor. Anlatabiliyor muyum?
1: O başka. O konuda sana katılıyorum.
0: Biz bunları
1: kan
0: yaşıyoruz.
1: Kan bağını olmasa da can bağı gibi böyle değil
0: aynen
1: mi?
0: Aynen. Ve beni insanların yanıltması artık çok şaşırtmıyor. Zaten göreceğimi gördüm yani. Yaşadığımı yaşadım. Yani başka. Bunun en iyi örneği Hüseyin Hoca. Şimdi korsan adam kaç yaşında kim bilir neler anladı.
1: 150.
0: Yani. Diyecek ki bu Nermin bana niye sardı?
1: Ansiklopedi gibi Hüseyin Hoca.
0: Tabii canım anlat anlat
1: ama bitmez. Ama şey, normal ama Nermin bir yaşanmışlık var yani.
0: Yaşanmışlık var.
1: Tabii.
0: Yani ne yapalım hocam sen de
1: ama hala şey kalbi pır pır.

0: tabii aşk, pır pır. Aşk böceği o.
1: Vallahi kalbim
0: pır pır. Aşk böceği. Yaşlanmaz.
1: Demek ki Nermin bak. Kaç yaş kaç olursa olsun hayat.
0: İkinci baharım diye vallahi, bir şarkı var.
1: Görüyor musun? İkinci bahar yaşıyor ömrüm.
0: Evet.
1: Hüseyin Hoca'nın üçüncü, dördüncü falan.
0: Şimdi burada tereyağımız, yağımızla birlikte güzelce açıldı. Burada rendeve yapabilirsiniz. Yanık domateste.
1: Patlatayım mı?
0: Patlasa da bilirsiniz. Bence senin güce ihtiyacın var şu an. Güç uygulaman gerekiyor. Ben burada bir şey yapacağım. Bu yanık domatesle pirinçlerin birazcık rengini alabilmesi için aslında açtığım salçayla kavurmam gerekiyor.
1: Biraz fazla mı patladı bunlar? Doğrayayım mı?
0: Doğru. İnşallah. Allah.
1: Elim
0: efsane ötesisin yemin ederim ya.
1: Ne gibi?
0: Efsane ötesisin. Şu domatesi şöyle vuracak.
1: Nermin tabii ekmek yiyoruz yani hakkını vermeyelim mi?
0: Hep veriyor. Veririm. Kuru domates, kuru patlıcan, şey kuru biber, kuru patlıcan devreye girdi. Kıymetli Beyaz TV izleyenlerim. Şimdi Serpil orada bana hazırladı. Araya gitmeden efendim hemen bunu fırına göndereceğim. Tuz ve karabiberimi ekledim. En güzel görsellerle bugün sofram en çok benim güzel olacak diyeceksiniz. Çünkü akşama evde mis gibi kokularla ve pratik yani sizi yormayacak. Ama şık görseller olacak tarifler.
1: Aslında ne biliyor musun? Tüm hanımlar bizden esinlenecekler bak akşam menü için. Nermin.
0: Bence de.
1: Tabii.
0: Evet domatesi de ekledim. Şöyle aslında genelde sebze suları kullanılır bu tarz pilavların içerisinde. Ama et suyunda ayrı bir lezzeti olur açıkçası. Biz et suyu tercih ettik. Siz de isterseniz kendinizin biz daha öncesinden Serpil'e burada çok hazırladık sebze suyu. İşte pırasaların, içinde soğanların, havuçların, kereviz saplarının olduğu bir sebze suyunuz varsa onu da aslında şu aşamada çok başarılı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yöresel ya, yöre kokuyor işte Serpil'im. Kuru patlıcanlar, domatesler, yöre kokuyor. Bir de kavurarak yapıyoruz ya şu an. Lezzet çarpı ikiye çıkıyor.
1: Hem ocak hem fırın görüyor farkındaysan değil mi?
0: Bunun üstüne de böyle kıtır kıtır olana kadar yakacağız. Anladın mı?
1: Üstündeki çeliğe şöyle bir yansın.
0: Yanacak yani. Yanmadan olmaz. Güzelce bir yakacağız efendim.
1: Çok güzel koktu ama. Bir şey söyleyeyim mi Nermin? Sebze stoklarınızı bence hanımlara tavsiye edelim. Hazır mevsiminde sebzelerle yapın anacığım. Atın buzluklarınıza tıpkı tavuk suları gibi. Öyle güzel oluyor ki. Oh.
0: Sese bak.
1: Şimdi.
0: Hop. Birazcık daha bunun zeminini alabiliriz.
1: Çalkalayayım mı? İyi değil mi suyun?
0: Fırında daha hızlı buharlaşır ya. Bir tık daha olursa okey.
1: Ay verdim canım ben.
0: Seviyorum. Şu rengi güzelliğini sizlere aktarmayı seviyorum. Ve en çok sevdiğim şeylerden biri de aslında o sunum kısmı geldiğindeki yüzümüzdeki o mutluluk. Çünkü biz yaptık anladın mı? İkram ediyoruz sevdiklerimizle. Mutfağı renklendiriyoruz.
1: Peki bir taşım şey olsa mıydı? Böyle bir diye böyle şey olsa ben o malzemeyi getireyim sen say. Bu arada bu kaynar.
0: Yok bekleyelim. Fırına göndermeden göndermeyeceğiz. Hatta bir dakika fazladan alırsak biz diğer malzemeleri sayana kadar sevinirim.
1: Bir dakika bile
0: sürmez. Çünkü bu dediğin gibi böyle bir tıklasın böyle bir pıkırdasın. Çünkü burada ikinci bir pişirme tekniği var. Bakın sakın kaçırmayın. Efendim tabakları açıklayabilirim. Dönüşte tabakları açıklayabilirim. Yorum yapmaya gidin. İki kişiye dedik dakikalar sonrasında. Bak iki kişi deyince bana yandan bakıyor. İki kişi sonra firmalar yüzüme bakmıyor. İki kişiye vereceğim. Bakın birini hemen dönüşte açıklıyorum. Hemen dönüşte açıklıyorum Serpil'im. Reklamı izlesinler. Reklamda şunu istiyorum. Son reklamı ne gördüyseniz onu yazın ona vereceğim.
1: Şey mi peki itibarını kazandı mı tabak çanağımız?
0: İtibar kazanmış yani. İlk güne göre güzel. 4000 küsur yorum vardı.
1: Ama şu takıma.
0: Doğru 11 binleri görmüş 12 binleri görmüş takım.
1: Ya onun...
0: Yani, şimdi ne getirdin sen? İnce boncuk. Kime
1: sana
0: kime?
1: Neler getirdim.
0: Şimdi bu tarifin bak. De görseli bak. Bambaşka bir şey. Hamurun içerisine o kadar fındığı niye koyarsın? Poğaça yapıyorsun o fındık o kadar neden var? Tane tane bir fındık dolduracağım içerisine. Kaç dakika var hocam?
1: Şöyle. Tamam.
0: Şimdi bakın bu fokurdamaya başladı. Serpil'den sadece bir

0: Kış gardımı isteyeceğim. Bakın bunu alacağım şöyle, yanlış görmediniz.
1: Dur.
0: Bir taşım kaynadı.
1: Seni karşılayacağım, gönder.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım Halil İbrahim bereketiyle.
1: Ama ben hiçbir şey görmüyorum bu arada.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bizim fırınımızda, tenceremizde gidermiş fırına.
1: Ya giderdi ama ben böyle tepside yayıla yayıla.
0: Bakasın istedin, anladın. Tabii benim kraliyet alemdeki müşterimle güzel olur bu.
1: Şey yapamadım, onu sen bırak, ben şey yapayım.
0: Tamam. Şimdi burada şöyle bir yayıyoruz. Bak, bismillahirrahmanirrahim. Bu patlıcanlar, domatesler. Aman ya.
1: Yanına da yap babacığım sarımsaklı cacık.
0: Heh. Üstüne domatesleri
1: at bence.
0: Koyalım. Yarım ay yapsam.
1: Gömülecek zaten.
0: Yarım ay yapayım mı?
1: İstiyorsan yap. Heh. Seni mi kırayım?
0: Bak mi? bak yaklaş. Yaklaş. Allah Allah.
1: Aldım.
0: Şimdi dakikalar sonrasında efendim bizler Nermin'in Enfes Mutfağı ailesi olarak harika bir sofra hazırlıyoruz Beyaz TV'de. Dönüşte tabağımızı açıklayacağız bir kişiye.
1: Evet. Yorum yapın.
0: Yorum yapın. Bizim için burada bir ince detay var, onu unutmayın. En son izlediğiniz reklamda ne gördüyseniz yayına girmeden bakacağım, reklamları da izlemiş misiniz, benle kalmış mısınız? Geliyorum.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
6: A101'de haftanın yıldızları. İçim süt 59 lira 50 kuruş. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 269 lira.
7: Nöbetçi eczaneler, hastaneler, doktorlar ve taksi için 100.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
2: Tam bir boş.
1: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
3: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
4: Sadece durulalım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
4: Motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
7: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma din.
3: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
8: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Mutfakta.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Civil'de okula dönüş başladı. 2, 5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL, eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Gençler.
9: Buyur abi.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Çok iyi.
8: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
9: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
5: 5 kişi mutfakta nasıl yakarsın Serpil'e?
6: İnsanlık hali. Hayır, insanız Nermin. Anlıyor musun canım benim?
5: Artık her şeyimizi yaka yaka bir hal olduk.
6: Olsun, ben yanık seviyorum. Tam böyle istiyorum ben, böyle istiyorum.
5: Dersek de inanmayınız efendim. Ay ay ay ay ay ay. Bu alkışlar Fidan için. Oh, oh. Çok güzel kokuyor. Allah'ım, yemeği seviyorum, içmeyi seviyorum, hazırlamayı seviyorum. Çok seviyorum yani. Allah gerçekten... Yemeği içmeye hayatımızdan çıkarmasın.
6: Amin.
5: Bakın, o kadar zor bir imtihan ki ben hatırlıyorum, böyle küçüktüm babaannemden. Böyle ağızdan hortumla beslenmeye başlamıştı kadın. Ve bir şey söyleyeyim mi, dedim ki hiçbir şeyde böyle Alzheimer'dı, hatırlamıyor. Dedim ki hiçbir şeyin önemi yok şu an, biliyor musun? Yani nefes alıyor olması bile onun yani mutluluğu değil yani. Şu bambaşka bir şey, yiyip içip ve kendi işini kendin görebiliyorsan... Hayattaki en şanslı insanlardan birisin. Her gün yeni bir fırsat, yeni bir

0: Merhaba diyor Rabbim. Daha ne desin?
1: Kesinlikle öyle vallahi.
0: Baksana bak. Şundan yani bak göreceksin yemeyeceksin.
1: Arada bir boşluklar bırakmayayım Nermin'im. Bak.
0: Nerelerde boşluk?
1: Şey senin ikisi kıyma ya şey yapmış. Bak şöyle gösteriyorum.
0: Aa toplamış. Sucuğun olsun. Çekmiş. Gayet yeterli.
1: Ya, bence de güzel olmuş.
0: Şunu al. Ama al sen de aldım.
1: Ay göstersene nasıl pişmemiş. Hey.
0: Aa Özlem pişmiş mi?
1: Bak görüyorsun sen Allah'ın hikmetini Özlem.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tarifler 10 numara domatesli pilav fırında.
1: Kaynıyor fokur fokur. Ay.
0: Çok güzel bir görsel daha hazırlıyorum şimdi. Yastığın arkanıza kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Kremalı fındık kruvasan hazırlıyoruz hamurunda. Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz, bir paket maya aldığı kadar un, bir kase fındık. Dolgusunda bir kase fındık kreması, üzerinde bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt. Yoğurayım mı ister misin?
1: Evet lütfen.
0: Yoğurayım sana o zaman.
1: Lütfen.
0: Çünkü bu hamur biraz farklı bir hamur. O yüzden sen bana fındıklarımı upalayana kadar ben hamurumu yoğuruverim diye düşünüyorum Serpil'ciğim.
1: Fındığı bunda yapacaktım ama şu an yapmama kararı aldım.
0: Bence çok haklısın. Ben de beğenmedim.
1: Bak. Gel.
0: Islak kokuyor. Açık bırakmamak
1: soğan kokuyor.
0: Gerekiyor.
1: Soğan kokuyor mix.
0: De ıslak kalmış.
1: Soğan soğan.
0: Şöyle.
1: Vazgeçtim.
0: Sen onu bıçakla bana böyle mix doğrarsın.
1: Ben
0: bir
1: de
0: kaşık rica edeceğim sadece.
1: Ben gidiyorum senden. Seni burada bırakıyorum.
0: Aynen. Şuradan ben bir kaşığımı alayım.
1: Allah'ın selameti. Başın gözün üstüne canım benim.
0: Senin de canım benim.
1: Ama.
0: Böyle geldim.
1: Poşette kıracağım. Öyle karar aldım. Ah ah Nermin.
0: Tezgahın üstünde yapsam kuruları çok fazla. Bir havuz problemi çözeyim dedim de olmadı. Küçükken de çok sevmezdim havuz problemlerini.
1: Ne ipisene havuzdan ya? Dolmuş
0: şimdi
1: taşmış.
0: Bakın, ilk eğitime başladığımızda hamur işi derslerinde böyle ekmek falan yaptık ama böyle yüzlerce ekmek falan. Sen de bilirsin Serpil o anıları.
1: Bilmem mi? İçimizden.
0: Böyle ortasını açın derdi hoca. Havuz gibi. Bütün bak yeni mutfağa girmiş hanımefendiler için de güzel bir püf noktasıdır. Bu sıvıları buraya dolduracaksınız. Tamam mı?
1: Hiç korkmayın. Çok basit.
0: Getiremiyorum kayıyor.
1: Çok. Hayır anlamıyorum Nermin Hanım. Yani mutfakta.
0: Şöyle şekeri ekliyorum. Mayayı ekliyorum. Şurada şöyle bir karıştırma yapıyorum. Tuzu da bu şekilde unumuzun üstüne gezdirirdik. O eğitim aldığımızda. Çünkü mayanın tuzla temasını kesmemiz gerekiyordu. Kalan sıvımı da buraya ekliyorum. Biraz daha mayamı şekerle birlikte yoğunlaştırıp yavaş yavaş kenardan un desteğiyle yumuşak kıvamda bir hamur elde etmeye çalışacağım. Bütün suyuma kadar sıvılarımı şu an koyuyorum. Çünkü zaten orada bir aktifleştirmeyi yaptım.
1: Şurada sessiz sessiz çalışıyorum Nermin'im.
0: Çalıştır.
1: Şöyle sana.
0: Şöyle.
1: Kırıntı şeklinde fındık vereceğim.
0: Güzelce hamuru toparlıyorum.
1: Bak bak bak kadına bak doğalgaz borusuyla. Vay.
0: Çok enteresan değil mi? Bak ne güzel fikirler çıkıyor hanımefendilerden.
1: Şu an düşününce de benim aklıma da şey geldi. O radyatörlere giden plastik borular var ya onlar da güzel olur. Maşallah hiç yamulmaz.
0: Hangisi o?
1: Hani radyatöre böyle giden şeyler var ya beyaz plastik borular onlar. Bence onlar da çok güzel.
0: Serpil ya. Su borularımız.
1: Hey hey kadının aklı yemin ederim vallaha billaha.
0: Şöyle yavaş yavaş hamura unu yediriyorum. Bakın çok da kaliteli bir hamur olmaya başladı. Hiç böyle fazla zorlamadan. Çünkü ne kadar çok un koyarsanız hamurunuz sıkışır. Sıkışmayan kabarmış bir hamur elde etmek istediğimiz için bu çöreklerde unu her daim kontrollü koyacağız. Şimdi ben bunu Serpil Hanım'a bırakıyorum. Orada güzel kırdı fındığımı. Buyurun Serpil Hanım. Toparlamasın siz de.
1: Hemen
0: hayır
1: giriyorum.
0: Yani beyaz elbiseyle yemek mi yapıyorsun Serpil?
1: Anlayamadım Nermin Hanım sizin şeyinizi.
0: Hele bir

0: takılar da var. Takım da yok yani. Siz ben eskiden nasıl takılar takardım biliyor musunuz?
1: Şimdi canımın
0: bunu
1: içi.
0: Bunu serpile bırakıyorum.
1: Ben de o.
0: Ama bir hamur çıkartıyorum bak. Ben eğilmem lazım. Bu hamuru kolay kolay çıkaramam.
1: Taşıyamam mı diyorsun?
0: Kaldıramam.
1: Aha. Sunucu yok oldu. Efendim. Burada böyle dişe gelir bir fındık kırdım. Anlatamam size. Şiir. Ben susuyorum. Fındık parçalarım konuşsun. Buyurun.
0: Buraya bak. Görüyor musun hamurumu?
1: Hemen onu olmuş öyle küre gibi.
0: Yani şu an alttan inceliyorum. O kadar canlı bir hamur ki bak. Yaşıyor yani. Hayatı yaşamayı seçmiş o.
1: Çok güzel aktifleşmiş.
0: Ama bizim lazım.
1: Aa Kadık kaldı ayol. Gel hadi. Berike. Berike. Kalk kalk. Hay. Zaten. Kaldırdım yemine. Ay kaldı. Ayağı tutuldu. Orada kaldı. Kitlendi kaldı.
0: Ay dizim. Ağrıyor biliyor musun? Kaldım öyle.
1: Çok normal. Şimdi. Mermincim.
0: Yanınızda sizi taşıyan birinin olması da güzel. Şimdi sana hamuru hazırladım. O güzel lezzetlenecek ellerinle.
1: Yoğurayım mı
0: diyorsun? Bıraktım.
1: Ama ben bunu şey yapacağım.
0: Bunu ikiye mi bölsem diye düşünüyorum. Yoksa tek hamur mu yapsam?
1: Aa kocaman aç. Vallahi şöyle bir dolu tepsi şey çıkaracağız. Nermin kruvasan.
0: Haydi bismillah. Hı. O zaman tek hamur. Bunun içine attırabiliriz onu da.
1: Ben şimdi şöyle... Ay nasıl maya koktu bakar mısın? Bak,
0: çok
1: bak, bak, bak.
0: Başarılı olmuş. Hı-hı. Çok güzel.
1: Vallahi. Elime şu an hamurdan keyif aldı bırakmaz. Bırakmaz.
0: Fındık.
1: Hazır müdürüm. Sen onu şey yap istersen.
0: Ne yapayım?
1: Ekle. Bir güzel.
0: Evet. Aslında bunu şu kısımda da koyabilirler. Çok da rahat olur.
1: Yani olur. Niye olmasın?
0: Hani hamurunuzu çok söndürmezsiniz.
1: Bizimkisi zaten şey olacak ki açılacak. Hiç sorun olmaz. Şöyle. Ben bunu bir toparlayayım. Hop hop.
0: Madem bu kadar kıydı saatlerce ben de hepsini ekleyeyim.
1: Şöyle. Biliyorum hiç kıyamazsın.
0: Madem uğraştın sen bu kadar.
1: Sunucu diyor ki emek verdin diyor.
0: Hmm. Bol fındıklı olsun. Yesin ekip arkadaşlarımız. Bismillahirrahmanirrahim. Çok başarılı.
1: Ayol hani bu hafta yağmur yağacaktı?
0: Bir kasvetli aslında. Bir doğuyor, yağsın. Bir küsüyor böyle ama not. Tekrardan.
1: Yağsın yağsın şu hava bir serinlesin. Sonbahar geldi. Ay bak bak Nermin. Görüyor musun? Bu da çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar vallahi.
0: Kıvamını çok beğendim onun da.
1: Reçetesi çok güzel bir hamur.
0: Evet şu an bütün fındıklarımı hamuruma yedirdim.
1: Hı, gönder.
0: Çok güzel bir görseli olacak.
1: Var mı o tarafta alacağım bir şey yok.
0: Şöyle biraz un atıyorum. Hamurum zemine yapışıp beni yormasın. Ay. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ve ay. Başlıyorum açmaya. Çok güzel kokuyor ama yanık
1: sana
0: domates.
1: Anlatamam. Şimdi. Bu hamuru hemen canım arkadaşlarım. Yayın sonrası bizde. Ay ay. Yaşanıyor muyuz acaba ya? Valla bilmiyorum.
0: Senden bu lafı duymazdık. Ne oldu acaba?
1: Yok şey anlamında. İstemezsek de kaçıyor mu acaba?
0: Yok. Kaçıyor tabii.
1: Nereye gideceksin yayın sonrası?
0: Şeye gideceğiz. Duygu Hanım'ın doğum günü var. Hı. Geçti gerçi ama. Hı hı. Kutlamaya gideceğiz.
1: Ha, bizim bu taraflarda mısınız?
0: Evet ama öncesinde Neslihan Hanım çağırdı ona gideceğiz seninle. Tabii işin yoksa. Şu an yazmış ben seçemiyorum gelin diye.
1: Neslihan'cığım da sağ olsun hep böyle şey.
0: Bizi görmek istiyor. Kahve ısmarlamak istiyor bize. Sen böyle hamur işlerini seviyorsun değil mi Serpil, yemeği?
1: Tabii seviyorum. Şimdi sen bunun yanında bana bir kahve versen. Ha, filtre kahve.
0: İyi midir?
1: Bence gayet iyi gözüküyor. Şöyle yuvarlaklığı falan. Yanında bir fincan
0: filtre
1: böyle.
0: Filtre kahve mi istersin?
1: Evet,
0: normal
1: sıcak
0: kahve.
1: Yok,
0: mi?
1: Filtre. Bununla hı-hı, filtre. Ya, Türk kahvesiyle böyle bir şey yemeyi sevmiyorum biliyorsun.
0: Tamam.
1: Onu böyle sade sade
0: kesik
1: içmiyorum.
0: Kesik atar mısın bana?
1: Atarım. Atmam mı?
0: Sevinirim yavrucuğum.
1: Dolayısıyla.
0: Sonra diyorsun filtre kahve oldu mu diyorsun bu diyor kuzudan yukarı.
1: Evet. Filtre kahve vereceksin, içerim kardeşim.
0: Kus bakalım, bak şimdi ben sana nasıl bir görsel hazırlayacağım. Gel gel gel gel gel. Hop.
1: İyi midir?
0: Kenarlarını istiyorsan alabilirsin kalın olmasın diye böyle yuvarlak çember şeklinde.
1: Alayım mı diyorsun?
0: Olursa daha iyi olur. Küçük olmasa daha iyi olur, akmasın.
1: Bence küçücük küçücük yapalım, bunu şey esneteceğiz ya. Ha?
0: Nasıl istiyorsun o zaman, tamam.
1: Ben onu şimdi elimle oralarını esnetirim. Bu hamuru şimdi, fındıklı fındıklı. Ay bak görüyor musun, fındık takıldı. Fındıklı fındıklı, ben onu hiç ziyan
0: bir kaşık
1: edemem.
0: Kaşık alayım Serpil'ciğim.
1: Şunları da atayım mı birer tane? Atayım.
0: Yok yok. Bu küçük kaldı, onu tekrardan şey yapayım.
1: Ben onu şey yaparım, sen rahat ol. Açarım.
0: Tamam.
1: Hamur kurtarmak bizim işimiz Nermin'im. Domateste aklım şey olmasın.
0: Var ya bu fındık ezmesiyle şunu ben düşünemiyorum.
1: Maşallah bol bol bol bol verdi kadın.
0: O çok büyük ondan.
1: Ama zaten kendi fındıklı aşkım bunları. Ay pardon.
0: Şöyle bir bak.
1: Nermin'ciğim.
0: Böyle bana cimri mimli konuşma.
1: Ay tövbe yarabbim.
0: Hoşuma gitmiyor. Sen bana Nermin'ciğim de. Ay çok güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Anne sündürsen onu böyle biraz.
0: Evet evet böyle. Bakın hamur kendine geliyor ama çok çekmeyin, fındıklar kopuyor çünkü. Bu kâfi.
1: Fındık yapar onu zaten ama.
0: Ya nasıl güzel oldu.
1: Bal tutan parmağım yalada. Nermin kaşını yedim.
0: Afiyet olsun.
1: Vay bombe. Ama ben buraya. Aktüel sana kaşığı vereyim de şu taraftakileri sen koy.
0: Yo yo hiç bulaştırma onu.
1: Şaka
0: ama
1: yapıyorum.
0: Ama
1: bunu koyabilir
0: onu
1: mi?
0: Hiç bulaştırma sen.
1: O koymaz ki buraya, yer.
0: Merdaneyi görmemiş hiç hayatında.
1: Ama şey takılmayacaktık pardon. Verirsem yer hepsini.
0: Şimdi bakın bunların özelliği aslında pofuduk pofuduk pişiyor olması. Ama nacizane tavsiyem bunu birden ateşe vermeyin. Yani birazcık daha fırın ayarını kısık tutun.
1: Çünkü
0: ki.
1: Mayalı.
0: İçi mayalı olduğu için hani benim istediğim şey hamurun böyle iyice içini çeke çeke pamuk kıvamında pişiyor olması. Burada da en önemli nokta içinin sadece çok lezzetli ve güzel bir şekilde pişirmemiz. Zaten ben burada bunları açarak yerleştiriyorum fırın tepsilerine. Ve çok artımlı. Mesela bunu al, saklama kutusuna koy kıymetli izleyenlerim.
1: Çocuklara ver.
0: Aynen, çocuklara ver. Çay saatinde koy, kahveye çıkar. Akşam eşinle işte yemekten sonra bir tatlı olsa da yesek dediğiniz noktada çıkar bunu. Çok başarılı. Gerçekten çok başarılı bir tarif. Neslihan'a da götürelim bundan bari. Bak bu güzelmiş çünkü. Böyle. Beni öldürecek bu kadın.
1: Ay belim. Ne güzel.
0: Belim şimdi mi ağrıyor?
1: Ya öyle dolanıyorum diye olmuş ama.
0: Bölerim. Bunu ikiye bölelim bence de.
1: Bölerim hiç bakma. Sen dursana. Bak bak bak bak. Hey. Şu kruvasanın hamuru adamı günaha sokar. İstiyorum böyle Nermin. Sıcakken bunu kruvasan ama orijinal kruvasanı. Böyle sündüre sündüre parmaklarımla böyle çatal bıçak değil. Yemek istiyorum onu böyle.
0: İşte en önemli özelliği zaten onun eliyle, elle yenmesi.
1: Vallahi.
0: Kurbasanı öyle çatalla falan yiyemezsin.
1: Tabii sana şeyde yedim, Fransa'da. Yedin yedin geldi. Bir tane bile yiyemedim.
0: Güzel oldu. Sılasın diye yapmış. Beğendim.
1: Neyi?
0: Niye diyor tepsinde şekilleri değiştirdi diyor.
1: Kim diyor onu be?
0: Hüseyin Hocam. Ben dedim sılasın diye yaptı.
1: Yok böyle de bir şey var ya hocam, katlama şeysi. Ondan. Değişiklik olsun. Evet.
0: Buyurun Serpil Hanımcığım. Ama bu da çok büyük oldu. Bunu da ufaldım.
1: Hocam kes. Sardıktan sonra

0: Baksana Amur şey. Mis gibi.
1: Okuduk bir hamur. Şimdi burada bir püf noktası daha var. Yoğurtla birlikte üzerinin renginin alması için yumurtanın sarısını ayıracağım.
0: Şunu da açabilirim biliyor musun? Bak.
1: Şöyle yumurtanın sarısını aldım.
0: Açmayacağım. Seni en arkaya koyacağım. Seni sıkıştırırım.
1: Şunu da aldım. Oraya koyuyorum. Birazdan bir tarifte kullanmamız gerekirse kullanırız. Ve yumurtalarımı yoğurtla güzelce çırpıp.
0: Sen şimdi onları
1: Of, şu
0: canımın
1: pide var
0: ta
1: ya.
0: içi şunu da
1: Şu
0: yap ki
1: pide
0: rahat
1: var ya.
0: rahat çalış. Ben şimdi burayı bir temizleyeyim sana.
1: Bakın hemen zemin ıslanıyor. Biz burada ıslanmasını istemediğimiz için aldık. Nemlenince altı çok daha yumuşak oluyor. Şöyle sıcaklığını çıkardıktan sonra kenara koyabilirsiniz. Evet.
0: Bu sende tatlım.
1: Tamam
0: Ama
1: canım.
0: çırpmadım daha iyicini. Sen çırp onu. Ben de.
1: Şöyle yumurta ve sarıyı güzelce karıştırıyoruz. Üzerleri nar gibi olana kadar pişireceğimiz için her yerine buluyoruz yumurtayla yoğurdu. İçi dolu fındıklı bir hamur. Yine fındık ezmeli bir kreması var. Kapalı kutularda çok uzun süre saklayabilirsiniz. Dolaba kaldırabilirsiniz. Çıkardığınızda böyle mikrodalgada veya tavada bir iki dakika ısıtıp servis edebilirsiniz. Hemen anında mayalı hamur sıcağı gördü mü yumuşar. Değil mi
0: Hemen
1: Serpilciğim?
0: 30 saniye bir ısıtıyorsun mikrodalgada mis.
1: Çok da hoş bir görseli olur. Pofuduk pofuduk kıvamına gelir o dolaptan bile çıkarsanız. Şöyle her
0: Şimdi.
1: yerine yumurta sarısı, yoğurt geliyor.
0: Ona böyle vakit olacak Nermin Bey. 15 dakika, 20 dakika tepsi mayası. Kabarmalara doyamasın yavrum.
1: Sen şimdi birazdan gör bunu. Bunun randevusu alındı Serpilciğim.
0: Rezervasyonu yaptım
1: Bu
0: diyorsun.
1: yapıldı. Bunu da bir saat sonra 30 dakika sonra kimse inanamayacak geldiği şekle.
0: Hadi bakalım. Şimdi.
1: Sırada ne tarifimiz var biliyor musunuz?
0: Yok.
1: Enginarı
0: Hatırlamıyorum.
1: hiç böyle görmediniz Serpil Hanım. Kızarmış bir enginar çanağı olacak
0: En
1: ama
0: sevdiğim sebze.
1: içinde yok yok olacak. Lezzeti ekstra açığa çıkaran şey de açık ve net söyleyeyim enginarın kızartılarak yapılıyor olması. Deniz börülcesiyle de lezzetlendirdiğimiz iç harçla çanakları güzelce dolduracağız. Önce kızaracak, sonra lezzetlenecek ve daha öncesinde ben bunu nasıl yemedim, nasıl yapmadım diyebileceğiniz püf noktalarıyla size yazacağımız bir tarif olacak. Bu arada hemen bir tane bakalım Nida Hanım kazanan izleyicimizi söylemiştik havada kalmasın. Söylemiştim ya en son öyle yapalım. Nida Hanım.
0: Ne istedin tatlım?
1: Bir kazanan izleyicimizi dedim hani en son dediğimiz gibi yapsın.
0: Evet.
1: Reklamı izleyenlerden seçeceğiz demiştik ya.
0: Aa bence onu bilmiyor.
1: He?
0: Bilmiyor. Onunla bence konuşmadık.
1: Konuştuk aslında
0: Şimdi
1: ama.
0: su. Burası salatası için
1: Dur
0: efendim.
1: bakayım var mı öyle bir yorum? Çok merak ettim.
0: Ben aslında işaret verdim senin arkandan.
1: Neyi verdin?
0: Dedim ki domates pilavı yapın yorumlara. Diye şey yaptım yani.
1: Ama reklam dedim ben.
0: Tamam reklamdaki izlediğini mi dedi?
1: Evet.
0: Aha.
1: Şimdi geldim. Bakayım.
0: Buna şey yapmayalım.
1: Vallahi
0: Deniz
1: bakıyorum
0: börülcesi.
1: ama öyle çok.
0: Gerek yok ikinci tuza. Şakacı. Bu zaten kendisi tuzlu annesi.
1: Mesela aynı yorumları kopyala yapıştır yapanlara. Vallahi hiç görmüyorum. Şu an güzel. Bakacağım birazdan.
0: Oo. şuralarına koydum.
1: Bu tabağın güzelliğine bakar mısınız?
0: Domates pilavımız sence
1: bakar mısınız?
0: Yanmış mıdır annesi?
1: Hemen bakıyorum. Yanmış olması bizim için çok ideal olacak.
0: Bak bunu da yakalım diye uğraşıyoruz şu an değil mi?
1: Evet.
0: Ayarını bozmuş olabilirim Nermin Hanım.
1: Bozmuşsun Serpil'im.
0: Evet,
1: evet şöyle 180'e getirdim. Orada yavaş yavaş pişsin. Serpil Hanım. Yakmış bunun biraz daha yanmaya ihtiyacı var.
0: Tam istediğimiz gibi yanmış mı?
1: Yok tam değil.
0: Ay bal bal.
1: Biraz daha yanması lazım.
0: O zaman şöyle yapayım biraz derecesini düşüreyim. Yayın sonuna kadar sakin.
1: Yukarı mı çıkarsak bir kat?
0: Yansın mı?
1: Yansın. Bir yan yapıyoruz ya üstü böyle hafif pembeleşiyor.
0: Dur. Yapma bakır.
1: Senin de.
0: Dur şöyle.
1: Elinin üstüne yapışmasın.
0: Maşallah yanıklarımız var. Yaptıracaktık onların şeylerini ama gitmedi. İşte böyle bir şeyle yapıyorlarmış. Nermin. Baksana şu an. Ay canım benim gitti. Baksana bunlar bile kaldı. İyi mi oldu? Kaldı. Vallahi yanık lekelerim
1: tamam,
0: kaldı.
1: Kurtaracağım senin yanıklarından.
0: Ah hayat işte Nermin. Bugün öyle. Varsın, yarın yok. Allah vermesin. Şimdi. Ya işte. Davayla.
1: Şöyle ki kıymetli izleyenler. Enginarı böyle yemediğinizi iddia ediyorum. Tavada kızaracak. Kızaracak derken böyle bol yağ değil. Vitamini ve vitamin değerlerini koruyarak yapacağımız bir işlem olacak. Zeytinyağı ile yapacağız. 5-6 adet enginar, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım limon suyu ve tuz efendim. Bir yarım çay bardağı suyla birlikte efendim.
0: En bebeklerinden.
1: Salatasında 2 bağ deniz börülcemiz var. Önden birazcık haşladık. 2 adet közlenmiş kapya biber, 1 yemek kaşığı file badem, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı sirke, yarım limon suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuzdan oluşan ana malzemelerimiz var. Burada özellikle dikkat çekmek istediğim nokta bunların çok başarılı bir şekilde kızartıyor olmamız.
0: Bir de kurulamamız lazım çünkü kızaracak ya çat diye çatlar.
1: Ben de o zaman kapyasını, börülcesini soslayayım bir yandan.
0: Ha, sen salataya geçeyim diyorsun.
1: Aynen öyle yapayım. Bu arada Özlem Hanım bizi çekerse...
0: Ah evet.
1: Ben dur. Bütün bugün altın sarısı ne varsa getirdim çıkaracağım. Biliyor musun? Yani bak hep diyorlar ben mutfağımda da hafta sonu kullandım. Sen bana istemişsin sağ olasın. Neydi hanımefendinin
0: ismi? Şule.
1: Çok tatlı bir hanımefendi. Sosyal medyada böyle kadın dayanışmasına önem veriyorum ya. Gerçekten kadın dayanışmasını en çok hak eden naif bir kardeşimiz. Çok. Böyle bize bu soru kapları gönderdiğinden beri biz mesela mutfakta bunların birçok yan böyle destekleyici ürünleri de var. Hepsini sizler için burada paylaşıyoruz. Böyle kepçeleri, kaşıkları falan filan.
0: Daha sunumlukları var dolabımızda.
1: Sunumlukları var. Bakabilirsiniz. Hatta Özlem etiketlesin kardeşimi. Ben böyle alın teriyle çalışan ve gerçekten kendi halinde ev ekonomisine katkı sağlayan hanımlara bayılıyorum. Şule'cim tebrik ediyoruz. Arkandayız.
0: Bu arada 2 tane küçük çocuğu var biliyor musun Şule'nin?
1: Evet biliyorum.
0: Ona rağmen çok güzel şeyler yapıyor. Vallahi.
1: İşiyle birlikte. Yani öyle her şey gösterişli olmuyor. Öyle kilolarca şunları bunları takalım gezelim deyip olmuyor. Önemli olan alın teriyle kazanılmış ve gerçekten çocuklarınızı da alın teriyle büyütmüş olduğunuz para kazanabilmek. Elhamdülillah benim annem babam hep şey derdi. Bu yaşımıza kadar boğazımızdan haram geçmedi. Allah da bu yaştan sonra geçirtmesin inşallah. En korktuğum şeylerdir biliyor musun Serpil'im?
0: Ya Nermin işte bazen işte konuşamıyorum. Neyse konuşmayayım susayım ben.
1: Aç gözlü davranıyoruz biliyor musun?
0: Gerek yok.
1: Eskiler
0: çok para,
1: daha naifti.
0: Şeysiz olmaz.
1: Doğru.
0: Olmaz abi.
1: Şöyle minik doğruyorum.
0: Şimdi ben enginarlarımı koydum bile. Aa, şu bebeği yiyesim geldi Nermin. Vallahi.
1: Çiğ şeylere bayılıyor. Ben yiyemiyorum enginar. Hocam ya. Yani bayılıyor hatun yemeğe. Bir de bu salatalarda közlenmiş iç harçları böyle işte
0: aroması
1: çanak yapacaksanız falan inanılmaz lezzet katıyor kızarmış tariflerle. Ben hep bir şey söylüyorum. Bunlar

0: olduğunuz konservelerle de kullanabilirsiniz. Yani değerlendirmek ve mutfaktaki işinizi kolaylaştırmak. Yani gidip hemen közleyeyim değil. Yazın yapmış olduğunuz kapya biberleri çıkartın burada. Mis gibi rahatlıkla harmanlayın. Mesela börülcemiz biz çok severiz. Onları çok doğramayacağım.
1: Yok yok, zaten uzun uzun
0: atacağım. Çünkü çanağımın içinde de çok hoş gözüküyor.
1: Bu arada

0: Açacağım onları. Aa, bunun kabını getireyim sana. Şuna koymayı planlıyorum. Ne dersin? Münhasıp midir?
1: Olur.
0: Mersi
1: canım. Ama ben orada gümüş kaplarımı çıkaracaktım yani.
0: Ben gene koyayım. Sen beğenmezsen şey yap.
1: Özellikle Monaco'dan aldığım, kraliyet ailesinden geliyorum biliyorsun. Bak bir vurdu, sarımsağı düz etti. Ben bir de deneyeyim.
0: De yaparsın sen. Bir kere vuracaksın abi, süründürmeyeceksin.
1: Yok, gücüm yok.
0: Böyle bir koyacaksın. Bakayım şöyle ağızları kızardı mı?
1: Şöyle bakın güzelce. Minik minik bir doğrama yaptım.
0: Ne bir mübarek
1: ve
0: bir sebze.
1: Çok fazla hani böyle dışarı çıkacağım kokar mı diye düşünmeyin. Kokmuyor gerçekten. Böyle güzelce karıştırdığınızda o sosuyla sirke falan da var içinde zaten. Öyle rahatsız edici bir kokuya dönüşmüyor, merak etmeyin. Hadi bismillah.
0: File bademini sonda şey yaparız onu. Üstüne böyle finalde. Sana bir kaşık vereyim.
1: Burada limon ve tuz.
0: Bunun birazı benim.
1: Birazı benim. Ha burada var.
0: Seninki benimki. Orada.
1: Bakın burada en son aşamada

0: Yani burada lezzeti açığa çıkartıyoruz sadece. Oradaki en son dokunuş limonla ve görmüş olduğunuz üzere suyla, tuzla oldu. Burada da efendim yarım limon suyumu şöyle bu karışımın içerisine sıkıyorum.
1: Hmm. Ya.
0: Çekirdeklerini aldım. Buraya çok hafif sirke eklemesi yapıyorum ki sarımsağı da yumuşatsın birazcık. Çok güzel oldu. Mesela bunu yerim. Bu enginarı yerim ben. Yerim
1: sana bir
0: hocam.
1: Şey söyleyeyim mi? Şu deniz börülcesine.
0: Çok hafif içine, çok hafif üstüne.
1: Şu börülce var ya dünyanın en güzel sebzelerinden bir tanesi bence. Sence?
0: Bence. Bence şu anki kokuyu ekrana vermemiz gerekiyor. Şu anki koku gelmeli ekrandan.
1: Bence biz anlatınca izleyicimiz...
0: Muazzam bir lezzet oldu. Muazzam bir görsel. Evet, bence artık onlarla da...
1: Vedalaşayım değil mi?
0: Vedalaşıp buraya alabiliriz.
1: Hemen baktım. Şöyle yapacağım Nermin.
0: Çok güzel kokuyor da sertini.
1: Tamam aşkım, sen dur, gelme buraya. Kahve zamanı.
0: Anne burada çok güzel kapyamla sarımsağımı ezip baharatlarla lezzetlendirip hafif limon, yağ ve sirkeyle lezzetlendirip iç harcımı hazırlamış bulunmaktayım. İç harcımı şu şekilde. Onu yarım yarım yiyelim mi? Gözüm kaldı.
1: Kaçtı. Dur şöyle.
0: Valla ses çıkıyor orada benim gözüm kaldı.
1: Planladım. Şöyle.
0: Bence bunu yuvarlak bir tabağa alalım.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Sence Serplan'ım?
1: Münasiptir.
0: Aha yandı.
1: Kim yandı?
0: Yandı, yandı, yandı.
1: Pilavı yakacağız dedik.
0: Evet, yandı. Serplan'ımcım alalım mı? Münasip midir?
1: Ay.
0: Bence kapatalım, beklesin.
1: Bence de sıcağıyla kalsın.
0: Serplan orayı gösterme ya. Onlar açıldı ya şimdi. Arada tekrardan
1: ayol,
0: yaparız.
1: Ayol ne oldu bunlara?
0: Arada tekrardan. Niye böyle oldu? Ama.
1: Fransa'dan getirdin tarifin ondan mı acaba? Ay. Benim. Portakal.
0: Yanlış yerde değil mi? Diyorum ki niye? Bence buraya getirelim, koyalım. Sen bakma.
1: Ama sana bozmuş. Kaldı? Alt ızgarada
0: ben
1: kalmış.
0: Ben buraya bozmuş.

0: düştüm buraya çevirdim. Ben burayı yaptırım.
1: Şey ama ver benim yağını.
0: 600 liraya çevirmiştik pidenin. Hamur.
1: Ha şimdi.
0: Bakma sen orada kal. Bakma bunu toparlamamız lazım Serpil'imle.
1: Kaç. Allahu Ekber. Hadi annem hadi.
0: Bu bence burada dursun mu?
1: Selametle hadi çocuğum hadi. Hadi yavrum hadi.
0: Bakma yalan tepsi mayası yaptık istemeyerek. Efendim vallahi istemeyerek tepsi açık. Mayası yaptık.
1: Bunu da bırakırmışım açık. Pilav olurmuş kömür. Şimdi. Maşayla koyarsın diye düşünüyorum göbeklerini. Olmadı.
0: Ben de öyle düşündüm. Oh la ilahe illallah.
1: Ne bir şey.
0: Her şeyi bizden bekliyorlar Serpil.
1: Vallahi bu nasıl enerji ya? Sanırsın bütün yaz çalışmışlar.
0: Çok mu oldu bu?
1: Bilemedim. Yani ama zaten böyle kule gibi yapacaksın hafif. Buna desteklesene yanına.
0: Al sen de. Şunu biraz daha azaltacağım.
1: Gönder annesi. Maşanı çevirince müthiş oluyor. Ben şimdi onlara file badem de getireceğim daha.
0: Böyle bir kırmızılık of. İstedi sanki.
1: İstiyor istiyor. Yakışıyor ona. Ay kirlenme.
0: Şöyle yapacağım.
1: Bırakma hemencik dur. Geliyorum sana geleceğim. Bence Ege'nin en güzel.
0: Ama çok güzel oldu Serpil'im.
1: Gönder daha üstüne kule yaparız şimdi onu biraz daha. Güle güle.
0: Bakın burada hop, hop. O içindeki sirke sarımsak inanılmaz bir lezzete dönüşüyor.
1: Ağzını sulandırıyor.
0: Yani resmen lezzet cümbüşü lezzetlerin bir tık dur. Açığa çıkmış olduğu noktadayız şu an. Ne olursa olsun deneyin.
1: Şuraya da alayım ben birazcık. Tepesine. Dur dur dur kaçma. Tabağım bir şey olacak. Şunu da rica edeyim mi biraz? Ama bölücü de istiyorum ben.
0: Çok büyük olmasın dedim. Evet.
1: İyi mi diyorsun? Şuraya bir tane daha versen.
0: Neye ne kadar?
1: Şuna. Şuraya. Dur bırak maşını açma hemen. Bence kafi.
0: Dur onu elleme zaten.
1: Alacağım aradan. Almazsam olmaz. Şurada da bir tane bölücek açmış. Onu da aldım.
0: Sanki bir lokma daha şuraya. Çok ince işçilikli çalıştık bak.
1: Şimdi. Şu araları böyle peçeteyi parmağımı dolayıp gezinsem.
0: Yok yok. Yağ gezecek Serpil.
1: Da file badem de getireceğim. Dur.
0: Sen at onu sonra yağını atalım biz. Hatta yağını önden atayım. Fileyi gönder. Sonra atalım.
1: O zaman dışarı taşırarak git.

0: Hiç
1: Of.
0: be.
1: Of.
0: Sen var ya bomba.
1: Ve son tarife geçiyoruz efendim.
0: Bir bak bakayım tadına tuzuna.
1: Ha bir bakayım ya. Sanki olmamış gibi.
0: Bir hissettin sanki.
1: Hiç olmamış.
0: Yalan.
1: Hiç olmamış. Bunu ben yiyeceğim için ikinciye batırıyorum.
0: Dur ben de geliyorum bekle.
1: Hiç olmamış ya biliyor musun? Allah seni inandırsın. Bir şey eksik anlamadım ama bir tat bakayım anlayacağım.
0: Bırakmadım sana bıraktım.
1: Bir şey eksik ya. Ne acaba? Bir tane daha al bak. Anlayacaksın eksikliği. Bir şey eksik Serpil.
0: Ekmek.
1: Evet. Evet. Ekmeğimiz eksik burada. Aynı yerden yediniz. Ben diyetteyim hocam. Serpil diyete girmiyor.
0: Kaşık atarım.
1: At Serpil.
0: Ama orada cam bardağım kırılır.
1: Çok fırlatma kaşığı. Sen direkt lavaboya fırlat.
0: Yoksa çok lezzetli olmuş. Bu arada bu deniz bölgesi hiç zor değil bulmak. Pazarlarda bile var valla. Bu hani yeşillik satan arkadaşlar var ya onlarda. Dikili taşta var.
1: Oho, bunlar aldı başını gidiyor. Alay çekiyorlar.
0: Ben onları omuz omuza getirdim Nermin'im. Bizim başka bir şeyimiz kaldı mı ya?
1: Bir tane salatamız var hemen onu da alalım.
0: Ah ah rahat olayım daha. Vallahi rahat olayım.
1: Çok başarılı oldu. Bakar mısınız altının üstünün pişmesine? Bunu birazdan böyle kare şeklinde doğrarım. Çünkü üçgen kesersem şu çizgiler bozulur. Kareler daha bence münasip olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi köz patlıcanlarınız var. Sonra bir yatak lazım böyle patlıcan yatağı zeminde. Köz patlıcanla uyumludur. 3 adet közlenmiş kapya biber. Yarım su bardağı ceviz.
0: 3 mü?
1: Yarım çay bardağı zeytinyağı. Toz, kırmızı toz biber, karabiber, yarım demet maydanoz. Patlıcan.
0: Kaçırdım çünkü.
1: Ceviz. Zeytinyağı. Tuz, kırmızı toz biber, karabiber, yarım demet maydanoz. Özel bir yatak hazırlıyoruz efendim zemin için. Hı. Bir kase süzme yoğurt, bir kase közlenmiş patlıcan. Evet, tam tersi. Bir yemek kaşığı tahin, bir diş sarımsak, tuz. Kapya da burada. Evet. Şimdi...
0: Şöyle geldim. Nermin o kapyalardan sadece içinden 2-3 tane alalım
1: yapmış
0: mı?
1: Yapmış mı? Yorum. Tamam. Bulmuş Nida bir tane. Şimdi birazdan açıklıyorum.
0: Evet bir de hediye kazanmamış bir izleyicimize gitsin ne olursunuz.
1: Evet öyle yapmış.
0: Onu doğradık biz zaten. İstersen kabını al.
1: Direkt mi? Ben biraz daha ufalamayayım mı yoğurdun içinde?
0: Tamam öyle yap.
1: Siz doğradınız mı? Kutu hazır mı aldınız?
0: Hayır Özlem doğradı. Kabuklarını da ayıkladık mis. Bak bunu işte biraz fazla varmış.
1: Canım. Kapyalar değil mi?
0: Canım arkadaş. Arkadaşım bak. Şimdi ben onu peçeteyle kenarlarını da alayım. Şöyle. Sadece buraya 2-3 tane koyacağım. Kimse kimsenin önüne geçmesin kardeş.
1: Şöyle yapalım. Süzme yoğurdunu bir burada çırpalım. Çırparak karıştıracağım kabın içine alıyorum.
0: Ben bu arada şu çekirdekleri de almak istiyorum içinden ki.
1: Beyaz beyaz gözükmesin.
0: Evet.
1: Burada tahin var. Yine süzme yoğurtla birlikte tahini buluşturuyorum.
0: Canım arkadaş.
1: Hem rengini hem de lezzetini açığa çıkarıyor. Biraz tuz. Şöyle bir tuz, tahin ve süzme yoğurt çırpılıyor.
0: O zaman bu hafta sonu size geleceğim.
1: Niye?
0: Geleceğim.
1: Çay saati mi yaptın sana?
0: Yok. Ben kendim yaparım. Sadece geleceğim.
1: Duydun mu Özlem?
0: Kayınvalidesiyle vakit geçireceğim Özlem'in.
1: Sarımsağımı şöyle minik doğradım. Yine bu karışımın içerisine aldım. Patlıcanı birazcık boyutunu ufalttım. şöyle içerisine aldım. Bir harmanlıyorum. Bu alt zemini olacak.
0: Ben olabildiğince sana şimdi çekirdeklerini ayıkladım. Sen bunu közledikten sonra böyle çekirdeklerini ayıklarken şey yapar mısın Nermin?
1: Ben hatta közlemeden önce çıkarırım çekirdeklerini.
0: Ben o kuruyor diye çıkarmam ama sonrasında böyle bir derin kaba su koyarım.
1: Değil mi? Olmaz.
0: Aha, çekirdek. Yani çekirdeklerini de güzel ayıklar, öyle şey yaparım.
1: Aynen, benim annem de öyle yapardı.
0: Bir de böyle musluğun altında yapmam ki şey diye. Hani hem sudan hem de bunun böyle gidiyor, çok lezzeti, aroması gitsin istemem.
1: O çünkü kendine yağlı bir tabakası var böyle. O şu mesela çok güzel bir şeydir. Yani lezzetini tam hissettiğiniz kıvamı şudur aslında. Saydamsı yapısı.
0: Senin için yeterli mi o?
1: Yeter.

0: Şunu da vereyim mi? Bilemedim. Çünkü ben çekirdeğini çıkardığımda şey oluyor Nermin. Eti böyle hani suyu ola kalmıyor ya. Böyle biberin eti gidiyor, kuruyor falan diye hiç yapmam onu.
1: Hı.
0: Ama senin taktiğin varsa denerim.
1: Maydanoz üstüne mi koyacağız? Biraz içine atayım mı?
0: Azıcık at içine ya, renk gelsin. Sana bu kadar yeter.
1: Yeter yeter.
0: Ellerimi de soktum her şeyin içine ama çekirdeklerini almam lazımdı.

0: Böyle minicik maydanozlarını kıyıyorum. Ve kapya biberle karıştıracağım. İnce minicik kıydım.
1: Bizim de sıktım. Evet evet, son bir tane daha yanına attım ki ayıklamıştım ya şey olmasın diye.
0: Burada tuzlu karabiberi ve toz biberi var.
1: Şimdi onu zemine koyup üstüne onu mu yapalım? Ne dersin?
0: Üstüne yağ ceviz.
1: Şey.
0: Bunu sen zaten bana zeminine koyarsan ben bunun üstüne getireceğim.
1: Tamam. Ben sana şimdi bir tane şey getireyim. Bunun tadı tuzu okey midir sence?
0: Evet, evet.
1: Bak. Şöyle göndereceğim biraz.
0: Biraz ortasını bana böyle
1: açacağım. Şey,
0: kuyu gibi açarsan o çok iyi olur.
1: En sevdiğim obruk.
0: Şöyle.
1: Tahin de bu mübarek patlıcana ne yakışıyor kardeşim çok. Ya. Vallahi.
0: Hem patlıcanla gerçekten kanka.
1: Senle ben.
0: Evet. Şöyle cevizimi bir miktar kıyacağım ama böyle minik değil, anladınız mı? Birazcık böyle dişe gelsin istiyorum. Çünkü
1: ben bir tavalık geliyorum
0: minik
1: sana.
0: Gelirse ben o lezzeti hissedemem. Ne oldu?

Ha bakayım serpiyorum. Yeter yeter yeter. Yaktık mı? Bu sefer oldu.

0: Abi kimse de gör.
1: Görme görme. Gel. Yok yok, onu sonra sofrada görsünler. Daha bile bizim enerjimiz şu an down.
2: Yok ya, al saklamayacağım. Efendim, hep birlikte becerdik. Yeter.
1: Ya çok emek veriyoruz ama böyle de olunca işte insan üzülüyor.
2: Vallahi üzüldüm
1: yani.
2: Yapacak
1: bir şey yok. O içindeki iç harcıyla o lezzeti bambaşka. Nasıl da güzel kabarmış. Ama biz burada işe düşünce orada da birinin gözü olmasın lazım.
2: Gel canım. Cevizleri, şey, fındıklarını mı üzüleyim, meyvemi üzüleyim?
1: Yo, yeriz ki onu, gider o.
2: Finalde görüntü, böyle gözüktüğüne mi,
1: evet,
2: üzüleyim?
1: Finali ancak beni üzüyor. Çünkü emek çok verdiğimizde böyle bir modumuz düşüyor. Yapacak bir şey yok. Ama içi falan
2: tadına bir baksana, bak koparmış. Nefis olmuş.
1: Çok iyi.
2: Lezzetine ne diyorsun? Nefis.
1: Ne olmuş? Tam istediğim gibi. Gaz domatesi de yaktık.

0: Yok, o kapalı.
1: Gezdirelim Serpil Hanımcığım. Çok beğendim. Tam isteğim gibi olmuş.
0: Benim de tam isteğim gibi olmuş.
1: Bir puan yapmıyorum.
0: Şimdi ne yapacağız? Hep birlikte tek tek tek tek tek. Reji de dahil yiyeceğiz, gömeceğiz.
1: Gönder Serpil Hanımcığım.
0: Kaşıkla
1: Kaç
0: alayım ben
1: dakika
0: onu.
1: var? Tamam. Ne güzel cozladı. Şöyle hamurumuzu başlıyoruz doğramaya.

0: Neye çıkaralım bunu? Aa, ölü çöpürüz, ölü toprağa serilmiş gibi kendini gel Serplerim yani.
1: Üzüldüm. Yani Moralim Hanım şey oldu yani çöktü. Nasıl kestin? Kare kare mi kestin?
0: Evet hayatım.
1: Şöyle yapayım.
0: Bakar mısınız ya? Sağ ol bebeğim.
1: Rica ederim.
0: Kaldırayım mı seni?
1: Yok kaldım. Geldim. Hoppa.
0: Bunu böyle koyayım o zaman.
1: Sen onları öyle koyar iken...
0: Bu kısımda...
1: Nasıl kabarmışlar yavrum benim
0: bakın,
1: bebeğim.
0: Bakın o kıymanın da kendine has yağı ile birlikte o kadar güzel lezzetlenmiş ki... iç hamurunun o dokusu şöyle görüyorsunuz gözenek gözenek. Çok da başarılı bir hamur elde etmişiz. Onu görüyorum şu an.
1: Bir tane hamur, şu hamuru değerlendirsem mi hemen 3 saniyede diye düşünüyorum. Şey böyle içimden.
0: Boş ver. Onları yiyelim.
1: Yemin ederim şuraya bak ya. Nasıl güzel oldular ama.
0: Her şeyimiz bugün çok ya, güzel geldi.
1: 30 saniyeliğine yaktık. Vallahi biz yaktık siz yakmayın arkadaşlar.
0: Salataya düştük ya ondan oldu. Şunları almak rahmetli istiyorum.
1: Şey yapardı bir zamanlar gelirdi. Oradan senin kulağına aşağı yapardı Tomoz.
0: Herkesin hem iyi hem kötü huyları var işte.
1: Var. Kimse dört dörtlük değil hayatta can. Şuraları şöyle alıveriyorum artık ne yapayım. Elimi değmedim ağzıma.
0: Şöyle masamız çok güzel rengarenk bir masa da olacak. Pilavı da getiriyorum. Çok hoş bir hamurumuz oldu. Yandan zaten pidelerin nasıl kabardığını görüyorsunuz. Öyle.
1: Evet. Şunlara bakar mısınız doldurdular kabı. Buldum Hüseyin Hoca'nın nazarı değdi buna.
0: Evet.
1: Yok niye öyle koydunuz yok niye böyle ondan oldu. Ay pardon söylemeyecektim.
0: O benim... özellikle söylememiş yanmış seviyormuş.
1: Tabii.
0: Görmüş ama söylememiş.
1: Vallahi yanık malık. Vallahi yiyeceğim bu kadar şey fındığı var emeği var.
0: Evet. Ama bu şeyi sunumu almayalım. Böyle kalsın bence.
1: Bak o orada kalacak. Hı hı. Spatula ile tavuk göğsü gibi çevirmek ister misin onun yanığını?
0: Bence çeviririm. Hadi. Hadi gelsen.
1: Tavuk göğsü gibi böyle ama daldır.
0: Tamam.
1: Bir parça şöyle kes onunla. Ha. Ne aradın?
0: Kibar davranacağım.
1: Aha.
0: Yemeğimizi kibar davranacağım. Gel.
1: Hadi hunharcı
0: şu ortadakini bir ters çevirelim. Olur
1: hadi,
0: mu?
1: Kes. Sence tutmuş şu yapacağım. Baksana.
0: Ha?
1: Tutmadı.

0: Yanmadı bence. Sence?
1: Tutmamış gibi.
0: Hissettim senin bıçağı vurmandan. Orası önemli bizim için. Koyayım biraz daha fırına?
1: Bence bir 10 dakika daha dursun, ben açayım altını. Ama tutma, yanları sıcak. Tamam mı?
0: Peki yanmamış mı? Hissetmedin mi bıçağınla?
1: Bence hiç götürmeyelim. Böyle kalsın bugün. Çıkarmadan. Çıkarsan böyle çıkar. Ters çevirmemezsin yani. Ha, böyle al al böyle. Kaşını daldır Serpil Hanım. Bir tık daha erken gidelim hocam. Çünkü masada yemeklerimi anlatacağım. Bakın.

0: Sarp'ın yanında yanıyorum şu an. Domatesimiz de yandı, pilavımız da yandı.
1: Konseptimiz bugün yanıktı. Ondan.
0: Amacımız buydu. Dakikalar sonrasında masada buluşuyoruz. Hediyeyi açıklıyorum. Tamam, açıklıyorum.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
10: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
11: Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
12: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
11: Ne AI?
12: Yapay zeka yani.
11: Yapay mı pay? Ama değerli toplu.
13: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
14: Sadece durunlar.
15: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo valla.
18: Sen de sadece Duru'la.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
20: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Reside çocuğuyla.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
2: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Buroda'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
3: Oy şefim.
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
6: Olsun.
5: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve

0: Kartla Coca-Cola ile lezzeti tamamla.
1: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
2: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
3: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, panduflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
4: Harika bostanlıklar geldi.
5: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
6: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada avlıyorum.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
8: Motor komple bitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
11: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
12: Türkiye'nin dürümü. Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
13: Bambim var benim.
14: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
15: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Cebinde 3.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Bebelak Kardeş Payı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak Çocuk Devam Sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
6: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
9: Efendim, canlı yayın ve birbirinden renkli tarifler, bazen gözden kaçan minik yanıklar olabiliyor efendim. Önemli olan ağzımızın tadı, enerjimiz, sağlığımız yerinde olsun. Çok güzel olmuş. İki tane yedim bu arada fındıklıdan.
10: Vah ya.
9: İnanılmaz iyi. Bak Hüsnücam da bayılmış vallahi deyip duruyor kulağıma. Hemen yan tarafta ben bugün favori tarifimi ilan ediyorum. Kesinlikle enginar. Kızarmış enginar benim bugün favori yemeğim oldu ve şu an onu yiyeceğim. Hemen yanında patlıcan yatağında harika bir kapya biberli üzerine zeytinyağlı ceviz yaktık. Pilav olalı böyle görsel, böyle şıklık, böyle güzellik görmedi. Bakın tane tane o kadar güzel yandı ki üstü. Dakikalar sonrasında tadına birlikte bakacağız. Ve yine yemelere doyamadığım, hatta Keremciğime de ayırdığım, böyle uzun zamandır götürmüyorum, pidem, kıymalı pidem. Hamuru ve gözenekli yapısıyla şöyle yakından görüyor, şöyle dur döndüreceğim. Heh. Bakar mısınız? Efsane bir görseli var gerçekten. Yumuşacık böyle pofidik pofidik bir yapısı. Bize ayrılan sürenin sonunda elimizden geldiğince size en güzellerini sunmaya çalışıyoruz ama bazen arada çok sevdiğimiz yanık olayı çıkabiliyor. Bu arada çok güzel bir mesaj gelmiş. Tabaklarımızın birini veriyorum. Biri kalıyor, devam edebilirsiniz yoruma.

0: Serpil Hanım, senin en çok sevdiğin tabaklardan biriydi.
1: Evet.
0: Yorum yapmayı denedin mi?
1: Yok ki denemedim. Bu sefer denemedim.
0: Denemedin. Ha. Normalde yapıyordun.
1: Bazen yapıyorum ha.
0: Ama çıkmadı insanın.
1: Oradan yazıyorum Nermin Hanım bana çıksın falan diye ama işte olmuyor. Bu arada hiç şansım ya haber gitmiyor benim biliyor musun o konuda?
0: Değil mi?
1: Bir ya şey da belki kalırım. Beni görüyorsun ben, kaydırıyorsun.
0: Bana böyle hediye bir şey nasip olmaz kolay kolay. Yani böyle işte hediyeleşmeden çıksın falan olmaz yani. Ben her şeyi böyle iteceğim öyle gelecek bana.
1: Kesinlikle öyle benim de ama kısmet.
0: Şunun tadına baksana domatesin. Ben şimdi açıklayacağım. Seçtim.
1: Opa.
0: Domates pilavı başka bir şey oluyor ya. Ve bak geçen de bahsetmiştim ya patlıcanlı bir pilav yapıp fırında pişirmiştik. Fırında pişirdiğinizde tencerenin içindeki o sensörün ya lapa görüntüsü olmuyor. Fırın onu tane tane kendi böyle hava almadan pişirdiği için midir? Bakar mısınız? İnanılmaz başarılı ya. Gerçekten söylüyorum.
1: Bir de yanık olduğu için böyle hafif isli bir tadı da var. O aroma da var içinde. Bence yanına bir diş sarımsaklı bir de cacık yapın lütfen.
0: Vakit varsa bir de şu enginarı deneyebilir miyim?
1: Ahay.
0: Bir göndersin Serpil. 20-20 saniye enginarı yemek istiyorum. En kızarmışını istiyorum. Şu güzel. Şimdi bakın bu enginarda da o kızartma bana bir dilim aromasını rica edeceğim. Canan Tekgül efendim 48 48, sosyal medyada biliyorsunuz paylaşmıyoruz. Instagram'dan ben kazandım diyene vereceğim. Çünkü ekranda olan birisi hak ediyor bunu. Nermin Hanım siz gerçekten mutfağın hakkını veriyorsunuz. Her paylaşımınız ayrı. Her tarifiniz ayrı. Özellikle gözümüz, gönlümüz, iştahımız şenleniyor. Bu kadar güzel işler çıkarmak gerçekten büyük emek. Ellerinize sağlık. İyi ki varsınız. Reklama da gitmeden fırına diyor domatesli pilavı atmıştınız diyor.
1: Öyle miydi ayol? Ben hatırlamıyorum.
0: Öyleydi doğru. İlk reklamda hatırladın mı son anda? Hmm. Dedim dökeyim hemen göndereyim. Hmm. Şimdi Serpil'e tadım yapıyoruz.
1: Konuşam yoktu. Evinizde sağlık.
0: Sağlık.
1: Sağlık saat. Hiç eksik olmasın.
0: Gerçekten. Şunu söyleyeyim. Lezzetin hakkını verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah sizler de ekran karşısında bizleri izlerken aynı muhabbetle izliyorsunuzdur. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın.
1: Amin.
0: En güzel emanet ediyoruz. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında haftanın 3. günü yine birbirinden lezzetli tariflerle olacağız. Allah'a emanetsiniz.
1: Hoşçakalın.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Fotoğraflar ilk kez yeni baştan da yayınlandı.
1: Bilirkişi raporunda Güllü Hanım'ın düşüş pozisyonuyla ilgili bir görsel yapılmış. Tabii. Bu bilirkişi tarafından yapılan görsel. Ve bilirkişi tarafından yapılan görsel Sultan'ın anlatımıyla uyumsuz.
2: Tamamen uyumsuz. Evet.
1: Şimdi dosyadaki görseli size gösteriyorum. Dosyadaki bilirkişi raporuna ve görsele göre Güllü Hanım'ın düşüş pozisyonu. İçeride yüzü içeriye dönük, kalçasının üst kısmından camdan dışarı doğru olmak suretiyle itilmek ya da bu şekilde yapılan bir güçle düşmüş.
2: Deli
1: bu arada
2: bir durum.
1: Bu da dosyadaki düşme anının görsel canlandırması bilirkişi tarafından. Bakın arka taraftan düşerken yüz üstüne doğru takla atıyor.
2: Tabii.
1: Ve yüz üstüne takla atarak yüzüstü düşüş pozisyonu oluyor. Yani düşüş şeklinde görüyorsunuz ki aslında ilk düşüşte takla atıyor.
2: Tabii bakın yine bu görseldeki yani 45 derecelik bir açıyla düştüğünü söylüyorlar. Bu görseldeki anlatımlar da yine rahmetli Güllü'nün sırtının pencereye dönük şekilde olduğuna ilişkin
1: evet.
2: olarak. Yani düşüşe ilişkin olarak ağırlık, mesafe, açı vesaire her şey hesaplandıktan sonra tam da bu şekilde pencerenin arkasına yaslanmamıştır muhtemelen. Pencereye hı-hı. sırtı dönük şekilde dururken itilmesi durumunda taklalar atıp bu açıyla düşmesi olası diye bir iş rapor etmiş.
1: Yani
2: evet.
1: bu şu demek izleyicilerimiz ötekini de gösterelim. Yani sadece Güllü Hanım'ın bacağının arkasındaki çizik ya da sıyrıklar değil. Düşüş pozisyonu da yüz üstüyken yani yüzü içeriye bakırken düşmeye uyumlu demek.
0: Bilirkişi raporu ve Sultan'ın ifadesi çelişti. O gece yaşananlarla ilgili soru işaretleri çoğaldı.
2: Tanık Sultan diyor ki yüzü pencereye dönükken diz altından kavrayarak itti. Bakın bu bilirkişi raporuyla uyumlu değil. Çünkü yüzü pencereye dönük bir şekilde dizlerinden tutup ittiğiniz birinin sol baldırında düşme esnasında düşmeyle alakası olmayan bir sıyrık oluşmaz. Yani bu tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse bu ifade de doğru olmayabilir. Olayın oluşuna ilişkin olarak bilimsel verilerle tanığın daha önceki şüphelinin, önce şüpheliydi dosyanın cinayet hı hı. şüphelisiydi. Dosyanın evvelki cinayet şüphelisi, şimdiki tanığı Sultan'ın ifadesi çelişki yarattı şu an bakın.
1: Evet.
2: Şüpheli bir durum yarattı.
0: Mimar Hakan İzgi ekibimizle Çınarcık'a gitti. Güllü'nün düştüğü yerle ilgili çarpıcı gerçekleri anlattı.
3: Ferhat'ın gösterdiği yer tam Tuğya'nın odasının olduğu yer.
1: Evet.
3: Şimdi düşmesi beklenen eğer taksir ya kaza oldu dendiği zaman düşmeyi şu anda Ferhat bize kamerayla gösteriyor. Yavaş yavaş indir, indir, indir, indir, indir, indir, indir, indir, indir, indir. Evet, burası. Burası olması gerekir.
1: Yani normalde tam Güllü'nün kazayla düşmede düşülmesi beklenen yer orası
3: evet.
1: mı hocam?
3: Burası. Şu anda burası. Evet.
2: Harika.
3: Şu anda burası. Görebiliyor muyuz?
1: Evet.
3: Şimdi mevcutta bedenin bulunduğu yere bakıyoruz. Bedenin yönüne bakalım. Bir bak aşağı yukarı 1,5 metre civarında. Bakın 1,5 metre civarında. Yani ne demek? Ne demek? İstikametten 45 derecelik bir ivmeyle kendisinin bir kuvvetle yan tarafa düşmesi demek, kuvvetin uygulandığı demek. Eğer kaza olsaydı beklenen yer bizim burası olurdu sevgili Esra Hanım. Burası olurdu. Ama ben neden burada görüyorum?
1: Çok bayağı ama
3: neden
1: bir şey söyleyeceğim çok.
3: Bakın 45 derece açıyla.
0: Güllü'nün camdan nasıl düştüğüyle ilgili açıklanamayan sorular okları bir kez daha Sultan'a yöneltti.
3: Şimdi ben Sultan Hanım'ın ifadesini canlandırmaya çalışıyorum.
1: Evet.
3: Şimdi tuttuğu zaman ki böyle değil tabii ki kalça yukarıda değil öyle varsayıyoruz.
1: Öyle atacak.
3: Normalde buraya kadar geldiğini varsayıyor şimdi Güllü Hanım'ın.
1: Evet.
3: Değil mi? Nasıl geldi o da muamma sonra konuşulur. Ne oldu? Bu şekilde döndü. Bu şekilde pozisyon aldı artık nasıl aldıysa. Hareket hazırlığıma başlıyorum kavradım.

0: kavradıktan sonra bıraktığım zaman bırakın. Şuradaki eşik pivot görünü görmüş olabilir.
1: Hocam,
0: pivot yani menteşe görünü görmüş olabilir. Şu şekilde bakın. Yine dönmüş olabilir. Atsa bile düşüş pozisyonu zaten dediğim gibi bu şekilde olması gerekirdi. Eğer bir tur attığını varsayarsak eğer. Peki diğer varsayımı canlandıralım.
1: Evet.
0: Diğer varsayımı canlandıralım. Buradan attık, bu şekilde attık diyelim.
1: Evet.
0: Bu şekilde bir itme oldu diyelim. Bu sefer ne olacak pivot? Şu pivot yani menteşe görevini gördü diyelim. Menteşe görevini gördü diyelim tekrar. Döndü. Bakın. Döndü ve şu anda beklenen pozisyon.
1: Hocam yani.
2: Bak evet. Bu oluyor.
0: Bak. Bir tur beklenen attığı zaman şu anki oluyor. Bilirkişinin raporuna.
1: Yani yüzü içeri doğru
0: bu
1: dönük.
0: Bu şekilde oluyor. Heh.
1: Yani yüzü içeri doğru dönük daha mı uygun oluyor hocam?
0: Evet şu anda evet öyle daha uygun oluyor şu anda.
2: Olay yeri keşfi bunun için önemli. Kağıtla kuyutla tabii ki yapacağız işlerimizi ama. Bak gördünüz mü? Hayatın olağan akışında böyle bir düşüş yok. Normal şartlarda böyle bir kazanın olmayacağını yani olay yerindeki normal vatandaşların bile anlayacağı şekilde anladık mı?
1: Evet.
2: Anladık. Demek şimdi ki bakın. Bir itme, bir momentum söz konusu.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
6: Nöbetçi eczaneler, hastaneler, doktorlar ve taksi için. 118-80-80.
7: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
9: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Civil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Civil'de.
2: Seviyorsak sebebi çok, sütarsız mekemesi yok.
3: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
5: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indi.

0: sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
9: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde

0: Üçijen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Merhaba fütanikler, geldi.
5: Bu yumurtalar uçan dar gibi.
6: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Sadece durulalım.
11: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
15: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı.
16: Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
17: Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
13: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
17: Ne AI?
13: Yapay zeka yani.
17: Yapay mapay. Ama derli toplu.
18: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
19: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
5: Beklenen canlı yayın.
8: Çok enteresan bir şey öğrendim hocam.
1: Hiç anlamamak elde mi Esra?
5: Türkiye Güllü davasını Esra Ezmeci'den izledi.
6: Burası olurdu ama burada görüyorum.
11: Böyle bir düşüş yok.
5: Sultan'ın ifadesi ve bilirkişi raporu çelişti. Peki gerçek ne?
8: Neden uzaklaştırarak söylesin?
11: Şüpheli bir durum yarattı.
5: Düştüğü yerdeki 1,5 metrelik farkın anlamı ne?
1: Bu bedenin pozisyonu değiştiği zaman
6: işin oraya niye geldi bu kadın?
5: Cinayet planına dahil başka isimler var mı?
8: Biri mi girdi?
1: Niye orada bulundu?
5: Gerçeklerin konuşulduğu tek program.
8: Bu dosyanın, bu davanın arkasındayız sonuna kadar.
5: Az sonra.
2: Senin için bu kadar mı değersizdim? Bu kadar mı değersizdi bu aşk, bu sevda?
12: İddiaya göre Gülnas Hanım çocukluk aşkı Mücahit Bey'le yıllar sonra tekrardan karşılaştı. Ama onun aşkını da gerçek sandı. Bu aşksa Gülnas Hanım'ı bütün birikiminden etti.
2: Ben saat 4:30'da namaza kalktım. Benim kaçmış gitmişti. Benim saçlarım böyle, avuçlarım, saçlarım doldu. Ne konuşacağımı bile şaşırıyorum artık. O gün hala gözümün önünde yani. ...45 yıllık aşkı sen bir anda bitirdin ama bende hala bitmedi. Hem paramı öde hem de bana yaptığın o pisliklerin lütfen cevabını ver. Bekliyorum seni, gel.
5: Az sonra... ...24 yıllık sır kayıp.
7: Orada da yakaladım bunu ben.
8: Onları yakaladınız.
7: Evet.
5: Döndü kayboldu. Ailesi evli Adem'i suç.

0: Platı.
1: Şimdiye kadar neredeydiniz?
2: Bacıma ne yaptın nene?
0: Bir tarafta Adem ve arkadaşı Ramazan, diğer tarafta abi Osman.
3: Adem Bey'in kardeşinizde gözü var mıydı?
4: Vardı abla. Gün batarken geliyoruz, işini görüp gidiyor bunlar.
5: Vallahi yalan söylüyorlar ablam.
0: Kim doğruyu söylüyor? Kardeşimi Adem ve Ramazan öldürdü.
4: Adamın gelişinden şüphelenirim ben.
3: Döndüğüyle Adem'in ilişkisi var mıydı?
5: Ben görmedim abla.
3: Sen biliyorsun, söyle.
0: Döndüğü son gören Osman. Gerçeği o biliyor.
3: O gece neredeydiniz?
5: Evdeydim.
3: Evde değildiniz. Neredeydiniz? Kız kaybolduktan sonra niye ailenin yanına hiç gitmediniz?
0: Genç kız hamile olduğu için mi öldürüldü?
2: Adem'in yaptığını biliyorsun.
5: Bilmiyorum.
2: Yeter mi söyle?
0: Az sonra...
3: Olsun. Keyfiniz nasıl hanımlar? İyi misiniz? Mutlu mutlu. Kocası dün yüzüne bakmamış. Öbürü hediye almış. O çok mutlu. Her şeyi yapmış. O da parmak şey yapıyor. Çok iyi diyor. İyi. O zaman eşlerinden mutlu olanlar belli.
6: Kocası yok. Ne kadar mutlu bakıyorum.
3: Hangisi? Hangisi kocası yok?
7: Bir tanesinin
3: senin
7: kocası yok
3: mu?
7: Hepsinden mutlu.
3: Yok senin var. Biliyorum zaten. Senin sen leopar kıyafetiyle senin oynuyorsun yok, burada.
7: Bak bak.
3: Senin?
7: Kocası olmayan daha mutlu.
3: Mutlu musun?
6: Ya.
3: Yok diye.
8: Var var benim var.
3: Ha, senin var senin yok. İyi mi eşin?
9: Benimki var. Şu an çok iyi. Şu an çok mutluyum.
3: Ha şu an çok iyi.
9: Çünkü hiçbir şeye karışmıyor artık.
3: Erkek hiçbir şeye karışmayınca çok iyi değil mi?
9: Çok iyi.
3: Evet zaten
9: süper.
3: Kadının işlerine evde böyle her şeye karışan erkek çok kötü. Bak çok konuşan erkek... Gerçekten çok kötü. Erkek dediğin aşırı konuşmaz. Evet. Aynı şekilde ev işlerine karışan erkek kötü. Evet. Hediye almayan erkek kötü. İlgi göstermeyen erkek kötü. Evde saksı gibi duran erkek kötü. Ana kuzusu erkek kötü. Cimri erkek kötü. Yalan söyleyen. Yani erkekler kötü.
6: Evde tutulur taraflarımızı söyle Esra Hanım. Aa,
3: ama onları yaparsanız iyi. Hayır, ilgili olan, karısının kıymetini bilen, değer veren, ona ilgi gösteren, elinde çiçeklerle gelen. Karıcığım ne güzel bütün gün evde hem işlerini yapıyorsun, hem çocuklara bakıyorsun, hem yemeğini yapıyorsun. Her işi hallediyorsun, benden çok çalışıyorsun. Sen olmasan ben bir hiçim diyen erkek iyi, değil mi? Evet, çünkü gerçek böyle bak. Allah, bak bir gösterin burayı göster. Hasan Hoca'yı göster.
6: Göster abi.
3: Göster. Hasan Hoca tam konuşacaktı. Bak mikrofonu düştü. Çünkü dedi ki kadınlara iyi davranmayı söylemesi gerekiyor. Onu söylemeyince.
7: Hayır.
3: Onu söylemeyince düştü. Şimdi evet her şeyi hadi dünyada hep ben ilişkilerle ilgili konuşuyorum biliyorsunuz. Normal kendi sosyal medyamda da konuşuyorum. Çünkü dünya ilişkiler üzerine kurulu. İlk doğduğumuz andan itibaren annemizle bir ilişki kurarak, babamızla bir ilişki kurarak aslında ilişki dinamiklerini öğreniyoruz. Ve hayatımız boyunca çocukluğumuzda öğrendiğimiz ilişki dinamiklerini hayatımızdaki tüm ilişkilere yansıtıyoruz. O yüzden her şey ilişki üzerine kurulu. Eğer çocukluğunuzda değersizlik gördüyseniz, anneniz babanız tarafından yeterince sevilmediyseniz, hayatınız boyunca sizi sevmeyen, yeterince değer vermeyen partnerleri hayatınıza çeker ve o değersizliği yaşayarak acı çekebilirsiniz. O yüzden doğduğumuz andan itibaren her şey ilişkiler üzerine kurulu. Bunu da fark etmek çok önemli. Hemen ihbar hatlarımıza söyleyelim. 530-488-51-84. Dün çok önemli bir canlandırma yaptık. Hakan hocamız Çınarcık'a gitti. Güllü Hanım'ın düşüşünü bir manken üzerinden de olabilecek düşüş pozisyonlarını bize gösterdi. Birçok insanın kafasında da soru işaretleri oldu. Acaba gerçekten o şekilde mi düştü? Kıpırdatıldı mı? Yoksa hani bilirkişi raporu çıkan şey Güllü Hanım'ın yüzü içeri doğru dönükken düştüğü şeklinde ama Sultan'ın ifade ve itirafı Güllü Hanım'ın yüzü dışarı dönükken kalçasının altından tuğyanın tutarak atması üzerine hepimizin kafasında birçok konu üzerinde kafa karışıklıkları hala soru işaretleri var hocam. Bir de şimdi hep diyorum ya bizim programı yani dışarıda oldukları süre boyunca Sultan ve Tuğya sürekli bizim programı izliyorlar. Ve hatta savcılıktaki konuşma kayıtlarında da hep bizim program üzerinde yorumlar. Bak şimdi buraya çıktı, bizim kaçışımız öğrenildi, bir yok şöyle çıktı diye ses kayıtları da savcılık dosyasının içerisinde var. Şimdi onunla ilgili hazır mı arkadaşlar? Ses kaydımız. Duyuyor musunuz beni? Kimse yok mu? Ses yok mu, gelmiyor bana? Neyse. Hocam ses yok arkadaşlar, bana gel. Tamam, hazır mı ses kayıtları? Hazırlıyorsunuz. Hocam şunu soracağım. Şimdi kafamızda bir soru işareti var ya. Soru işareti ne? Düşüş pozisyonu. Sultan farklı anlatıyor. Düşüş bilirkişi raporu farklı çıkıyor. Ne olacak şimdi? Mahkeme sürecinde bu nasıl işleyecek sizce?
7: Yani şimdi Sultan'ın hala bir takım şeyleri ben gizlediğini bir düşünüyorum. Yani dolayısıyla biz bunu duruşma sırasında da zikredeceğiz. Kendisine bir takım sorularımız da olacak. Yani netice itibariyle bizim programımızda ortaya çıkardığımızın tanıkların tescilini Sultan yaptı. Ne zaman? Savcılık ifadesiyle dedi ki evet, annesini bile isteye attı dedi. Fakat Sultan'ın ifadesiyle bilirkişi raporu çeliştiği için acaba şunu mu yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyoruz. Şüpheli bir durum mu yaratmaya çalışıyorlar?
3: Bilerek mi yapıldığını yani, düşünüyorsunuz? O da bu olur. Şüpheli durum da bilerek
7: olur. Atılmaya çalışıyor. Bakın bunlar 2,5-3 ay yan yanaydılar ne olursa olsun. Şimdi Sultan'ı kurtaran olay avukatıyla yaptığı ses kaydı olamaz bence. Yani avukatıyla bir ses kaydı şey yapıyor ve diyor ki ben artık söyleyeceğim, dayanamıyorum. Bu bir itiraf değil ki. Bu kendisini kurtaracak bir delil de değil. Bence savcılık
3: bu tarafı... geleceğe hazırlık olabilir mi?
7: Yani bu da benim aklıma geliyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu bilirkişi raporundaki o sıyrık izleriyle Sultan'ın beyanındaki atma şekli kesinlikle uymuyor. Düşme de uymuyor. Yani Sultan'ın Tuğya'nın odasından düşmeyip salondan düşme ihtimali de yüksek. Yani çünkü 1,5-2 metre tam hocam gösterdi. Dolayısıyla burada şüpheli bir durum da yaratılmaya çalışılıyor
3: olabilir. Peki hocam, zihninizde şöyle bir fikir
7: düşünmek zorundayız.
3: İzleyicilerime de sormak istiyorum. Şimdi çok az kaldı mahkemeye ve her şey değişebilir dediğimiz gibi. İddianame savcılık çok güzel bir şekilde hazırladı ama her zaman böyledir. Her türlü davada böyledir. Mahkemede birçok şey değişebilir. İddianame kesin karar değil. Siz kendi zihninizde bu kadar delillerle ve ortaya çıkan şeylerle ne düşünüyorsunuz? Mesela Tuğyan bu işi tek başına mı yaptı? Sultan birlikte miydi? Yoksa Tuğberk de bu işe yardımcı olmak için ya da delilleri gizlemek için bir şeyler yaptı mı? Esra İzmeci ile yeni başlana mutlaka fikirlerinizi yazmanızı bekliyorum. Şimdi size bir ses kaydı dinleteceğim. Arkadaşlar hazır mı? Evet. Şimdi size bakın bir programda biliyorsunuz programımızın bir yerinde hocam siz de hatırlıyorsunuzdur. Özellikle Sultan'la Tuğya'nın kaçış planları yaptığı, İstanbul'da bir otelde kaldıkları, Gökhan Cevher'in kuzeni olan Serhat'tan yardım istedikleri, nasıl kaçabileceklerini konuştukları üzerine bir konuşma olmuştu. Serhat bu durumu ses kaydı yapmıştı ve biz de programda konuşmuştuk bunu ve Serhat da zaten ifade vermişti. Ama tabii ki o süreçte Tuğyan, avukatları, Sultan buna itiraz ettiler. Kaçma planları yapmadıklarını söylediler. Hatta kaçmak üzereyken bavulları ile yakalandıkları zaman da avukatları da dahil olmak üzere onlar sadece işte gezmeye gidiyordu. Akrabasına gidiyordu. İstanbul'a gelmişlerdi. Tuğba Hanım'ın evinde kalacaklardı sadece. Kaçmıyorlardı diyerekten bir açıklama yaptılar. Tabii teknik takibe takıldılar. Emniyet güçleri de ne konuştuklarını aslında biliyordu. Şimdi o günlere ait bir ses kaydı yayınlayacağım. Bunu neden yayınlıyorum? Şimdi bu ses kaydı savcılıkta dosyaya da girdi Güllü davasında. Aynı yazılı olarak girdi bu ses kayıtları. Teknik takibin sonucunda biz bunu seslendirdik. Ve aslında neden bunu dinlettiğimi de söyleyeceğim. Çünkü şimdi bunu dinlediğinizde bakalım Sultan'ın konumu sizce ne? Bir dinleyelim.
8: Hayır, alakası bile yok.
10: Bana bağırma, bana sesini yükseltme.
8: Senin alakan bile yok.
10: Bana sesini yükseltme.
8: Anladın mı? Adın bile geçmedi.
10: Bana sesini yükseltme.
8: Her Çiğdem abla aradığında seninle alakalı mı konuşacağım ben?
10: Bana sesini yükseltme.
8: Allah Allah.
10: O tavırlarına, hareketlerine bir dikkat etsen.
8: Ya Sultan, hadi işim var. Ararım sonra. Çocuğu almaya gideceğim.
10: Benim de işlerim var. Karakola gidiyorum şimdi. Tuğyan, şu huyundan vazgeç artık. Az önce seni bu konuda uyardım Tuğyan.
8: Anlattım. Kadına anlattım.
11: Dur şöyle yapalım. Sultan beni dinleyin. Not alabiliyor musun Sultan?
10: Almıyorum abla. Almayacağım da.
8: Ben alıyorum abla.
11: Tamam. Şimdi siz ikiniz karakola gidin. Sonra...
10: Ben Tuğyan'la karakola falan da gitmeyeceğim abla.
11: Sen kendin mi gideceksin?
10: Tuğyan benim hayatımda artık yok.
11: Hayır tamam. Ben şimdi ikinize o zaman ayrı mı yardımcı olayım? Ama ikinize aynı anda anlatayım. Tekrardan anlatmayayım diye söylüyorum. Ayrı gidin ama şu notları bir alın. Bu ses kaydının yapıldığından emin misiniz önce? Sunulduğundan dinlediniz mi?
8: Evet abla.
10: Dinlemedik abla. Ama bugün adamlar ısrarla bağıra bağıra diyorlar ki karakola verdik ses kayıtlarını.
11: Belki yok. Zarf atıyorlar. Olamaz mı?
8: Abla Ali Edip...
3: Bu bizim programımızda dinletilen ve ses kaydı olduğunu konuşmuştuk. Yani Serhat demiştir ki... benle buluştular otelde, ben ses kaydı aldım, kaçmak istiyorlardı, bana kaçış için de yol sordular. Şimdi ikisi de hem Sultan hem Tuğyan kavga ediyorlar çünkü avukat da arada, çünkü bu ses kayıtlarının alındığını duydular. Sultan da tutuşmuş durumda ve aslında çünkü ikisinin de kaçmak üzere olduğu anlaşıldığı için bu sorunu nasıl çözeriz derdindeler. Devam edelim.
7: Bu arada Sultan'ın tavırları ne kadar sert, gördünüz mü Tuğyan'a? Evet. Yani gemileri yaktı yakacak Sultan. Evet. Yaktı yakacak. Ve devamlı bir tehditkar konuşuyor. Hı hı. Yani baskın karakter olmaya başlamış. Neden? Gerçekleri anlatma ihtimali olan biri ya.
3: Evet.
7: Üste çıkmış.
3: Evet.
7: Bu aralar.
3: Görüyorsun Sultan'ın tavırlarını. Sultan tabii daha üste çıkmış. Daha agresif.
7: Tabii.
3: Ve artık hani ben gideceğim, bıktım senden tavrında. Ama tabii bu noktada şunu da unutmuyoruz. Serhat'ın kayıtlarında ikisi birden tabii kaçmak üzereydi.
7: Tabii.
3: Yani Sultan kaçmayacaktı da Tuğyan kaçacaktı değil. Artık onun da kaçacağının duyulma ihtimalinden sonra agresyonu yükselmiş. Devam edelim.
10: Karakola verdik ses kayıtlarını.
11: Belki yok. Zarf atıyorlar. Olamaz mı?
8: Abla Ali Yedi Bela var ya, sadece o değil, Esra Ezmeci de söylüyor bunu.
11: Ama zarf olabilir mi? Belki yok. Ona bakarsan senin 3,5 yıllık kaydın vardı. Onu da sunamadılar. Olmayan bir şeydi çünkü, onu diyorum.
10: Nereden bilsinler bizim orada oturduğumuzu? Gökhan'ın yeğeni Gökhan'dan.
11: Konuşmuşlardır.
8: Abla konuşma olacağını zannetmiyorum.
11: Hani sözlü bir bilgisi vardır, delil yoktur, blöf yapıyorlardır.
8: Peki bunu nereden öğrenebiliriz?
11: Dava dosyasına yansıyan şeyleri biliyoruz. Kavga, gürültü, zar zor alıyoruz. Aynı gün haberdar olamıyoruz. Ama siz bunlardan çok rahatsızlık duyduysanız gidin şöyle bir ifade verin diyorum. Bu Ali Yedi Bela'nın ismini verin. Esra Ezmeci'nin ismini verin. Biz bu şahıslardan şikayetçiyiz. Neden bir takım böyle iddialar var? Bunlar gerçek dışı.
10: Ben şikayetçi olurken Tuğyan'dan da şikayetçi olacağım abla.
11: O sizin kendi aranızda.
10: Hayır, bu tarz konuşmalar yapıp beni zan altında bıraktığı için ondan da şikayetçi olacağım.
11: Tamam, şimdi beni bölme.
8: Ama sen konuşmuyorsun ki. Yalanlı diye bir şey söylemiyorum ki ben.
11: Ben ikinizi de ilgilendiren ama aslında dosyanızı ilgilendiren bölümle ilgili nasıl bir ifade vermeniz gerektiğini anlatacağım. Not alırsanız alın ya da ses kaydı yapın isterseniz. Daha garanti olsun. Ses kaydı yapın, yazıya dökersiniz sonradan.
8: Benim ikinci bir telefonum yok abla da.
11: İkiniz ayrı ayrı bir ifade vereceksiniz. Önce onu söyleyeyim.
8: Sultan Yalova'da.
11: Sen?
8: Ben Çınarcık'tayım.
11: Fark etmez. Yani ikiniz de bugün ama ayrı ayrı bir ifade verebilecek misiniz?
8: Ben veririm karakola gidip.
10: Abla ben çok farklı bir ifade vereceğim.
11: Tamam, ben dosyayı ilgilendiren, dosyadaki sizin nasıl diyeyim gidişatınızı da ilgilendiren, ikinizin de lehine olacak şekilde ayrı ayrı konuşacağım sizinle. Önce onu bir söyleyeyim. Şimdi önce Sultan, sen gerçekten bu olayın olduğunu, böyle bir şey yaşandığını anlatacağım diyorsun ya.
10: Evet.
11: Anlatacaksın ve bunda kararlıysan önce bunu anlat. Ondan sonra de ki bize bu televizyonlara yansıyan sadece bir bölümü, kanallar, buradaki gazeteciler bize o kadar baskı yapıyorlardı ki her gün bizim sabah tutuklanacağımızı söylüyorlardı. Biz onlara her ne kadar masum olduğumuzu, kendimize olan inancımızın sonsuz olduğunu söylesek de bu kişiler bizi bu şekilde baskılamaya devam ediyorlardı. Sonra Tuğyan'ın...
10: Abla Tuğyan o gün içti, içti, içti, içti, içti.
11: Tamam, bir dinle bak.
10: Dinliyorum abla.
11: Daha sonra Tuğyan da bütün bu baskılardan korkarak, ya ben evet masumum ama gerçekten geçmişte kamuoyu baskısından haksız yere tutuklanan insanlar da olmuş. Acaba kaçsak mı ki diye şeyler söyledi.
10: Acaba kaçsak mı ki demedi Tuğyan. Bayağı o gün oturdu plan yaptı.
11: Kaçsam mı?
3: Şimdi bakın, bu konuşma kayıtları yazı şeklinde dosyada biz seslendirdik. Yani hani biz burada diyorduk ya, kaçış planları yapılıyor. O otelde bu yapıldı. Zaten Sultan bunu kabul ediyor. Ama o gün otelde Sultan da yanındaydı.
7: Tabii.
3: Peki hocam, şimdi siz avukatsınız. İsim vermeyeceğim. Bu avukat olarak yazdığımız kişi de avukat hanımefendi diyelim. Hepiniz biliyorsunuz. İsim vermeyeceğim yine. Bu avukat hanımefendi suçlu olduğunu neredeyse bildiği müvekkillerinden benim hakkımda, işte program yapan Ali hakkında şikayetçi olmasını istiyor. Oysa doğru haberi verdiğimiz halde, ne düşünüyorsunuz?
7: Ya şimdi tutar tarafı kalmayan bir yola doğru gidiyor bu ikisi de. Yani Sultan ve Tuğyan, avukat da bunun farkında. Yani bir uçuruma doğru gidiyorlar. Suçu işlemişler. Her yerden kıskaç altındalar. Sosyal medyada herkes yayın yapıyor. Her gün Esra İzmeci yeni bir delil çıkartıyor. Hı hı. Yuvarlanıyorlar. Avukat da kurtarmak adına müvekkillerini, o konuşmanın varlığını da biliyor. Yani kaçma, hı hı, planı yaptık diyor Sultan. Ne acabası? Kaçma planı yaptı Tuğyan diyor. Avukat da onu kurtarmak adına taşı kime atacak? Esra İzmeci'ye atacak. Ali Yedi Bela'ya atacak. Evet. Ona atacak. Yani evet, bakın bu konuşmanın özü şudur. Biz düşüyoruz. Bu iş bitti.
3: Tabii. Bakın, bu artık son sıkışma evresi. Evet. Bu arada bu ses kayıtlarını ilk kez dinliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Başka hiçbir programda yayınlanmadı. Dosyada olan ses kayıtlarıdır. İlk kez dinliyorsunuz. Sadece biz öncesinde bu yayını yaparken ikisinin kaçacağını daha yakalanmamışlardı. Kaçacaklarını yayınımızda söyledik. Tabii. Serhat'a da hemen gitti, ifade verdi. Zaten sonrasında da ikisi birden yakalandılar. Kaçma ihtimallerine karşı. Bunu da unutmamak gerekiyor.
7: Tabii, bak şimdi biraz önce valizlerle gidiyorlar ya şimdi mesela, evet, ekranda. O valizler, o sultanın tutma şekli vardı ya bir önceki resimde. O valizler şimdi karakolda. Tam kaçarlarken yakalandılar.
3: Tabii.
7: Hani diyorlar ya biz hani bir yerden bir yere gidiyorduk. İki tane valizle
3: bakın,
7: kaçarken yakalandılar.
3: Bu şekilde yakalanmışlardı. Kaçtıklarını avukatları da dahil inkar etmişti. Ama bu ses kaydında aslında avukatın da bu durumu bilip nasıl yol izlemeleri gerektiğini anlattığını da görüyorsunuz. Bu... Hatta bizim programımızda yayınlanan şeyden sonra ortaya çıkan üçlünün arasındaki konuşma.
7: Tabii, hatta şey diyor, bakın Sultan Hanım diyor ki ne acabası abla diyor. Plan yaptı diyor, oturdu saatlerce.
3: Evet.
7: Plan yaptı. Kaçma planı yaptı manasında. Acabalı değil. Kamuoyu baskısından kurtulmak için belli bir süre görünmeyelim, yurt dışına çıkalım değil. Hayır, kaçalım. Hı hı. Tutuklanacağız. Bu neyin korkusu? Bu suçu işleyen karakterde oluşan bir korkudur bu sadece.
3: Bulsanız arkadaşlar orayı. Bence izleyicilerimizi hatırlatalım. Bunu şey yaparken biz nasıl yayın yapmışız? Tamam. Onları da göstermek lazım. İsteyin bir orada biz nasıl, Serhat neler söylemiş kaçışlarıyla ilgili, neler yapılmış, o günü gösterelim, devam edelim ses kaydını.
10: Oradaki tam botlar, tırlar, bilmem neler, hepsini anlatacağım. Tuğya'nın planlarını da anlatacağım.
11: Tamam anlat. Bak sana anlatma demiyorum. İkiniz için de ayrı ayrı söyleyeceğim. Hem senin hem de Tuğya'nı koruyarak bir şey anlatacağım. Ben böyle bir şey yapmadım diyeceksin. Böyle bir şey demedim. Buna da karşı çıktım.
10: Ben Tuğya'nı daha fazla korumayacağım abla.
11: Tamam, yani lütfen birbirinizi zor durumda bırakmayacak şekilde, sonuçta Tuğyan'la suçlu olduğunu düşündüğü için değil, hakikaten korktuğu için yaptı. Kim olsa da korkabilir böyle bir durumda. Herkes her gün...
8: Abla, Serhat zaten oraya tezgahlı bir şekilde gelmişti. Biz alkol falan içerken.
10: Beni oraya götüren de sendin Tuğyan.
11: Bütün gazeteciler, bütün yayıncılar onun psikolojisini bozdular. Her gün işte size şafak operasyonu yapılacak. Siz tutuklanacaksınız, gözaltına alınacaksınız dedi. O da böyle bir acaba masum olmama rağmen geçmişteki davalarda da böyle şeyler yaşanmış diye, başıma gelir mi ki diye korktu. Zaten masum olduğuna da inandığı için avukatımızla yaptığımız görüşmelerde de biz dosyamıza, inancımıza, hani...
10: Abla, senin adın da geçiyor bu arada.
11: Geçsin. Ben böyle bir şey yoktum ki. Bir yerde yoktum.
10: Evet hayır, bahsettikleri şey de yok işte. Bunlara 10 yıl yatar çıkarsınız demiş falan diye.
11: Demediğimi biliyorsunuz kuzum.
10: Evet abla biliyorum ama ben artık Tuğyan tarafından zor duruma düşmek ve düşürülmek istemiyorum.
11: Ya bak böyle diyerek beni de zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Ben size dedim mi bunu?
10: Demedin abla.
11: Tamam, biz kendi içimizde bunun böyle olmadığını biliyoruz. Böyle bir ses kaydı da dolayısıyla çıkmayacak. O zaman bir de bunu düşün. Belki de fake. O çünkü ben böyle bir şey demedim ama Rahmi söylüyordu. Size böyle şeyler Rahmi ile karıştırılıyor olabilirler mi?
8: Rahmi 30 yıl yatacaksınız diyordu.
11: Ama diyordu. Ben size hiç böyle bir şey demedim.
8: Evet.
3: Ay, dur diyorum ya. Tam en önemli yerde. Şimdi Rahmi Bey o zaman her şeyi biliyor mu da Tuğyan'a 30 yıl yatacaksınız diyormuş ya. Sultan'a da. Bakın ne diyor? 30 yıl yatacaksınız diyor Rahmi Bey. 30 yıl yatacaksınız derken ne demek istiyor
7: 30
3: hocam?
7: 30 yıl yatacaksınız ne demek biliyor musunuz? Yani bir sana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirse 36 yıl yatar. Yani 30 yıl yatacaksınız demek Türkiye Cumhuriyeti'nde yatılabilecek en yüksek seviye.
3: Müebbet tabii, gibi
7: tabii, değil mi? Eski idam. Hı-hı. Eski idam cezası şimdi... Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının cezaevindeki maksimum süresi 36 yıldır. Yani 30 yıl yatarsınız demesi Rahmi Bey'in şu an alınabilecek en yüksek cezayı alırsınız. Avukatlar
3: peki o zaman
7: olarak
3: Rahmi
7: biz bunu...
3: Bey biliyor muydu öldürdüğünü?
7: Alacaksınız demiş. Ben demiyorum bakın Rahmi Bey 30 yıl alacaksınız
3: hayır,
7: demiş.
3: Hayır şimdi mantık yürütüyorum. Rahmi Bey niye böyle bir şey söylesin?
7: Suçu eğer işlediyseniz veyahut da bu suçu işlediğinize ilişkin olarak mahkemelerde... Kanıtlar, deliller olursa 30 yıl ceza alacaksınız hı hı. demiş. Yani şüphelenmiş de olabilir. Aralarında konuşmuş, itiraf da etmiş olabilirler. Bilemiyoruz. Avukat müvekkil ilişkisidir ama Rahmi Bey bu suçun işlenmesi ve ispatlanması durumunda en az 30 sene alacaksınız demek en ağır ceza alacaksınız anlamına gelir. Konuşmuşlar tabii.
3: Konuşmuşlar.
7: Kendi aralarında konuşmuşlar.
3: Biraz o kısmı başa alalım. Hemen geçtiniz. Bir orada geri alsanız orayı arkadaşlar. Tam benim dur dediğim yerde. Şimdi tabii 30 yıl alacaksınız. Sultan bakın burada artık iyice korkmaya başlamış. Yani burası şunu sinyal veriyor Sultan. Ben artık her an her şeyi söyleyebilirim.
7: Tabii patlamak üzere.
3: Evet patlamak üzere agresif ve bir şekilde artık onu korumayacağım diyor. Bir şekilde söylüyor. Belki karşısındaki avukat neyi söyleyeceğinden tam emin değil. Kadın olan avukat.
7: İkna etmeye çalışıyor.
3: Evet.
7: Dur diyor dur. İkna etmeye çalışıyor orada. Yani burada hani meslektaşımız işini yapıyor ama orada diyor ki bir dur ben ikinizi birden idare edemiyorum. Şu an bir şekilde benim dediğimi söyleyin. İfadeyi bu şekilde verin. Hı hı. Gibisinden sultan da ikna etmeye çalışıyor ama sultan bir türlü ikna olmuyor. Farkında mısınız? Çünkü
3: Sultan
7: korkuyor.
3: Niyeti bozmuş.
7: Şimdi bakın korkuyor. Rahmi Bey 30 yıl alacaksınız demiş. 30 yıl yani demek ki cezaevine gireceksiniz. E şimdi en baştan doğruyu söylemiş olsaydın. Velev ki suçun içinde değilsin. Ya bu cehennem azabını. Bir şey söyleyeceğim. Bu cehennem azabını insan kendine yaşatır mı? Hiç işlemediği bir suçun içindeyse. Bakın tepki. Tuğyan'a nasıl üst perdeden konuşuyor, kızıyor, bağırıyor. Yani sert çıkıyor, susturuyor. Bir dakika ya demek sen çok korkmuyor musun? Doğru mu?
3: O kadar da korkmuyor. Bak, yakalanacağı zaman korku çıktı.
7: Tutuşunca cezaevi korkusu. O zaman niye en başta sakladın? Niye saklıyorsun kardeşim? Niye saklıyorsun? Sen bunu saklayarak kendini bu pozisyona geleceğini biliyor muydun? Biliyordun. He, o zaman siz planlı yaptınız kusura bakma.
3: Yani hocam diyorsunuz ki kendisi bu olayın içinde dahil olduğu için... Sonrasında agresyon yapıp hani.
7: Bakın şu an itibaren bakın ilk baştaki yalanından başlıyoruz. Ne zaman ilk yalanı? Olayın olmasından 18 dakika sonra polise verdiği mülakatta ki siz yayınladınız o tutanağı. 18 dakika sonraki tutanakta yalan söylemeye başlıyor. Ben demiyorum yalan söylüyor. Kendisi daha sonra söylediğini itiraf ettiği için söylüyorum. Ta ki Cumhuriyet Savcısının huzuruna gidene kadar.
3: O zaman şunu da şöyle dememiz lazım. Tuğyan da mahkemede son dakikaya kadar Sultan yapmadı diyecek. Çünkü yaptı derse birlikte yaptık. Yani kendisi de yanmış olacak.
7: Tabii.
3: Ama en son noktada belki de sultanın da ona yardımcı olduğunu söyleyecek.
7: Tabii.
3: Yani, ya da birlikte yaptıklarını söyleyecek.
7: Ya şimdi eğer ki gerçekten bu suçtan kurtulma ihtimali yoksa beni yakan yansın da diyebilir. O mantık da olabilir, bilemeyiz. O duruşmada neler gerçekleşir, neler söylenir. Ama netice itibariyle bu dosyada Tuğya'nın tutuklanmasının en büyük gerekçesi sultandır.
3: Şimdi aslında Rahmi Bey'in 30 yıl demesiyle sultanın da ben artık her şeyi söyleyeceğim demesi noktası üst perdeden artık Tuğya'na karşı geldiğiyle de ilgili olarak öfkesi artık üst seviyeye çıktı belli. Eski yayını buldunuz mu? Tamam. Neyi? Evet. Şimdi bu arada Kervan'la Tuğyan arasında da bir mesajlaşma var ve o mesajlaşma gerçekten dosyaya girmiş, çok da dikkat çekici. Bir onu da izleyelim.
0: Güllü davasının en tartışmalı isimlerinden biri Çiğdem'di. Güllü düştüğünde feryat ederek ağlayan Çiğdem, olaydan sadece 7 gün sonra Tuğya'na keyfine bak dedi.
12: Çiğdem, kalma, ben
0: Tuğyan'la yakınlığı ve cinayet planına dahli çok konuşulan Çiğdem'le ilgili çok şaşırtan mesajlara ekibimiz ulaştı. Çiğdem'i söyleme.
13: Kervan, Çiğdem'i bahsetme. Bak biz biteceğiz. Kervan, Kervan, Kervan, Kervan, Çiğdem'i deme.
0: Tarih 23 Ekim 2025. Güllü öldükten bir ay sonra programımıza katılan Kervan'ı susturmaya çalışan Tuğya'nın sözleri Çiğdem'i tekrar olayın merkezine taşıdı. Çiğdem'in adını alma.
13: Yeter, yeter. Daha da rezil ettin. Yeter. Kapat, kapat. Aileni temizledin lan. Çiğdem'in adını alma. Bak bizi tutuklarlar. Yapma, bak yapma. Çiğdem'i bahsetme Kervan. Bak biteceğiz. Yapma.
0: Annesine karşı acımasızlığıyla bilinen Tuğya'nın Çiğdem'i koruma çabası kafa karıştırdı. Sakın olaydan bahsetme Kervan.
13: Anlatmadı de. Sakın olaydan bahsetme Kervan. Allah rızası için olaydan bahsetme. Beni rezil ettin. Aileni kurtarmak için elinden geleni yaptın. Sus, anlatma olayı. Olayla alakalı konuşamam de. Sus.
0: Bir yıldır anne katili değilim diyen Tuğya'nın sürekli tutuklanacağız demesi de şüpheleri arttırdı. Tutuklanacağız, sus!
13: Aileni temizledin lan. Çiğdem'in adını alma. Bak bizi tutuklarlar. Yapma, bak yapma. Çiğdem'i bahsetme Kervan. Bak biteceğiz. Yapma, kapat.
3: Evet, burada Kervan o sırada saat 2 ve 25 Ekim bizim programımıza bağlandı. Ve bize olayları anlatırken alt taraftan Tuğyan sürekli Kervan'a mesaj atıyor. Ama o mesajda en enteresan şey, anlatma derken Çiğdem'i anlatmasını istemiyor.
7: Size bir şey söyleyeyim mi? Biz bu tabiri daha önce de kullandık. Bence bu olayın kara kutusu Çiğdem. Hı hı. Çünkü Çiğdem'le ilgili bir şüphe olsa, olay Çiğdem'in üzerine gitse, Çiğdem şüpheli sıfatıyla dosyaya girse Çiğdem bunları parçalar. Sultan idare etmek kolaydır.
3: Tabii.
7: Çiğdem'i idare etmek imkansızdır. Çiğdem zaten bunların üzerinde baskı
3: oluyor. Neyi talep etmiş? Ha evet, onu diyorsunuz. Açık daha net söyleyin. Ne? Hayır, diyor ki Rahmi Bey Çiğdem'in hani tanık olarak dinlenmesini talep etmiş de Rahmi Bey'in talep etmesi o kadar bilmiyorum yani.
7: Bakın Çiğdem şimdi şöyle, şu an itibariyle Çiğdem'i duruşmaya çağırsan Çiğdem'in söyleyecekleri bilmiyorum, görmedim, yoktum, indim. Bakın taziye sürecindeki Çiğdem'in Tuğyan'la ilgili olan diyaloglarını Bircan anlattı, başkaları anlattı. O kadar baskın ki yani ikisini öyle idare etmiş. İşte bakın kara kutu ama işte tabii açamayız biz bu kara kutuyu. Çiğdem'in bir şekilde bildiklerinin tamamını söylemesinin imkanı yok diye düşünüyorum.
3: Hasan Hocam bak şu da çok önemli. İzleyicilerimiz ne diyor? Yani siz orada kadın düşmüş, vefat etmiş korkunç bir şekilde ve siz

0: Sultanın elinden telefonu almaya çalışıyorsunuz. Hem de döverek. Bu normal bir hareket mi?
1: Yok canım, öyle şey mi?
0: Tuğyan'ı çekiyorsunuz. Komşu bize ne demişti? Tuğyan'ı çekiyor. Konuşuyor gayet normal. Sonra gidiyor sultanı döverek telefonunu alıyor. Bu ne demek? Yani sen orada bir şey biliyorsun o zaman.
1: Şöyle yani, her şey olabilir. O telefon şifresini de almış herhalde elinden sonra. Girmiş, bakmış, incelemiş. Olası bir delil olma ihtimali varsa, bir kullanılabilecek bir delil var mı diye onları kontrol etmiş. Yani Çiğdem her yerde aslında bakarsanız. Yani düşme olayından önce Güllü Hanım'ın hayatına girmesi, işte parasal bir takım olaylarda baskın karakter olması, taziyede, cenazede, olay anında ilk aşağı inmesinde, sultanın elinden telefon almasında, tarafları susturmasında vesaire gibisinden. Tabii biz bunları tanık anlatımlarla anlıyoruz. Yani Çiğdem'in, Güllü Hanım'ın, ben orada bir görüntüsü vardı kapıdan giderken, çok içli ağlıyordu değil mi?
0: Evet.
1: Olmamış, keşke, üzülmüş gerçekten. Güllü Hanım'ın hatırasına yakışır bir şekilde gelip her şeyi anlatması gerekir bence. Çünkü burada korunulacak bir olay değil bu.
0: Bence yani, gelecek, bakın ben kendi kişisel fikrim, Rahmi Bey'in istek ve taleplerinin hepsi Tuğyan'ı masum çıkarmaya yönelik. Yani biz biliyoruz ki Çiğdem orada çıkacak. Çiğdem, Güllü Hanım düştüğünde bile Tuğyan'ın yanına gidip, ya söyle bu sultan mı itti öldürdü diyen bir kişi. Senin arkan dönükken, yani orada bile aslında bir manipülasyon yapıyor, dikkat edin. Çiğdem giderek Tuğyan'ın yanına diyor ki, sen arkan dönükken sultan atmış olmasın diyor Tuğyan'a. Şimdi Rahmi Bey'in Tuğberk'in avukatı olmasına rağmen, ben Tuğberk'in işte ben annemin hakkını savunacağım, kardeşim değil demesini de hiç gerçekçi ve doğru bir şey olarak görmüyorum. Çünkü istedikleri her şey, neyi istiyorlar? Birincisi Çiğdem konuşacak. Çiğdem zaten tamamen Tuğyan yapmamıştır diyecek. Ben söyleyeyim mahkemede ne diyecek. Diğer yandan istedikleri şey sultanın daha önce avukat Burça ile konuşmaları. Diyecek bunu istiyor çünkü sultanı yalanlamak üzerine bu da. Yani istedikleri her şey sultanı yalanlamak, Tuğyan'ı haklı çıkarmak üzerine. Güllü Hanım'ın hakkını koruyor mu? Asla korumuyor. Yani buna gerçekten...
1: Ama bizi de istemiyorlar bu arada.
0: Ve bu arada ısrarla Tuğberk, Rahmi Bey'in tarafından da istekleri nedir? Aman Hasan Hoca olmasın. Güllü Hanım'ın işte kız kardeşinin avukatı olarak girecek ya dosyaya, aman olmasın. Neden olmasın mesela? Sana ne gibi zararı var? Ne gibi zararı var? Sen kardeşini kurtaramayacaksın. Hiçbir şekilde objektif Güllü Hanım'ın hakkını korumayacaksınız. Bunu engelleyecek Hasan Hoca. Tabii ki de istemiyorsun. Yani bu gayet açık ve net. Ben gerçekten gerçekten bu öldürme konusunda bir payı var mı bilemem. Öyle bir şey de söyleyemem yani, bilmediğim için kendini ispatlıyordur da. Ama ben annesini sevmeyen bir çocuk olduğunu söyleyebilirim Tuğberk'in. Benim gördüğüm kadarıyla tüm davranışlarını gördüğümde sevmiyorsun sen anneni. Hakkını da korumuyorsun. Yani bunu açıkça söyleyebilirim ama diğer yandan bir şeyle suçlayamam tabii. Ama psikolojik açıdan baktığımda hiç annesini sevmiş bir çocuğun veya koruyacak, kollayacak bir çocuğun tavırları yok. Bu da benim kişisel fikrim. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Yani şöyle, bu kameralarla ilgili ben sizi desteklemek amacıyla şunu söyleyeyim. Kameralar 13 Eylül'den itibaren çalışmıyor ve anne bu kameraları fişe tak, bu kameralar çalışmıyor demeyen bir tane Tuğberk'ten bahsediyoruz. Annesini çok önemsediğini ben düşünmüyorum. Kendisiyle alakalı konuştuğumuzda kendisine ipin ucu, iğnenin ucu değdiğinde bağıran, maalesef annesiyle alakalı olarak da dosyaya bizi bile katmak istemeyen bir Tuğberk var. Çok da konuşmak istemiyorum. Duruşmada zaten konuşacağım.
0: Göreceğiz. Şimdi izleyicilerimiz için ben tabii yorumlarına bakıyorum ama özellikle bu sultanla arkadaşlar, onu tekrar yayınlayabilir miyiz? Çünkü birçok izleyicimiz kaçma planı ile ilgili soru işaretleri kalmış aklında. Özellikle sultanın tavırlarıyla ilgili. O yüzden birazcık daha, hani belki daha kısa bir versiyonu izletmek istiyorum ve Gülden Sevilmiş diye bir izleyicimiz şunu soruyor. Hasan Hocam, bunu size soracağım. Avukat savunma yaparken suça teşvik edebilir mi? Yani devletten suç saklama ve suçlunun kaçmasına yardım normal mi diyor Gülden Sevilmiş?
1: Şimdi avukatlık mesleği bu noktada bu soruyla çok muhatap olunacak bir meslek değil. Ben şöyle söyleyeyim.

0: iyi anlaşılması açısından. Avukatın savunduğu şey aslında müvekkili değildir. Yani dosya içerisindeki biz müvekkilimizi savunmayız. Savunduğumuz şey hukuk sistemi içerisinde o dosyanın gediğini ve boşluğunu yakalamaktır. Dolayısıyla tabii ki bir avukat müvekkilini suça teşvik edemez. Tabii ki bir avukat müvekkilinin suçu inkar etmesini isteyebilir ama suç işlemesine teşvik edemez tabii, yanlış.
1: Peki izleyiciler bu sefer dikkatli olarak, çünkü aslında bu dosya soruşturma dosyasına geçmiş ses kaydıdır. Tamamen ilk kez izlediğinizdir. Lütfen izlediğinizde dikkatinizi çeken bu ses kaydında ve Sultan'ı, onu soracaktım size. Sultan'ı dikkatlice tavırlarını gözlemleyin. Sizce bu tavra göre artık sona yaklaşmış ve yakalanacağını anlayan Sultan'ın geri dönüş turlarını görmüş oluyoruz. Sizce bu tavırları da görerek Sultan oyun mu oynuyor? Sultan bu işin içinde mi? Yoksa Sultan son dakika kendini kurtarma derdinde mi? Esra İzmeci ile yeni başlanan yorumlarınızı bekliyorum. İlk kez dinleyeceğiniz ses kaydı isteğiniz üzere bir kere daha yayınlıyorum. İzleyelim.
2: Hayır, alakası bile yok.
3: Bana bağırma, bana sesini yükseltme.
2: Senin alakan bile yok.
3: Bana sesini yükseltme.
2: Anladın mı? Adın bile geçmedi.
3: Bana sesini yükseltme.
2: Her Çiğdem abla aradığında seninle alakalı mı konuşacağım ben?
3: Bana sesini yükseltme.
2: Allah Allah.
3: O tavırlarına, hareketlerine bir dikkat etsen.
2: Ya Sultan, hadi işim var. Ararım sonra. Çocuğu almaya gideceğim.
3: Benim de işlerim var. Karakola gidiyorum şimdi. Tuğyan, şu huyundan vazgeç artık. Az önce seni bu konuda uyardım Tuğyan.
2: Anlattım. Kadına anlattım.
4: Dur şöyle yapalım. Sultan beni dinleyin. Not alabiliyor musun Sultan?
3: Almıyorum abla. Almayacağım da.
2: Ben alıyorum abla.
4: Tamam. Şimdi siz ikiniz karakola gidin. Sonra...
3: Ben Tuğyan'la karakola falan da gitmeyeceğim abla.
4: Sen kendin mi gideceksin?
3: Tuğyan benim hayatımda artık yok.
4: Hayır, tamam. Ben şimdi ikinize o zaman ayrı mı yardımcı olayım? Ama ikinize aynı anda anlatayım. Tekrardan anlatmayayım diye söylüyorum. Ayrı gidin ama şu notları bir alın. Bu ses kaydının yapıldığından emin misiniz önce? Sunulduğundan dinlediniz mi?
2: Evet abla.
3: Dinlemedik abla. Ama bugün adamlar ısrarla bağıra bağıra diyorlar ki karakola verdik ses kayıtlarını.
4: Belki yok. Zarf atıyorlar, olamaz mı?
2: Abla, Ali Yedi Bela var ya, sadece o değil, Esra İzmeci de söylüyor bunu.
4: Ama zarf olabilir mi? Belki yok. Ona bakarsan senin 3,5 yıllık kaydın vardı. Onu da sunamadılar.
1: Sunamak lazım. Burada avukat ne konuştuğunu biliyor. Kaçma planı yaptığını biliyor. Avukat ses kaydın yoktur belki üzerinden yardımcı oluyor. Yani avukat kaçış planlarını biliyor. Bu arada yazmışsınız, onu da cevaplayayım. Bu avukat Burç'e değil. Başka bir hanım avukat. Devam edelim.
4: Olmayan bir şeydi çünkü, onu diyorum.
3: Nereden bilsinler bizim orada oturduğumuzu? Gökhan'ın yeğeni Gökhan'dan.
4: Konuşmuşlardır.
2: Abla, konuşma olacağını zannetmiyorum.
4: Hani sözlü bir bilgisi vardır, delil yoktur, blöf yapıyorlardır.
2: Peki bunu nereden öğrenebiliriz?
4: Dava dosyasına yansıyan şeyleri biliyoruz. Kavga, gürültü, zar zor alıyoruz. Aynı gün haberdar olamıyoruz. Ama siz bunlardan çok rahatsızlık duyduysanız gidin şöyle bir ifade verin diyorum. Bu Ali Yedi Bela'nın ismini verin. Esra İzmeci'nin ismini verin. Biz bu şahıslardan şikayetçiyiz. Neden bir takım böyle iddialar var? Tek dışı.
3: Ben şikayetçi olurken Tuğyan'dan da şikayet... Bakın,
1: avukatın yönlendirmesine bakın. Bizim gibi doğru haberi veriyoruz. Bizi verdiğimiz doğru haber. Diyor ki gidin şikayetçi olun diyor. Biliyorsun sen kaçış planı yaptığını. Bütün basında, medyada da zaten sonrasında çıkıyor da. Burada bilmesine rağmen onu haber yapan kişilerden şikayetçi ol, yani benden de, yani bizden de.
0: Niye sizden şikayetçi oluyor ki? Yani evet. ne katacak ki onların
1: bu dosyaya? Yani biz güya yanlış. Oysa ki orada doğru bir bilgi vermemize rağmen.
0: Tabii.
1: Devam edelim.
3: Şikayetçi olacağım abla.
4: O sizin kendi aranızda.
3: Hayır, bu tarz konuşmalar yapıp beni zan altında bıraktığı için ondan da şikayetçi olacağım.
4: Tamam, şimdi beni bölme.
2: Ama sen konuşmuyorsun ki. Yalanlı diye bir şey söylemiyorum ki ben.
4: Ben ikinizi de ilgilendiren ama aslında dosyanızı ilgilendiren bölümle ilgili nasıl bir ifade vermeniz gerektiğini anlatacağım. Not alırsanız alın ya da ses kaydı yapın isterseniz. Daha garanti olsun. Ses kaydı yapın, yazıya dökersiniz sonradan.
2: Benim ikinci bir telefonum yok abla da.
4: İkiniz ayrı ayrı bir ifade vereceksiniz. Önce onu söyleyeyim.
2: Sultan Yalova'da.
4: Sen?
2: Ben Çınarcık'tayım.
4: Fark etmez. Yani ikiniz de bugün ama ayrı ayrı bir ifade verebilecek misiniz?
2: Ben veririm karakola gidip.
3: Abla, ben çok farklı bir ifade vereceğim.
4: Tamam, ben de...
1: Şimdi ben şunu merak ediyorum. İzleyicilerimiz de yorumlarınıza bakıyorum ama... Şimdi kişi

0: insanlar, bir insan daha zayıf karakterdeyse, yani daha sakin bir karakterdeyse, daha manipülasyonlara açık bir karakterdeyse bu kadar değişime uğrayabilir mi? Ya da biz şimdiye kadar gördüğümüz Sultan'ın o naif karakteri sadece bir maske miydi? Bakın çok agresif, korkusuz ve alenen her şeyi açıkça söyleyen bir kız olarak görüyorsunuz. Nasıl bastırıyor Tuğyan'ı? Şimdi bu bir son nokta mı? Ya da bu onun gerçek yüzü mü? Devam edelim.
1: Bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Şimdi diyor ki bir önceki konuşmasında Sultan, ben çok farklı bir ifade vereceğim diyor. Ama yine vermedi, fark ettiniz değil mi? Ondan sonra
0: yakalanınca
1: bakın
0: verdi.
1: Karakola gidiyorlar, ifade veriyorlar. Sizden Ali Yedibela'dan şikayetçi oluyorlar. Bu ses kaydıyla ilgili olarak gidip beyanlarını veriyorlar. Ama hala Sultan doğruyu söylemiyor. Ne yapıyor? Savcılık kaçarken yakaladığında o zaman ifadesini o şekilde.
0: Bak doğru. Özlem Çelik ne diyor? Çok güzel bir soru sormuş Özlem Çelik, 45-86 şeyde. Neden Güllü Hanım'ı savunmak için avukat ordusu yok? Keşke olsa. Neden yok biliyor musunuz? Tuğberk izin vermiyor. Tuğberk izin vermediği için ancak biz Güllü Hanım'ın kız kardeşi üzerinden Hasan hocamız giriyor. Çünkü Tuğberk başka kimsenin savunmasını istemiyor. Çünkü tek derdi siz anladınız. Devam edelim.
2: Dosyayı ilgilendiren, dosyadaki sizin nasıl diyeyim gidişatınızı da ilgilendiren, ikinizin de lehine olacak şekilde ayrı ayrı konuşacağım sizinle. Önce onu bir söyleyeyim. Şimdi önce Sultan, sen gerçekten bu olayın olduğunu, böyle bir şey yaşandığını anlatacağım diyorsun ya.
3: Evet.
2: Anlatacaksın ve bunda kararlıysan önce bunu anlat. Ondan sonra de ki bize bu televizyonlara yansıyan sadece bir bölümü, kanallar, buradaki gazeteciler bize o kadar baskı yapıyorlardı ki her gün bizim sabah tutuklanacağımızı söylüyorlardı. Biz onlara her ne kadar masum olduğumuzu, kendimize olan inancımızın sonsuz olduğunu söylesek de bu kişiler bizi bu şekilde baskılamaya devam ediyorlardı. Sonra Tuğyan'ın...
3: Abla Tuğyan o gün içti.
2: Tamam bir dinle bak.
3: Dinliyorum abla.
2: Daha sonra Tuğyan da bütün bu baskılardan korkarak ya ben evet masumum ama gerçekten geçmişte kamuoyu baskısından haksız yere tutuklanan insanlar da olmuş. Acaba kaçsak mı ki diye şeyler söyledi.
3: Acaba kaçsak mı ki demedi Tuğyan. Bayağı o gün oturdu plan yaptı.
2: Kaçsam mı dedi ya oradaki tam...
3: Botlar, tırlar, bilmem neler hepsini anlatacağım. Tuğyan'ın planlarını da anlatacağım.
2: Tamam anlat. Bak sana anlatma...
0: ...söyleyeceğim. Bakın burada bir durum var. Şimdi sen tamam Tuğyan bunu yaptı diyorsun. Sen yanındasın o sırada. Hı. Desene evet. Sarhoş diyelim o alkollü. Sen desene ne yapıyorsun? Konuşma ya ben kaçmak istemiyorum. Sen niye planın içindeydin? Ta ki ortaya çıkana kadar. Sen her şeyde her şeyin içindesin. Ta ki ortaya çıkana kadar. Sadece ortaya çıktığında Tuğyan'ı suçluyorsun. Ama kaçarken sen de o planın içindeydin. Serhat anlatıyor birazdan dinleteceğim. Şimdi içti konuştu diyorsun. E sen içmediysen sen niye durdurmadın? Evet. Hayır istemiyorum ben kaçmak o sırada demedin de şimdi ortaya çıkınca sinirleniyorsun. Bu bir mantık mı? Sen hadi annesini attı ondan sonraki hep yanındaydın. Sonraki kaçış planında da hep içindesin. E bu kadar da cabbarsın madem. Niye hiç ses çıkarmadın? Çok cesursun orada hiç Tuğyan'dan korkmuyorsun mesela bu ses kayıtlarında. E korkusuzsun açıkça diyorsun seni satacağım. Açık açık söylüyorsun. Demek ki korkmuyorsun Tuğyan'dan. E ben senin ilk başta nasıl korktuğuna inanacağım o zaman. Hangisi? Hangisi sen? Hangisi gerçek? Devam edelim.
2: Demiyorum. İkiniz için de ayrı ayrı söyleyeceğim. Hem senin hem de Tuğyan'ı koruyarak bir şey anlatacağım. Ben böyle bir şey yapmadım diyeceksin. Böyle bir şey demedim. Buna da karşı çıktım.
3: Ben Tuğyan'ı daha fazla korumayacağım abla.
2: Tamam yani lütfen birbirinizi zor durumda bırakmayacak şekilde sonuçta Tuğyan'la suçlu olduğunu düşündüğü için değil hakikaten korktuğu için yaptı. Kim olsa da korkabilir böyle bir durumda. Herkes her gün...
4: Abla Serhat zaten oraya tezgahlı bir şekilde gelmişti. Biz alkol falan içerken.
3: Beni oraya götüren de sendin.
0: Hocamız bir şey söyleyecekmiş önemli.
1: Şimdi diyor ki şimdi bu üçlü bir konferans görüşmesi. Evet. Sultan, Tuğyan, avukat hanım. Ve orada diyor ki ben artık Tuğyan'ı korumayacağım. Karşı tarafta bunu duyan bir Tuğyan var. Ben ne yaptım ki korumayacaksın demiyor, farkında mısınız?
0: Evet.
1: Yani içten içe ikisi de ne yaptıklarını biliyor.
0: Biliyorlar.
1: Bakın ikisi de basit bir cümleyle, şimdi ben Tuğyan'ın ne yaptığını her şeyi anlatacağım dediğimde size, siz bana demez misiniz? Ne yaptım ki ben, neyi anlatacaksın? Dolayısıyla o susmuş olması bile kesinlikle orada bildikleri ve işledikleri suçlarla ilgili olarak da kendilerini ele verdi diye düşünüyorum.
0: Evet, İmge Hanım da diyor ki bence Sultan başından beri planlamada, olayın gerçekleşmesinde de o yüzden kayıt altına alındığını anladıktan sonra kendini güvence altına almak için böyle konuşmaya başlıyor. Çünkü kendisini aslında itiraf edeceği dönemleri yakın.
1: Benim de düşüncem bu yönde.
0: Evet, yani aslında buradaki kayıtlarda bilerek diyor İmge Hanım bu şekilde konuşuyor ki sonrasında onları kanıt olarak tutmak için. Devam edelim.
2: Tuğyan. Bütün gazeteciler, bütün yayıncılar onun psikolojisini bozdular. Her gün işte size şafak operasyonu yapılacak. Siz tutuklanacaksınız, gözaltına alınacaksınız dedi. O da böyle bir acaba masum olmama rağmen geçmişteki davalarda da böyle şeyler yaşanmış diye, başıma gelir mi ki diye korktu. Zaten masum olduğuna da inandığı için avukatımızla yaptığımız görüşmelerde de biz dosyamıza, inancımıza, hani...
3: Abla, senin adın da geçiyor bu arada.
2: Geçsin. Ben böyle bir şey yoktum ki. Bir yerde yoktum.
3: Evet, hayır, bahsettikleri şey de yok işte. Bunlara 10 yıl yatar çıkarsınız demiş falan diye.
2: Demediğimi biliyorsunuz kuzum.
3: Evet abla, biliyorum ama ben artık Tuğyan tarafından zor duruma düşmek ve düşürülmek istemiyorum.
2: Ya bak, böyle diyerek beni de zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Ben size dedim mi bunu?
3: Demedin abla.
2: Tamam, biz kendi içimizde bunun böyle olmadığını biliyoruz. Böyle bir ses kaydı da dolayısıyla çıkmayacak. O zaman bir de bunu düşün. Belki de fake. O çünkü ben böyle bir şey demedim ama Rahmi söylüyordu. Size böyle şeyler Rahmi ile karıştırılıyor olabilirler mi?
4: Rahmi 30 yıl yatacaksınız diyordu.
2: Ama diyordu, ben size hiç böyle bir şey demedim.
4: Evet.
0: Evet, avukat hanım, avukatları, bu arada tekrar söyleyeyim, Burç'e mi demişsiniz? Burç'e değil bu avukat. Başka bir avukat hanım, biliyorsunuz zaten.
1: Söyleyeyim mi? Niye ismini söylemiyorsunuz?
0: İsmini söylemeyeyim dedim.
1: Peki, söylemeyeyim.
0: Sarışın.
1: Allah'ım,
0: tamam
1: ya.
0: Söylemeyeceğim ismini.
1: Ben söyleyeyim mi?
0: Siz söyleyin.
1: Söylemeyeyim yani, niye söylemiyorsun?
0: Ne bileyim, söyleyelim. Peki. Mi siz bilirsiniz.
1: Merve Hanım canım, Allah. Sürpriz gibi oldu değil mi sanki?
0: Evet, Merve Hanım, evet.
1: Ama bakın görüşmelerde yani Tuğyan susuyor, susuyor. Ben diyor artık zor durumda olmayacağım. Gerçekten hanımefendinin dediği gibi izleyicimizin, kendini korumak için konuşuyor orada Sultan. Net bir şekilde. Hı hı. Ama kendisini korumak için ben artık Sultan Tuğyan'dan dolayı zor duruma düşmeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. Bak, kendini koruyor. Ama burada susan bir Tuğyan var. Ben ne yaptım ki benim yüzümden zor duruma düşeceksin? Ben ne yaptım ki gerçeği anlatacaksın? Diye tepki veriyor mu? Hı hı. Vermiyor. Şimdi işlemediğiniz bir suçla ilgili olarak...
0: Peki niye Tuğyan bu kadar sessiz kalıyor sizce? Avukat hanımı olduğu için de olabilir.
1: Olabilir. Yan yana olduklarında belki daha sert, hard konuşmalar olabilir aralarında. Ama bakın hiç, evet, suçu işlemediğinizi...
0: Çünkü avukat bilmiyor olabilir bu,
1: evet,
0: durumun gerçeğini.
1: Evet, o bilmiyor olabilir ama zor... Bakın şöyle, ucundan kıyısından biliyor avukat.
0: Biliyor mu
1: çünkü
0: size
1: Sultan
0: göre?
1: Çünkü Sultan Hanım ne diyor? Diyor ki Sultan, ben diyor artık Tuğyan nedeniyle daha fazla zor duruma düşmeyeceğim. Hı hı. Çok farklı şeyler anlatacağım. Avukat da diyor ki dur gitme bir dakika, ben ikinize ortak bir ifade hazırlamıştım. Dur, olmazsa senin ifadeni ayrı hazırlayayım. Hı hı. Ama avukat biliyor da, avukatın bilip bilmemesinden ziyade Tuğyan'ın suskunluğu. Bu çok önemli, izleyiciler buna dikkat etsin. Orada devamlı Tuğyan'a taş atan bir sultan var. En ufak bir cevap gelmiyor, avukat hanım konuşuyor. Demiyor ki ya bir dakika, ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Benle ilgili ne yaptın? Ben seni korudum. De demiyor. Dolayısıyla oradaki suskunluk suçla ilgili mi değil mi, seyircilerimizin takdirine bırakalım bunu.
0: Şimdi Serhat, biliyorsunuz bu dönem olduğu zaman Serhat bizim programımıza çıkmıştı. Gökhan'ın kuzeni olan, hani ilişkisi yaşayan, tadilatlarını yapan Güllü Hanım'ın, Gökhan'ın kuzeni olan Serhat otelde kaçış planlarını anlatmış ve ses kaydı aldığını söylemişti. Onun üzerine avukat hanım ve Sultan ve Tuğyan'ın konuşmasını dinledik. Peki, bizim yayınımıza 9

0: Aralık'ta, 8 Aralık'ta geldi ve 9 Aralık'ta yayınladığımızda Serhat bize neler anlatmış bir izleyelim. O gün siz Tuğyanları kaçırma planı mı yaptınız?
1: Bu kaçış planları da hani otelde bir yarım saatlik sohbetten sonra muhabbet hani bu taraflara gitti. Kaçış nasıl? Planları yapıldı, peki, o şekil konuşmalarımız.
0: Peki sohbette nasıl kaçış planları yapıldı Serhat? Biraz bize anlatır mısın?
1: Bizim yurt dışı yasağımız var dediler. Hı hı. Ya bunu şimdi inkar ediyorlar ama o zaman öyle bir şey söylediler. Ben kulaklarımla şahit oldum buna.
0: Evet.
1: Hani biz acaba yurt dışına gitsek bir şey olur mu?
0: Hı hı.
1: Ben de söyledim yani bir suçunuz yoksa siz yurt dışına neden gitmek istiyorsunuz? Ya da yurt dışına gitmek gereğini neden duyuyorsunuz? Ondan sonra zaten bu rapor muhabbetini açtılar.
0: Ne raporu?
1: İşte bir rapor var. Gelirse 20 sene ceza alırız.
0: Şimdi Serhat diyorsun ki kaçma planları yapıyorlardı. Önce dediler ki bilirkişi raporu açıklanırsa biz yani TÜBİTAK raporu 20 yıl alırız. Sonra devam et. Serhat başka ne dediler?
1: Daha sonra işte Sultan'ın abisi ondan önce Seyhan Soylu'yla görüştüler.
0: Hı hı.
1: Konuşmalar geçti aralarında, uzun bir konuşma oldu tabii, şimdi onu burada anlatamıyorum. Ondan sonra Sultan'ın abisi aradı, hani onunla kaçış planları üzerinden fikir alışverişi yapıyordular.
0: Yusuf'la.
1: Benim onlardan
0: Yusuf'la kaçış planı yaptığını duyduğundan emin misin? Çünkü Yusuf Bey Cuma günü bağlandı, öyle bir şey yok dedi.
1: Tabii. Geçen gün de size söyledim, şu ses kayıtları zaten savcılıkta duruyor.
0: Hı hı.
1: Yusuf Bey bizzat onlara ben size pasaport ayarlayayım. Ben sizi işte bilmem hangi taraftan götürüp işte sizi sıkıntısız geçirebilirim diyordu.
0: Hı
1: hı. Hani bayağı rahat bir konuşma yapıyordular. Hani sizi...
0: Şimdi burada bizim programımızı anlattıktan sonra zaten kendisi de savcılığa tüm belgelerini vermişti. Burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Yusuf biliyorsunuz Sultan'ın abisi ve ilk başta aslında annesini nasıl öldürebileceğini ya da ortadan kaybetmesi karşılığında daha Güllü Hanım ölmeden önce bir para teklifi olmuştu ve Yusuf Bey bunu anlatmıştı bize. Sonrasında öyle bir şey yoktu diyerekten değiştirildi ama Yusuf Bey Sultan'la bağlantılı biri. Ve yine kaçma planında görüyorsunuz Yusuf aranıyor. Yine Sultan'la bağlantılı biri. Şimdi bu bizim aklımıza şu soru işaretini getiriyor. Sen Sultan ilk abinle sorulmasına rağmen, ilk abine soruluyor ya bu. Nasıl bu olayı bilmeyebilirsin? Nasıl Tuğya'nın annesini öldürme isteğini bilmezsin ki senin abinden kiralık katil istenirken? Sonrasında kaçış planı da senin abine Yusuf Bey'e soruluyor ve Serhat Bey bunun da ses kayıtlarını veriyor. Şimdi o zaman ben soruyorum. Sultan bu işin neresinde?
2: Göbeğinde. Göbeğinde. Şimdi kaçış planını diyorsun ki ya plan yaptı ben hepsini anlatacağım. Tırlar, botlar vesaireler her şeyi söyleyeceğim diyor. Ama bu planı sen manevi abim dediğin Yusuf'la birlikte kendi telefonunla Yusuf'u arayarak yapıyorsun. Sen nasıl bu olayın dışındasın ya? Yapmayın böyle işler. Yani bakın katılıyorum seyircimize. Kendine delil üretmeye çalışıyor Sultan. Ben öyle tahmin ediyorum.
0: Şimdi biz buradan da anlıyoruz ki aslında Yusuf baştan dediklerinde de doğruydu. Yusuf Bey baştan biliyorsunuz Güllü Hanım. Bir ara o Yusuf Bey'i de bulun. Çünkü şimdi mahkeme yaklaştıkça aslında bence bunlar önemli hale gelecek. Yusuf Bey de bize anlattığında demişti ki evet ilk başta benden annesini belli bir para karşılığında yok etmem için Sultan'ın telefonundan arayarak Haziran ayında benden kiralık katil istediler. Hem de Sultan'ın telefonundan Haziran ayında. Onu da bir yarın iyice gösterelim. Şimdi evet Güllü Hanım'ın dosyasıyla ilgili tüm detayları veriyoruz. Soruşturma dosyasının içindekiler bunlar bizim gösterdiklerimiz. İnşallah Hasan hocamız da davada avukat olarak yer alacak.
2: Yusuf'la ilgili olarak konu gelmişken şunu da belirteyim. Yusuf Sultan'ın telefonuyla Yusuf'la görüşülüyor. Bu arada Tuğyan Yusuf'a bu kiralık katille ilgili olarak konuyu anlatırken Yusuf anlamıyor. Yusuf anlamıyor. Bunun tanığı da geldi bizim programımıza. Yusuf anlamıyor. O telefonu kendi yüzüne çeviren Sultan diyor ki annesi için kiralık katil istiyor abi diyor. Bakın.
0: Evet.
2: Böyle de bir detayımızı da ekleyelim.
0: Evet.
2: Ondan sonra
0: şimdi yarın da o detaylı görüşme kayıtlarını vereceğiz ki çünkü mahkeme gününe çok az kaldı. Şimdi diğer konumuza geçelim. Şimdiki

0: döndü. 24 yıl önce sır oldu. Adem ve eşinin suçladığı abi Osman stüdyoya geldi. Şüphelerini anlattı.
1: Adem Bey'in kardeşinize gözü var mıydı?
2: Vardı ablam. Ablam zaten her gün geliyordu.
1: Hayır, her gün gelen herkes illa bizim bacımızda bir gözü olacak değil. Neyden fark ediyordunuz?
2: Ablam adamın geliş.

0: mi?
1: Ablam huzur kepte de ayrı bizim hep boş. Orada da yakaladım bunu ben.
0: Onları yakaladınız.
1: Evet.
2: Abi Osman'ın anlattıkları şok etkisi yarattı. Döndüğü Adem'le birlikte kaçırmakla suçlanan Ramazan canlı yayına bağlandı.
0: Döndüğü 24 yıl önce kaybolduğu aile sizin ve Adem Bey'in sürekli evlerine geldiğini ve sizlerden şüphelendiğini söylüyor. Ne demek istersiniz?
3: Vallahi yalan söylüyorlar ablam. Doğrudan hakaret ediyorlar bize.
1: Ben dava açmıyorum 3-4 senedir ya.
3: Daha zamanı var Osman, zamanı var. Sen buradaki yoldaki çevirip de beni ya döveceğim, vuracağım dediğin günler var. Daha dur. Sen kaç kere beni yoldaki yolumu kestin?
1: Bir kere çıktım sen.
0: Ramazan Bey, siz döndüğünün kaybolduğu sabah döndüğünün kulağına gidip ne söylediniz?
3: Ben hiçbir şey söylemedim.
0: Döndüğüyle Adem'in ilişkisi var mıydı?
3: Ben görmedim ablam.
0: Sen biliyorsun, söyle. Söyle, doğruyu söyle.
3: Öyle bir şey görsem de ben tembih ederdim Adem'e.
0: E neden herkes birlikte görmüş, yan yana görmüş, sarılırken görmüş, sen görmedin?
3: Vallahi öyle değil, hakaret ediyorlar, gördülerse de. Gören adamlar söylesin.
2: Ramazan ve Döndü'nün ailesinin yüzleşmesinde gergin anlar yaşandı. Ramazan, Esra Ezmeci'nin sorularına yanıt veremedi.
4: Ramazan, sen her gün demiyor muydun bana? Sen ne işin var babanın evinde? Bugün Osman Yeşiltepe'de gördük. Bugün ananla babanı hastaneye giderken gördük. Bugün gittik Döndü evde yalnız. Sen demedin mi?
3: Gördüğüm şeye niye görmedim diyorum.
4: Senin ne işin var babanın
3: evinde? Ben her gün gitmedim Eşe, yalan söyleme.
4: Yalan söyle, senin gibi olsun.
3: Her gün gitmedim ben.
4: Her gün gittim.
0: Neden yakın davranıyorsunuz 16 yaşındaki küçük kıza?
3: Ben yine hayatta bir şey yapmadım ve de şey etmedim, niyetle etmedim. Akraba olarak, bir yoldaş olarak gittim.
0: Hayır, senin 16 yaşındaki kız arkadaşın olamaz koca kart adama. Olmaz. Ne demek ya 16
3: Yok,
0: yaşındaki?
3: Ben o kızın yanına gitmedim.
0: Kız kaybolduktan sonra niye ailenin yanına hiç gitmediniz, yardımcı olmadınız?
3: Hakaret ettiler doğrudan, siz götürdünüz dediler şimdiki gibi.
0: Niye size hakaret ediyorlar?
3: Ama karakola gidip de niye ifade verdiler, ne bir şey ettiler.
0: Niye canım, davalarının arkasındalar. Niye size hakaret ettiler, başkasına etmediler? Demek ki sizden şüpheleniyorlar.
3: İşte onlara soracağım. Eğinlik ettik ya.
1: Lan ne eğinlik ettin lan sen bana?
0: Siz döndüğü evin altındaki ahırda tutmuşsunuz.
3: Yalan söylüyorlar abla. Getirsin, o gören kişiyi getirsin. Benim evimin altına girdiğine gören kişi getirsin. Benim eşim
0: Her
3: de var.
0: Her şey yalan yani. Herkesin gördükleri yalan mı Ramazan Bey?
3: Yalan ablam. Bana ettikleri hakaret yalan.
2: Döndünün acılı ailesi Ramazan'a isyan etti. Her soruya bilmiyorum diyen Ramazan pes dedirtti.
0: Osman Bey sizin döndüğüyle birlikte olduğunuzu görmüş.
3: Yalan söylüyor ablam.
4: Kulağına bir şey demedin mi?
3: Demedim.
4: Ulan Ramazan, bu çocuğun ölüsü dediğinizde çıkacak sizin yanınızdan. Kemiklerini istiyorum, kemiklerini. Katil lan!
3: Eşe!
4: Yeter
3: Eşe! Katil. Eşe bağırma, bağırma.
4: Yeter bağırma!
3: Ölüsü de dirisi de çıksın. Ben senden 10 gün önce razıyım.
4: Arkadaşım bilmiyor mu? Arkadaşın ne iş hak ettiğini bilmiyor mu? Beraber yaptınız. Öldürdünüz, kestiniz ben çocuğumu. Ölüsü de dirisi bulun gelin. Adem'in yaptığını bilirsen evi kovluyordum.
3: Lan Adem'i nere bileyim lan?
4: Biliyor. Her gün oradaydım. Bana haber getiriyordum.
3: Bilmiyorum.
0: Şimdi 16 yaşında güzeller güzeli döndü, 24 yıl önce evinin odasından kayboldu. Şimdi ailesinin iddiaları var. Ailesinin iddiaları sürekli evlerine gelen Adem ve Ramazan'ın döndüğe göz diktikleri, hatta hamile kalmış olduktan sonra döndüğünün ortadan kaldırıldığını iddia ediyorlar. Adem Bey ise aslında abisi kız kardeşinin yaptıklarını öğrenince o ortadan kaldırdı olarak söylüyor. Adem Bey de karşınızda bugün, evet. Osman Bey. Adem Bey, merhabalar. Mehmet, merhaba. Ay Mehmet'i de merhaba.
5: Merhaba ablacığım.
0: Şimdi Adem Bey, dün Ramazan Bey bağlandı ve o da sizin aslında Emine Hanımlara, döndülere gittiğinizi söyledi. Sonrasında neden bu kadar sık gittiğini söylemedi ama döndüğünün kendisine ve size hizmet ettiğini, çay getirdiğini söyledi, ifade etti. Sizler bu noktada
5: aslında evde evlerine giderdik ablan. Biz yalan söylemiyoruz ki.
0: Evet, evine gidiyordunuz sıklıkla.
5: Gidiyorduk ablacığım, evet. Gidiyorduk, gitmiyordu değil mi?
0: Adem Bey, birçok kişi sizin döndüğüyle ilişki yaşadığınızı, gördüklerini ve çok yakın olduğunuzu söylüyorlar. Yani siz döndüğü...
5: Ablacığım ya bırak mı? Kim görmüş abla? Görenin çıkar abla. Görenin bir çıkar.
0: Kaç kere söyledik? Cemil...

0: Mehmet var. Bir sürü kişi var. Osman ha. Kendisi görmüş. Evet. Osman yakalamış sizi.
1: Tamam, ikisinden başka birinin ismini evet, say abla.
2: Arabayla gelikler var. Sabah ablam. Söyle. Bu yalan ya. 9-10'da evin içinden çıktı abla ya. Huzurkent'teki evden ya.
0: Huzurkent'teki evin içinden evet, akşam abla, çıkmışsınız. Içinden
1: lan sen, yalan sen beni kaç defa gördün lan?
2: Bir kere gördüm evin içinde lan.
0: Lanlı konuşmayın.
1: Nasıl evet. Bir kere? Bir de her gün geliyor diye yalan söylüyorsun lan orada. Huzur sen beni kaç sefer gördün
0: oğlum? Huzurkent'teki boş olan eve gitmişsiniz döndüğüyle.
2: Boş eve olan Huzurkent'teki ev.
1: Şerefsizlik böyle yalan söyleme lan.
2: Ben şerefsizlik.
1: Şerefsizsin oğlum.
2: Kim diyor şerefsiz? Ben doğru konuşuyorum.
0: Hakaret etmeyin. Canlı yayındayız.
1: Adam gibi konuş. Doğru adam konuş. Doğruları anlat ki bir önce ben. Bu iş çözülsün.
0: Siz Huzurkent'te.
2: Sen konuşacaksın çözülecek bu iş.
0: Huzurkent'te. Neden sen döndüğüyle baş başa buluştunuz? Bu bir durun. Döndüğüyle niye baş başa
1: ya
0: buluştunuz?
1: Ya ablacığım bırak böyle şeyler olur mu ya? Böyle mantığa sığan bir olay mı ablacığım ya?
0: Olmuş yapmışsınız. Gördüm diyor Osman.
2: Gördüm ablam ya.
1: Kim görmüş abla? Göreni getir karşıma abla ya.
0: İşte karşında Allah Osman. Allah.
2: Ben gördüm ablam. Ben gördüm.
1: Pekala Osman'a ben bir soru sorayım.
0: Heh. Ay yine siz soru sormaya başlamayın. Biz sor. Soruyoruz. Ne işiniz vardı o evde?
2: Sor.
1: Ablacığım sor. Bak sor. Ben de sor ablacığım buyur.
0: Huzurkent'teki evde baş başa döndüğüyle ne yaptınız?
1: Ben Huzurkent'teki evlerini bile bilmem ki ablacığım.
0: E görmüş adamsa Osman Bey söylesene.
2: Yalan söyleme. Ne al bilmiyorsun evi kırmızı arabanla geldi.
1: Dur ben kırmızı arabam ne zaman vardı lan dümbür.
2: Kırmızı ha. Araban mı?
3: Bir dakika Osman bir saniye. Adem Bey Osman niye yalan söylesin? Bir şey mi gizliyor sence?
2: Kırmızı abi, araban var mı?
1: Bir dakika
2: mı
1: Osman abi, bir saniye. Bilmiyorum ki bilsen.
3: Sen diyorsun bilsen, ya ben kesinlikle Huzurkent. Bir dakika hani, sen diyorsun ki Huzurkent'te ben kesinlikle döndüğüyle bir araya gelmedim o evde. Ama Osman diyor ki ben o eve girdiğinizi gördüm diyor.
0: Bir cevap versin.
3: Niye yalan söylüyor?
1: Abi bilmiyorum ki onu
3: bir şey mi gizliyor? Bir şey
1: ben öyle bir şey.
0: Ne?
1: Olabilir abi bir şey gizliyor olabilir.
0: Adem Bey sen kabul et bu kızı.
1: Daha ben dünkü pro.
0: Adem Bey sen bu kızla ilişki yaşadın. Karın da öğrendi. Seni dövdü.
1: Ya bırak ablayım öyle saçma şeyler olmaz. Onlar
0: hayır köylüler görmüş. Yani. Karın seni dövmüş.
1: Ya ablacığım sen köylü görmüş diyorsun. Kim görmüş kim? Ya
0: kaç kişinin ismini vereceğim? Cemil, Mehmet, Osman.
2: Evet abla.
0: Mehmet Bey görmüş.
1: Sera'da, Osman'a sor bakalım bir.
0: Sera'da senin kızı sıkıştırdığını görmüşler. Sarılmışsın öpmüşsün.
1: Tamam sor ablacığım benim o zaman Serem neredeymiş? Ya bunu ispatlayabilirsin. Peki, bak sizin yanınızda olan bir şey.
0: Adem Bey o zaman diyelim onlar yanlış anlıyor. Sen kızın olarak mı sarılıyordun döndüğe?
1: Ya bırak ablacığım böyle şeyleri ya.
0: Kızın
1: ya
0: gibi bırak, mi sarılıyordun?
1: Yani ben mantığıma sığınmıyorum bırak.
0: Kızın gibi mi sarılıyordun?
1: Ya ablacığım ne alakası var ya? Ne alakası var? İşte annesine sorsana yanında annesi var.
0: Ben sana soruyorum kızın gibi mi sarılıyordun?
1: Ben kesin öyle bir şey yapmadım ablacığım.
0: Hiç sarılmadın mı döndüğe? Doğru söyle
1: sarılmadım
0: bak.
1: Sarılmadım ablacığım kesinlikle öyle bir şey
0: doğruyu
1: yok.
0: Doğruyu söyleyin.
1: Doğru söylüyorum abla.
0: Bir doğru abi. Peki bir abi. Neden köydeki yani köyde kardeşinin namusuna iftira atsın? Neden?
1: Ha işte bak onu. Bu Osman.
0: Bu ne kadar çirkin bir sözler ya. Hakaret etmeyin, küfür etmeyin.
1: Ya ben abi bak ben bu hareketi ablam bana mesela bana hakaret atıyor. Niye şimdi bu lafı kaldıramıyorum mesela?
0: Bu lafı kaldırıp böyle laflar mı olur? Canlı yayındayız. Çoluk çocuk izliyor. Ya
1: sor annesine sorsana biz kimin tavuğuna kiştirmişiz? Kimin köpeğini kovmuşuz, tavuğunu kovmuşuz. Annesi yanında annesine sorsanız.
0: Annesi tabii. Kızını öldürmekle suçluyor seni. Ne tavuğu?
4: Tavuk işte.
0: Tavuk nereden çıktı?
5: Öldürdün, getirdin, atıverdin. Çıkar.
1: Ya bırak ablam.
5: Ölüsünü çıkar gel. Ölüsünü çıkarmasan yetmiyorum
6: burada. Adem bak adam gibi söylüyorum. Rica ediyorum.
5: Alın elin. Canım bacıma ne yaptıysan
1: ben
5: sen
1: de,
5: yaptın.
1: Ben de insan gibi konuşuyorum.
5: İnsan
1: bak,
5: gibi
1: Eşe.
5: Konuşmuyorsun.
1: Ben de insan gibi
5: eğer
1: konuşuyorum.
5: Eğer insan
1: tamam
5: gibi
1: bak.
5: Konuşmuş olsan gelirdin buraya. Heh.
1: O kardeşim benim yanımda kaybolmadı.
5: Bak.
1: Kardeşin yanında kayboldu.
5: İnsan
1: onu
5: gibi
1: kardeşini
5: soracaktım.
1: Eşe.
5: İnsan.

0: ya?
1: Ben gelmedim, inkar etmiyorum.
2: Neye geldin? Biz başkasına neye söylemiyoruz?
1: Abla.
0: İnsan gibi gel buraya, çözelim
1: ben
0: bunu.
1: Ben geldim mi? Ben kaç sefer sizin aranıza geldim oğlum. Sen madem oradaydın, kaç sefer gördün beni aranıza.
2: Gelmediğin gün var mıydı?
0: Sen arada var mıydı?
1: Yalan söylüyor.
3: Hakaret etmeyin.
0: Senin araba var mıydı, yok muydu? Senin
1: ben hakaret edecek kadar oldu ablacığım.
0: Kırmızı TM var mıydı, yok muydu?
2: TM 30.
0: Var mıydı, yok muydu?
1: Yoktu bende.
2: Yoktu.
0: Huzur kente sesleniyorum lütfen. Şu adamın kırmızı arabası var mıydı, tamam, yok muydu? Rica ediyorum. Esra Ezmeci'ye yazıp gönderin.
1: Bak.
0: Rica ediyorum şu adamın arabası var mıydı?
1: Bak ben hangi tarihte olduğunu da bak.
0: Senin kırmızı araban var mıydı?
1: Ben hangi tarihte olduğunu da sana söyleyeyim bak.
2: Dur.
1: Kırmızı medesemin hangi tarihte olduğunu sana söyleyeyim.
3: Var mıydı, yok muydu arabanız kırmızı?
0: Vardı.
1: 2000 yılında vardı.
3: E tamam, zaten o araba.
2: 2001.
1: Ben inkar etmiyorum, vardı. Ah, 2000'den sonra sattım, beyaz TM30 aldım.
2: 2001'de vardı, 2002'de de vardı senin o araba.
3: Aynı anda konuşmayın.
0: Beyaz araba aldın mı, almadın mı?
1: 2001'de vardı, aynen. Baba. Ben inkar etmiyorum oğlum, ben inkar etmiyorum bak.
0: Sonra döndü kayboldu.
1: Git dünyaya sor, köylüye sor.
0: Köylüye soruyorum ben de, lütfen köylüye söylüyorum.
3: Bir dakika eşe, şunu mu demek istiyorsun? Kırmızı arabayı döndü kaybolunca sattı mı?
0: Sattı. Hemen sattı. Ondan sonra beyaz araba.
3: Tamam, beyaz arabayı boşa.
1: Bu nasıl mantır Eşe?
3: Adem Bey.
0: Adem yok deme, vardı diyor. Adem Bey. Erkek değil de. Gel. Gel, ben bacıma ne yaptın? Sen yaptın.
1: Lan ben sizin gibi yalancının yanına ne işim var oğlum?
0: Kim yalancı?
1: Sizin gibi yalancının yanına ne işim var?
0: Sen
1: yalancı,
0: sen.
1: Siz insan olsanız bir kelimeye doğru konuşuyorsunuz lan.
0: Doğru söyle, doğru. Ramazan'da ikimiz ne yaptıysanız yaptınız be.
1: Lan insan olsanız... Lan insan olsanız oraya çıkarsınız böyle
0: sen,
1: böyle.
0: Sen gibi çıktın
1: mı? Biz geçinin size yardım ederiz lan. Siz ya bu kadar şerefsiz adısınız lan.
0: Ne yaptın döndüye?
3: Küfür etmeyi.
0: Ne yaptın döndüye ne? Ne yaptın Adem, söyle ne yaptın?
1: Lan döndüye ben ne yaptım? Döndüğü kardeşime sorsana lan.
0: Söyle
1: lan, benim yanımdan mı kayboldun?
2: Sen ne yaptın?
1: Kardeşim yanımdan kayboldun lan. Kardeşime sorsana bu kelimeyi.
2: Sen ne yaptın?
0: Ne yaptın benim kardeşime?
2: Adem ne yaptı? Adem'le Ramazan mümine.
0: Ha?
1: Kardeşime sor işte bir.
0: Soruyorum
2: işte. Ben cevap.
0: Bir ne yaptın benim bacıma, ne yaptın anasını ne yaptın benim bacıma, ne?
1: İşte kardeşime soracaksın oğlum, bunu bana sormayacağım, bunu bana sormayacağım, kardeşime soracağım.
0: Ne yaptın sen,
2: yaptın?
0: Yaktın
2: benim bacıma,
4: ne? Sen ne yaptın sen, yaptın? Ben kardeşine sorayım, sana bir şey mi yaptın bana?
1: Abi bilemem, dövüyordu kardeşini, devamlı döverdi.
2: Kim döverdi lan?
0: Kim döverdi?
1: Onu benim yanımdan kaybolmadı sen, kendi evlerine kayboldu.
4: Niçin döverdi peki?
1: Ya biz sinirlerini döverdi her zaman.
3: Bir dakika. Adem Bey, siz diyorsunuz ki Osman sürekli kardeşini buyur döverdi, öyle mi?
2: Ha, öyle diyorum Aslan abla.
1: Evet ablacığım, döverdi.
3: Bir dur. Adem Bey, size kim Osman'ın kardeşini dövdüğünü söyledi?
1: Ya ben gördüm. Eşim görür.
2: Seni de gördüm.
1: Bizim evde dövdü.
3: Nerede?
1: Ben bir yalan mı söyleyeyim ablacığım?
3: Nerede gördün?
1: Ben niye diyor? Mesela ben ne diyorum? Bak dünya çıkacak.
3: Konuyu
1: ben
3: değiştirme. Nerede gördün? Sürekli
1: edebilirim.
3: Konu değiştirmeyin.
1: Geçmedim lan desem kim ne diyebilecek bana?
3: Ya hokkabaz gibi oynuyorsun. Konuyu değiştirme. Nerede gördünüz?
1: Değiştirmiyorum ablacığım.
3: Nerede
1: ama bak,
3: gördünüz?
1: Olay, ne oluyor biliyor musun? Bak benim de ailem var.
0: Sam yalvardı.
3: Zaman kazanmaya çalışmayın. Sam nerede yalvardı gördünüz?
1: Konuyu zaman kazanmıyorum abla. Ben inan ki ben Allah var üzerimde. Tamam, inan ki istiyorum tamam, bir önce çıksın.
3: Konuyu değiştirme. Bak, nerede gördünüz?
1: Yardımcı
3: gördünüz
1: da olurum.
3: Tamam.
1: İnşallah çıkar
3: ya
1: ablacığım.
3: Benim sorumu cevaplayın. Ha? Nerede gördünüz Osman'ın dövdüğünü?
1: Ya evlerinde gördüm ablacığım. Evlerinde. Bizim orada gördüm ileride.
3: Evlerinde sen.
1: 2001'de oturuk
3: hanım. Bir dakika, döndüğünün evinde mi gördünüz?
1: Ablacığım evimiz 30 metre 40 metre ilerideydi zaten.
3: 40 metre değil, evinde dedin. Evinin içinde mi gördün döndüğünün?
1: Ya ablacığım ev dedim yani Romak'ın üzerinde kendi
3: ağzında
1: evleri vardı.
3: Ağzında döndürme, döndürme. O zaman döndü. Ağzında döndürme, evin içinde mi gördün?
1: Döndürmüyorum abla, bende yalan mi yok abla. Evet. Ben açık açık konuşurum.
3: Evin içinde mi gördün?
1: Yok abla, asla evin içinde görmedim.
3: E nasıl gördün adamın dövdüğünü?
2: Yalan ya bir dövme olayını anlatsın.
1: Bir dakika bir. Dövüyor, gözümün önünde dövüyordu. Kaç sefer dövdü. Yani bunu inkar mı edeyim şimdi ben dövmek
3: ben diye. Nerede gördün diyorum, nerede? Bu adam bu kızı nerede dövdü?
1: Ya nerede gördün? Ben Nerede dövdü? Biz memurda kalırken dövdü.
3: Nerede dövdü? Nerede?
1: Ya bizim evin orada kalırken dövdü. Bunlarla bizim aramız...
3: Sizin evin orada kim
1: ne diyeyim
3: kalıyordu?
1: Sana, ya 50 metre ya 60 metre
3: sizin
1: mesafe var.
3: Sizin evin orada nasıl kalıyordu? Evin orada mı dövdü? Sizin evin önünde mi? Nerede?
1: Yok ablacığım, kendi evlerinin önünde. Kendi evlerinin önünde.
3: Kendi evlerinin önünde. Yanında. Kendi evlerinin önünde döverken senden başka bak. Kim gördü?
1: Ya ben gördü.
3: Ramazan'da gördü mü?
1: Gerek yok ki.
3: Ramazan'da gördü mü?
1: Ablacığım ben Ramazan'ı bilmem. Bak ben Ramazan'ı bilmem. Ramazan'da ben gidip geldiğimi inkar ediyor muyum, etmiyorum?
3: Peki.
1: Ramazan söyleyebilir mi desek yine böyle
3: Osman'ın
1: böyle adam
3: hanımıyla gitti.
1: Çünkü ben hanımla da gittiğimi söylüyorum bak.
3: Başka şeyler konuşma.
1: Ya ablacığım.
3: Osman'ın dövdüğünü.
1: Yanındaki Emine Hanım'a sorsanız ablacığım.
3: Ya ben
1: bak,
3: onu
1: orada,
3: sormayacağım. Sen kaçma bak. Yalan benim sorumdan kaçma bir dur.
1: Ben kim? Kaçmıyorum abla bak.
3: Senin bak, yanında kim gördü başka Osman'ın bak, dövdüğünü?
1: Ağzında
3: çevirme kelimeleri kim gördü?
1: Çevirmiyorum abla asla. Çevirmiyorum.
3: Osman'ın
1: niye çevireyim ki?
3: Osman'ın dövdüğünü senin yanında kim gördü?
1: Ben gördüm.
3: Hani sen tek başına hiç gitmiyordun o eve? Hani hep Ramazan vardı. Nasıl gördün?
1: Ya evlerine gittiğimi söylemiyor ki. Evlerinin karşımda gördüm diyorum abla. Ha,
3: karşıdan uzaktan
1: galiba.
3: Bakınca evi mi gözüküyor dövdüğü?
5: Yok, adam yok.
3: Öyle bir şey yok.
1: Görüküyor evet evleri görüküyor. Ben karşımda 30 metrelerde.
2: Yalan. Görmediniz yalan söylüyorum ya.
3: Bir dakika bir durun. O zaman başkaları niye görmedi tek sen gördün? Evi mi gözetliyordun, kızı mı gözetliyordun, yalan. Ne yapıyordun? Ha?
1: Yalan. Ya bırak ablacığım bu şeyleri.
3: 16 yaşında kızı mı gözetledin? Ne yaptın?
1: Ya niye gözetleyeyim ben elin kızını abla?
3: Niye senden başka
1: ben evli barklı adamım.
3: Evli barklı adamsın da 16 yaşında kızlara göz dikmeyi biliyorsun.
1: Kim diyor abla dikmiş diye?
3: Herkes diyor.
1: Ben buradayım, ben bak ben sağayım. Gelsin kim diyor böyle böyle dikmiş diye.
3: Şimdi dinleyin. Adem Bey dinleyin. Mehmet Bey hattımızda. Mehmet Bey.
1: Dinliyorum ablacığım.
3: Mehmet Bey.
6: Efendim.
3: Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Eyvallah, teşekkürler.
3: Siz Adem Bey'le döndüğü gördünüz mü?
6: Evet.
3: Nerede gördünüz?
6: Halde.
3: Nasıl bir şekilde?
6: Üç kişilik arabada kendi direksiyonda da yan tarafında da bitişik vaziyette kızdı.
3: Bitişik vaziyette demek ne demek?
6: Evet. Yan yanaydı.
3: Yan yan. Samimiler miydi?
6: Samimi bir şekildeydi. Yoksa bir arabada üç kişilik, dört kişilik eve bir kapağın yanında olur, biri şoför de olur. Niye yan yanaydı?
3: Peki Mehmet Bey, Adem Bey diyor ki ben onu işe götürüyordum, bir ilişkim yoktu diyor.
6: Peki işe götürüyormuş, ben de çok işçi çalıştırdım. Hiçbir işçimle hale gidemedim akşam saatlerinde.
3: Akşam hiç mıydı? Akşam
6: evet.
3: Mıydı?
6: Evet.
3: Akşam çalışılır mı oralarda?
6: Demek ki Adem Bey de çalışılıyor.
3: Peki.
6: Büyük patron ya.
3: Mehmet Bey, Adem'in arabası ne renkti?
1: Mehmet Bey bak Mehmet Bey.
3: Adem'in arabası ne renkti Mehmet Bey?
1: Görmüş kişi değilim.
6: Adem'in arabası TM30'du.
3: Tamam, renk olarak.
1: Sen Mehmet bak ben
3: kırmızı
1: Mehmet.
3: Araba.
1: Sen hanımın hiç hale götürdün mü oğlum?
7: Ne alakası var?
6: Bak Adem. Adem.
3: Adem Bey konu dağıtmakta üstünüze yok. Size ne hanımından
6: Adem.
3: Ya?
6: Adem.
1: Abla dağıtmıyorum bak Adem. Dağıtmıyorum. Ben bu yaşıma gelmişim bak.
6: Adem.
1: 51 yaşındayım.
3: Size bir şey diyeyim
1: daha
3: Mehmet
1: hanımımı
3: Bey.
1: Hale götürmüşlüğüm yok.
6: Adem.
1: İşim
6: aman,
1: olmazsa
6: Adem.
1: Götürmem.
3: Bir
1: kim
3: dinleyin.
1: Götürmüş lan Sörkü'ye?
3: Döndü senin hanımın değil ki. 16 yaşında kız çocuğu ne götürüyorsunuz?
6: Adem.
1: Bana hanımını bilmem kızını kim hale götürüyor lan kim?
7: Götürmüş.
3: Döndü senin hanımın mı ya 16 yaşındaki çocuk?
6: Adem.
1: Ne buyur abla?
6: Adem.
3: Bir şey söylüyor size Mehmet. Söyleyin Mehmet.
1: Söyle.
6: Adem.
3: Söyleyin.
6: Önce üstüne buna dikkat
1: söyle.
6: Et bak. Adem önce üstüne dikkat et bak. Ben
1: dikkat ediyorum abi. Ben üstüme dikkat ediyorum abi. Bak Allah'a çok şükür. Alnım açık ben üstüme dikkat ediyorum.
6: Senin alnın açıksa huzur get herkesin alnın açık. Bak senin alnın açıksa huzur get Allah'a açık. Ah onun hiç insan yok dedi. Sen o kızla haldeyle gelsin. Her gün çiftliğe de geldin. Akşam sabah. Senle biz gidiyor ben duydum. Sana defalarca buradan geçmişim de uyandım.
1: Benim işim gücüm yok da oğlum ben onları mı bekleyeceğim ya?
6: Bak adi oğlum.
1: Bu kadar saçma laf olur mu lan?
6: Oğlum gözümden gözüm yok. Çıkmadın mı?
1: Benim işim gücüm yok. Ben sabah akşam onların kapısını bekleyeceğim lan, öyle mi? Mantığına sığıyor mu lan bu olay?
3: Beklemişsiniz. Kız kaybolana kadar döndüğünün evini gözetlemişsin sen. 16 yoluna... yaşındaki kızı görmek için.
6: Hayır, yoluna çıkmadın mı yoluna? Hani ben bağışıştım, beni tanımıyordun sen. Hani ben bağışıştandım, tanımıyordun.
1: Lan ben senin ismini bak, ismini, senin Türkiye soy ismini daha ben evvelki gün burada öğrendim lan. Ben senin Tito dediğimi bilirim.
3: Ya neyse, sizin kavgalarınızdan hiçbir şey anlaşılmıyor. Ha? Ya bir mantıksız oluyor, bir dakika.
6: Hadi akşam öyle beraber
1: olalım. Yani şimdi getirdim buraya karşıma, yalan konuşmanın ne alemi var?
3: Mehmet Bey, size niye itirazsın, niye?
1: İnşallah çıkar bulunur lan.
3: Mehmet Bey, bir dakika, ben bir şey soracağım Adem Bey'e. Adem Bey, siz Gül döndü kaybolduktan sonra niye kırmızı arabanızı sattınız?
1: Ablacığım, döndü kaybolduktan satmadım. Bak 2000-2001'de sattım.
3: Tamam, o zaman kayboldu ya.
1: He, kız 2002 yılında kayboldu abla.
3: Hayır ya, 2002'de kaybolmadı, 2001. Ocak'ta.
1: 2002'de kayboldu abla. Benim ikizlerim vardı, bir haftalık çocuklarım vardı. Yani bırak bunları, yani 2001'de kayboldu.
3: Neden o sırada sattın?
1: Biz biliyoruz abla.
3: Sen arabayla mı kaçırdın döndüğü?
1: Ya bırak ablam şu işlere, kız kaçırma.
3: Arabanı tam olarak ne zaman sattın?
1: Bizi görmüş.
3: Arabayı ne zaman sattın? Sen bir düşün, arabayı ne zaman sattın? Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
8: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Gençler.
11: Buyur abi.
10: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
11: Çok iyi.
10: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
11: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bu Perşembe A101'de Big Joy Ananas Aromalı Kolajen 399 lira. Sek Protein Sade Kuark 79 lira 50 kuruş. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton. Bilim destekliyorsa içimiz rahat.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
4: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
5: Armut koltukta Storm viraja alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sivit şort ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sivit şort 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Adriana duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım. Sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyorum.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Haribo süslenmişler geldi.
6: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
7: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
10: Sadece durulalım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
6: Şimdi Adem Bey aslında hattımızda, Osman, Eşe Hanım ve Emine Hanım da buradalar. Şimdi bir telefonumuz daha var. Bir hanımefendi hattımızda olacak. Merhabalar.
7: Merhabalar Esra Hanım.
6: Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk.
6: Buyurun, siz ne söylemek istersiniz?
7: Ben bu Adem için söyleyecektim. Adem orada yalan söylüyor. Her gün görüşüyordu. Her gün çadırların dibindeydi. Özellikle annesi babasının olmadığı zamanlar.
6: Annesi babası yokken döndüğünün yanına mı geliyordu Adem?
7: Evet, evleri yakındı birbirine. Sadece bir yol arsa vardı arada. Yalan söylemezdir. Bir kere diyor, iki kere diyor ama yalan söylüyor.
6: Peki siz Adem Bey'in döndüğe yakın davrandığını gördünüz mü?
7: Sürekli çadırın kapısının ağzındaydılar. Yan yana.
6: Çadırın arkasında birlikte mi gördünüz?
7: Evet.
6: Adem Bey duydunuz mu?
8: O zaman duydum abla, demek o da yanımızdaymış demek ki o zaman. Tamam, o da yanımızdaymış.
7: Hayır, ben sadece piknik yapıyordum. 2001'deydim. Benim küçük çocuğum vardı. Senin eşin doğum yapmıştı. Ben gördüm, eşini de gördüm.
6: Bak, doğru söylüyor. Yani eşi doğum yapmışken döndüğe mi yanaştı diyorsunuz?
7: Evet, yalan söylüyor Adem Bey orada. Niye yalan söylüyorsunuz?
6: Adem Bey.
8: Ya bırak bu ablacığım. Sen de oradaymışsın. Yani niye o zaman lafı saptırıyorsun ablacığım?
6: Adem Bey, herkes ilişkiniz olduğunu biliyor. Neden döndüğünün peşindeydiniz?
8: Bırak ablacığım ya. Kız benim yanımdan kaybolmadı ki. Kız kardeşinin yanından kayboldu ablacığım.
6: Belki sen gece kaçırdın kızı.
9: Kim götürdü?
7: Senin yanında
9: yalan mı söylüyorsun?
8: Bırak ablacığım, böyle saçma saçma
6: söylüyorsun. Kim götürdü kızı? Söyle Osman.
9: Abla yalan söylüyor. Adem'in yerinden gitti kız ya. Başa kim götürecek? Benim eve yabancı gel.
8: Şerefsiz, ben geldim oğlum, sen eve gelmedim demiyorum lan. Lan dünya duyacak.

0: yok ben gene geldim diyorum oğlum senin yanına. Geldim.
1: Geldin de kıza göz diktin, göz diktin kıza.
0: Kız benim elimden mi kayboldu oğlum?
2: Tamam götüren kim? Sen götürüyorsun başka kim götürecek?
3: Yabancı kim?
0: Lan ne bileyim ben senin ne pislik yapmadın lan şerefsiz.
1: Ne yapmadın?
2: Senin pislik.
0: Lan bir daha sorayım lan sana. Lan sana bir soru daha sorayım lan.
2: He. Söyle.
0: Lan şerefsiz geçenki programda ne dedim şimdi ben daha evvel günü öğrendim lan.
1: Ya ne alakası sorular soruyorsunuz ya.
0: Sen bu kadar mı kanın bozuk lan şerefsiz?
2: Sen edeceksin demek.
1: Hakaret etmeyin ya. İnsanlar seyrediyor programı. Ne bu küfür kıyamet?
0: Ederim abla ben. Etme. Ederim bak. Üstüme suç atılıyor çünkü ederim ben.
1: Sen gerçeği söyleyemezsin. Sürekli lafını dolandırıyorsun.
0: Tüm Türkiye'de izliyor beni.
1: Tüm Türkiye izliyor da 16. Sen utanmadın mı 16 yaşındaki kıza yanaşmaya?
0: Ben utanmadım abla. Benim anlamı açıyor.
1: Utanmadın belli.
0: Bak ben her zaman diyorum.
1: Yaşlı başlı adamın ne işi var?
0: Ben gidip geldiğimi inkar etmiyorum.
1: Yaşlı başlı adamsın. Saçın olmuş bembeyaz. Aklın 16 yaşında kızlarla ayıp değil mi?
0: Ya abla bizde ayıp. Öyle kıza öyle bir şey yapılmaz. Ayıptır bizde.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Ben gidip geldiğimi inkar etmiyorum. Lan dünya çıkacak gene inkar etmem ya.
1: Ya bütün köylü görmüş.
0: Ama kız benim evimden kaybolmuyor. Kız kardeşinin yanından kayboluyor.
2: Bütün köylü
0: kardeşime bir sorun bakalım.
2: Bütün köylü seni söylüyor.
0: Yani niye bizi suçluyorsunuz oğlum? Sebep ne? Sebep.
2: Lan
0: bana sebebini söyle ki ben de cevabını vereyim.
1: Çünkü sen kocaman adam gitmiş 16 yaşında kıza ilişki yaşamışsın. Herkes biliyor. Saklama
2: herkes
1: artık.
2: Herkes biliyor yaptığın pisliği.
0: Ya ablacığım bırak bu şeyleri ya.
3: Gel buraya o zaman.
0: Annesi yanında işte ablacığım.
3: Gel buraya gel o zaman. Gel. Utanıyorsan gel buraya, burada yüzleşek gel.
2: Burada savun.
3: Seni ben davet ediyorum, gel.
0: Lan ben sizin gibi sahtekar yalancı değilim oğlum. Ben dürüstüm, dürüst. Ben sadece onun ağzıyla, bunun ağzıyla sağa sola doldurmayla gitmem oğlum.
3: Biz yalancı mıyız? Biz yalancı mıyız?
2: Bütün millet
0: yalancı. Yalancısın tabi lan. Lan bir kelimeni doğru konuş lan, doğru doğru. Doğru konuş ki gerçekten yardımcı olalım lan.
1: Şimdi Adem Bey'si istediğin kadar kıvır. Şimdi Adalet Bakanlığı'na bağlı Faili Meçhul Suçları Araştırma Merkezi artık döndüğü için de özel ekip kurması için başvuru yapıldı. Artık sen istediğin kadar sakla, bu özel ekip her gerçeği ortaya çıkaracak.
0: Bir korkum da yok. Hiçbir çekincemim de yok. Lan ben evimdeyim.
2: Hayır, hayır, hayır,
0: hayır. Benim hiç çekincemim yok.
4: Tek.
3: Benim bacımın katili sensin. Benim kardeşime suç etme.
2: Nereye başlıyorsun oğlum lan?
3: Yeter ki sen çıkacaksın konuşuruz.
2: Bir de sonra sen çıkacaksın bakacaksın yok.
3: Lan
4: eşe dur eşe.
0: Daha çok timsak gözler yaşam yaşam burada karşınızda.
4: Sen söylüyorsun timsak gözler yaşam.
0: Benim bunun lafıyla. Gerçekten bir şey biliyorsanız söyle ki biz de yardımcı olalım.
2: Nasıl evlenmiş?
0: Lan bu kadar mı kanımız bozuk lan sizin lan?
3: Karı senin kanı.
2: Hanım ona nasıl evlendi? Lan sen onu gösterdin lan. Sen çocuğun lan.
3: Senden çıkan evlendi.
2: Buraya kaç yaşında gelmedi.
0: Çocuğum ne yaptık ne yaptık?
3: Niye senin ayakkabın çıkmıyor? Benim evladım yapmaz diyor. Niye yapıyor?
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Düşündün mü?
1: Ama ne karar versem diye değil. Hayatımdan sen çıkarsan geriye ne kalır diye düşündüm. Hiçbir şey kalmıyormuş. Kazık kadar insanım ben. Sensiz anı biriktirmemek de ne demek? Ama öyle olmuş işte. Huysuzluğunu, bize izlettiğin o kötü kovboy filmlerini, kumandayı asla vermemeni, geceleri zorla ılık süt içirişini. Ben hepsini seviyormuşum. Ki süt kötü bir şey.
0: Kim demiş?
1: Doktor, diyetisyen herkes.
0: Palavra. Kalsiyum var onda bir kere.
1: Ben ne dersem diyeyim, kafandaki gerçek hiçbir zaman değişmeyecek.
0: İçme. Keyfin bilir. Yaşlanınca görürsün.
1: İçeceğim. Senin için galon galon süt içeceğim dedi. Çünkü eğer içmezsem senin için kemiklerim erir. Başıma büyük felaketler gelir. Yatağa yok olurum. Ciddi ciddi korkuyorsun bunlardan, biliyorum. Ve bu benim için çok kıymetli. Bundan asla

0: Han'dan uzak duracağım. Ama iki günlük adam olduğu için değil. Sırf senin fikrini değiştiremeyeceğimi bildiğim için. Ne zaman istersen taşınırız. Nereye istersen.
1: Birkaç güne gideriz. İnci. İnan bana, doğrusu bu.

0: Bağırdın.
1: Vaktin var mı? Bir konuşsak.
0: Deli misin? Geceden beri senden haber bekliyorum. Merak ediyorum nasıl olduğunu. Döndü mü deden? Konuştunuz mu?
1: Döndü. Evet.
0: Ne oldu peki?
1: Yüz yüze konuşsak.
0: Olur.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Ablacığım günaydın. Ne yapıyorsun?
1: Temizliyorum.
0: Kolay gelsin. Çok yorma kendini, olur mu? Benden bir isteğin var mı?
1: Yok.
0: Peki o zaman görüşürüz.
2: Saatlerdir böyle. Ne yapacağım bilmiyorum.
0: Bir şey yapma.
2: Ama baksana.
0: Şimdi durduramayız onu. Ama için rahat olsun. Merak etme. Yakında düzelecek her şey. İkiniz için de. Sen bana güven. Az kaldı.

0: Abla ben çıkıyorum.
1: Tamam hadi.
0: Benim yapabileceğim bir şey var mı?
1: Yok. Yok hadi sen dersine iyi dersler.
0: İstersen ben alayım çıkarken götürürüm. Hiç zor olmaz bana vallahi bak.
1: Lütfen Neriman. Git lütfen. Tamam.
0: Tamam.

0: Ne o elindeki?
1: Bir şey değil. Çöp, çöp işte.
0: Çöpmüş.
1: Kızma abla. Vallahi ben bu sefer kendimi halledeceğim. Vallahi.
0: Sırf bu yüzden hiçbir zaman evlenemeyeceksin, biliyorsun değil mi? Hiçbir erkek istemeyecek seni.
1: Niye öyle diyorsun? Vakti gelince beni de isteyen biri çıkacak. Elim ayağım tutuyor.
0: Tabii.
1: Çirkin de değilim. Hele yaşlı hiç değilim.
0: Doğru söylüyorsun, genceciksin maşallah. Da sorun o değil. Aklını peynir ekmekle yiyememiş olan hangi adam altına işeyen bir kadını eş olarak ister acaba? Bundan tiksinmeyecek olan bir adam var mıdır bu dünyada ha? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Sen o aşk romanlarına fazla kaptırma istersen kendini. Çünkü ikimiz birlikte yaşlanacağız bu evde. Hadi git pis.

0: Sonunda hiç bitmeyecek sandım bu görüşmeme faslı. Nasıl, daha iyisin değil mi? Dedenle nasılsınız? Sakinleşti mi biraz? E tabii, kıyamamıştır o da. Ben bile seni öyle görünce bayağı üzüldüm. O nasıl üzülmesin? Konuştunuz değil mi sonuç olarak?
1: Konuştuk, evet. Beni bir şartla affedebileceğini söyledin.
0: Neymiş?
1: Seninle bir daha görüşmemek.
0: Sen ne dedin peki?
1: Kabul ettim.

0: Hiç direndi mi peki? Bir kavga verdi mi bizim için? Yoksa hemen öylece tamam mı dedin?
1: Keşke kavga etseydik. Keşke bağırıp çağırsaydı. Ama hesap bile sormadı. Kendimi savunmama fırsat bile vermedi. Gayet açık ve net bir şekilde ya o ya ben dedi. Yerimde olsan sen ne yapardın?
0: Soruyu bana sorma. Vereceğim yanıt seni şaşırtabilir.
1: Anlamıyorsun. Benim de kardeşim de başka kimsemiz yok bizim. Başka ailemiz yok. Dedem beni silerse toparlanamam. Seninle beraber olsak bile seni mutsuz ederim.
0: Hiç adil değil bu. Başka bir çözüm bulurduk.
2: Bak, eğer istersen, biz kararlı durursak, inat edersek, hepsini ikna ederiz. O zaman anlarlar iki günlük bir şey olmadığını.
1: Dedeni tanımıyorsun.
2: İnan bana, çok daha zoruyla yaşıyorum ben. Eğer istersek hepsini aşarız.
1: Aşamayız. Dedem beni asla affetmez.
0: Bu kadar mı yani? Ben mi büyüttüm bizi kafamda?
1: Hayır.
0: Nasıl kıyabiliyorsun o zaman?
1: Böylesi herkes için çok daha iyi olacak. Daha başındayken bitirmek.
0: Sen kararını vermişsin. Ne desem boş.

0: O kadının dedesi bir şey falan dedi mi sana?
1: Ne gibi Safiye?
0: Ne bileyim. Hani evden çıkacağız. Memnun değiliz falan.
1: Yani yine taşındılar ama Han Bey kalacaklarını demişti hem.
0: Tamam Bayram, tamam hadi.
2: Nasıl yani? Ne oldu?
0: Ayrıldık.

0: İyi, iyi. Yok bir şey.
1: Bizim için her şey uygun Celil Bey. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Daha önce üstünden geçtiğimiz maddelerde mutabak kaldığımızı düşünüyorum. Hı hı. Bunların dışında az evvel bahsettiğim maddeler yeniden ele alındığında bir sorun kalacağını sanmıyorum.

0: Biz bunu başka bir zaman konuşalım.
1: Bir sağlık problemi nüksetti sanırım yeniden. Celil Bey, lütfen kusura bakmayın. Harun, sen ilgilenir misin beyefendiyle? Müsaadenizle.

0: Sen demin ne yaptın ya? 3 milyonluk kişi batırdın.
1: Bitti.
0: Biter tabii. Herifi şey gibi bıraktın orada. Sen başka bir şeyden mi bahsediyorsun? Ne bitti?
1: İnci beni artık görmek istemiyor.
2: Ama yani benim aklım almıyor. Kaç yaşına geldin? Ne yapacak bu adam? Senin turşunu mu kuracak canım? Ay ne insafsız çıktı şu Memdi amca ya.
3: Benim suçum. Yalan söyledim. Ta en baştan şüpheleniyordu. Benden bile daha önce anlamıştı aramızda bir şey olduğunu. Ben ne bileyim, ortalık bir sakinleşsin sonra anlatırım diye düşündüm.
2: O kadın olduğu sürece o ortalık sakinleşmez. O ablasının var ya böyle...
3: Dedem bana sorduğunda söyleseydim, deseydim evet ben bu adama...
2: Karşı
3: ilgi duyuyorum. Biz denemek istiyoruz deseydim belki bir şansımız olabilirdi.
2: Hiç suç kendinde aramak için debelenme bence İnciciğim. Ben dedenin taşındığımız gün gördüm. Ne kadar gergin olduğunu biliyorum. Başından beri takıktı Hana.
3: Aynı annem gibi arkasından iş çevirmiş oldum. Kandırdım onu. O öyle görüyor. Nasıl babam uzak durulması gereken bir adamsa şu an Han da onun için öyle. Uf, Esra ya. Benim suçum, benim yüzümden ki kendi mutluluğumu ki kendim mahvettim.
2: Ona boyun eğmek zorunda falan değilsin. Tamam mı? Senin kararlarına saygı duymak zorunda ya. Bitti. Aa, neredeyse yani bu senin ilk seçimin İnci.
3: Silerim seni diyor.
2: Ya tamam. Zamanla yumuşar.
3: Cık, yumuşamaz ya. Yumuşamayacak. Biliyorum ya. Yumuşamayacak.
0: Neyin var?
2: Yok bir şey Uygar'cığım. Tamam hadi.
0: Yayına 10 dakika var. Hatırlatayım dedim.
2: Tamam hatırlattın. Bitti Uygar'cığım. Hadi.
0: İnci, bana kızgınsın ama bu iş...
2: Ya tamam bir sus. Bir sus tamam geliyorum.

0: Madem ki bu kadar koydu bu kızın gidişi sana. Yapacak tek şey var.
1: Ne?
0: Ya Erro ya Merro de abi.
1: Ne diyeyim ne diyeyim?
0: Yani işte böyleyken böyleydi kızım da.
1: Yani?
0: Yani inceldiği yerden kopsun be gülüm de.
1: Ne diyorsun oğlum, ben anlamıyorum seni.
0: Ya ya hep ya hiç, budur işte de.
1: Esas şunu doğru düzgün söyle, çıldırtma beni.
0: Ya gel beraber kaçalım, gerekirse bu şehri yakalım de. Sonra çıkalım karşılarına, bizi ayıramazsınız diye bağıralım de. Biz birbirimize aidiz diye bağır ya. Azıcık cesaret ya. 40 yılda bir aşık olmuşsun. Bu bir öncekine benzemesin. Bu sefer ilişkine sahip çık. Yürekli ol biraz. Yürekli ol.

0: Buldum.
1: Evet sayın dinleyiciler. Kılı kırk yaranlarda bugün yepyeni bir konuyu masaya yatırıyoruz. Ben Uygar Taşdelen.
2: Ben İnci Özdemir.
1: Yorumlarınızı, itirazlarınızı, iltifatlarınızı heyecanla bekliyoruz. Evet İnci, konumuzu açıkla istersen.
2: Başlamışken sen devam et lütfen.
1: Peki. Konumuz aşk için ölmeli aşk. O zaman aşk mı yoksa olur mu öyle şey? Mantık candır mı? Evet, hadi bakalım. Sarılın telefonlara. Dökün kurtlarınızı. Hatta bir dinleyicimiz var. Sen al istiyorsan bunu. Ankara'dan Leyla Uçar. Buyurun.
3: Buradan herkes uyarıyorum. Aşk bir hastalıktır. Aşk için ne ölün ne öldür.
4: Yok zaten kimseyi öldürmeyin. Konu tartışmaya kapalı.
1: Neden bu kadar kızgınsınız aşka?
3: Ya ben 18 yaşında evden kaçtım. Ailemi, dünyayı karşıma aldım. O ne yaptı? Beni başkası için terk etti.
1: Başlatmayın aşkından diyorsunuz yani.
3: Hah, aynen öyle. Aşk hastalıktır, uzak durun diyorum.
1: Peki, bu konuyu konuşalım. Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır diye bir söz var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Ya ben bu şerefsiz yüzünden sokaklarda yattım. Köpek gibi pişmanım.
1: Oo. Hanımefendi bu konuda oldukça net. Diğer telefonumuza geçmeden önce İnci, sen bir şeyler söyleyecek misin?
2: Gerçeklerden uzaklaştırır. Bir heyecan uğruna bir bakmışsın sevdiğin herkesi kaybediyorsun. Aileni bile.
1: Boşuna gelmiş gibi konuştun.
2: Yorum yok.
1: Peki yeni dinleyicimiz İstanbul'dan bir beyefendi. Kurşun asker. Buyurun.
5: Ben...
6: Konuş, konuş. Devam et.
5: Ben aşktan vazgeçmiştim. Seveceğime, sevileceğime inancım kalmamıştı hiç. Yaşayan bir ölüye dönmüştüm. Ta ki... onunla karşılaşana kadar.
2: Neden? Ne oldu onunla karşılaşınca?
5: Yeniden inanmaya başladım. Eğer aşk için ölünecekse... yalnızca bu kadın için defalarca ölünür dedim.
4: Bana bunu dedirtti.
1: Ne güzel söyledi sayın dinleyici.
2: Neden? Ne farkı vardı onun?
4: Farkı şuydu.
5: Ondan önce her gün birbiriyle aynıydı. Rüyamda bile sıkılıyordum.
4: Şimdi saniyeleri ikiye ayırıyorum.
5: Onunla olanlar, onsuz olanlar diye. Sonra bir bakıyorum ki onsuz diye bir şey yok. Aklım fikrim hep onda. Bir gülüşü bile başımı döndürüyor.
4: Eski bir ölü olarak söylüyorum.
5: Aşk için ölmeli değil, yaşamalı.
4: Sonuna kadar hem de. Ben öyle yapacağım.
5: Bu kadın için gerekirse dünyaları yakacağım. Yeter ki o da istesin.
4: Sizce ister mi?
5: Bu kadar kararlı olduğumu görürse, bütün bu engellere rağmen... İkna edebilir miyim onu?
1: Bence yürü be kardeşim. Hiç durma.
4: Eğer onun da senin gibi gözü karaysa...
1: o da yüreklice savaşacaksa... korkup kaçmayacaksa...
4: durma. o doğru kadındır derim.
1: Yak dünyayı gitsin. Yürekli bir kadın olarak sen bu konuda ne söyleyeceksin İnci?

0: Haklısın lan. Da kız orada değil. Benim kadar gözü dönmüş değil yani.
1: Döndür o zaman. Elin armut mu topluyor? Gerekeni yap.
0: Nasıl?

Oydu değil mi? Neyi bekliyorsun önce? Siz birbirinize aşık değil misiniz? Bak sana bilen biri olarak söylüyorum. Yine karşıma biri çıkar diye bekliyorsan çıkmayacak. Bekleme. Herkes onunla kıyaslayacaksın. Kendilerde olsalar hiçbirini beğenmeyeceksin. Son kafanda hep şu soru olacak sürekli. Ya cesaret edip gerçekten evet desin. Sonra böyle o kendine hak görmediğin aşk var ya, işte o böyle her an her dakika böyle içinde zonklayacak ince. Gerçekten. Ve sonunda kendinden de ve o dedenden de nefret edeceksin. Gerçekten bunu istiyorum.

0: Hadi. Hadi kalk. Kalk abi. Hadi gidiyoruz. Hadi kalk.
1: Esat. Rahat bırak beni. Yalnız kalmak istiyorum.
0: Hayır efendim. Demin doğru söyledin sen. Yaşayan bir ölüydün ya. O kız kalp masajı yaptı da hayata döndün. Ben de böyle komada bırakmam seni. Hadi.
2: Hadi. Hadi kalk.
0: Han. Seni burada böyle bırakmam. Hadi. Kalk. Kalk gidiyoruz beraber. Hadi gel. Gel abi. Gel. Orhan abi. O bugün bende, sen merak etme, geri de dönmeyecek. Buyur gel.

0: Evet. Bence biz bugün efkar dağıtmayı hak ediyoruz. Ve yapacağız mı?
1: Ne diyorsun ya?
0: Evet, gideceğiz.
1: Esra, dedem zaten bana kızgın. Bir de geç mi gideceğim eve?
0: Ben halledeceğim, sus. O iş bende.
1: Ne? Ne yapıyorsun?
0: Şşş, susar mısın?
2: Ne oldu Esra? İnci nerede?
0: Ya İnci biraz üzgün, size de mahcup ya. Ben alayım diyorum onu, şöyle kız kıza bir yemek yiyelim. Hem birazcık konuşurum, ona nasihat ederim dedim. Ha?
1: Delirdin mi Esra?
2: Başka bir şey varsa bak, bu defa fena bozuşuruz seninle, haberin olsun.
0: Hayır, hayır, yok Memnun amcacığım. Aa, sen de hem İnci artık sana söz verdi, birazcık güven ona. Ya gerekirse ben seni görüntülü de ararım oradan, için rahat edecekse yani.
2: Peki öyleyse.
0: Kralsın var ya Memnun amca. Öpüyorum seni çok.
1: Ya sen ne yapıyorsun? Benim bir yere gidecek halim mi var?
0: Ya İnci'cim susar mısın? Bugün gidiyoruz ve kafa dağıtıyoruz. Bitti bu iş bende. Aa, ben gidip eşyaları alıyorum. Susuyorsun.

0: Oğlum nereye gidiyoruz? Ben içmiyorum biliyorsun.
1: Ya tamam abi içme. Ben her türlü kafanı dağıtacağım seni. Sen merak etme.
0: Aa, Esra bu. İnci'nin arkadaşı. Canlı konum atmış, gelin diyor.
1: E gidelim. Gidelim yanlarına hadi.
0: Devam et.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım.

0: Teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
5: Bayer'den. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
6: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
11: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
12: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver.

0: 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. Bim, bim.
1: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
2: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
3: LGS annem! Bak 3-4-5 All Star'da akıllı ödevlendirme, eğlenceli ders anlatımı, gelişmiş analiz sistemi, bir de kafam kadar kaynak seti var. Vallahi benim çocuğumun zamanında olsaydı bir saniye düşünmez 3-4-5 All Star'la hazırlardım onu LGS'ye.
4: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat... tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bebelak kardeş payı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.

0: Merkezi.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Staş labneyi.
5: Staş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Burada'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi Burada, Hepsi
7: Bu. Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
13: Evet.
14: Oo, hoş geldin.
13: Hoş bulduk Ali abi, nasılsın?
14: Hamdolsun Esra, iyiyim. Erkencisin bugün.
13: Ya evet, öyle oldu. Biraz attık kendimizi dışarı yani. Ama çok açız Ali abicim. Sen bize şöyle bir buçuk çöp şişe ayarlarsın değil mi?
14: Hemen.
13: Sağ ol.
14: Buyurun. Oğlum bakıver.
15: Esra Hanım, buyurun, hoş geldiniz.
13: Nasılsın?
15: İyiyim, sizler nasılsınız?
13: İyiyiz de.
15: Ne alırız?
13: Şimdi biz şöyle güzel bir kaşık salatası alalım. Yanına iki tane şalgam alalım. Bir şey istiyor musun? Tamam, şimdilik bu kadar. Ama hadi gevşe biraz. Bak, güzel güzel yemek yiyeceğiz, hadi. Nihat abi, nasılsın?
14: Sağ ol abla, sen iyisin inşallah.
13: İyiyiz biz de, sağ ol. Ya biz bugün biraz dertliyiz de Nihat abi. Diyorum ki şöyle bizim için güzel bir çalsan ha.
14: Olur ablam, tabii.
16: Esat, durdular. Şu ilerden sağdan gireceğiz galiba. Of, yarım saat diyor.
17: Ya şeye mi gidiyor bunlar acaba? Hani Fatih'te bir tane çöp şişçi vardı ya, bir ara giderdik.
16: Bilmiyorum, ben hiç gitmiyorum.
17: Doğru. Senin o ara İstanbul'da gezmen yasaktı. Niyeyse.
16: Bırak şimdi, hadi devam et. Hızlan biraz.

0: Ah Neriman. Eyvah.
1: Vallahi canım çıktı kız. Önce bunların kiri, sonra o mutfak. O mutfakta siz ne yaptınız kız? Ha? Altı üstü bir yemek yaptınız. O kadar pisletilir mi? Yazıktır, günahtır bana da. Ellerimin haline bak, derim yüzüldü resmen.
0: Bakayım abla, ne oldu derine?
1: Neyine bakacaksın işte? Canım acıyor, kırmızı kırmızı oldu.
0: Bakayım. Ay gördüm. Fena kızarmış. Çok enteresan.
1: Enteresan ne kız, saçma sapan konuşuyorsun. Ne yapıyorsun sen orada?
0: Yok, yok bir şey, ne oldu?
1: Ne saklıyorsun?
0: Yok abla ya, ne saklayacağım ki, ne oldu?
1: Çekil
0: ne oldu?
1: Bakayım.
0: Yok abla bir şey, aa.
1: Gülben çekil şuradan. Aa, uzak dur benden.
2: Gelmiyor musun?
3: Sen bekle, ben önden geçeyim. Ablam görmesin şimdi.
1: Ha. Neriman, ne var?
2: Ne ya, orta çağ gibi.
3: Sen kendi dedene bak.
1: Anam hepiniz bir garipsiniz vallahi. Şu bayramı söyleyeyim de bana bir merhem alsın. Ellerimin acısından duramıyorum.
2: Bu ne ya? Leş gibi kokuyor.

0: Turuncu olanı diyorum. Bak mavi olan değil. Karıştırma sakın Bayram.
1: Anladım Safiye Hanım.
0: E hadi inşallah. Hadi. Nerede kaldı bu kız?
2: Ne var içeride? Koku buradan geliyor.
3: Boru patlamış. Ablam usta çağırdı. Kapıyı da kapattım. Şimdi geçer koku.
2: Ceset gibi kokuyor.
3: Aman ne komik. Ne bakıyorsun? Yürüsene aşağı.

0: Aşağı! Bir şey yapmadı, gerçekten tesadüfen karşılaştık.
1: Aşağı in!
0: Bana bak, bir daha seni Neriman'ın yanında görürsem mahvederim. Tamam mı? Zaten ablan da sen de yeterince bela oldunuz başımıza. O dedene de söyle. Bir an önce defolun gidin, yoksa ben sizi oradan attırmayı bilirim.
2: Zor attırırsın biz kalmak istedikten sonra.
0: Bana bak.
2: Bu ne ya? Herkese saldırıp duruyorsun. Mahallenin delisi misin nesin? Biz istersek gideriz. Anladın mı? Bir daha da ablama laf edersen ödetirim sana bunu.

0: gel bakalım.
1: Ne var gene ya? Ne istiyorsun?
2: Ben de seni aklı selim sahibi bir adam sanırdım be. Hala burada oturduğuna göre ne genişmişsin.
1: Lafını bil bak, dedemle düzgün konuş.
2: Ne diyeyim ben size? Ablan kardeşimin koynundan çıkmış. Hala burada pişkin, pişkin konuşuyorsun.
0: Gidiyoruz, merak etme. Ama benim torunum ahlaksız olduğu için değil. Senin kardeşin torunumun yakasından düşsün diye. Şimdi defol git. Bir daha da ne benim ne de torunlarımın adını o çirkef ağzına alma. Gir içeri.
2: Gidiyorlarmış. Vallahi gidiyorlar. Tamam, tamam.
3: Yemin ederim bir şey yapmadık. Az kalsın çöp daireye girecekti. Kapısı açık kalmış. Ben olmasam görecekti daireyi. Ben engel oldum.
2: Bugün çok güzel bir gün.
3: Güzel mi? Kızmayacak mısın bana?
2: Aa, niye kızayım Nerimancığım? Dedin ya çöp evi görmesinler diye gittim. Aferin. Kutlama yapacağız bugün. Hanın en sevdiği yemeği yapacağım. Köfte yapacağım.
3: Kıyma mı sokacaksın eve?
2: Sokar mıyım kız? Bayramı soyacağım, et getirecek. Kendim bir güzel sıcak suda onu bir güzel yıkayacağım. Şöyle temiz temiz. Ondan sonra da çekerim kendim. Ne bakıyorsunuz? Bugün çok güzel bir gün diyorum kızlar. Kutlama var. Bugün yeniden aile olacağız. Hanın istediği gibi. Çok güzel bir masa hazırlayacağım onu.

0: Esra işte. İnci'nin arkadaşı, bizi çağıran.
1: Çok iyi yere getiririm seni ha. Şanslısın.
0: Oğlum sen mi getirdin? Kız çağırdı. Ayrıca belli ki İnci'den habersiz çağırmış.
1: Evet. Esra çağırmış.
2: Buyurun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Biz şöyle geçeriz ya.
2: Tabii
1: geçeriz biz. Geçsene sen olmuş.
2: Ne haber geldiniz?
1: Getir kardeşim kafana göre. Donat burayı.
3: Şu tipsiz niye öküz gibi bakıyor bize? Sen çağırdın değil mi? Evet, ben çağırdım. Ne var? Kötü bir şey mi yaptım ben?

0: çok güzel yaparım. Han çok sever.
1: Ben hiç evde köfte yemedim.
0: Gülben bilir değil mi Gülben?
2: Aa, tabii. Ablam çok iyi yapar. Akşam göreceksin.
0: İyice yıkayıver ha.
2: Tamam abla.
0: Bunu ilk Han istemişti benden.
3: Acıyor mu çok? Buz koyalım mı? Tamam artık üzülme bak. Başka zaman getirirsin. O zaman içeriz. Acelesi yok ki.
4: Ama sana söz vermiştim.
3: Tamam hadi bak. Yemeği niye? Soğuyacak şimdi.
4: Zaten hep aynı yemeği yiyoruz. Ahmetler Katice'ye gitmiş. Çok güzelmiş. Biz niye gitmiyoruz?
3: Pis orası da ondan. Annem o yüzden izin vermiyor.
4: Ama ben çok istiyorum.
5: Ben de.
6: Ben çarşıya kadar gidiyorum. Yemeğiniz bitince temizle oraları.
3: Tamam anne. Tamam hadi hadi bırakın. Hadi gülmesinizi koyun biraz daha.
7: Afiyet olsun.
4: Güzel olmuş abla.
5: Eline sağlık abla.
7: Abim de çok şaşıracak.
0: Gülben.
2: Abla.
0: İyi yıka, iyice sabunluyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Onu bir daha sabunlayıver. Bir müzik aç da şöyle bir keyfimiz yerine gelsin ha Gülben.
2: Müzik mi?

0: Abim açmıyor.
1: İşi vardır. Ay, ablamlar araları düzelecek diye çok mutluyum. Artık şu evde bir huzur istiyorum Neriman.
0: Huzur mu? Belki Mars'ta hayat bulunur ama bu evde huzur bulunmaz bence. Hem boşuna seviniyor bu kadar. Abim çok üzülecek onlar gidince. Yine düzelmeyecek ki araları.
1: Niye öyle diyorsun? Belki unutacak o kadını. Zaten kaç gündür tanıyor ki. Boş ver, sen şimdi düşünme bunları Neriman. Baksana ablamın yüzü gülüyor. Ben onun gülüşünü unutmuşum. Heh. Ay abla, ne kadar güzel olmuşsun.
2: Han nerede, konuştunuz mu?
0: Açmıyor.
2: Ha, tamam. Bir daha ara.
0: Tamam.
2: Her şey tamam. Hiçbir eksiğimiz kalmadı.
1: Çok güzel olmuşsun.
3: Böyle oturacak mıyız? Gitsene ya yanlarına.
4: Yok, istemiyorum. Baş başa gelmişler, rahatsız etmeyelim şimdi.
3: Tamam, madem yanlarına gitmiyorsun bir şarkı iste. Mesaj çak kıza.
4: Ne şarkısı isteyeceğim şimdi?
3: Ulan ne biçim aşıksın sen ya? Bir playlistin de mi yok? Tüy yazıklar olsun be.
4: Yok.
3: Bekle sen.
4: Esat, gel buraya, rezil etme bizi.
3: Ya bir dakika ya, bir dakika. Bütün bütün var mı abi sende?
5: Bende var ama.
3: Sözlerini boş ver, ben söylerim.
5: Tamam abi, tamam.

0: Duymuyordur abla. Gelir şimdi birazdan.
1: Bunlar da soğumuştur. Ben şunları ısıtayım da babaya da yemeğini vereyim. Bekletmeyelim. İlacını alacak.
0: Tamam abla.

0: Aferin. Bıyıklı. Şey, takma mı onlar?
1: Bravo be. Oturabilir miyim?
2: İnci biz...

0: daha da zorlaştırıyorsun, farkında mısın?
1: Ben mi zorlaştırıyorum? Az önce gözümün içine bakıp dans ediyordun benimle.
0: Zorlu oldum.
1: İnci, ben buraya seni son kez yakından görüp biraz konuşmak için geldim. Biliyorum bir daha seni göremeyeceğim. Evden de gideceksiniz.
0: Gideceğiz, evet. Daha kolay olacak böyle. Alt tarafı 3 gündür tanışıyoruz ha. İnsanlar 25 yıllık ilişkilerini bitiriyor. Bu kadar zor olmamalı. 3 gün ya. 3 gün. Biz ne biliyoruz ki zaten birbirimiz hakkında?
1: Ne biliyoruz?
0: Evet.
1: Diyelim ki her utandığında saçını kulağının arkasına attığını bilmiyorum. Sevdiğim bir filmi izlerken en acıklı anda değil, en mutlu anda gözlerinde olduğunu bilmiyorum diyelim. En sevdiğin çiçeğin Yasemin olduğunu da bilmiyorum. Onu sadece tahmin ediyorum. Çünkü sen hep Yasemin gibi kokuyorsun. Turşuyu çok sevdiğini, heyecanlanınca burnunun terlediğini, korkunç bir sürücü olduğunu bilmiyorum diye.

bakma, şunu çok iyi biliyorum İnci. Ben seninle ilgili her şeyi, ama her şeyi bilmek istiyorum.

0: Sen ne acayipsin ya. Tövbe tövbe.
1: Efendim?
0: Baktıkça güzelleşiyorsun. Bak tamam, hani böyle ilk bakışta normal, sıradan bir tipsin ama... yani baktıkça insanı içine çekiyorsun sen. Resmen sarhoş oldum ya.
1: Ay, sen buna iltifat mı ettin sen, ha? Bıyık mı?
0: Yap tabii sen nazını, yap. Ama bugünü yaz bir kenara. Bugün burada hiç beklenmedik bir şey oldu.
1: Ne oldu?
0: Seni gördüm. Artık varlığından haberdarım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: Bak tatlım, sen bu hikayenin yancısısın. O yüzden bana hiç yürüme. Bizim tek bir vazifemiz var, o da onları bir arada tutmak. Bu kadar. Kapış?
0: Niye ya? Bizim bir hikayemiz olamaz mı yani?
1: Ay Aydın ya. Pardon, biz hesabı alabilir miyiz?
2: Yapamam. Çok üzgünüm. Aa.
1: Bunlar niye hala geliyor?
2: Hadi gidiyoruz.
1: Ne oldu? Bir saniye. Bir dakika dur.
2: Geç kaldım zaten, gidiyoruz.
1: Tamam bir saniye dur. Hesabı ödeyeceğim daha istedim.
0: Ne oldu? İki dakika yukarı çıktınız, ne oldu?
3: Hiçbir şey. Hiçbir şey olamıyor zaten. Sorun da bu.
1: İnci, İnci. Ya ne oldu, ne oldu? Bir anlatır mısın bana?
2: Sonra konuşuruz.
4: Abim gelir şimdi bence.
5: Tabii tabii, gelir. Zaten şu hazırlığı görünce bizi beklettiğine çok üzülecek.
1: Gelse bile ne bizi, ne yaptığımızı göreceği yok. Siz anlamadınız mı hala?
6: Oo, İncanım, hoş geldiniz. Biz de gözümüz yollarda sizi bekliyorduk.
2: Dedeciğim, biliyorsun Esra'yla'ydı.
6: Biliyordum, biliyordum. Misafirimiz var da o yüzden söyledim.
2: Uygar?
7: Hoş geldin canım.
2: Ne işin var senin burada?
6: Uygar beni ziyaret etmek istemiş. Senin bana çekinip de söyleyemediğin şey için.
2: Ne için?
6: Ben sizi meslektaş zannediyordum. Meğer siz çoktan evlenmeye karar vermişsiniz.

0: Nihayet evin yolunu buldun. Hayırdır? Neredeydin bu saate kadar?
1: İşim vardı.
0: Tenezzül edip haber vermiyorsun. Bari telefonlarını aç. Başımıza bir şey gelse haberin olmayacak.
1: Bir şey mi oldu?
0: Sanki umurunda. Gene onun yanındaydın değil mi? Gene efsunlanmış gibi peşine düştüm.
2: Bir şey demeyecek misin? Evet, seni dinliyorum.
3: Ne diyeyim dede ben? Ya yok öyle bir şey. Kendi kendine gelin güvey olmuş, kalkmış buraya gelmiş. Ben ne diyeyim ya?
2: Demek kendi kendine gelin güvey olmuş ha? O öyle demiyor ama. 2 senedir birlikteymişsiniz. Birlikte evlilik hayalleri kuruyormuşsunuz. 2 sevgili.
3: Gerçekten yok.

0: Sevgilin falan değil artık.
1: Artık. Ha doğru yani. Benle meslektaşım diye tanıştırdığın çocukla sevgiliydin sen. 2 yıldır. Gizli hayatına dair bilmediğin başka şeyler varsa onları da anlat. Anlat ki torunum kimmiş, öğreneyim.
0: Yok dedi gerçekten. Öyle onu demeye çalışmadım.
1: Daha fazla hayal kırıklığına uğratamaz derken bunları da duydum ya. Helal olsun sana.

0: Ya senin derdin ne ya? Niye geliyorsun buraya? Amacın ne? Ne istiyorsun hala benden?
1: Benim ne istediğim gayet net. Anlamamakta direten sensin.
0: Ne sanıyorsun? Buraya gelince ne? Evlilik deyince seni bir anda benimseyeceğini mi sanıyorsun?
1: Dedem beni sever, biliyorsun. Ayrıca beni gayet iyi karşıladı, sağ olsun. Kızdığı ben değilim, sensin. Bu gizli hayat falan derken ne kastetti ben çok anlamadım.
0: Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Defol! Defol! Ya defol! Bak. Çekil! Çekil! Çık git! Hayatımdan
1: ya,
0: git!
1: Ya bu kadar yetti sana, ben de bir...
0: Çekil ya! Çık dışarı! Çık git artık! Çek!
1: Bunu sen istedin! Sen istedin!

0: Hadi bizi geçtim. İnsan dedesinin karşısında biraz yüzünü eğer de uzak durur. Ama nerede o kadın da o? Hala seni ağına düşürmeye çalışıyor. Han bak gözünü seveyim dikkat et. Sana yalvarıyorum bırak ne hali varsa görsün. Allah'a yakın bizden uzak. Zaten gidecekler. Vallahi hakkımı helal etmem sana. Annem gibi koyarsın benimle mezara.
1: Abla ne istiyorsun benden?
0: Ne isteyeceğim? O ahlaksız kadından korumak istiyorum ben seni.
1: Tamam. Sağ ol.
0: Tamam mı?
1: Beni koruduğun için teşekkür ederim. Müsaadenle odama gidebilir miyim artık?
0: İyi de ben her gün sen o kadınla görüşürsen seni nasıl koruyacağım?
1: Senin derdin ne İnci'yle ne de başka biriyle.
0: Benim tek derdim İnci denen o ahlaksız kadınla, başka kimseyle değil.
1: Sen sadece yalnız kalmaktan korktuğun için yapıyorsun bunu. Ama şunu anla artık. Ben kendim istediğim için buradayım. Ailem için. İnansan da inanmasan da seni sevdiğim için buradayım ben.
0: Yalan söylüyorsun. O gün dedim bana hak ettiğin hayatı yaşarsın dedim burada bana.
1: Belki de budur hak ettiğin hayat. Böyle dört duvar arasında. Kardeşlerimle. Ha? Hep beraber ölür gideriz burada. Kimseyi sevmeden, bize sevdirmeden. İyi mi böyle? Nasıl? Böyle sevgisiz.
0: Yahu dünyada sevecek başka kadın mı kalmadı be? Neden illa o?
1: Senin de her zaman söylediğin gibi kader.
0: Kabul etti. Bak itiraf etti işte seviyor o da onu.
2: İnanamıyorum.
0: Duydunuz siz de değil mi? Gördünüz. Gördünüz dedi işte.
3: Safiye Allah aşkına artık söylenme. Bak çocuk bir şey demedi ki sana.
0: Daha ne diyecek? Gözümün içine baka baka dalga geçti benimle.
2: Öyle bir şey yapmadı abla. Sizi sevdiğim için buradayım dedi. Bir yere gitmeyeceğim dedi.
0: Yalan söylüyor yalan. Ben biliyorum daha da kötüsü olacak. Allah bilir o kadını da getirip yerleştirecek bu eve. O kadını getireceğim.

0: Ne söyleyeceğim, ne yapacağım bilmiyorum.
1: Dede, bak bu sefer lütfen beni bir dinle.
0: Hadi sana yalanın yanlış olduğunu öğretememişim. Ama belli ki utanmayı da öğretememişim. Yazık. Yazık yine yazık.

0: Dede, biliyorum ne kadar kızsan haklısın ama lütfen bir açıklama yapmama izin ver.
1: Hala yüzüm var diyorsun. Yalanlar bitmiyor. Bitmiyor ya. Daha ne var? Bak kızım, ben artık şaşırdım.

0: İnci? İyi misin? Ne yapıyorsun burada? Ne oldu?
1: Hiçbir şey.
0: Nasıl hiçbir şey? Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ne olur ağam. Yalnız kalmak istiyorum, git.
0: Gitmeyeceğimi biliyorsun.
1: Lütfen git. Bak şimdi görürlerse daha da kötü olur.
0: Ne daha da kötü olur?
1: Benim bir olayı daha kaldıracak gücüm yok. Anlamıyor musun?
0: İnci.
1: Bak 2 dakika ayrı kalamıyor ondan. Yeni gitti yanına. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Önce bu apartmana yerleştirdi o kadını. Sonra da bu eve getirecek. Bu evin hanımı yapacak onu.
2: Abla nereden çıkartıyorsun bunları? Hem niye getirsin onu buraya? Giderler kendi düzenlerini kurarlar.
3: Olur mu öyle şey? Neriman ne diyorsun? Hayır zaten kendi söylemedi mi? Burada hep beraber yaşlanacağız diye. Değil mi baba?
4: An için dünya bir yana, ailesi bir yana. Sen bunu bilmez misin? Bunu daha nasıl anlatsın çocuk sana? Ne desin Safiye?
1: Yok. Onlar bir plan yapmış belli. Planlarını yapmış onlar.
4: Niye böylesin sen kızım? Bu çocuk kendini beğendirmek için sana ne yapsın? Niye eziyet ediyorsun ona? Öbür kadından ayırdın da ne oldu? Mutlu mu oldu çocuk?
1: Kurtardım ben onu o kadından. Sağlam popuş değildi. O bizim ailemize yakışmıyordu. Bu, hele bu ondan beter çıktı.
4: Nereden biliyorsun?
1: Biliyorum çünkü ahlaksızın teki o.
4: Dünyada sadece kötüler ve canavarlar yok. Madem onu beğenmiş, sevmiş, bırak yaşasınlar. Niye ille de yalnız kalsın istiyorsun? Sana bana mı benzesin? Hayatını harcasın mı?
1: Sen harcadın mı hayatını? Çocuklarına bakacağım diye yalnızlığa mı mahkum oldun?
4: Yanlış anladın. Ben öyle demedim.
1: Yok yok ben yanlış anlamadım. Gayet anladım ne demek istediğini. Hiç sevmedin bizi ya. Hiç sevmedin ya. Hep nefret ettin bizden. Hep ayak bağı olduk ya. Hele ben. Hep utandım benden.
4: Ne olur böyle söyleme kızım.
1: Ölmemi tercih ederdin değil mi baba? Ha? Ya bir kere dedim mi? İyi ki Safiye var. İyi ki bakıyor kardeşlerine diye. Ha bir kere.

0: Hiç sahip çıkmadın bize. Hele bana. Hiç sahip çıkmadın, hiç sevmedin. O yüzüne eğdiğin Safiye'nin sorumlusu sensin.
1: Tamam, peki. Sana babalık edemedim. Ben suçluyum. Haklısın kızım.
0: Haklıymışım. Benim haklı olmam neyi değiştirecek? Hı? Sizin için ziyan ettiğim gençliğimi mi verecek? Yoksa önüme pırıl pırıl bir gelecek mi serecek? Neyi değiştirecek haklılığı?
2: Babanın ne suçu var abla? Niye adamın üstünden gidiyorsun bu kadar?
0: Sus be! Sen de bileceksin. O suçunun ne olduğunu çok iyi biliyor. Değil mi baba? Ha? Diyorsunuz ya. Ben bu evi hapishaneye çeviriyormuşum arkamdan diyorsunuz, biliyorum. Cehennem diye bu ev. O cehennemin ateşini körükleyen ben değilim. Babanız. Değil mi baba? Ha? Söylesene, cevap versene, değil mi? Ha, yalan mı baba? Yalan mı?
2: Baba.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
9: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ah, Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
10: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
9: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
11: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
12: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
13: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
14: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
15: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
4: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
5: A101'de haftanın yıldızları. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 295 lira. Kahve dünyası tam bol çeşitleri uygun fiyatlarla.
6: LGS annem. Bak 3-4-5 All Star'da akıllı ödevlendirme, eğlenceli ders anlatımı, gelişmiş analiz sistemi, bir de kafam kadar kaynak seti var. Vallahi benim çocuğumun zamanında olsaydı bir saniye düşünmez 3-4-5 All Star'la hazırlardım onu LGS'ye.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hodri Meydan, 14-20 Eylül tarihleri arasında Migros 5 litre natural sızma zeytinyağı 1299 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
9: Baba, babacığım. Abla ne bakıyorsunuz bir şey yap. Ambulans ar. Ambulans. Hadi, hadi ara çabuk.
10: Ambulans olmaz. Ha, içeri girer. Adamlar babamı mikrop bulaştırır, olmaz.
9: Ne diyorsun sen? Babam ölüyor burada. Hadi abla, hadi ara ne olur.
10: Olma, ambulans olmam. Hani ara. Hani ara.
9: İyi olacaksın. Tamam, iyi olacaksın. Geçeceğim.
11: Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız?
9: Ambulans arayacaksın abla, hadi, hadi. Baba, baba.
11: Abla.
9: Babacığım.
10: Ambulans olmaz. İçeri girerler.
9: Safiye abla.
10: Pislikle babamı daha hasta eder, olmaz.
9: Safiye abla bir şey yap. Tamam, ambulans gelmiyor. Biz gidelim o zaman. Ama hastaneye götürmemiz lazım, hadi. Hadi koş abla, ne olur koş, hadi. Baba.
11: Abla.
9: Babacığım. Hadi. Babacığım. Baba. Babacığım.
12: Ne oluyor? Han beylerden geliyor.
13: Eyvahlar olsun, yine bir şey oluyor.
14: Hayırdır, ne oluyor?
9: Safiye abla niye duruyorsun? Hadi sene, bak vaktimiz yok. Koş, koş hadi. Ne olur, ne olur.
10: Babam.
13: İnci. Dur, lütfen kaçma benden. İnci. Ne kadar kaçarsan kaç. Aramızdaki mesafe uzamıyor, görmüyor musun bunu? Ne olur izin ver, yanında olayım. Anlat bana ne oldu?
11: Ne yapsam olmuyor. Kimseyi mutlu edemiyorum. Ne dedemi, ne seni, ne kendimi. O kadar yoruldum ki.
13: Gel buraya. Madem ayrılmamız hiçbir şeyi düzeltmeye yaramadı, o zaman bize bunu niye yapıyorsun İnci? Senin de gözlerinde bizi görmesem, İnan çıkardım hayatından. Çok zor olsa da yapardım bunu. Ama kalbinin sesini duyabiliyorum ben senin. Gel bize bunu yapmayınca.
11: Benim ne dediğimin ne önemi var ki? Ne senin ablam, ne de benim dedem bizi asla kabul etmeyecekler. Bunu sen de biliyorsun.

0: Peki onları kabul etmek zorunda bırakırsak?
1: Nasıl?
0: Evlenerek.
1: Ne?
0: Evet İnce. Gel bu defa başkalarını değil, bizi seç. Herkese, her şeye rağmen evlen benimle.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Helal olsun Müdür Bey. Sonunda memleketi savaşın eşiğine getirmeyi başardınız.
1: Ne duruyorsun kardeşim? Girmeyecek misiniz? Ben ekibime talimat verdim. Benim ekibim girecek.
2: Ankara'dan iyi fırça yemişsiniz anlaşılan. Ama İstanbul'dan giriş emri yok. Oyalayın diyorlar.
0: Ömrümüzü çürüttüler kardeşim. Saçlarımızı döktüler. Biri savaş der, biri savaşma der. Pimpon topu bile bizden daha ağır.

0: Allah aşkına artık çıkıyoruz de.
1: Adam alınmış müdür bey, çıkıyoruz.
0: Giriyoruz.
2: Tim.
3: Adaş, ciğerlerin sağlamdır inşallah. Şimdi bunlar etrafı sise boğarlar.
4: Aradan tüyen tüyer diyorsun yani.
3: Kurt puslandırılmış havayı sever.

0: Burası konsolosluk değil. Sizin burada hiçbir yetkiniz yok.
1: Müdür bey, içerideki adam benim ülkemin diplomatı.
0: Yönetmem gereken bir operasyon var. Sizinle tartışacak zamanım yok.

0: Teröristler?
1: Efendim, öyle öyle geçirdik.
2: Teröristlerin cesetlerini görmek istiyorum.
3: Yarın adli tıbbın morguna gelirsin, orada görürsün.

0: Canım, neyin var senin böyle? Telefonda sesin çok kötü geliyordu.
1: Çok kötüyüm Birsen. Polat'ın hesabını soracağım derken öyle şeyler çıkardılar ki karşıma. Hayatımın en büyük hesaplaşmasını yaşatıyorlar.
0: Ne oldu? Anlat.
1: Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Meğer bütün hayatımı onlar şekillendirmişler. Bütün sırlarıma vakıflarmış.
0: Kimler? İhtiyarlar dediklerin mi?
1: Evet.
0: Seni korkutmalarına izin verme. Bunlar klasik istihbarat numaraları.
1: Öyle değil Birsen. Bu çok farklı. Annemin ölüm döşeğinde olduğunu söyledi adam bana.
0: Leyla, senin annen ölmemiş miydi?
1: Benim için öldü Birsen.
0: Benim için öldü ne demek? Ölüm döşeğindeymiş diyorsun.
1: Annem bizi ben çocukken terk etti. Benim o günden beri annem yok. Benim için öldü. Hayatım boyunca Polat'la bile paylaşmadığım tek sırrımdı bu. Ama biliyorlar işte. Yaşadığını da biliyorlar, nerede olduğunu da.
0: Bunlar manyak mı? Herkesi böyle fişliyorlar mı?
1: Orasını bilmiyorum ama fişlemekle kalmıyorlar. Hayatına nüfuz ediyorlar.
0: Nasıl?
1: Bu beni ortaokulda hukuka yönlendiren Tarih Hocam. Bak, onların adamı. Bunu sen de tanırsın. Üniversitedeki anayasacı, Hasan Hoca. Beni savcı olmaya yönlendiren adam. Bu da onların adamı.
0: Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bunlar beni savcı yaptı mı diyorsun?
1: Birsen, beni yönlendirdiler diyorum. Çocukluğumdan beri takip ediyorlarmış. Beni zayıflatan diyetisyen bile bunlarla çalışıyormuş. Adamla güya tesadüfen tanıştım ben.
0: Yok artık. Canım, artık bunları bildiğine göre seni daha fazla etkileyemezler.
1: Keşke öyle olsa Birsen. Önüme öyle bir şey koydular ki yine karma karışık oldum. Polat'ın hesabını bile soramıyorum.
0: Görecek misin anneni?
1: Çok yorgunum. Bunları sonra konuşsak.
0: Nasıl istersen canım.
2: Okan Bey, ziyaretçiniz.
3: Misafirim.
2: Buyurun.

0: Ne oldu Cahit?
1: Dosyayı buldum.
0: Kimmiş?
1: Al kendin bak. Nasıl olsa ben söylesem de inanmazsın.
0: Sen mi benle kafa buluyorsun? Yoksa bunlar mı bizle kafa buluyorlar?
1: Bilmiyorum Abdülay. Ama bizi yemlemek için bu kadar tezgah kurulur mu? Ondan da emin değilim.
0: Manyak olma Cahit. Maskeli'nin hakikaten pusat olabileceğini düşünmüyorsun herhalde.
1: Abdülay. Leyla, sen, ben gördük. Ama üçümüzden başka Erhan çıksa ona bile şaşırmam.

Alo. Alo. Alo.

0: Ne yapacağız Abdüle? Pusat'ı bulacağız. Pusat, ben Abdüle. Neredesin, ne yapıyorsun?
1: Şehir dışındayım abi. Birkaç gün işlerim var.
0: Acil görüşmemiz lazım. Hemen atla gel.
1: Gelemem abi.
0: Ne demek gelemem? Önemli işlerimiz var.
1: Abi benim de burada önemli işlerim var.
0: Tamam gülüm. Neredeysen söyle, biz gelelim.
1: Alo. Sesin gidiyor Abdüley abi. Alo.
0: Alo.

0: Pusat.
1: Alo.
0: Bana ayak yapıyor.
2: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.

0: sekiz parmağın daha var.
1: Dur, yapma Tom.
0: Bir şey söyle ki durayım.

0: şimdi nerede?
1: Bilmiyorum. Şimdi bilmiyorum. Ama sabah nerede olacağını biliyorum.

0: Kimsin kardeşim sen? Taşıdığımız malzemeden daha fazla önem veriyorlar sana.
1: Ona göre hizmet isterim.
0: Rahat ol. Kaptan köşkünü sana tahsis ettim.
2: Diplomatik bir skandala dönüşen saldırının failleri öyle ele geçirilirken yetkililer teröristlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.
3: Efendim, Eşref Bey geldi.
1: Gelsin. Rezaleti görüyor musun Eşref?
4: Sencer Bey, siz bu baskının gerçekleştirileceğinden haberdar mıydınız?
1: Hesap sormak için yanlış yere gelmişsin Eşref.
4: Ben sizin ak saçlıyla beraber hareket ettiğinizi düşünmüştüm. Ama anlaşılan yanılmışım.
1: Böyle bir saçmalık hangi devlet aklına sığar ki Eşref? Bölgesel güç olacağız diye bütün bölgeyi yangın yerine çevirecekler.
4: Bu Ankara'nın işi değil Sencer Bey. Bizimkilerin işi.
1: Daha fenası, maskeli bir adam sürmüş ortaya. Güya iz bırakmıyorlar. Komik duruma düşüyoruz Eşref. Aksaçlı telefonlarıma bile çıkmıyor.
4: Bütün istihbaratı bunların emrine verdi Aksaçlı. Kendi adamlarıma sözümü geçiremiyorum.
1: Aksaçlı benim böyle bir şeye izin vermeyeceğimi bildiği için olağanüstü toplantı düzenleme imkanımı elimden aldı. Üyeleri Türkiye'ye getirip onlara ulaşmamı engelledi. Elim kolum bağlı oturuyorum burada.
4: Benim elim kolum bağlı değil Sencer Bey. Ben her bir üyenin nerede olduğunu biliyorum. İsterseniz heyeti olağanüstü toplayabilirsiniz. Bunun sonuçlarını ben göze alıyorum. Siz de alıyor musunuz?

0: Var mı hareket?
1: Yok.
0: Cahit abiler nerede kaldı?
2: Ne yaptınız Akif?
0: Bütün gece buradaydık. Giren çıkan olmadı.
2: O zaman biz girip bakalım.

0: Çakır burada değil kardeşim. Ne yapıyorsunuz?
1: Burada değilse nerede?
0: Bilmiyorum.
1: Reis, sıktırma kafana söyle.
0: Sıkacaksan sık. Konuşmayacağımı biliyorsun.
2: O kadar büyük konuşma. Sonunda lafını yemek zorunda kalacaksın.
1: Reis, bak seni severim. Normalde olsa kafana sıkar geçerdim. Ama bu mesele başka. Kafayı yemek üzere mi lan? Bu saat nerede konuşacaksın? Yoksa alem bir ömür seni konuşacak.
0: En azından şerefli diye konuşacak. Çakır'ı satmadı diye konuşacak.
1: Ya, alemin en büyük dansözü olarak konuşacak.
0: Abdüley. Sana yakışmaz.
2: Ama sana etek çok yakışır reis. Akif, git şuradan yanar dönerli şekilli bir etek al gel.
0: Tamam, götüreceğim sizi Çakır'a.

0: Öyle anlaşmamıştık. Telsizden mesaj geçtiler. Kılavuz kaptan alacaksın diyorlar. Ajan mı gönderecekler?
1: Rahat ol. Gelenleri ayarladım. Benim elemanlarım. Dönüp baktık bir şey yoktu diyecekler.
0: Tamam.

0: Bu haliniz ne oğlum? Ajan mısınız, kaçak mısınız belli değil.
1: Burası soğuk, içeride konuşalım.
0: Konuşacak bir şey yok. Gidip baktık, içeride bir şey yok diyeceksiniz.
1: Ya görmem lazım. Görmeden olmaz.
0: Ne saçmalıyorsun lan sen? Atın bunları aşağı.

0: Yaklaşma. Bir adım daha atarsan burada hep beraber ölürüz. Blöf yapmıyorum. Beni denemeye kalkma. Erkan, şu herifi başımdan almazsan hep beraber öleceğiz.
1: Semih, kimsenin ölmesine gerek yok. İstediklerimizi söylersen istediğin yerde krallar gibi yaşarsın.
0: İhtiyarlar senle benim yaşamamıza izin verir mi sanıyorsun sen?

0: Diğerlerini ne yapacaksınız?
1: O senin meselen değil artık.
0: Dua et. Bu İranlılar beni yaşatmasın. Yoksa oradan sağ çıkarsam seni de, babanı da ölmekten beter edeceğim.
2: Gidelim Kara. Kandil'dekiler dört gözle seni bekliyor. Müjdeyi verdik, heyecanlandılar. Bekletmeyelim, yürü Kara.
3: İvan, durun.
2: Ne oluyor general?
3: Türkiye'de kıyamet kopuyor. Karayı size vermekten vazgeçtim.
2: Dalga mı geçiyorsun sen bizimle?
3: Atın bunları dışarı.
2: Sana bunun bedelini ödetiriz general.
0: Ne oldu da birden kıymetiniz arttı?
3: Sana tek bir şey soracağım. Söylersen adamlarının hayatını bağışlarım. Türk istihbaratı adına eylemler yapan maskeli kim?

Sol elinle yavaşça silahını çıkar. Yavaşça. Sakın bir hareket yapmaya kalkma. Yavaşça yere bırak.

0: kimin adamısın? Kimin için çalışıyorsun?
1: Abi, kimin için çalıştığımı biliyorsun.
0: Pusat! Beni delirtme. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Kimin için çalışıyorsun?
1: Faruk Bey, sen mi kaçırdın? Bana ihtiyarlar ne dediyse onu yaptım.
2: Senin bildiğin ihtiyar ne olacak? Ya huzur evinde, ya kabristanda. Adam gibi anlat.
1: Anlatacak bir şey yok. Ne yapacaksanız yapın.
0: Pusat! Sen bizim haberimiz olmadan nasıl ihtiyarlara giriyorsun?
1: Beni sokan Polat abi.
0: Ne diyorsun lan sen?
1: Doğruyu söylüyorum. Polat abi Memati'nin ölümünden sonra bana özel görev verdi.
2: Ne göreviymiş bu?
1: İhtiyarların emrine girdim. Daha fazlasını anlatamam.
0: Ne demek anlatamam lan? Anlatacaksın.
1: Sıkacaksan sık. Anlatamayacağımı biliyorsun.
3: Sen heyet üyesin, nasıl kaçırıyorsun ihtiyarlara çalışıyorsan?
1: Koçum, sana hesap verecek değilim. Sen kimsin bana hesap soruyorsun?
0: Ben sorularıma cevap almadan bu adama dokunanı öldürürüm.
2: Abdüley.
0: Sen karışma Cahit.
2: Abdüley baskın.
4: İndirin silahlarınızı. İndirin.
0: Ben bu saatten sonra mermiden başka bir şey atmam. Çekip gidin.
5: Siz kim oluyorsunuz da bizim adamımızı alıyorsunuz?
0: İyi ki geldin. Buradan çıkışın yok. Bizi Aksaçlı'ya götüreceksin.
5: Böyle bir şey mümkün olmadığını bilmiyor musun?
0: Ben bir şey biliyorum. Polat Alemdar'ı öldürenlerden hesap sormadan ölmeyeceğim.
5: Benim. Sorabiliyorsan sor.
0: Ben size birinin dur demesi lazım. Siz kendinizi ölümsüz mü sanıyorsunuz?
6: Abdüney dur.
2: İndir o silahı.
0: Abdüley sen de. Benim verecek bir canım kaldı. Onu da bunu yeryüzünden silmek için vermeye razıyım.
2: Abdüley.
6: Kusura bakma. Böyle olsun istemezdim.

0: Sen artık ölü bir adamsın. Heyet üyesini kaçırmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun sen? Ben ölülerle konuşmam.
1: Ben yalnız ölmem. İkinizden biri benimle öbür tarafa gelecek. Evet Faruk Bey, Semih Semih diyordun, getirdik. Konuşun.
2: Semih, Memati'yi öldürmeye emrini sana ben mi verdim?
0: Sadece onu vermedin. Aksaçlı'yı öldürme emrini de sen verdin.
2: Şeref! Sen kimin köpeğisin?
0: Erkan, bu ihtiyarları sen de benim kadar tanırsın. Emri verirler, sıkıştılar mı altta kim varsa üzerine yıkıp ezip geçerler.
2: Peki diyelim ben sana böyle bir emir verdim. Ben... Sen niye sormadın Aksaçlı'yı öldürtmek ne demek? Olur mu böyle şey diye senin yemininde var mı Aksaçlı'ya ihanet?
0: Erkan bu numaraları yemez Faruk Bey. Benim Aksaçlı'yı tanımayacağımı, öldürürken kimi öldürdüğümü bilmeyeceğimi o da biliyor.
1: Fedai! Bunların ikisine de sıkalım gitsin. Ben çıkamıyorum bu işin içinden.

0: Şimdi seni elektrikle öyle bir öttüreceğim ki. Bakalım kaç voltta bağlamaya başlayacaksın. Yürü. Otur.
1: Bunların hesabını hem sizden hem de size emir verenlerden soracağım. Maskeni çıkar. Kimsin, nesin göreceğim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türksel var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom, değerli hissettirir.
7: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver,

0: dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Woofy uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Woofy uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
1: Bambim var benim.
2: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver.

0: Ben bu yıldızlarla makar yapıp havalı oluyorum.
1: Taze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazalarında.

0: LGS annem. Bak 3-4-5 All Star'da akıllı ödevlendirme, eğlenceli ders anlatımı, gelişmiş analiz sistemi. Bir de kafam kadar kaynak seti var. Vallahi benim çocuğumun zamanında olsaydı bir saniye düşünmez 3-4-5 All Star'la hazırlardım onu LGS'ye.
1: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Oldum.
1: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
11: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve

0: kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet Albin.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumu bu. Al beni al.
4: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını

kredisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Burada'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver.

0: fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma. Getir, bir mutluluk
1: getir. Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Abi neler oluyor? Neden vazgeçtiler seni İranlılara vermekten?
1: İranlılara dedim ki... ben bakisiz, bir de imdatsız gitmem. Onlar da bana dedi ki... aman aman aman kalsın dedi.
2: Bizi düşünmene gerek yoktu abi. Sen canını kurtar, dayımın intikamını al. Biz burada ölsek de önemli değil.
1: Eyvallah.
3: Abi, Şamil'in durumu iyi değil. Ne yapacağız?
1: Siz ihtiyarları az çok biliyorsunuz değil mi?
3: Ne oldu ki abi?
1: Maskeli diye birini duydun mu hiç?
3: Yok abi. İhtiyarların öyle bir tarzları yok. Belli semboller kullanıyorlar ama böyle bir şey değil.
1: Neyse. En azından belli bir süre kefeni yırttık. Bir takas mevzusu dönüyor ama ben de tam anlamadım.
0: Abi, tam fırsatı. Takas olacaksa bizi götürürlerken tüyelim.
1: Yok Baki. Takastan önce kaçmamız lazım. Yoksa takas için gelen adamlarımızın hayatını tehlikeye sokarız. Kaçmamız lazım da nasıl?
4: Takası falan unutun. Füzeleri güvene aldıktan sonra hepsini öldüreceğim.
5: General, Moskova bu işin sessiz bir şekilde bitirilmesini istiyor. Eğer füzeleri geri alamazsan, bundan sonra hizmetlerine Sibirya'da devam edersin.
6: Baba, bu iş çok riskli olmaya başladı. Bırak Moskova'nın istediği gibi takası yapıp bu işten kurtulalım.
4: İvan, mesele ne füzeler ne de para. Kimse benim itibarımı böyle düşüremez. Şimdi geri adım atarsak bir daha kimseye sözümüz geçmez. Kimseyle iş yapamayız. Füzeleri alıp karaları öldüreceksin.
7: Efendim. Faruk Bey'in korumasını ben sağlıyorum.
8: Emrin dışına çıkmak. Ne demek? Sana Faruk Bey'i aramayacaksın dedik. Sen kalkıp kafana göre iş yaptın.
7: Efendim benimle oynadınız. Attığım her adımı Aynur'dan öğreniyordunuz. Ama hiçbir şey söylemediniz.
8: Söylememe ne gerek var? O kadar eğitim aldım. Yanındakinin ne amaçla seninle hareket ettiğini çözemedin.
7: Haklısınız. Kendi dava arkadaşımın bu duruma düşebileceği aklıma gelmezdi.
8: Tecrübe kolay kazanılmıyor. Bundan sonra insanları tanımadan onlara güvenmemen gerek

0: ettiğini bileceksin. Aynur'a senin takım arkadaşın olabilir. Ama Aynur'a hain de olabilir. Aynur'a sana vereceğimiz görevi kıskanmış. O yüzden seni harcamış olabilir. Aynur'a ile ilgili gerçekten ne biliyorsun?
1: Arkadaşımızın verilen görevi ne pahasına olursa olsun yaptığını biliyorum.
0: Aynur'a görevini doğru yapamadı. Biz ona Abdülhey'i vurmasını, olaya müdahil olmasını söylemedik. Yaptığı hata yüzünden açığa çıktı.
2: Efendim, Abdülhey çıldırmış gibiydi. Naip'i vuracaktı. İnisiyatif almam gerekiyordu.
0: Sen Naip'i korumakla görevli değildin. Eğer öyle olsaydı bile başarısız olmuş olurdum. Çünkü Abdülhey'in kurşun sıkmasına engel olamadım. Ve bir arkadaşımız da bu yüzden can verdi. Hatalarınızı yeni görevinizde telafi edeceğinizi düşünüyorum.
1: Efendim, iki büyük hata yapmış iki şahsı birlikte göreve vermek daha büyük hatalara neden olabilir.
2: Ben öyle düşünmüyorum. Akif'le iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum.
0: Hatalarınıza rağmen size olan inancımı koruyorum. Yoksa bu görevi size vermezdim.
1: Efendim, benim kafamda bu sorular varken bu mesele çözülmeden ben başarılı olacağıma inanmıyorum.
0: Sen her türlü olumsuzluk altında görev yapmak için yetiştirildin. Bu söylediğin her şeyden önce sana emek veren eğitmenlerine saygısızlık. Şimdi git ve kendini toparla. Çok kısa bir zaman sonra Gürcistan'a gidiyorsunuz.

0: Tam zamanında yetiştiniz Mete Bey. Yoksa beni bitireceklerdi.
1: Bana teşekkür etme. Gittiğimiz yerde seni kurtarmamızı isteyen kişiye teşekkür edersin.
0: Nerede?
1: Koçum sağa çek. Hafiz. Sen şoförle öndeki arabaya geç, ofise dön. Semih'i ben götüreceğim.
2: Efendim, tek başınıza gitmeniz tehlikeli. Ben de geleyim.
1: Nafiz, vazgeçtim. Sen ofise değil, göz doktoruna git. Tek başıma mı gidiyorum ben? Semih'le birlikte gidiyorum. Hadi, hadi. Nafiz, gözlük falan verirse lens al. Bu kafa gözlük kaldırmaz.

0: Semih, ben niye şoför kullanıyorum biliyor musun? Trafik kurallarını ilk Semra annemizden öğrendim. Onun için hayatta çiğnemiyorum. E haliyle yola çıkmam biraz zaman alıyor değil mi?
1: Kızım, Ömer Bey birazdan gelir. Hüsnü yürütüyor onu. Belki onun da diyecekleri vardır sana.
2: Yok anne. Bilhassa baş başa olmak istedim. Ömer baba şimdi bir şey söyler, kıramam yaparım. Ama bu sefer de ben çok kırılırım.
1: Peki kızım. Çok mu kötü durumu annenin?
2: Onun için ağlamıyorum. Bir anne evladının kokusunu almaz mı? Evladını kokusundan tanımaz mı? Beni terk edip gitmesine rağmen yanına gittim. Beni tanımadı. Bir anne evladını nasıl tanımaz?
1: Kadıncağız ölümle pençeleşiyor yavrum.
2: Kadıncağız deme şuna. Polat senin öz çocuğun değil. Yaşasa bilmez misin? Kokusunu almaz mısın? Görsen tanımaz mısın?
1: Belki de bizim çocuğumuz olmadığı için bize emanet bırakılan Ali'ye, yani Polat'a herhangi bir anne baba gibi davranmadı. Annenin yerine koysam kendimi, ben evladımı bırakmazdım. Annem bir fani gibi ölecek. Bugün, belki yarın, belki birkaç zaman sonra. Ben kendimi senin yerine koyunca diyorum ki, mezarına gidip konuşacağına, git yüzüne konuş.
2: O bunu hak etmiyor.

0: Efendim, bu maskeli kim?
1: Hakkında bir şey öğrenebildin mi?
2: Hayır efendim. Çok dikkatli davrandı. Konuşmadı bile. Her şeyi Erkan'a yaptırıyor. Benimle Faruk Bey'i yüzleştirdiler. Erkan'ı temize çıkarmaya çalışıyorlar. Ama merak etmeyin. Ben numaralarını yemedim. İşkenceyle konuşturmaya çalışacaklardı. Mete Bey yetişti.
1: Aksaçlı'nın adamı. Ama kim? Erkan'la çalışmasından başka bir ipucu yok.
0: Efendim, Aksaçlı ile ilgili bir durum mu var?
1: Yakında her şey değişecek Mete. Aksaçlı vazifesini doğru yapamıyor.
2: Efendim, bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Sonunda Aksaçlı olacaksınız.
1: Evet. Ama maalesef sen bunu göremeyeceksin.
2: Ben size ihanet etmedim. Ömrüm boyunca bağlılıkla hizmet ettim. Bunu bana nasıl yaparsınız?
1: Hizmetlerin hiçbir zaman unutulmayacak. Ölümünle de bana en büyük hizmeti yapacaksın.
0: Buraya kadar neden getirttiniz? Söyleseydiniz orada kafasına sıkardım.
1: Konuşmadığına emin olmam lazımdı. Kaldır şunu. Geçide götür.

0: Uygun değilim, sonra gel.
1: Efendim, benim Mirsad.
0: Gelebilirsin Mirsad.

0: misafiriniz olduğunu bilmiyordum.
1: Ayakta uyuyorsun koçum. Eve giren çıkandan haberin yok.
2: Bir şey mi var Mirsad?
0: Bir ses duydum gibi geldi. Sizi yalnız zannediyordum. Kontrol etmek istedim.
2: Tamam Mirsad. Çıkabilirsin.

0: Savcı hanım, Abdülhey'i vurmuşlar.
1: Sana yalvarıyorum. Allah'ını seversen bırak öleyim.
2: Abdülhey!
1: Eğer abimizle rahatı varsa ameliyatı almasınlar. Yarım saat verin bana. O kan kaybıyla yaşamam. Ne olursun. İstemiyorum. Yarım saat. 15 dakika bile olur.
2: Abdülhey yapma.
1: Sen bana ölmek istiyorum desen billah kafana sıkarım. Bu kadar mı hatırım yok? Yaşamak istemiyorum. 15 dakika. Bunlara söylemiyorum. Laf dinlemiyorlar ki.
2: Alın ameliyata.
1: Yürüyün hadi. Yaşamayacağım hadi. Lan yaşamayacağım. İstediğiniz yeri bitik. Ben de yaşarsam leşime itler tükürsün.

0: Semih'i elinizden nasıl kaçırırsınız?
1: Efendim, biri bizi sattı. Yerimizi kimse bilmiyordu.
0: Arkanızda iz bırakmışsınız. İstihbaratın içinden bir klik, güvenlik kameraları görüntülerini sızdırmış.
1: Metheimer'ın ekibi mi?
0: Size baskın yapanın Met olduğundan emin misiniz?
1: Hafiz'i gözlerimizle gördük.
0: Biz gereğini yaparız. Metheimer Semih'i kaldırmışsa, o da haine çalışıyor demektir.
2: Adil Bey, yetkinizi de haddinizi de aştınız. Bu yaptığınızın bir izahı vardır umarım.
3: İçimizde bir hain var. Bir şekilde o hainin sen olduğunu düşünmemiz için komplo kurulmuş.
2: Her şey tamam. Ama sen benden nasıl şüphelenirsin? Beni heyete seçtiren sensin. Ben bu göreve uygun değilim dediğimde sen beni ikna ettin.
3: Faruk. Sağ kolu her taşın altından çıktı. Bütün deliller seni gösteriyordu.
2: Bu durumu bana anlatıp sorabilirdin.
3: Ben seninle konuşmaya çalıştım.
2: Adil Bey, sen bir abi, bir kader ortağı gibi bana yaklaşmadın. Bir amirin memurunu sorgulaması gibi sorgulamaya kalktın. O daha çok ağrıma gitti.
3: Yaşadığın süreç nedeniyle üzgünüm. Ancak benim yürüttüğüm vazife milletin kaderiyle ilgili. Böyle bir vazifeyi yürütürken duygularımla hareket edemezdim. Somut delillere bakmak zorundaydım.
2: Çok iyi Adil Bey. Bundan sonra ben de aklımla, mantığımla hareket edeceğim. Bu yaptığının bir bedeli var. O bedeli ödemen için elimden geleni yapacağım.

0: Ne Aynur'aymış arkadaş. Geldi ocağımızı söndürdü gitti kadın. Maskeli de o çıkmasın.
1: Yok pusat.
0: Pusat en azından bir şey. İhtiyarlar nereden pusat seçsinler? Aynuraları var.
1: Yok yok pusat.

0: Nasıl pusat?
1: Maskeyle pusat çıktı.
0: Artık hiçbir şeye şaşırmam dediğim günden beri bu kaçıncı şaşırmam acaba?

0: Akif. Yeter trip attın. Benim yerimde olsan sen de aynısını yapacaktın.
1: Aksaç da doğru söylüyor. Biz birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ama dur. Ben sana kendimi tanıtayım. Ben Abdülhamid'e sıkacağım an bu elimi kırardım.
0: Akif! Seni tanıdım. Yapma.
2: Kafanızı topladınız mı? Göreve gitmek için hazır mısınız?
1: Aynur'a size yeter. Bana gerek yok.
2: Aynur'a, Gürcistan'a gideceksin. Normalde bu kurtarma görevinde kamuflaj sağlamak için evli bir çift gibi davranacak iki elemana ihtiyacımız var. Ama sen artık tek başına gitmek zorunda kalmış gibi yapacaksın.
1: Abdülhakim'le Şamil yaşıyorlar mı?
2: Şimdilik. Eğer hemen harekete geçip onları kurtarmazsak fazla yaşayamayacaklar.
1: Aynur'un yalnız gitmesine gerek yok. Ben de gidiyorum.
2: Gürcistan'da elemanlarımızı elinde tutan Rus generalin en yakın arkadaşı, ünlü bir at yetiştiricisi.
1: Bunu yiyecekler mi? Bizim tam da bu zaman at bakmaya gitmemiz fazla tesadüfi duruyor.
2: Generale ulaşmak için elimizden gelenin en iyisi bu. Gerisi size kalıyor. Bakalım sizin elinizden ne gelecek.

0: Çakır, devletin en derinine girmişsin. Senin kafanı orada öyle bir güzel etmişler ki artık bu zehre gerek yok.
1: Boş boş konuşma. Al bunları yok et. Bana ufak bir çanta yapın. Giyecek bir şeyler koyun.
0: Hayırdır Çakır? Buradaki görevin bitti de yurt dışında mı görevlendirdin?
1: Onun gibi bir şey. Biraz dinlendirecekler beni.
2: Reis istihbarattan geldiler.
1: Gelsinler.
3: Efendim, hazır mısınız?

0: Eşref Bey, heyet üyesi olduğunuz için sizi geri çevirmedim. Ama bu yaptığınız teamülleri çiğnemek. Heyet üyeleri toplantı dışında bir araya gelemez.
1: Biliyorum. Ancak durum vahim. Ak saçlı teamül falan bırakmadı. 2000 yıllık değerlerimizi ayaklar altına aldı. Bir şeyler yapmazsak devlet de millet de tehlikede.
0: Eşref Bey, eğer bir sorun varsa bunun tartışılacağı yer bellidir. Lütfen konuyu daha fazla uzatıp benden geleneklerimizi çiğnememi beklemeyin.
1: Ak saçlı bir üyeyi kaçırtıp sorgulattı. Hala gitmemi istiyorsanız gideyim.
0: Bu son derece ciddi bir itham. Bunu kanıtlayabilir misiniz?
1: Kanıta ihtiyacım yok. Ak saçlıya sorarsanız inkar etmeyecektir.
0: Heyet üyelerinin dokunulmazlığına kimse el uzatamaz. Ak saçlı bile olsa yaptığının hesabını vermeli. Ancak tekrar ediyorum. Bunun yeri heyettir.
1: Ben de bunun için geldim. Vekil heyeti olağanüstü toplayacak. Bu konuda yanımızda olmanızı istiyoruz.
0: Eşref, konu ne kadar ciddi olursa olsun böyle kulisler ne bana ne size yakışır. Meseleyi toplantıda anlatırsınız. Bizler de orada irademizi ortaya koyarız.
2: Gittin mi göz doktoruna?
3: Düzeldi efendim.
2: Bu kaç? Söyle bakayım.
3: Efendim, maskeli ortaya çıkmış. İstihbarat almış. Sorgulamak için merkezlerine götürmüşler. Fakat şimdi kimseyle görüştürmüyorlar.
2: Bırak giyiyi. Kimmiş?
3: Pusat Çakır'mış efendim.
2: Pusat. İyi iş. Çakır'ı da zamanında az kullanmadılar. Şimdi istihbaratta ona iyi ezber yaptırırlar. Nafiz. Gidelim, ezber bozalım.

0: Efendim?
1: Eşref Bey, ben Faruk.
0: Faruk Bey, iyi misiniz?
1: Beni vekille görüştürmen lazım.
0: Faruk Bey, olanlar için çok üzgünüm.
1: Üzgün olmak yeterli değil Eşref. Bunun bedelini ödemeli Aksaçlı.

0: Doğan, çayın taze mi?
1: Burada bayağı çay olmaz.
0: Sencer Bey çok mu çay içer?
1: Koruması olduğun adamın huyunu suyunu bilmiyor musun?
0: Öğrenmeye çalışıyorum işte.
1: Sencer Bey'e sorar, ondan öğrenirsin.
0: Mete Bey'i içeri sen mi aldın?
1: Evet.
0: Yanında kim vardı?
1: Kimse yoktu, yalnızdı.
0: Bir daha bana haber vermeden kimse girip çıkmayacak.

0: Hoş geldiniz efendim. Müdür bey makamında sizi bekliyor.
1: Ne oldu? Müdürünün siyatiği mi azdı? Yoksa romatizması mı tuttu? Niye kapıda karşılamıyor büyüğünü?
0: Efendim bu aralar çok yoğunuz, kusura bakmayın.
1: Neyse koçum. Ben zaten müdürünü görmeye gelmedim. Pusat Çakır'ı sorgulamaya geldim.
0: Tabii buyurun.

0: Nerede bu maskeli bülbül?
1: Efendim, önce müdür beyle görüşmeniz gerekiyor.
0: Lan, bir adamı sorgulamak için senin müdüründen izin mi alacağım?
1: Efendim, müdür beyin size ilk elden vermesi gereken bazı önemli bilgiler var.
0: Niye daha önce söylemiyorsun bunu koçum? Nafiz, sen arkadaşlarla maskeli bülbülün yanına git. Ben müdür beye uğrayıp geliyorum.
2: Buyurun efendim.
0: İki dakika bekle koçum. Hemen girip çıkıyorum.

0: arabayı çabuk arka tarafa getir. Anlaşıldı mı? Çabuk.
1: Mete Bey, iyi misiniz?
2: Siz de benim yaşıma gelince sizin de işiniz biraz uzun sürecek.

0: Efendim, istihbaratlıki hadsizler beni pusulamaya kalktı.
1: Mete, sakin.
2: Olanlardan haberim var. Yarın her şey bitmiş olacak. Yarına kadar sana ulaşmalarına izin verme.
0: Efendim, siz güvende misiniz? Size operasyon yapmaya kalkmalarından korkuyorum.
2: Bana kimse bir şey yapamaz. Sen rahat ol. Bütün olaylar istediğim şekilde gelişiyor.
1: Sen evine git. Kimseyle görüşme.
2: Yarına çıkarsan, yarın ülke bizim.

0: Kolay'ın lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: tek diyor.
1: Türksel faturanda.
2: Sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
3: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
4: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver. Ezgi telefonunu kapında yenile.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
10: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada tek...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türksel var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.

0: Ürker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ürker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
4: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
6: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
7: Tecrübeyle sabit.
8: Modası geçmeyen lezzet. Al beni. Çikolata.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.

0: 4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: Gazetesi.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Efendim, istihbaratlıki hadsizler beni pusulamaya kalktı.
6: Mete, sakin.
7: Olanlardan haberim var. Yarın her şey bitmiş olacak. Yarına kadar sana ulaşmalarına izin verme.
5: Efendim, siz güvende misiniz? Size operasyon yapmaya kalkmalarından korkuyorum.
7: Bana kimse bir şey yapamaz. Sen rahat ol. Bütün olaylar istediğim şekilde gelişiyor.
6: Sen evine git. Kimseyle görüşme.
7: Yarına çıkarsan, yarın ülke bizim.

Yüzümü açın lan! Açın yüzümü! Açın yüzümü!

0: Yeni sahibin bu mu? Maskesini çıkarsın da adam gibi yüzünü görelim.
1: Tavsiye etmem Nafiz. Yüzünü gören yaşamıyor.
0: Erkan, koçum, yanlış yapıyorsun. Biz seninle sırt sırta savaştık.
2: Onun için mi beni arkamdan vurdunuz?
0: Lan kim arkasından vurmuş? Seni içimize ajan diye sokmuşlar. Bir de arkamdan vurdunuz mu diyorsun?
1: Bana anlatma Nafiz. Elinden gelse Mete'ye öldürtecektin beni. Buraya seni eski günleri yad edelim diye getirmedim. Semih nerede?
0: Sen beni bu kadar yıldır hiç mi tanımadın? Hiç konuştuğumu gördün mü?
1: Her şeyin bir iki var Nafiz. Eski günlerin hatırına kendini ezdirtme. Karadığın adam da adam olsa.
0: Koruduğum adam meselesi değil. Şeref meselesi. Sen olsan konuşur muydun?

Hafiz. Vücudundaki bütün kemikleri tek tek kıracak. Önünde sonunda konuşacaksın. Sakat kalmayı bekleme.

0: Geçmiş olsun Faruk Bey.
1: Sencer Bey, vekilsiz misiniz? Sizin olmanıza çok sevindim. İşim rahatladı.
0: Önümüzde çetin bir süreç var. Ben senin yerinde olsam fazla rahatlamazdım.
2: Adil Bey, Polat Alemdar tarafından alındıktan sonra dengesini yitirdi. Sinirlerine hakim olamıyor. Soğukkanlı düşünemiyor.
0: Sadece sizin kaçırılmanız değil. Siz esaret altında tutulurken öyle olmaz işler yaptılar ki bütün dünyayı karşımıza aldık.
2: Büyük elçilik resepsiyonunun basılması ancak terörist devletlerde olur.
1: Adil Bey bu noktaya nasıl geldi hala inanamıyorum. Ama artık geçmişi konuşmanın bir anlamı yok. Geleceğimizi garanti altına almak için gereken müdahaleyi yapmalısınız.
0: Ben vekil olarak üzerime düşeni yaptım. Eşref Bey'in aracılığıyla üyeleri olağanüstü toplantıya çağırdım. Ancak bundan sonrası heyetin bileceği bir iş.
2: Ben heyet üyeleriyle tek tek görüştüm. Kimse rengini belli etmek istemedi. Bu toplantıdan istediğimiz neticeyi alabileceğimizin garantisi yok.
1: Bir üyeyi kaçırmak hiç kimsenin mazur görebileceği bir şey değil. Heyetin doğru karar vermesi için elimizden geleni yapıp en iyisini ummaktan başka çaremiz yok.

0: Erkan, değil miyim ama bilmiyorum. Al şunu. Bitti mi?
1: Nasıl bilmiyorsun lan? Gelip mekanımızı bastı. Semih'i aldı.
0: Mete beni yolda indirdi. Kime götürdü bilmiyorum.
2: Bilmiyorum lan. Bilmiyorum.
1: Hafiz, Mete sır tutamaz. Nereye götürdüğünü dönünce söylemiştir.
2: Kime çalışıyor sözü kopuyor. Tek kelimesi bir onunla ilgili. Yemin ediyorum doğru söylüyorum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 15 Eylül Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle bir araya geldi. Program renkli anlara sahne oldu. Şarkılar söylendi, dondurma keyfi yapıldı. İşte o samimi anlardan görüntüler.
1: Keseyi omuzum, keseyi omuzum, keseyi omuzum. Ne yaptınız siz Samsun'u dün akşam?
2: Mikrofonu aldı, gençlerle birlikte söyledi.
1: Bir göreyim yüzünü, bir göreyim.
2: Aşık Veysel'in türküsünde de sanatçı Resul Dindar'la düet yaptı.
1: Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
2: Samsun'daki gençlik buluşması renkli anlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı soru soran gencin Çorumlu olduğunu öğrenince diyaloglar yüzleri gülümsetti.
3: Çorum.
4: Evet, Çorum'dan.
3: Ama bana bak, dün akşam ayıp ettiniz ya. Ne yaptınız siz Samsun'u dün akşam? Samsun'u 5-1 mi yendiler? Hem de Samsun'da.
2: Cumhurbaşkanı sonra da gençler için dondurma siparişi verdi.
3: Burada dururduk, o dondurma gelirdi. Başkan öyle miydi? Başını sallama, doğru konuştu değil mi? Hala o dondurma devam ediyor mu?
5: Hemen gereken yapılır efendim.
3: Yapılırsa yapılsın.
2: Siparişler hazırlanırken konu torunlara geldi.
3: Telefonda bana diyor ki, dede diyor, hani bana canavar oyuncak alacaktın? Onlar şimdi dondurma geliyor ya, bal parmaktır. Ama hiçbir şeyi de unutmuyor.
0: CHP'den ayrılıp siyaset tarihine adını yazdıran yeni parti isim kriziyle karşı karşıya kaldı. Yeni partinin isminin Yenilik Partisi ile taşıdığı benzerlik Yargıtay'a taşındı. Yargıtay itirazı haklı buldu. Yeni partiye tebligat gönderdi. Peki şimdi ne olacak?
6: Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
2: Çatlak sesler ve kaosun gölgesinde kuruldu. Yeni partide şimdi de isim krizi gündemde.
7: Türkiye'nin yeni partisinin yolu açık olsun.
2: Fitili Yenilik Partisi ateşledi. Genel Başkan Öztürk Yılmaz isim benzerliği sebebiyle konuyu Yargıtay'a taşıdı.
7: Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz.
2: Yargıtay itirazı aktı buldu. Yeni partiye isim değişikliği yönünde tebligat gönderdi. Bu senaryoda yeni parti mevcut ismiyle seçime giremiyor. Kongrede yapılırsa Yargıtay tarafından kabul görmeyecek.
6: Varıp da dönüp gidip oraya, ben dönecek halim yok oraya. Biz yeni parti yeni yoluna devam edecek.
2: Özel ve kurmaylarının alternatifleri de masada. Eğer isim krizi aşılamazsa Değişim Partisi ismi dillendiriliyor.
0: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri savcılıkta ifade verdi. Çünkü Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesinden 2 gün önce yayınlanan bölümde Kaşifoğlu karakteri benzer bir şekilde hayatını kaybetmişti. Peki senarist o karakter için ne dedi? İşte yanıtı.
8: Rahat dur Kaşifoğlu.
2: Yıllar önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kaşifoğlu karakteri eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu muydu? Senarist Raci Şaşmaz o soruyu savcılık ifadesinde yanıtladı.
9: Gelmez bakarım.
2: Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verdi. İfadelerinde dizinin gerçek hayatta ilgisi yok. Birinin ölümünü önceden bilemeyiz dediler.
10: İsteyen istediği kadar öfkeli olsun.
2: Dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulandığını söyledi Şaşmaz.
10: Açıklayabilirim karakteri. Açıklayabilirim.
2: Şaşmaz karakterin ölümüyle hikayesinin tamamlandığını ve bunun gerçek hayatta bir ilgisinin bulunmadığını da söyledi.
11: Yazılı basın açıklamamız yapılır arkadaşlar.
2: Efendim, neler? Emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'un senaryoya müdahale ettiği iddiaları da soruldu Şaşmaz'a. Raci Şaşmaz yönetmen Osman Sınav'ın Uğur'la dizinin çekimleri sırasında tanıştıklarını anlattı. Sonra dostluklarının ilerlediğini, kendisinin de bu vesileyle tanıştığını söyledi.
0: Günlerdir konuşulan Vanlı Karahaydar soruşturmasındaki yeni gelişmelere bakalım şimdi de. Karahaydar'ın ardından tutuklanan fenomen eşi Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı. Kocası Vanlı Karahaydar'ı yalanladı. 45 milyonluk takı merasiminin gösteriş amacıyla yapıldığını, Haydar Bey'in bu şekilde insanlara hava attığını söyledi. İşte ifadenin tüm detayları.
4: Arkada balya balya dövizler, önde kara para aklamadan tutuklanan Vanlı Karahaydar. Soruşturma derinleşti. Vanlı Karahaydar'ın eşi Çağla Öz de tutuklandı. Bu görüntüler çok konuşuldu. Mehmet Fatih Tançalı'nın çektiği videoda balya balya dolar ve eurolar yer almıştı. Dolar ve euroların peşine düşüldü. Ve paralar gizli bir adreste ele geçirildi. Delil niteliği taşıdığından inceleme başlatıldı. Peki Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada bu aşamaya nasıl gelindi? Fenomen Çağla Öz, Vanlı Karahaydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la evlenmiş. Çift için Van'da görkemli bir düğün yapılmıştı.
8: Zaten kendi otelimiz var. Bütün arkadaşlarım orada konaklayacak.
4: Düğündeki 45 milyon liralık takı merasimi sanal medyanın en çok konuşulanlar arasına girmişti.
9: Abi, içinde kaldım.
4: Ancak damat Tançalı'nın düğününü denetleyen polis ekiplerini korumalarıyla karşılaması üzerine gözaltına alınmıştı. Verdiği ifadede altınların kuyumcudan emanet alındığını ve düğünün sponsorlar sayesinde yapıldığını söylemiş. Kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hatta Vanlı Karahaydar'ın kiralık dediği altınlar bir evin odunluğunda bulunmuştu. Hazırlanan MASAK raporunda Mehmet Fatih Tançalan ve Çağla Öz'ün hesaplarındaki para transferinin 222 milyon lirayı aştığı belirlenmişti. Bunun üzerine raporda adı geçen Tançalan'ın fenomen eşi Çağla Öz için de gözaltı kararı verilmiş. İstanbul'da yakalanarak Van'a gönderilmişti.
8: Yoğun bir hafta gerçekten bizi bekliyor.
4: Ve Çağla Öz için de karar verildi. Mahkeme tutuklanmasına hükmetti. Adliyeden kelepçeyle böyle çıkarıldı.
8: Birkaç gündür çok bir şey atamıyorum çünkü inanılmaz gerginim, bilmiyorum.
4: Diğer yandan Öz'ün savcılık ifadesi de ortaya çıkmıştı. Eşini yalanladı. Tüm altınların satın alındığını söyledi. Ayrıca düğünde toplandığı iddia edilen milyonların hayal ürünü olduğunu belirtti. Eşinin gösteriş için talimat verdiğini ifade etti.
0: İstanbul Göktürk'teki bir spor salonunda kira zammı nedeniyle kavga çıktı. Kira 25 binden 40 bin liraya çıkarıldı. Nedenini soran spor eğitmeni kadın kickboks hocasından canım böyle istedi cevabını aldı ve kira tartışması kısa sürede şiddete dönüştü.
12: Şimdi polis çağırıp şikayet...
13: Bana durup dururken kirayı 25 bin TL'den 40 bin TL'ye çıkarttığını söyledi.
14: Kabul etmeyince de işte böyle saldırdı.
15: Şu an var bak bir de...
12: Evet.
14: Genç kadın yaklaşık 6 ay önce bu spor salonunda yer kiraladı. Pilates dersleri vermeye başladı. Ancak 1 Eylül'de karşısına bir anda 15 bin liralık zam çıktı.
13: Bana durup dururken kirayı 25 bin TL'den 40 bin TL'ye çıkarttığını söyledi.
14: Dedi, aldığı yanıt zamdan daha sertti.
13: Senesi dolmadığını, ona zam gelmediğini, neden bunu yaptığını sorduğumda bu seni ilgilendirmez diyerekten küfürler söylemeye başladı bana.
14: Tartışma büyüdü. Selma'ya yeni bir yer bulana kadar eski kirayı ödemeye devam edeceğini söyledi. Bu kez tehdit başladı.
13: 40 bin TL vereceksin yoksa seni öldürürüm, defol git buradan vesaire tarzında sözlerde bulundu.
14: Önce vurdu, ardından tekme attı, yere düşürdü ve yerde sürükledi.
13: Telefonuma karşı bana tekme atıyor, hem göğsüme geliyor bu tekme.
14: Çığlıkları duyan çevredekiler içeri koştu. Kadın yaralandı. Darp raporu aldı.
13: Ben bir eğitmen, kickboks eğitmeni tarafından şiddete uğradım.
14: Gözaltına alınan Gökhan Şeh ise saldırdığını kabul etti. Pişman olduğunu söyledi. Serbest bırakıldı.
0: 65 yaşındaki Hatice Temel arkadaşını ziyarete gittiği evde cinsel saldırıya uğramış, yaşadığı şiddet ve stresin ardından hayatını kaybetmişti. Çocukları tam 3 yıldır adalet bekliyordu ve bugün karar çıktı.
15: Bugün Hatice Temel'in duruşması değil, annemin duruşması, bütün kadınların, bütün kızların, bütün annesi olanların duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Bugün adalet yerini buldu.
14: Bu sözleri gözyaşları içinde söyledi. Çünkü 3 yıldır bekledikleri karar çıkmıştı. Hatice Temel dosyasında mahkeme son sözünü söyledi. Şükrü Ece'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Hatice Temel 10 Kasım 2023'te ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için bu eve gitmişti. Ancak arkadaşı evde değildi. Evde Şükrü Ece vardı. Mahkeme dosyasına göre Temel burada darp edildi ve nitelikli cinsel saldırıya uğradı. Evin girişindeki holde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
15: Çok büyük acı. Yani ölüm olabilir ama böyle bir şey.
16: Asla kabul edilmeyecek.
15: Asla kabul edilmeyecek bir şey.
14: Dosyaya giren adli tıp raporu kritik önemdeydi. Darp ve cinsel saldırının yarattığı efor ve stres Hatice Temel'in kronik kalp damar hastalığını tetiklemişti. Şükrü Ece bir yılı aşkın süre tutuklu kaldı, ardından tahliye edildi. Savcı ise ağırlaştırılmış müebbet istedi ve 8. duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti Şükrü Ece'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
17: Mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile TCK 102 kapsamında nitelikli cinsel istismar suçundan sanığın cezalandırılmasını hükmetti.
14: Bir başka çarpıcı ayrıntı ise sanığın son duruşmaya katılmamasıydı. Hakkında yakalama emri çıkarıldı.
17: Sanık son celse duruşmaya katılmadı, dolayısıyla hükümle beraber tutuklanması kararı verildi ve yakalama emri çıkarıldı.
14: Aile ise kararı gözyaşlarıyla karşıladı. Acıları dinmedi ama yıllardır bekledikleri adalet geldi.
15: Bugün güçlü çıktık. Bugün adalet yerini buldu. Mutluyuz, sevinçliyiz.
0: Güllü soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kızı Tuğya'nın ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Tuğya'nın şimdi de o gece üzerinde bulunan kanlı pijaması eski nişanlısının evinde bulundu.

0: ses kayıtları, kanlı pijama takımı. Güllü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
1: Acımızı yaşatmadılar bize.
0: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
2: Yarama odaklıydım. Ben sadece ona bakıyordum, yara izime bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
0: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
2: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
0: Sultan'ın itirafçı olmasının ardından Gül'ünün kızı Tuğyan tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlaması ile tutuklanmıştı.
3: Annenizi siz mi öldürdünüz?
0: Ve 11 ay sonra iddianame tamamlanmış. Yargılama gününe az bir süre kalmıştı. Ancak soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu.
1: Her şey zaten ortada. Avukatlarım zaten gerekli açıklama yapacaktır.
0: Tuğyan'ın olay günü üzerinde bulunan kanlı pijama takımı eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun evinden çıktı. Ses analizi için Tuğyan'ın ses kayıtlarının dinletildiği Eminoğlu da ilk kez konuştu. Tuğyan'ın gel gel şimdi seni atacağım dediği, Güllü'nün sebep ne diye sorduğunda sebep çok dediğini söyledi.
4: Antalya'da 6 yaşındaki Bünyamin bir anda ortadan kayboldu. Ailesi, polis, AFAD, herkes saatlerce onu aradı. Gece yarısı oldu. Küçük çocuktan hala bir iz yoktu. Ve 9 saat sonra Bünyamin bakın nerede ve ne halde bulundu.
5: Kayboldum.
6: Arkadaş demin şunun altına girdim baktım yok. Ödük şunun içinde.
7: Bilmiyorum.
8: Alalım lan.
9: Dur.
10: Bu böyleydi.
11: Saatlerdir herkes ayaktaydı. Oysa mışıl mışıl uyuyordu.
6: Tamam.
11: 6 yaşındaki Bünyamin akşamüstü evinin yakınında oynarken kayboldu.
12: Ne zaman kayboldu?
13: Akşamüstü.
11: Aile önce çevreyi aradı.
13: Her yere baktık bulamadık sonra polisi aradık.
11: Polis, AFAD ve vatandaşlar seferber oldu. Saatler süren aramanın ardından küçük Bünyamin gece saat 3 sıralarında evinin hemen yanındaki palet ve muşambaların arasında bulundu.
14: Nasılsın? İyi misin? Anlat bakalım bize, neredeydin sen? Uyudun kaldın mı orada?
11: Küçük çocuk karşısındaki kalabalığa şaşkın şaşkın baktı. Çünkü herkes onu ararken o çoktan uykunun en tatlı yerindeydi.
15: 4-5 saat aradı.
16: Allah'a şükür.
11: Bir küçük ayrıntı da yüzleri güldürdü. Bünyamin bulunduğunda üzerinde Galatasaray forması vardı. Eve döndüğünde ise bu kez Fenerbahçe formasıyla görüntülendi.
14: Nasılsın? İyi misin? Anlat bakalım bize, neredeydin sen? Uyudun kaldın mı orada?
11: Anlaşılan o gece orada uyurken hayatında bir şeyleri de değiştirmişti. Forma da onlardan biriydi.
14: Evin bahçesinde yani burada bulundu.
4: Çaresiz bir annenin feryadını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Eskişehir'de 14 yaşındaki bir çocuk için mahkemeden koruma kararı çıktı. Çocuğun yurda yerleştirilmesine karar verildi. Anne karara itiraz etti. Oğlumdan ayrı yaşayamam dedi ve yardım istedi.
17: Ben çocuğumdan ayrı istemiyorum. Ben çocuğumu yurda vermek istemiyorum.
18: Bir annenin feryadı bu. Eskişehir'de yaşayan İknur Şimşek'in 14 yaşındaki oğlu mahkeme kararıyla koruma altına alındı. Yurda yerleştirilmesine karar verildi.
17: Ayrıyız. 5 senedir çocuğum yanımdadır.
18: Süreç 2024 yılında başladı. İddiaya göre 14 yaşındaki çocuk ve yanındaki 2 kişi bir ortaokulun camlarına zarar verdi. İnceleme başlatıldı. Çocuk hakkında koruma kararı verildi.
17: Uzman verildi. Eve gelindi. Evden taşınıyordum. O evime de buyurun gelin. Burada çocuğuma bakın. Burada karar verin.
18: Anneye göre tebligat eski adresine gitti. Kararı öğrendiğinde ise iş işten geçmişti.
17: Savunma hakkı tanınmadı. Sonradan tebligat elime geldi. Ki ben öğrendiğimde çocuğum yurda alınacak.
18: Anne itiraz etti. Ancak başvurusu reddedildi. Şimdi tek isteği oğlunun yanında kalması.
19: Annemden ayrı kalmak istemiyorum. Onu çok seviyorum. Annemin yanında kalmak istiyorum.
17: Ben çocuğumdan ayrı kalmak istemiyorum.
4: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları 13. gününde de devam ediyor. Umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı. Geminin kaptanı Yaşar Kayhan'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı.
7: Altı iskeleye kır.
11: Son telsiz konuşması oldu. Silivri'den acı haber geldi. Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan'ın denizden cansız bedeni çıkarıldı.
8: Acımız büyük. Ateş düşmüş. Yanıyoruz.
11: Yaşar Kayhan, Aslan İskenderunlu'ydu. Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin birinci kaptanıydı.
7: Altı iskeleye kır.
11: Ama ne olduysa Kaptan Kayhan, geminin yönünü değiştirmeyi başaramadı. Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan 11 dakika sonra 900 metre derinliğe battı.
9: 10 mürettebattan haber alamıyoruz.
11: 13 gündür kayıp denizcileri bulmak için çalışmalar aralıksız devam ediyordu.
8: Bulunmasını istiyoruz, ölü ya da diri.
10: Acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var.
11: Ama olmadı. 5 kilometre uzaklıkta su üstünde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi. Adli tıp sonucuna göre cesedin Kaptan Yaşar Kayhan'a ait olduğu ortaya çıktı. Geriye kalan kayıp 9 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.
4: Erzurum'da gizemli bir yol ortaya çıktı. Motor kapalı, vites boşta ama araç geri geri gitmiyor. Tam tersine yokuş yukarı çıkıyor. Üstelik hızı 60 kilometreye kadar da ulaşıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? İzleyelim.
12: Şu anda boştu aracımız. Drone'dan da üstten bizi izleyeceksiniz. Bırakıyoruz. Bakın arabamız hızlanacak şimdi.
11: Motor kapalı, vites boşta. Ayağı gazda değil ama araç hareket ediyor.
12: Hızımız yok. Bakın burası dik. O dik olan yeri bakın hiçbir şey yapmadan ben ayaklarım şöyle. Bakın gidiyor.
11: Gidiyor hem de yokuş yukarı.
12: Şu anda bakın aracımız hızlandı.
11: Erzurum'un Konaklı Kayak Merkezi yolunda yaklaşık 300 metrelik bu esrarengiz güzergah tesadüfen fark edildi.
12: Aracımızı bıraktığımız zaman, boşaldığımız zaman aracımız kendiliğinden hareket etti.
11: İlk denemede şaşırdılar. Bir daha denediler. Sonra bir daha. Sonuç değişmedi. Araç motor kapalı halde ilerlemeye devam etti. Üstelik iddiaya göre hız göstergesi 60 kilometreyi gördü.
15: Araba boştayken 60 kilometreye kadar hız yapabiliyor.
11: Erzurum'da benzer bir gizemli yol daha vardı. Şimdi Konaklı'daki bu yeni güzergahta meraklılarını bekliyor.
15: Arabası hareket edince tekrar denedik ve gördük ki araba boştayken 60 kilometreye kadar hız yapabiliyor.
4: Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen bir yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki gişelere çarparak alev almış. O faciada can pazarı yaşanmıştı. Hayatını kaybeden iki kişiden biri de 12 yaşındaki Yusra'ydı. Rüşra'ya bugün veda vaktiydi.
16: Otobüs yanıyor. Otobüs değil mi otobüs? Otobüs nasıl yanıyor öyle ya?
20: Buldu mu oraya da yaktı arabayı ya?
18: Her şey dakikalar içinde oldu. Önce gişelere çarptı, ardından alev topuna döndü. Can pazarı yaşandı.
21: Vallahi hiç kimse yaşatmasın, bir aile yok oldu.
18: O faciada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yusra da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bu otobüs Diyarbakır-İstanbul seferini yapıyordu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda facia yaşandı. Yağış vardı, yol kaygandı. Gişelere geldi, bariyerlere ok gibi saplandı. İki kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. O faciada 12 yaşındaki Yusra Seraç da ailesiyle birlikte otobüsteydi. 5 kişilerdi. Yusra'nın anne babası ve iki kardeşi o faciada sağ kurtuldu. Ama Yusra o kadar şanslı değildi.
21: Çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. Herkesi kurtardı. Kızı maalesef yandı içinde.
18: Hayatını kaybeden genç kıza bugün veda vaktiydi. Gözyaşlarıyla omuzlarda taşındı tabutu. Yakınları ayakta durmakta güçlük çekti ve Yusra Külyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
4: Ülkemizdeki limon krizini dün ekranlarınıza taşımıştık. Bahçede 5 lira, markette 100 lira. Tarladan market yolculuğuna çıkan limon biz satın alıncaya kadar tam 20 katlık fiyat farkıyla raflardaki yerini alıyor. Sadece limon mu? Neredeyse tüm sebze ve meyvelerde durum aynı. Alışveriş yapanlar biliyor. Simsarların hal oyunu bozuldu. Ürünlerin tarladan hale yolculuğu mercek altına alındı. 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Markette işte 70 lira, 80 lira, 90 lira gibi fiyatlar var diyor. Durumumuz ortada.
3: Dalında 5 lira, halde 10 lira. Pazarda 40, markette ise tam 100 liraya kadar çıkıyor.
2: 5 liraya alıcı bulamıyoruz.
3: Bu sadece limonun tarladan markete yolculuğu. Neredeyse tüm sebze ve meyvelerde durum aynı. İşte bu da kiraz. Çiftçi 25 liraya kirazı zor satıyor, tüketici marketten 600 liraya zor alıyor.
22: 25 lira olması bizim toplama maliyetlerini bile karşılayamıyor.
23: Tüketici ile çiftçinin arasında çok büyük bir fark var yani.
24: Sizlere kiraz fiyatlarındaki değişimi kalem kalem anlatalım. Önce 25 liraya tarladan kiraz çıkıyor. Ardından hale komisyoncuya teslim ediliyor. Oradan da aracı devreye giriyor. İşte el değiştirdikçe İstanbul'a, büyük şehirlerdeki tüketiciyle buluşuncaya kadar kiraz fiyatları katlandıkça katlanıyor.
3: İşte bu duruma, yani halden anlamayan simsarlar için düğmeye basıldı. Sahte belgeler, fahiş fiyatlar, haksız kazançlar.
25: Şimdi de İstanbul Şişli'deki bir marketin manav reyonuna bak.

0: baktığımızda kirazın kilosu 600 lira. Yani üreticiyle tüketici arasında uçurum makas farkı var.
1: Piyasada genel bir sıkıntı oluştu.
2: Sebze meyve piyasasını manipüle edenler için yolun sonu gözüktü. 22 ilde 41 şirket yöneticisi için gözaltı kararı çıkarıldı.
3: Sebze meyve fiyatları tarladan markete gelene kadar katlandıkça katlanıyor. Bir markette 20 lira olan domatesin kilosu başka bir markette 2 katına çıkabiliyor. İşte hal böyle olunca vatandaşın cebi yanarken üretici de kan ağlıyor.
2: Adalet Bakanlığı uzun süredir gündemde olan konuya el attı. 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Ürün fiyatları mercek altına alındı.
3: Yapılan incelemeler sonucu büyük tedarikçi firmaların kirli oyunu bozuldu. Fiyatları yükseğe çekmek için sahte belge düzenlendiği ve bu şekilde arzı düşük göstererek fiyatların manipüle edildiği ortaya çıktı.
2: Üstelik bu manipülasyon için ölülere bile makbuz kesildiği belirlendi.
3: Hallerde manipülasyon yaptığı tespit edilen 41 firma yöneticisi için düğmeye basıldı, haklarında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2: Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi.
4: Okulların açılmasıyla birlikte velilerden servet değerinde bağış alındığı öne sürülmüştü. İşte o iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. 9 okul müdürü görevden alındı.
5: Bu benim çocukluğumdan beri süregelen bir mesele.
6: Bayağı alıyorlardır yani. Bayağı fazla alıyorlardır.
7: Bağış adı altında velileri resmen soyuyorlardı. Milli Eğitim Bakanlığı dur dedi. 9 okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.
8: Bazıları kayıt için hatta bir limit koyuyor. Bence bu çok yanlış bir şey.
7: Yüz binler hatta milyonlar. İddialar İstanbul'da ortaya çıkmıştı.
3: Kadıköy'deki bir lisede genel bağış adı altında toplanan miktar tamı tamına 779 bin lira. Esenyurt'taysa bu miktar 785 bin lira. Aynı şekilde Ataşehir'de toplanan genel bağış miktarı ise 2 milyonu buluyor.
5: Bu rakamlar normal olur mu gözünüzü seveyim?
7: Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Beşiktaş'taki 9 okula müfettiş görevlendirildi. Ardından okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı.
8: Bazı ailelerin durumu olmuyor. Bu yanlış bir şey.
5: Zorunlu değil de isteğe dayalı şekilde olması gerekir bunun.
7: Müfettişlerin incelemesi sürüyor. O okullarda bahsi geçen paralar ne zaman alındı? Tek tek ortaya çıkarılacak.
4: İzmir'de ihbar üzerine verilen adrese giden itfaiye paramedikleri doğurmak üzere olan bir kadınla karşılaştı. Kadını evden çıkarıp ambulansa bindirmeye bile vakit yoktu. Bunun üzerine 3 kişilik paramedik ekibi doğumu evde gerçekleştirdi. Bebek dünyaya geldiğinde anneyle birlikte onlar da ağlıyordu.
9: Bir ara gözyaşlarımı tutamadım orada olay yerinde. Anneyle beraber ağladık.
10: Çünkü o an bir bebek dünyaya gelmişti. Üstelik hastanede değil, bir evin içinde. İzmir'de doğum sancıları başlayan Rabia Akkeçe için yardım çağrısı yapıldı. Adrese itfaiye paramedikleri ulaştı.
11: Başlangıçta bir ekip daha çağırdık. Doğum işlemi başladığı için doğumu yaptırma kararı aldık.
10: Bina 4 katlıydı, asansör yoktu. Merdivenler dardı. Anneyi hastaneye yetiştirmeye zaman kalmadı. Ekip doğumu evde gerçekleştirdi.
11: Bir erkek çocuk dünyaya geldi sağlıklı bir şekilde. Anne de sağlıklı bir şekilde.
10: Adı Ahmet Can oldu. Onun ilk ağlama sesiyle birlikte odadaki korku da bitti. Bu kez mutluluk gözyaşları başladı.
9: Sonra bebeği benim tutmamı istedi. Ben sarıldım ona. Böyle farklı güzel bir duygu.
10: Anne ve bebek daha sonra hastaneye götürüldü. İkisinin de sağlık durumu iyiydi.
4: Sürekli kazaya karışan sürücüler dikkat. Bu acemiliğiniz zorunlu trafik sigortasında yüksek prim ödemenize neden olabilir. Çünkü trafik sigortasında sürücünün hasar geçmişi ödenecek primi doğrudan etkiliyor. İşte detayları.
12: Kaza yaptıkça trafik sigortasındaki primin arttığını biliyor muyum?
13: Basamak seviyemi bilmiyorum ama çok şükür bugüne kadar bir kaza yapmadım.
7: Sık sık kaza yapan sürücüye %200 zam geldi. Sigorta primi cep yakacak.
12: Hasar geçmişi trafik sigortasında sürücünün ödeyeceği primde kritik bir rol oynuyor. Hasarsız sürücülerde indirim oranı %50'ye çıkarken hasarlı yani risk grubundaki sürücülerde prim %200'ü buluyor.
7: Trafik sigortası sisteminin başlangıç noktası 4. basamak. Bu basamakta sürücüye

0: Ek prim artışı veya hasarsızlık indirimi uygulanmıyor.
1: Ancak kaza yapmadan araç kullanan sürücü sistem içinde üst basamaklara çıkıyor. Basamaklar yükseldikçe trafik sigortasında uygulanan indirim oranı da artıyor.
0: 8. basamağa ulaşan sürücüler daha düşük ödeme avantajı elde ediyor. Kaza yaptıkça da basamak düşüyor.
1: İşte tam da burada dikkat etmek gerekiyor. Çünkü basamak düştükçe ödenecek sigorta primi de ciddi oranda artıyor. Örneğin İstanbul'da 8. basamaktaki sürücü 9.700 lira öderken 0. basamaktaki sürücü 58.200 lira ödüyor.
2: Kaza yapsak yandık yani. Kaza yapmayacağız. Dikkatli süreceğiz. Kurallara uyacağız. Yapacak başka bir şeyimiz yok.
0: Prim farkı ticari araçlarda daha da yüksek.
1: Taksilerde en yüksek risk grubundaki sürücünün primi 172.500 liraya yükselebiliyor. Bu tutar yüksek basamaklardaki otobüslerde 470.000 lirayı buluyor.
0: Yani güvenli sürüş sadece canı değil cebi de kurtarıyor.
3: Havalimanındaki fiyatlar yine gündemde. 1 litre su 380, 1 bardak çay 185 liradan satılıyor ve haliyle bu denli fahiş fiyatlara yolcular tepkili.
4: Bu misafir ise sudur, Allah'ın suyu bu kadar olur mu yavrum?
5: Havalimanında bir şişe su için 380 lira istendi. Yolcular isyan etti.
6: Almıyoruz, tercih etmiyoruz. Evet. Ne kadar param olursa olsun saçma geliyor. Yani.
7: Uçağa yetişme telaşı, güvenlik nedeniyle dışarıdan içecek getirme kısıtlaması. Terminalde ise dudak uçuklatan fiyatlar.
6: Yok, genelde evden yapıp götürüyorum, çok pahalı oluyor çünkü.
5: Sabiha Gökçen havalimanında 1 litre suyun fiyatı 380 lira.
8: Ne kaç para demişler? Çok özür dilerim.
9: 380.
8: 380 1 litre su. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dayı böyle bir şey olabilir mi Allah için? Bakma, gel sen de konuş.
7: Temel ihtiyaç olan su için istenen bu rakam sosyal medyada tepki çekti. Üstelik bu ilk değildi. Daha önce ortaya çıkan bir hesap havalimanındaki fiyat tartışmasını alevlendirmişti.
10: Yani günümüz şartlarında bir suya 200 lira para vermek çok saçma olduğunu düşünüyorum. Sudur yani, Allah'ın suyu olduğu için temel ihtiyaç.
5: Fahiş fiyatlı olan yalnızca su da değil. Sandviç 550 lira, bir bardak çayda 185 lira.
11: Sandviç almıştım. Sandviçin bir tanesi 300 müydü, 400 mü öyle bir şeydi. Aç olduğum için de mecbur almak zorunda kaldım. Onu da kredi kartını aldım.
12: Geçen sene gitmiştim, Batman'a gidecektim. Bir çay içeyim dedim, 150 lira dedi. Ben dedim içme.
5: Havalimanındaki fahiş fiyatlar denetim çağrılarını yeniden gündeme taşıdı.
3: Balıkesir'deki bir düğünde çiçek atma merasimi kötü bir kazaya neden oldu. Davetlilerden biri çiçeği kapmak isterken hızını alamayınca gelini düşürdü.
5: Hem çiçeği kapamadı hem de gelini düşürdü. İlginç görüntü Balıkesir'deki bir düğünde kayda geçti. Çiçek atma merasimi vardı. Önde gelin, arkada bekar davetliler bekliyordu. Gelin çiçeği fırlattı. Beyaz gömlekli bu genç ata kalktı. Hızını alamayıp geline işte böyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle gelin yere düştü. Herkes şok içindeydi. Hem davetlilerin hem de gelinin şaşkınlığı kameraya böyle yansıdı. Gelin yerden kaldırıldı. Düğün kaldığı yerden devam etti.
3: Altın fiyatları düştükçe düşüyor. Gram altının fiyatı son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Altın fiyatlarında kritik gün çarşamba. Altın batacak mı, çıkacak mı? İşte detayları.
13: Birden düşe de biliyor, yüksele de biliyor.
5: Bir düştü, bir çıktı derken altın düşüş trendine tekrar girdi.
14: Ons bazında baktığımızda 350 dolar seviyelerinde yaklaşık olarak bir düşüş söz konusu.
15: Altın için kritik gün çarşamba günü. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan faiz kararı altının seyrini tamamen değiştirebilir.
14: Amerika'daki politika faizinin arttırma beklentisini görüyorum.
13: Yatırım amaçlı yine de altın alıyoruz.
15: Altın fiyatları düşüyor, petrol fiyatları yükseliyor. Öyle ki altın fiyatları son 5 haftanın en düşük seviyesini test etti.
14: 7200 seviyelerine kadar görmüştü. Şu an 6700 seviyelerine kadar en düşük seviyeleri diyebiliriz yani son 1-1,5 ay. İhtiyaçtan daha çok bozdurmalar fazla. Alım yönünde de hareket var aslında.
16: Piyasa için de iyi, esnaf için de iyi.
17: Altın yatırımı tabii ki de yapıyorum. Altın düştüğü zaman yatırımımızı yapıyoruz.
14: Altında tekrar bir ivme kazanacaktır yukarı yönlü.
3: Şimdi palamutun tam mevsimi.

0: Değil mi? Palamut hem irileşti hem de yağlandı. Palamut buğulama yapmanın tam zamanı. Peki iyi bir buğulama nasıl yapılır? İşte işin ustasından palamut buğulama tarifi.
1: Şileden
2: çıkartmayın çileden, taze balık sert olur, almayana dert olur, bayat yeme ölürsün, kaynananı görürsün. Vay vay vay vay vay.
1: Efendim palamutlar fışkırdı fışkırdı.
2: Ay maşallah doldu, bereketlik var maşallah.
1: Palamutun en güzel nesi yapılır?
3: Sarkması yapılır. 15'inden sonra da ızgarası yapılır.
1: Favori kızartma. Oy oy oy, denizde yüzer palamut.
2: Oltayla tutulur palamut. Ne güzel palamut, yemede yanında yat.
1: Of of uşağım, yemede yanında yat.
4: Kızartıyorum. Öyle seviyoruz biz.
5: Ben de seviyorum.
2: Yağlandığı için buğulaması çok güzel olur.
1: Balık bollaştı. Palamutlar da tezgahta bolca yerini aldı. En güzel nasıl yapılır? İşte işin uzmanından öğreneceğiz.
2: Buğulama yapan arkadaşlarımız için önereceğim şey.
1: Ne yapsınlar?
2: Soğanı dilim dilim doğrayacaklar. Tepsiye koyacaklar. Evet. Onun üstüne balık koyacaklar. Ondan sonra domatesi küp küp doğrayacaklar. Sarımsak. Üstüne limon verecekler, fırına şakır şakır kaynayacak.
1: Yağla yağla at fırına.
2: At fırına. Hiç yağlamana bile gerek yok. Yağ satkısı.
1: Ve kaç dakikada sofrada serviste?
2: Yarım saatte sofrada inşallah.
4: Buğulama da nefis olur da tercih meselesi. Takoz güzel oluyor.
1: Palamutu nasıl yapacağız?
5: Fırında.
2: Oy oy oy. Oy bey amca. Palamutlar Şile'den, ne güzel olur buğulaması, ne güzel olur buğulaması. Ay maşallah, buğulama yap sürüsünü.
1: Şimdiden herkese afiyet olsun.
4: Geçen sene hiç yemedik, bu sene bol bol yiyelim yavrum.
0: Bu ülkede 100 yaşına gelmek artık neredeyse sıradan. Japonya'da 100 yaşını geçenlerin sayısı ilk kez 100 bini aştı. Tam 107.677 kişi. Peki uzun yaşamın sırrı nedir? Az yemek mi, balık mı, yeşil çay mı, yoksa hareket mi? İşte yanıtı.
6: 100 yaş Japonya'da artık istisna değil. Ülkede 100 yaşını geçenlerin sayısı rekor kırdı. Tam 107.677 kişi.
7: Balık, zayıflık ve yeşil çay. Bu üçünü yazabilirsiniz.
6: Peki gerçekten sır bu kadar basit mi?
8: Bence çok hareketliler. 100 yaşında bile spor yapıyorlar.
7: Mutlaka günde 5000 adım atmak lazım.
6: Hareket ama tek başına yeterli değil.
9: Çünkü az yiyorlar. Yedikleri iki avucu geçmiyor o yüzden.
7: Gerçekten de kalori almıyorlar ve her zaman işte 50 kilo civarında kalıyorlar.
6: Yani kilo kontrolü de formülün içinde.
8: Çok fazla sushi yeniyor. Balık olabilir.
7: Balık yiyorlar. Açık deniz, okyanus balığı yiyorlar.
6: Ama asıl dikkat çeken belki de sofradan sonrası.
7: Aileyle diyaloglar çok iyi. Orada yaşlı olmak büyük bir karizma.
4: Pozitifler.
7: Pesimistler kısa yaşıyor. Optimistler uzun yaşıyor.
6: Yani yalnız beden değil, zihin de genç kalacak.
7: Bir hobiyle, hobi olması lazım. Küçük bir şeyle uğraşmalısın işte. Asla işini bırakmıyor onlar. Ölünceye kadar işini yapmaya devam ediyorlar.
6: 1963'te sadece 153 kişiydiler. Bugünse tam 107.677. Ülkedeki asırlıkların sayısı 56 yıldır kesintisiz artarken bu kişilerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.
7: Şeker ve tansiyon bir kere hiç olmaması gerekiyor. Mutlaka günde 5000 adım atmak lazım. En az 15-20 dakika yürümek lazım. Bazen de iyi koşmak lazım. Yani biraz da kalbi yormak gerekiyor.
6: Japonya'nın en yaşlı kadını Kyoto'da yaşayan Fuyo Kishimoto. 20 Aralık 1911 doğumlu.
7: Demeklik gençliğin düşmanı.
6: Belki de sır şu. Az ye, hareket et ve hayattan hiç çekilme.
4: Disiplinli yaşama. Başka ne olabilir ki?
0: Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından haberlerimize devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Şu benim
12: açlığı versene ya. Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
11: Baba ATM'ye taktı yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
12: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi?
2: Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman...

0: Konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?

0: sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
1: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
2: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
1: Kafanı ferah tut.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır. Kazancım ve

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: motor komple bitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Selin. Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşü özel fırsatı sakın kaçırma. Getir, İmamoğlu getir.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren

0: daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdun umuyorum tiketimi.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
6: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Kayseri'den yürekleri ısıtan bir olayla devam edelim. Binlerce öğrenci ders başı yaparken İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit polis memuru İlhan Odabaşı'nın kızına unutulmaz bir jest yaptı. İşte şehit emanetine gösterilen vefa.
9: Kahraman şehidin emaneti unutulmadı.
10: Hocam müsaadenizle gelebilir miyim?
9: Emniyet müdürü şehit kızını okulundan aldı, zırhlı araçla evine bıraktı.
10: Sağ salim aldım okuldan. Sağ salim getirdim.
9: İlk ders zili çaldı. Şehit polis memuru İlhan Odabaşı'nın kızı Elif sınıfına girdi. Okuldan çıkarken onu annesi değil, Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın karşılayacaktı.
10: Bir tane emanetimiz varmış bizim de.
9: Aydın Elif'i almak için sınıfa girdi.
10: Dualarınızı askerimizden, polisimizden esirgemiyorsunuz.
9: Küçük kız ne olduğunu anlamaya çalışırken bu kez okulun kapısında bambaşka bir görüntü vardı. Sıradan bir makam aracı değil, zırhlı özel harekat aracı hazırdı.
10: Şu mu olsun? Tamam. Hadi bakalım.
9: Elif araca bindirildi, konvoy yola çıktı. Sirenler Elif için çaldı.
10: Sağ salim aldım okuldan. Sağ salim getirdim.
9: Elif unutamayacağı anlar yaşadı.
8: Trabzon'daki bir düğüne şaşırtan takı damga vurdu. Çifte altın değil, yavru köpek takıldı.
11: Bir av köpeği geliyor. Çiftimizde çok özel bir hediye var efendim.
12: Takılan ne altın ne de para oldu. Çifte yavru köpek verildi. Trabzon'da Ekrem Yılmaz'la Merve Gülali dünya evine girdi. Damadın arkadaşı sıra dışı bir harekete imza attı. Manisa'dan getirdiği av köpeği yavrusunu takı olarak hediye etti.
11: Çiftimizin Manisa'dan gelen arkadaşlarından çiftimizde çok özel bir hediye var efendim. Bir av köpeği geliyor. Şöyle kocaman alkış, korkutmayalım arkadaşımızı da fazla, sesimizi yükseltmeyelim.
12: Damat ve gelin altın yerine yavru köpeği görünce şaşırdı. Mutlu çift yavru köpekleriyle poz vermeyi de ihmal etmedi.
8: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
13: Ziraat Bankası sunar.
8: 15 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,64 TL, euro 56,17 TL, altın 6708 TL, borsa ise günü 13892 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
13: Ziraat Bankası sundu.

0: Optik saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Bir zamanlar ben doğmadan önce bütün gün ağlayıp televizyon izliyordun. Zombiye dönüşene kadar. Sonra ben tepe pencereden geçip cennetten odaya indim. İçeriden seni tekmeliyordu. Bum bum. Sonra gözlerim açık şekilde halının üzerine düştü. Sen de kordonu kesip merhaba Jack dedin. Anne ben 5 oldum. Artık
1: kocaman
0: çok büyüdüm.
1: Kocaman oldun artık.
0: Evet. Günaydın lamba. Günaydın bitki. Günaydın yumurta yılanı. Günaydın halı. Günaydın gardırop. Günaydın televizyon. Günaydın lavabo. Günaydın tuvalet. Herkese günaydın.
1: Tamam.
0: Bugün doğum günüm 5 oldu.
1: Anladım. Vitaminini al. Bu sonuncu.
0: Vitaminler. Çürük dişin mi ağrıyor?
1: Hı hı. Ama onu kontrol ediyorum.
0: Düşünmezsen hissetmezsin.
1: Haklısın. Bugün ne yapacağız biliyor musun?
0: Ne?
1: Bir doğum günü pastası yapacağız.
0: Doğum günü pastası mı? Televizyondaki gibi mi?
1: Ama gerçeğini.
0: İnanmıyorum.
1: Arkayı da. Bir, iki, üç. Dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Al bakalım.
2: İyi geceler Dora. Yardımların için teşekkür ederim. Seni seviyorum.
1: Tamam, televizyon kapanıyor.
0: Bir dev olana kadar büyüdükçe büyüyeceğim. Bak anne, Samson kadar güçlüyüm.
1: Evet, öylesin.
0: Dev avcısı kocacık olup köpeğim şanslıyla tepe pencereden uzaya fırlayacağım. Ve hop hop hop hop diye tüm gezegenlere gideceğim.
1: Hadi gel biraz esneyelim. Aferin. Aferin.
0: Diğer bacak hadi.
1: Diğer bacak. Evet.
0: Yapıyorum.
1: Evet.
0: Zepla. Kurbağa gibi. Kurbağa gibi.
1: Ayaklar geriye, şınav çekiyoruz. Tamam, parkur zamanı. Bu duvarı kastetmiştim. Bunu dedim, bu demiştim. Ama aslında bunu kastetmiştim.

0: Kocaman bir yumurta.
1: Çok iyi.
0: O yağ mı?
1: Bu yağ ama az kalmış.
0: Yağ.
1: İşte. Evet. İyice ezelim.
0: Umarım doğru yapmışsındır.
1: Neden sen de yapmıyorsun? İşte yapabilir misin?
0: Evet.

0: Abrakadabra.
1: Mumları da koyalım.
0: Hiç mumumuz yok ama. Biliyorum.
1: Gerçek doğum günü pastası olacak demiştin. Üzerinde yanan mumları olmalı.
0: Jack. Mum olmaması sorun değil. Hala doğum günü pastası.
1: Pazar ikramı olarak mum istemelisin. Pantolon değil.
0: Üzgünüm. En çok ihtiyacımız olanları istemek zorundayım. Kolayca alabileceği şeyleri.
1: İhtiyar Nick her şeyi alır. Sihirle.
0: Hadi tadına bakalım.
1: Hayır.
0: Çek. Hadi bir lokma alalım.
1: Sana hayır dedim.
0: Buraya gel.
1: Haftaya 6 olduğumda gerçek mumu istesen iyi olur.
0: Seneye demen gerekir. Edmund çuvalı yırtarak kurtulur ve Monte Cristo adasına kadar yüzmeye devam eder. Ve tekrar Fransa'ya yelken açar. Oraya vardığında adayı almaya karar verir. Ve kendine kont der. Ve hayatını mahveden herkesten intikam alacağına yemin eder.
1: Pastadan hiç kaldı mı?
0: Yarın yersin.
1: Bir ısırık.
0: Dişlerimizi fırçaladık ama.
1: Bir hikaye daha. Lütfen.
0: Hadi Jack, geç oldu, yatma vakti.

0: şarkı söyle.
1: Bir akşam güneş battığında, ormanda ateş yanmışken, bir aylak gelmiş aşağılardan, ben geri dönmüyorum demiş, uzaklara doğru gidiyorum, hem de çok uzaklara. Gelin benimle siz de, büyük kayalı şeker dağlarını görelim. Büyük kayalı şeker dağlarında bir yer vardır güneşli ve...

0: Pantolonları getirdim.
1: Ha, tamam.
0: Üzümler...
1: Teşekkürler.
0: Çok pahalıydı o yüzden. Konserve armut aldım. Ne bu? Doğum günü pastası mı?
1: Hı hı.
0: Keşke söyleseydin. Hediye falan alırdım. Kaç yaşında oldu? 4 mü?

0: Bir, iki, üç. Önce oda var, sonra da uzay. Tüm televizyon gezegenleri orada. Sonra da cennet. Bitki gerçek ama ağaçlar değil. Örümcekler ve bir defasında kanımı yemen sivrisinek de gerçek. Ama sincaplar ve köpekler sadece televizyonda var. Şanslı hariç. O benim köpeğim ve bir gün gelebilir. Canavarlar gerçek olamayacak kadar büyük. Deniz de öyle. Televizyon insanları yassı ve renklerden
1: yapılmış. Haklısın, evet.
0: Ama seninle ben gerçeğiz. 44, 45, 46.

0: O nedir?
1: Çürük bir diş.
0: Tutabilir miyim? Vay canına.

0: Yemeğimizi çalardı.
1: Fare benim yemeğimi alabilir. Ben aç değilim.
0: İçeri mikrop getirir. Uyurken bizi ısırırdı.
1: Fare benim arkadaşım. Sense onu öldürdün.
0: Hayır, öldürmedim. Keyfi yerinde.
1: Beni kandırıyor musun?
0: Hayır Jack, yemin ederim. Güvenli bir şekilde annesiyle birlikte bahçesinde.
1: Ne bahçesi? Fare televizyondaki bir bahçede mi yaşıyor?
0: Neden bundan UFO yapmıyorsun?
1: Neden doğum günüme ihtiyar Nick'e söylemedin?
0: Çünkü o arkadaşımız değil.
1: Bana hediye getirirmiş ama.
0: Bunları dinleyeceğine uyuyor olman gerekirdi senin.
1: Hiç hediye almadım ben.
0: Zaten ciddi değildi.
1: Köpeğim şanslı olabilirdi.
0: Jack, köpek besleyemeyiz. Yeterli mekan, yer yok. Havlayacağı, tırmalayacağı.
1: Şanslı tırmalamaz, söz veriyor.
0: Şanslı diye bir şey yok.
1: Evet var.
0: Hayır yok, onu kafanda yarattın. O gerçek değil.

0: Özür dilerim. Buraya gel. Gel gel gel hadi özür dilerim. Özür dilerim. Haklısın, hiç hoş değildi.
1: İşte burada bakın. Ah, şunun güzelliğine bakın. Ne kadar da harika. Aman tanrım. Vay canına. Bunu gerçekten çok beğendim.
2: Uyuduğumuz zaman ne nereye güzel, gideriz? Öyle değil mi?
0: Tam burada odada oluruz.
2: Peki ya rüyalar?
1: Ben de böyle yapabilmeyi isterdim.
2: Rüya görürken televizyonun içine girebilir miyiz?
1: Keşke yapabilseydim.
0: Buradan başka bir yere gitmeyiz.
2: Tam onun gibi. Tıpkı bir fare gibi.

0: uzaylılar çalığımıza karşılık vermiyor.
1: Sanırım bizi duyamıyorlar.
0: O zaman daha çok bağıralım, tamam mı?
1: Ya, tamam.
0: Seni öldüreceğim. Beni şimdi öldürmek ister misin? Anne, bu bana saldırıyor.
1: Olamaz.
0: Yakaladım seni. Anne, bu kötü koku da ne?
1: Lanet olsun.

0: Bu da ne?
1: Üzgünüm, peyniri yaktım.
0: Öyle mi?
1: Düşünemedim.
0: Şey, düşünmekte pek iyi değilsin.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Otursana.
0: Teşekkür ederim. Kamyonunu beğendi mi? Beğendi mi? Evet. Oğlanları tanırım.
1: Vitaminler?
0: Boşa para israfı. İçleri boş.
1: Daha iyi beslenebilseydin.
0: Lanet olsun, yine başlıyoruz. Belki sızlanmayı bırakıp biraz minnettar olabilseydin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bak, bir teşekkürü bile zorla ediyorsun, gördün mü?
1: Her şey için teşekkür ederim.
0: Bugünün dünyası hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, hiç.
1: Haklısın.
0: Bilmiyorsun. Elektrik faturasını, her şeyi kim ödüyor acaba?
1: Sen.
0: Sence bunu yapmaya nasıl devam edebilirim?
1: Nasıl yani?
0: Yok bir şey.
1: Hayır, ne demek istedin sen şimdi?
0: 6 ay önce kovuldum. 6 ay. Evet. Hiç küçük kafanı yordun mu?
1: Ne yapacaksın peki? İş arıyor musun?
0: Lanet olsun, yok! Merhaba.
1: O uyuyor.

0: Hiç sanmıyorum. Geceleri olduğu gibi gündüzleri de mi dolapta duruyor? Bu küçük ucubenin iki kafası falan mı var? Hey!
1: Hey!
0: Şşş!
1: Yatağa gel.
0: Tamam tamam. Hey!
1: Hadi yatağa gidelim.
0: Merhaba Jack. Şeker ister misin? Ha? Hadi çık dışarı biraz şeker.
1: Yatağa gel. Lütfen.
0: Öyle mi? Lütfen ha? Annen sana hiç terbiye vermedi mi genç bayan? Heh.

0: Merhaba evlat.
1: Ulan uzak dur, dokunma. Sakın dokunma, dokunma ona.
2: Kes şunu.
1: Dokunma.
2: Kes sesini. Sus, sus. Nefes almak istiyor musun? Ha? İstiyor musun? Kapa çeneni, tamam mı? Yeter.
1: Ona dokunma dedim.
2: Lanet olsun.
3: Bana bir daha öyle dokunur. Kollarımı öyle tutarsan seni gebertirim. Anladın
1: Ona
3: mı beni?
1: Dokunma.
3: Sen de onu nereden aldığını unutma.
1: Jack! Jack! Özür dilerim, özür dilerim. Bir daha yapmayacağım.
4: İyi misin?
1: Gardıroptan çıkmayacaktım.
4: İyi misin? Geçti.

0: Anne, ben ejderha oldum. Ben bir ejderhayım.
1: Elektriği kesmiş.
0: Şeyler olmuştu ki son
1: zamanlarda
0: Alice çok az şeyin gerçekten imkansız olduğunu düşünmeye başlamıştı. Küçük kapının yanında beklemenin bir yararı varmış gibi görünmüyordu.

0: Evet.
1: Öyle mi? Nerede biliyor musun? Ben biliyorum. Bu duvarın diğer tarafında.
0: Hangi diğer taraf?
1: Jack, her şeyin iki yüzü vardır.
0: Sekizgenin yok ama.
1: Evet, ama...
0: Sekizgenin sekiz yüzü
1: Ama
0: vardır.
1: duvar diyorum, tamam mı? Duvar böyledir. Biz içindeyiz ve fare de dışında.
0: Uzayda mı yani?
1: Hayır, dünyada. Uzaya göre çok daha yakın.
0: Ama dışarı kısmını göremiyorum.
1: Bak, sana önceden farklı anlattığımı biliyorum ama o zamanlar çok küçüktün, anlamayacağını düşünmüştüm. Artık büyüdün ve çok zekisin. Artık anlayabilirsin. İhtiyar Nick yemeklerimizi nereden alıyor sanıyorsun? Sihir
0: Televizyondan.
1: diye bir şey yoktur. Televizyonda gördüklerin gerçek şeylerin ve insanların görüntüleri. Ve hepsi gerçek.
0: Dora gerçekten gerçek mi?
1: Hayır, o çizim. Dora bir çizim. Diğer insanlar, yani bizim gibi yüzü olanlar, onlar gerçek şeylerin görüntüleri. Orada gördüğün tüm diğer şeyler de gerçek. Gerçek okyanuslar, gerçek ağaçlar, gerçek kedi ve köpekler.
0: İmkansız. Hepsi nereye sığacak ki?
1: Sığıyorlar işte, sığıyorlar. Hepsi dünyaya sığıyor. Jack, hadi ama. Sen çok zekisin. Bunu merak ettiğini biliyorum.
0: Yiyecek başka bir şey alabilir miyim?
1: Şurada bir tane yaprak var, bak.
0: Nerede?
1: Bak.
0: Ben yaprak filan görmüyorum.
1: Gel buraya. Gel, göreceksin. Daha yakından bak. Gördün mü? Gördün mü?
0: Saçmalama anne. O yaprak değil ki. Yapraklar yeşil olur.
1: Evet, ağaçtayken ama düşünce dolaptaki salata gibi
0: Söylediğin
1: bozulur ya.
0: şeyler nerede? Ağaçlar, köpekler, kediler, çim.
1: Göremiyoruz çünkü tepe pencere yana değil, yukarı bakıyor.
0: Beni kandırıyorsun.
1: Hayır, kandırmıyorum.
0: Yalan
1: Jack, önceden açıklayamadım çünkü küçüktün, anlamayacak kadar küçük. Ben de bir hikaye uydurdum ama şimdi tam tersini yapıyorum. Yalan söylemenin tersini, yalanımı geri alıyorum çünkü artık 5 yaşındasın. 5 yaşındasın ve dünyayı anlamak için yeterince büyüksün, anlamak zorundasın. Anlamak zorundasın, böyle yaşayamayız. Bana yardım etmen gerek.
0: yine dört olmak istiyorum.
1: Alice Harikalar Diyarında. Hatırlıyor musun? Alice her zaman Harikalar Diyarında değildi.
0: O bir delikten ta aşağılara düştü.
1: Ben de hep odada değildim işte. Alice gibiyim. Joy adında küçük bir kızdım.
0: Hayır.
1: Annemle ve babamla bir evde oturuyordum. Sen onlara büyük anne ve büyük baba diyeceksin.
0: Ne evi?
1: Ev işte, dünyadaydı. Bahçesi vardı, hamağımız vardı. Hamakta sallanıp dondurma yerdik.
0: Televizyon evi mi?
1: Hayır Jack, gerçek bir ev, televizyon değil. Beni dinliyor musun sen? Biraz daha büyüyünce, 17 yaşındayken okuldan
0: Sen
1: eve...
0: neredeydin?
1: Sen daha cennetteydin. Bir adam gelip sanki köpeği hastaymış.
0: Hangi adam?
1: İhtiyar Nick. Biz ihtiyar Nick diyoruz. Gerçek adını bilmiyorum. Ama sanki köpeği hastaymış
0: Köpeğin
1: gibi.
0: adı ne?
1: Jack, köpek falan yoktu. Beni kandırmaya çalışıyordu, tamam mı? Köpek falan yoktu. İhtiyar Nick beni kaçırdı.
0: Farklı bir hikaye istiyorum.
1: Hayır, bu hikayeyi dinlemek zorundasın. Beni bahçe kulübesine koydu. Yani buraya. Kulübe dediğim oda. Beni kilitledi. Şifreyi bilen tek kişi o. Kapıyı açan gizli numaralar var ya. Bilen tek kişi o ve 7 yıldır burada kilitliyim. 7 yıldır buradayım, anlıyor musun? Jack, dünya çok büyük. O kadar büyük ki inanamazsın. O da onun sadece kokuşmuş bir
0: O da
1: parçası.
0: kokuşmuş filan değil. Sen gaz çıkardığından.
1: Tanrım, tanrım.

Anne. Hava tekrar ısındı. Anne. Anne. Anne.

Ana bizim en uzun ve en havalı dostumuz. Erimiş kaşıkla yemek daha iyi yeniyor çünkü daha yuvarlak. Labirent en kıvrımlısı. O eşyaları sakladığı için nerede bilmiyorum. Tuvalet dışkıları yok etmedi en iyisi. Lamba en parlağı, elektrik kesilmediği zamanlarda. Sen okuma, şarkı söyleme ve her şeyde iyisin. Tabii kötü bir gününde değilsen. Ben de çizimde, zıplamada, büyümede ve her şeyde en iyiyim.

0: ama kaplumbağa bundan böyle korkmuyor. Artık büyüdü ve kabuğu çok daha sert. Bu noktadan sonra kendi başının çaresine bakmaya başlayacak. Kendi yiyeceğini bulacak. Bu onun güçlükle de olsa vereceği büyük bir sınav.
1: Kaplumbağalar gerçek mi?
2: Evet, tamamen gerçekler.
3: Evcil kaplumbağam vardı. Gerçekten.
1: Peki timsahlar ve köpek balıkları?
3: Birkaç kez anlatmayı denedim.
2: Evet, hepsi gerçek.
4: Yemeğiniz hazır efendim. Buraya koyuyorum.
1: Gerçek
5: tamam,
1: mi?
5: Orada kalsın.
2: Sayılır. Şimdi bunlar gerçek insanlar ama giysi oyunu oynuyorlar. Yüzyıllar öncesinin insanları gibi davranıyorlar. Bir kuruş alamaz.
1: Sadece televizyon.
2: Anlamaya başladın.
1: İhtiyar ilk geri geldiğinde ona tekmeyi basacağım.
2: Sana bir şey söyleyeceğim. Bir keresinde ihtiyarniki tekmelemeye çalışmıştım. Kapının yanına saklandım. Sifonun kapağını da elime almıştım. Eskiden üstünde bir kapak vardı. Odadaki en ağır şeydi. İçeri girdiğinde kafasını da parçaladım. Ama başaramadım. İterek kapıyı kapattı ve beni bileğimden tuttu. Bu yüzden hep ağrıyor.
1: Uyuyana kadar bekleyip öldürebiliriz.
2: Evet, öldürebiliriz ama... Ya sonra? Yemeğimiz biter. Kapının şifresini de bilmiyoruz.
1: Büyük anne, büyük baba da gelebilir.
2: Çek nerede olduğumuzu bilmiyorlar. O da hiçbir haritada yok. Çek, beni dinle. Bir şansımız var. Az daha kaçırıyorduk ama bir şansımız var. Bana yardım edeceksin. İhtiyarniki kandırmama, tamam mı?
1: Anlamadım.
2: Yüzünü öyle sıcak yapacağım ki ihtiyarnik seni kamyonetiyle hastaneye götürsün. Oraya varınca doktorlara imdat, yardım edin diyeceksin.
1: Belki seneye altı olduğumda.
2: Bu akşam. Bu akşam olmalı Jack. İhtiyarniki elektrik kesintisi yüzünden üşütüp ateşinin çıktığını söyleyeceğim.
1: Yarın olsun lütfen.
2: Hayır, ben annenim. Bu yüzden ikimizin yerine karar vermem gerek. Bir şey yok. Bir şey yok. Hasta görünmen gerek, tamam mı? Kötü görün. Kımıldamaya ve konuşmaya halin yok canım, tamam mı?
1: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
2: Özür dilerim. Seni hasta gibi kokutacaktım. Güzel, bu güzel oldu. Göster bana. Notu nasıl cebinden çıkaracağını göster. Notu göster. Hadi. Hastaneye gittiğin zaman onlara... Nedir bu? Bu ne? Gördün mü? Yanında sürekli bir parçam olacak. Tamam, cebine geri koy. Güzel, güzel. Tamam. Gücün de seninle birlikte. Tamam mı?
1: Korkuyorum.
2: Biliyorum. Hadi ama.

0: Sonunda geldin.
1: Kuralı biliyorsun. Kapı kapanana kadar bakmak
0: yok. Özür dilerim. Ama Jack hasta. Hava çok soğuktu.
1: Bu sizin sorununuz.
0: Onu ısıtamadım. Şimdi resmen yanıyor.
1: Şu ağrı kesicilerden ver.
0: Denedim ama onları sürekli kusup durdu. Yapma. Sakın.
1: Kımıldama. Aman tanrım, çocuk yanıyor. Tamam, gidip daha güçlü bir şey alayım.
0: O daha 5 yaşında. Susuz kalmış, ateşi çıkmış. Havale geçirebilir.
1: Tamam yeter, bir düşüneyim. Tamam. Pekala, yarın akşam bir şey getiririm, tamam mı?
0: Hayır, onu hemen acile götürmen gerek. Yarın akşama kadar dayanamaz, yalvarıyorum.
2: Hala gidecek miyim?
0: Hayır, bu sefer değil. Geçti.

Edmund'un arkadaşını çuvaldan çıkarıp sakladığını hatırlıyor musun? Sonra çuvala girmiş, muhafızlar gelene kadar hiç kıpırdamamıştı. İşte sen de böyle yapacaksın.

0: Anladın mı? Bu hastaymış gibi yapmaktan daha zor. Çünkü ölü numarası... yapacaksın. Katlıyorum.
1: Ölü olmak istemiyorum.
0: Ölü numarası yapıyorsun. Kıpırdama. Seni halıya saracağız ki ihtiyarnik seni ve içeride sağ olduğunu görmesin. Seni böyle kaldıracak. Kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama. Bu sefer hiç kıpırdamayacaksın. Hareketsiz duracaksın. Robotlar tamam. gibi.
2: Evet, işte böyle.
0: Şimdi sallanıyor. İşte böyle bir his olacak. O zaman arabayı sürdüğünü anlayacaksın. Meşgul olacak. Bu da yuvarlanma vakti demek.
3: Hiç ses çıkarmayacaksın.
0: Evet, tamam işte böyle.
3: Ben kafanda seninle konuşuyor olacağım.
0: Tamam, yuvarlan.
3: Yuvarlanma zamanı.
0: Yuvarlan, yuvarlan. Kıvrıl şimdi, kıvrıl. Kıvrıl, kıvrıl.
1: Anne, yapamıyorum.
0: Hadi ama Jack.
1: Anne!
3: İhtiyarnik gelecek ve halının içinde seni götürüp Hayır. dışarı çıkaracak. Seni kamyonetine koyacak. Sonra bir yer bulup seni indirecek.
1: Hayır.
3: Hiçbir şey olmayacak. Çünkü sen kıvrılarak çıkıp kaçacaksın.
0: Kapan şu tarafa. Kollarım bu şekilde. Tamam, bu sefer halıyı daha çok katlayıp halıyı kısaltacağım, tamam mı?
3: Pekala. Oh.
0: Yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan. Yuvarlan Jack, yuvarlan hadi, yuvarlan. Hemen hemen kıvrıl, kıvrıl, kıvrıl. İşte
1: senden
0: bu.
1: Senden nefret ediyorum.
3: Peki. Tamam, tamam, tamam.
1: Kamyonet, kıvrılarak çık. Atla, koş.
3: Atlayacaksın. İlk dur tabelasında atla. Kamyonet durduğu anda. Birini görünce bağıracaksın. Annem Joy Newsom diye bağıracaksın.
1: Kime diyeceğim?
3: Kim olursa ilk gördüğüne.
1: Sadece gerçek bir insanı mı? Hı hı. Ya ihtiyarnik halıyı açarsa?
3: Açmayacak. Çürük diş sende mi?
1: Kaybetmemem için burada.
0: İnanılmazsın.
3: Bayılacaksın.
1: Neye?
3: Dünyaya. Hamaklı evde. Büyük annen ve büyük babanla.
1: Ve seninle.
3: Evet.

0: Sakın kıpırdama. Üzgünüm Cem. Kıpırdama. Bunu yapabilirsin.
1: Antibiyotikler. Ne yapıyorsun sen?
2: Gece durumu çok kötüleşti. Uyanmadı.
1: Aman tanrım. Zavallı kız. Çok üzüldüm. Demek ki durum epey ciddiymiş.
2: Bebeğimi öldürdün.
1: Tamam sinirlenme. Dur da bir bakayım, tamam mı?
2: Dokunma ona.
1: İyi, tamam. Emin misin?
2: Emin miyim?
1: Hayır. İyi tamam, ama burada kalamaz, söyleyeyim.
2: Hayır. Onu götürecek misin?
1: Bilmiyorum. Dur bir düşüneyim, bir dakika dur.
2: Güzel bir yer olsun. Burası olmaz, onu hissederim.
1: İyi tamam.
2: Ağaçlıklı bir yer olsun.
1: Ağaç, iyi tamam ağaç.
2: O pis gözlerinle ona bakmayacağına bana yemin etmeni istiyorum. Bakmayacağına yemin et dedim.
1: İyi, yemin ederim. Pekala, bir saat içinde hava kararacak.
2: Şimdi götür. Dayanamıyorum.
1: Tamam, iyi.
2: Lütfen nazik ol.
1: İyi tamam,
2: lütfen,
1: tamam.
2: Yavaş, nazik ol.
1: Tamam,
2: lütfen,
1: tuttum.
2: Lütfen, yavaş.
1: Tamam. Geri çekil. Yüzünü duvara çevir.

0: Çok üzgünüm. Bir anda karşımıza çıktı. Hey. Hey. Ben gerçekten çok üzgünüm. Kızınız iyi mi?
1: Durum kontrol altında.
0: Tamam. Bir tür kaza falan mı geçirdi? Birilerini aramamı ister misiniz?
2: Anne!
1: Ben onunla ilgilenirim.
2: Anne!
0: Elindeki ne canım?
2: Yardım edin!
1: Hadi!
2: Anne!
0: O benim için mi?
1: Sen neden kendi işine bakmıyorsun acaba?
2: Anne!
0: Polisi yardım arıyorum edin bayım.
1: Ha, lanet olsun.
0: Hey! Hey! Hey! Gel buraya. Otur. Merhaba canım.

0: Kırmızı bir pick-up'tı. Kız onu tutan adamdan kaçıyordu.
1: Teşekkür ederim.
0: Durdurmaya çalıştım ama merhaba. Bir anda önüme çıktı.
1: Ben Memur Parker.
0: Onu tutan
1: senin
0: adamdan
1: ne?
0: Kaçıyordu sanırım. Adamın merhaba. Neyi olduğunu sordum. O da bir anda kızı yere itti.
1: Daha yüksek sesle söyler misin? Pekala. Söyle bakalım. Başka bir adın var mı? Jack? Tamam, sorun yok. Kaç yaşında olduğunu söyleyebilir misin?
2: 5 yaşındayım.
1: 5 mi? Harika, tamam. Evet. Nerede yaşıyorsun peki?
3: Neden sosyal hizmetleri aramıyoruz?
1: Annen var mı Jack?
4: 52-54, 16. caddenin sonunda soygun ihbarı.
1: Tamam, güzel. Başka bir adı var mı?
2: Hatırlamıyorum.
1: Anne şu an nerede?
4: 52-54, hemen olay yerine gidiyorum.
2: Bir odada.
4: Tamam.
1: Hangi oda? Jack, bu oda nerede? Kamyonetli adam baban mı? Annenin sevgilisi mi? Onu tanıyor musun? O nedir Jack?
2: Annemden bir parça.
1: Sorun yok tatlım, sorun yok. Aferin Jack, aferin. Çok iyiydin, tamam mı? Çok iyiydin. Jack, tanıdık gelen bir şey var mı? Jack, herhangi bir şey. Odanız Jack. O odanın dışında ne var?
2: Uzay. Hayır, dünya.
3: Sence ilacın etkisinde mi?
1: Tamam dinle. Kapıdan dışarı adım attığında... Hayır mı? Dışarı çıkmaz mısın?
2: Kapıyı açmayı bilmiyoruz.
3: Paramı tarikata yatırıyorum. Diş, uzun saç filan.
1: Odanıza güneş giriyor mu? Tamam güzel. Kaç pencere var?
2: 0.
1: Güneş içeri nasıl giriyor peki?
2: Tepe pencereden.
1: Tepe pencere mi? Tamam, harikasın. Tepe pencereli bir evde mi yaşıyorsun?
2: O da ev değil.
1: Peki.
2: 1.
1: Evet.
2: 1.
3: Duyursa biraz daha çok şey
1: Tom,
3: öğrenirsin.
1: Tom, bir saniye sus lütfen.
2: O da bir kulübe.
1: Kulübe mi Çek? Kulübe mi? Tamam, güzel.
3: Samanlıkta iğne arıyoruz.
1: Pekala, beni dinle. Neden kamyonetten atladın Çek?
2: Annem kafamda söyledi.
1: Güzel. Tam olarak ne söyledi?
2: Yavaşlayınca atla. Ama atlayamadım.
1: Pekala. Sen ne yaptın? Ne yaptın?
2: 3. seferde kafamı çarptım.
1: Neyin 3. seferi Jack?
2: 3. yavaşlama. Her şey yan dönmüştü. Sonra durdu ve atladım.
1: Buldum.
2: Sonra da...
1: Buldum tatlım, buldum. 54-09 arıyor. Beni çok dikkatli dinleyin. Kabataslak bir konumumuz var. Elmin güneyinde. Beach'in yanındaki kavşağa 3 tur tabelası uzakta tepe pencereli bir bahçe kulübesi arayın. Son uydu görüntülerinde de park yerinde kırmızı bir pick-up da arayın. 54-09 tamam.
5: 54-09 tüm birimlerin dikkatine.
1: Aferin Jack. Harika.
5: Beach'in yakınlarında bir rehine durumuyla karşı karşıyayız.

0: yerine yakın.
1: Her şey yoluna girecek Jack.
0: Eğer destek ihtiyacı olursa beklemede kalın.
2: Parker, yardıma ihtiyacın var mı? Arka bahçede bir kulübe var. Penceresi falan bulunmuyor.
0: Lütfen

Anne! Anne!

0: yatağa gidebilir miyiz?
1: Evet. Bize yatacak bir yer bulacaklardır.
0: Hayır. Yatak. Odadaki.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkserval. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. O fiyata gelir. Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi
1: Bro'da, Hepsi Bro. 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: Today çocuğuyla. İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Japan Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet.
4: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: 1-2-3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
4: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
5: A101'de haftanın yıldızları. İçim süt 59 lira 50 kuruş. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 269 lira.
6: En tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar. Çoko krem.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Anne olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar. Allianz aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
5: Arabası tanemişler geldi.
6: Bu yumurtalar uçan daire gibi.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
2: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
3: İndirimiydi, bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım. Evden çıkmaya çekinir olduk.
4: Ben can petliyim, bana hava hoş.
2: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
5: Hadi, hadi gelsenize.
6: Beni bırak.
7: Dede, hadi gel.
6: Yok, sen git. Ben can petliyim Binur Hanım, bana hava hoş.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu can pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
8: Risk alma, can pet al.
2: Risk almayın, can pet alın.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Trafik kazası geçirmiş bir hasta var. Kırım bölgesinde kanama ve kolunda kırık var.
11: Merak etmeyin, birazdan yanınızda olacağım.

0: Anne!
1: Günaydın uykucu. Uyanmanı beklerken tekrar uyuyakalmışım.
0: Başka bir gezegende miyiz?
1: Aynı gezegen, farklı bir yer. Burası bir hastanenin yatak odası.
0: Gerçekten mi hastayız, şakacıktan mı?
1: Hasta değiliz, hastanın tam tersiyiz.
0: Ne kadar kalacağız?
1: Çok değil. Büyükannen dün bizi görmüş. İyi olduğumuzu söylediklerinde bizi alacak.
0: Peki ya büyük baba?
1: İş için uzaktaymış ama uçakla eve dönüyor.
0: Gece yatağımı ıslattım. Çok üzgünüm.
1: Öyle mi?
0: Yanlışlıkla oldu.
1: Önemli değil. Alo? Evet. Evet, az önce. Evet, harika olur. 20 dakika sonra getirebilir misiniz? Tamam, teşekkürler. Ayaklarını çıkar. Tamam.
0: Anne, bu israf.
1: Yenilerini alacağız.
0: Pazar ikramı olarak mı?
1: Artık bir sürü ikram olacak ve sadece pazarları değil.
0: Anne, küvet nerede?
1: Burada duş var. Su fışkırtıyor. Jack, buraya gel. Bak, bu biziz.
0: Anne, o bizi bulacak mı?
1: Hayır. Bizi asla bulamayacak. Gel hadi.
0: Anne, kapı çalıyor.
1: Ya, tamam, sorun yok.
2: Günaydın.
1: Merhaba. Sorun yok, tamam, hadi.
2: Herkes uyanmış
1: hadi,
2: diye duydum.
1: Yapma. Evet.
2: Şu tarafa koyabilirsin.
1: Sorun yok Jack.
2: Merhaba Jack. Nasılsın? Benim adım Doktor Mittal. Sabah geldiğimde sen uyuyordun. Acıktın mı?
1: Kahvaltı ister misin?
2: Açlıktan ölüyorum.
1: Sana kahvaltı getirecek.
2: Bakalım nelerimiz var. Pankek ve meyve.
1: Bakalım nasılmış. Ay canım. Pankek. Çok güzel. Gerçekten de harika. Denemek ister misin? Şurup da var.
2: Her şey
1: şurup
2: iyi
1: ister
2: görünüyor.
1: Misin? Çok tatlıdır.
2: Pekala. Size hediyelerim olacak. Güneş gözlüğü.
1: Tamam.
2: Dışarı çıkmanız gerekirse daha rahat olursunuz ve bu da güneş kremi. Daha çok onun için. Bu yüz maskesi Jack için.
1: Bu gerçekten gerekli mi?
2: Havada hala alışması gereken birçok mikrop var. Ve meslektaşım bunu yazdı. Bu bilek ameliyatınıza kadar yaşayacağınız ağrılar için. Bu da uyumanıza yardımcı olur. Gerekirse alırsınız.
1: Peki. Teşekkür ederim. Hadi Jack. Şu pankekleri deneyelim mi?
2: Sabah konuştuğumuz şeyi düşünecek vaktiniz oldu mu acaba?
1: Evet, konuştuğumuz şeyi düşündüm. Teşekkür ederim ama eve gitmeyi çok istiyorum.
2: Tamam. Düşüncemi biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Yaşadığınız her şeyle birlikte Jack'i daha iyi muayene etmek için...
1: Ama Jack'e hiçbir şey olmadı.
2: Hayır, anlıyorum.
1: O iyi olacak.

0: değil mi?
1: Yaptığınız en önemli şey hala plastikken onu çıkarmaktı.
0: Ne?
2: Ben plastik değilim.
1: Ne dedin Cenk?
0: Diyor ki gerçekmiş, plastik değilmiş.
1: Beni yakaladın Cenk. Sen gerçeksin ve çok cesursun.
3: Artık kızımı görmek istiyorum.
4: Tamam Nancy, sakin ol.
3: Hayır,
4: bunu da göreceğiz, merak etme.
0: Baba.
4: İzin verin lütfen.
1: Önemli değil, endişelenme.
0: Baba.
3: Affedersiniz, daha fazla bekleyemedik. Merhaba Jack. Kızımızı kurtardığın için teşekkür ederim.

0: 37 saattir dünyadayım. Pankekler ve merdivenler ve kuşlar ve pencereler ve yüzler çarpı gördüm. Ve bulutlar ve polisler ve doktorlar ve büyük anneyle büyük babayı gördüm. Ama annem artık hamaklı evde birlikte yaşamadıklarını söylüyor. Artık orada büyük annem Leo ile yaşıyormuş. Büyük babam da çok uzaktaymış.
1: Üzgünüm. Çok üzgünüm.
0: Farklı yüz, büyüklük ve kokularda hep birlikte konuşan insanlar gördüm.
2: Kaçırılma haberinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Zanlının polis tarafından yakalandığı
0: doğrulanmış. Dünya tıpkı televizyon gezegenleri gibi. Hepsi de aynı anda. Nereye annem bakıp hangisini dinleyeceğimi bilemiyorum.
3: Sadece eve gelmek istiyorum.
0: Kapılar ve daha çok kapılar var. Ve tüm kapıların arkasında başka bir içerisi ve dışarısı var. Sürekli bir şeyler oluyor, oluyor, oluyor. Hiç durmuyor. Ayrıca dünyada her şey yerini parlaklığa ve sertliğe bırakıyor. Ve her yerde uçuşan görünmez mikroplar var. Küçükken sadece küçük şeyleri bilirdim. Ama artık 5 oldum ve her şeyi biliyorum.
4: Şu anda evin hemen dışındayız. Gelmelerini bekliyoruz ve 2 araç yaklaştı.
5: Yürüyerek mi geçeceğiz?
6: Hızlıca geçeceğiz. Hadi tatlım, sorun yok. Onu kucağına al.
5: Buraya gelecek.
7: Seni seviyoruz Jake.
4: Ben Kanal 5 Haber'den geliyorum. Bir soru sorabilir
8: miyim? Tamam, yaklaşmayın lütfen. Yaklaşmayın.
1: Merak etmeyin, çabuk sıkılırlar. Evin arka bahçesi çok iyi korunuyor. Gereken tedbirleri alıyoruz.
5: Tamam.
1: Perdeleri açmazsanız görünmezsiniz.
5: Artık evdeyiz.
1: Artık rahatsınız. Bir şeye ihtiyacınız olursa biz buradayız.
6: Teşekkür ederiz, sağ olun. Baban hala avukatla konuşuyor.
5: Ayakkabılarını çıkaralım mı?
6: İyi misin?
5: Evet.
6: Tamam.
5: Hadi etrafa bakalım. Yapabilirsin. Teker teker. Güzel. Hadi. Hadi. Adım adım hadi. Tamam. Son bir...
9: Merhaba.
5: Güzel.
9: Evine hoş geldin canım.
5: Merhaba.
9: Ve sizi gördüğüme çok sevindim.
5: Ben de öyle.
6: Bu Leo.
9: Merhaba dostum.
6: Leo, annenin küçüklüğünden beri bizim arkadaşımız.
5: Jack, Jack. Hadi
6: hayır,
5: yapma.
6: Hayır, sorun değil, sorun değil. Sorun üzgünüm değil hayatım. Hadi
5: çok
6: gel, gel canım.
5: Şey.
6: Evet, hadi sen de gel.
5: Hadi gel Jack.
9: Pekala, size ne getirebilirim?
6: Evet.
9: Aç olan var mı? Her şeyimiz var.
6: Evet, insanlar çok nazik davrandı. Hey Jack, içecek bir şey ister misin?
5: Jack. Büyük annen sana bir soru sordu. Bir şey ister misin? Acıktın mı?
0: Meyve suyu.
5: Tamam, meyve suyu istiyormuş. Lütfen.
6: Tamam.
9: Hemen geliyor.
5: Teşekkür ederiz. Ben istemiyorum.
6: Tamam.
5: Hey, büyük annen sana soru sorduğunda ona cevap verebilirsin. Her şeyi bana söylemene gerek yok, tamam mı?
6: Şuradakini uzatır mısın hayatım?
0: Anne.
5: Ne oldu?
9: Bunları da
0: şunlar nedir?
9: Evet.
5: Bunlar oyuncak. İnsanlar geri dönmene çok sevindiği için sana hediye almış.
6: Affedersin.
9: Tamam, sorun
6: tamamdır
9: değil. Ya şunlar öyle.
0: Hangi tabii insanlar?
6: Taze sütümüz de var mı acaba?
9: Var canım,
6: tamam
9: orada.
6: Tamam, bir bakalım.
5: İnsanlar işte.
6: Evet.
9: Evet, yiyecek bir şeyler de alayım.

0: Baksana. Şunları da çıkaralım.
1: Dondurma tamam. Ve hamak nerede?
2: Bence bu
1: nerede?
2: Kadarı yeterli. Ne dersin? Bunlar da olursun mu?
1: Bilmiyorum.
2: Peki.
1: Sonra alırız. O nedir? Ver bakayım.
0: Ah işte geldik.
1: Nereden buldun? Oradan.
2: Her ihtimale karşı.
1: Köpeğiniz mi var?
0: Ah. Leon'un köpeği şeyimiz.
2: Kendisi şu anda şehir dışındaki bir arkadaşımın yanında. Kırsal hayatın tadını çıkarıyor.
0: Hastanedekiler bağışıklığın düzelene kadar hayvanlardan uzak durmanı söyledi. Ne oldu?
3: Avukat bir savunma beklediklerini ama duruşmayı kaldıramayacağımızı söyledi. Diğer konulara da girecekti ama bugün olmaz dedim.
0: Güzel.
3: Daha fazla görüşmenin olmayacağını ona açıkladım. Açıklama olmayacak. Ailemize saygı duymalarını söyledim. Kusura bakmayın. Özür dilerim.
2: Bir içki getireyim mi baba?
3: Teşekkür ederim. Elinizde ne varsa.
2: Tabii.
0: Tatlım, istediğin bir şey var mı? Ya da yapmak istediğin ne istersin?
1: İşte böyle. Öğrendim bak. Hadi. Evet.

0: Burası annenin odası Jack. Hey. Belki yarın saçını keseriz. Ne dersin Jack?
1: Anne.
2: Ne oldu?
1: Gücümü saçımdan alıyorum ama.
2: Haklısın. Gücünü oradan alıyormuş.
0: Peki. Sizi bırakayım da dinlenin biraz. Aşağıda görüşürüz. Biz aşağıdayız, tamam mı?
2: Tamam.
0: Tamam.
3: Gerçekten güzel olmuş Nancy.
2: Biraz ister misin? Bu elma, sen seversin.
0: Peki dondurma ister misin Jack?
2: Al bakalım. Ne diyeceksin?
1: Teşekkür ederim.
2: Daha sesli söyleyebilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Önemli değil.
2: Kibar olduğun için teşekkür ederim.
0: Leo?
4: Alırım.

0: Ben yatsam iyi olacak.
1: Bir sorun mu var?
0: Hayır.
1: Neden acele ediyorsun?
0: Yorucu bir gündü.
1: Ceket, tek kelime etmedin.
2: Cahay. Cahay. Hey.
0: Bunu şimdi konuşmak zorunda değiliz.
2: Tamam.
1: Hayır, zorundayız baba. Bak ona. Baba.
2: Robert.
1: Lütfen. Baba.
0: Özür dilerim. Özür dilerim. Yapamam.
1: Gidiyoruz.
2: Robert. Joy.
1: Biraz ındakine hadi.
2: Yatağa Joy, yapma. Lütfen Joy.
1: Hadi.

0: Şunu tanıdın mı?
1: Buradaki sensin.
0: Evet, o benim. Bunlar da Stacy Benton, Heather Noel ve Laura Sullivan. Bayrak yarışı takımındaydık. Bağlantı noktasında dururdum. Oldukça hızlıydım. Parkur yapardık.
1: Gerçek parkur mu?
0: Hı-hı. Evet, sahada. Onlara ne oldu biliyor musun?
1: Hayır.
0: Aynen öyle. Hiç. Yaşayıp gittiler ve hiçbir şey olmadı.

0: Evet sevgili izleyiciler, aile yeniden bir araya geldi.
1: Jack nasıl?
2: Şu anda iyi.
1: Jack, pencereden uzaklaş. Jack.
3: Çok güzel. Konuşmamız gereken başka bir konuda bir tür medya stratejisi.
4: Biz henüz bunları konuşmaya hazır değiliz.
3: Bakın ilerleyen zamanlarda giderler olacak. Çok izlenen bir röportaj, sadece bir tanesi bile büyük paralar demektir.

0: Peki, evet. Şimdi ne yapacağım? Belki etrafta birileri vardır. Benimle oyun oynar ve konuşur. Sanırım yok. Karnım da acıktı. Buldum. Mutfakta bir şeyler olacaktı. Evet, sanırım mutfakta çok çok lezzetli bir şey vardı. Bakalım ne varmış. İşte. Merhaba. Uyanık olduğunu bilmiyordum. Epey lezzetli ha? Değil mi? Ben de bu tip seviyorum. Kısmen tatlı ama oldukça güzel.
1: Gerçekten köpeği mi var?
0: Evet. Adı Seamus. Çok küçük. Pek zeki değil.

0: Bir ara tanışmalısınız. Elini bile sıkar.
1: Benim de Şanslı adında bir köpeğim vardı. Hı? Ama gerçek değildi.
0: Ha, öyle mi?
1: Odada yaşıyordu.
0: Hı hı.
2: Gökyüzüne pofuduk bulutlar mı çizdin? Hı? Güzel bir güne benziyor. Bunlardan hangisi sensin? O çocuk mu?
1: Hı hı.
2: Peki bu kim? Nedir o?
1: Balina. Bu adam buzun altından gelen kanı görünce suya dalmak istiyor.
3: Affedersin.
1: Balina'ya yardım etmek için.
2: Önemli değil. Endişelenmeyin. Bırakın dinlensin. İşimiz bitmek üzere.
3: Peki.
2: Bu şaheserin son halini görmek için sabırsızlanıyorum. Merak etmeyin.
3: Bir türlü aşağı indiremedim.
2: Gayet normal bir durum.
3: Ağzını açmıyor. Hiç konuşmuyor.
2: Çok normal. İyileşmesi biraz zaman alacak. Daha 10 gündür evde. Öyle değil mi?

0: Bana yardım edebilir misin? Tekerleği onarmak için çantamdaki aletlere bir bakar mısın? Çantamda bir sürü alet var.
1: Jack, aşağı inebilir misin lütfen?
0: Hadi bana yardım et.
1: Hemen.
0: Harika.
1: Jack!
0: Bir daha.
1: Buraya gel. Bak, bir sürü oyuncağın var.
2: Onları istemiyorum.
1: Bunlara sahip her çocuk çok sevinirdi ama sen dokunmuyorsun bile. Bunları dene. Bunları gördün mü? Bu şekilde birleştir. Ne yaptığımı görüyor musun? Hı, dene bakalım. Eğlenceli mi? Jack. Bir şey söyler misin? Jack! Gerçek bir şeyle oynaması gerek. Telefona bakınca endişeleniyorum.
3: O gayet iyi. Heh.
1: Telefonumu ona vermedim. Sen de vermezsen sevinirim.
3: Tamam, vermem.
1: Harika. Sadece bir şeye bağlanmasını istiyorum.
3: Joy, o gerçekten gayet iyi.
2: Neyim var bilmiyorum. Mutlu olmam gerekiyor.
3: Dinlenmen gerekiyor, tamam mı?
2: Hayır, gerekmiyor. Dinlenmem
3: doktor
2: gerekmiyor.
3: Doktor dedi ki...
1: Doktor öyle söylemedi. Ne söylediğini bilmiyorsun. Çünkü özel bir konuşmaydı. Adam ne dedi bilmiyorsun.
3: Tamam, tamam, tamam. Şu an seninle konuşmak imkansız.
1: Çok üzgünüm.
3: Hayır, üzgün değilsin.
1: Evet, üzgün değilim. Kafamda neler dönüyor bilmiyorsun.
3: Anlat o zaman. Anlat bana.
1: Ne yani bana her baktığında tek gördüğün şey bu mu?
3: Sana baktığım zaman Joy, kızımı göreceğim.
1: Bana ihtiyacın yok ki. Bensiz de gayet iyiymişsin.
3: Bunu nasıl söyleyebilirsin ha?
2: Hayatı mahvolan bir tek sen misin ha?
1: Evet, aynen böyle düşünüyorum.
2: Biricek'i senden alsa nasıl hissederdin peki?
1: Kapa çeneni!
4: Sakin olun.
2: Bak ona. Onu düşünüyor olman gerek.
1: Oğluma nasıl bakacağımı söyleme bana. Artık kibar olmadığım için özür dilerim. Biliyor musun, belki sürekli kafamda kibar ol diyen o sesin olmasaydı o lanet olası köpeğin sahibine yardım etmezdim.
5: Orada dur Jack. Avukatı arayacağım. Burada daha fazla kalamam.

0: Isabel, konuşurken dolaşmamıza ne dersin? Bu röportajın kontrolünün sende olduğunu bilmeni istiyorum, tamam mı? Bir konuda rahatsan konuşursun. Rahat değilsen değilim dersin ve başka soruya geçeriz.
1: Tamam.
0: Biliyorsun ben de...
1: avukatım demişti ki...
0: Güzel görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ses kontrol.

0: Bu evi bir daha göreceğin hiç aklına gelmiş miydi?
1: Bunu ummuştum.
0: Ummuş muydun?
1: Evet. Bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Bir gün geri dönebilme umudu yani.
0: Çocukluk anılarını düşünmüş müydün? Aşağı inme zamanı geldi Jack. Annenin ne söylediğini hatırlıyor musun?
1: Saçma sapan şeyleri hatırlıyordum. Arkadaşlarımla şakalaşmaları falan.
0: Tabii, anlıyorum. Biraz sıcak oldu sanki. Sen de ısıtıyor musun?
1: Evet,
0: Işıklar çok ısıtıyor.
2: Son vuruştan sonra oyun gerçekten de yön değiştirmiş durumda. Bu noktadan sonra sonucun ne olacağını tahmin etmek gerçekten de çok zor görünüyor.
0: Seni dinliyorum da eminim bazen şöyle hissetmiş olmalısın. Tanrı'nın seni terk ettiğini. O karanlık anlarda...
1: Evet.
0: Kaçmak için, intihar etmek hiç aklından geçti mi?
3: Bence müvekkilim...
1: Sorun değil, ben
0: bir
1: iyiyim.
0: Bir dakika verir misiniz lütfen?
3: Joy.
1: Ben iyiyim, peçete alabilir miyim?
0: Elbette, hanımefendiye peçete getirebilir misiniz? Buyurun.
1: Bunu konuşmak zor da.
0: Anlıyorum.
1: Özür dilerim.
0: Özür dilemene gerek yok. Kimse senden özür beklemiyor. Ağlamak, rahatlamak için bile birdir. O zaman sıradaki soruya geçelim. Sakıncası var mı? Peçeteni sandalyenin altına koymak ister misin?
1: Olur.
0: Pekala.
1: Tamam. Burnum akıyor.
0: Hazır mısın? Güzel.
1: Tamam.
0: Evet. Jack geldikten sonra senin için bir şeyler değişti mi?
1: Jack gelince her şey değişti. O kadar güzeldi ki. Ve onu korumam gerektiğini biliyordum.
0: Elbette, elbette. Peki büyüdüğü zaman Jack'e babasından bahsedecek misin?
1: Jack onun değil.
0: Onun değil mi? Başka adamların olduğunu mu söylüyorsun?
1: Hayır. Hayır. Baba dediğiniz çocuğunu seven bir adamdır.
0: Tabii ki. Bu gerçekten çok doğru bir yaklaşım şekli ama... aradaki biyolojik ilişki...
1: Bu bir ilişki değil. Jack benden başka hiç kimsenin değil.
0: O doğduğunda hiç aklına seni tutan adamdan Jack'i uzağa götürmesini istemek geldi mi?
1: Uzağa mı?
0: Mesela bir hastaneye götürmesini, bulunabileceği bir yere bırakmasını.
1: Neden böyle bir şey isteyeyim?
0: Jack'in özgür olması için. Bu büyük bir fedakarlık demek, anlıyorum ama... normal bir çocukluk geçirmesini düşündün mü hiç?
1: Ama yanında ben vardım.
0: Elbette. Ama onun için en iyisi bu muydu?

0: Anne? Anne?
1: Ne oluyor?
0: Anne!
1: Durun!
0: Anne!
1: Dur biraz, dur!
2: Ne oldu?
1: Tut onu hemen, tut!
2: Can,
1: çek onu oradan!
2: Jack!
1: Hadi gel buraya, gel buraya tatlım!
2: Hayır Jack, sen ufaklaş!
1: Tamam, uyan tatlım! Uyan hadi! Tatlım hadi uyan!
0: Anne!
1: Uyan lütfen!
3: Yanındayım hayatım, yanındayım. Merak etme.

0: Alo. Merhaba. Durumu nasıl? Bilmiyorum. Üst katta. Jack. Gel hadi. Telefon sana. Şöyle tut, dur. Al bakalım. Alo desene.
1: Alo.
2: Jack. Jack. Orada mısın?
1: Anne.
2: Nasılsın bakalım?
1: Geri dön.
2: Şimdi dönemem. Ben...
1: Hemen geri dön.
2: Yakında geleceğim ama burada biraz daha kalmam gerekiyor.
1: Ben seçiyorum. İkimizin yerine Jack,
2: kalmam gerek. Jack. Alo, Leo?

Dünyada çok fazla yer var. Zaman her yere incecik bir yağ gibi yayılması gerektiğinden hiçbir şey anlamadan çabucak geçiyor. O yüzden tüm insanlar acele et, hadi gidelim diyor. Daha hızlı ol, şu işi hemen bitir. Annem de cennete gitmek için acele etti ama beni unuttu. Şapşal annem. O yüzden uzaylılar onu aşağı attı. Hış! Ve onu kırdılar.

0: Pekala. İyi misin? Poşetleri taşımama yardım eder misin?
1: Evet.
0: Olur mu?
1: Evet.
0: Tamam, güzel. Teşekkür ederim. Bu hafif. Pekala.
2: Alışveriş yapmışsınız.
0: Evet, öyle oldu.
1: Küçük kekler yapacağız.
2: Harika.
0: İyi günler.
2: Görüşürüz.
0: Pekala, hadi bakalım. Gerçekten çok iyisin.
1: Önceden de yapardım odada.
0: Demek öyle ha? Başka neler yapardın?
1: Bir sürü şey. Bazen orayı özlüyorum.

0: Üzülüyorum.
1: Çok küçük değil miydi?
0: Her yönde sonsuza kadar gidiyordu. Hiç bitmiyordu. Hem annem de oradaydı.
1: Evet.
0: Ama gardırobun içi küçüktü.
1: Hı? Gardıropta ne yapıyordun?
0: Uyuyordum. İhtiyarlık geldiğinde. Annemi görmek istiyorum.
1: Evet, biliyorum. Ama annenin bir süre yalnız kalması gerekiyor canım.
2: Jack, burada seninle tanışmak isteyen biri var.
1: Ah, Jack, dur, ellerini temizleyelim hadi. Hadi gidip bakalım.
2: Jack, Seamus'la tanış. Sevmek ister misin?

0: Hadi bakalım bir kez daha salla, ona iyi gelir.
1: İyi mi gelir?
0: Evet iyi gelir. Sen de denemelisin. Ha işte bak hareket ediyor.

0: Büyük anne.
1: Evet.
0: Bana makas lazım.
1: Ne için?
0: Saçımı kesmek için.
1: Bunu gerçekten istiyor musun?
0: Anneme göndermek istiyorum.
1: Neden?
0: Gücüme benden daha çok ihtiyacı var. O yüzden istiyorum. Sen de götürebilirsin.
1: İstersen yardım edebilirim.
0: Evet, lütfen.
1: Tamam. Evet. Hadi yapalım öyleyse. O saçı kesmeyi çok uzun zamandır istiyordum Jack. Hadi. Annenin saçını hep ben keserdim. Büyük babanınkini de. Umarım hala yapabiliyorumdur.
0: Sence işe yarayacak mı? Benim gücüm onun gücü de olabilir mi?
1: Ah, tabii ki olabilir. Birbirimizin güçlü kalmasına yardım ederiz. Kimse yalnızken güçlü değildir. Annenle sen de birbirinize yardım ettiniz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Hı? Senle ben, senle Leo, Leo'yla ben. Hepimiz aynı güce sahibiz.
0: Sanırım öyle.
1: Tamam. Pekala. Hazır mısın? Kımıldama.

0: İşte. Gördün mü? Gördün mü? Ne düşünüyorsun? Hadi söyle. Vay canına. Evet.
1: Gözüme sakın kaçırma.
0: Korkma. İstersen şurada halı var.
1: Ağzıma da.
0: Tamam, tamamdır. En güzel kısmı bu. İyi geldi mi?
1: Evet.
0: Güzel. Bakalım. Evet. İşte oldu.
1: Seni seviyorum büyük anne.
0: Ben de seni seviyorum Jack.

0: Hadi. Hadi at.
1: Ayakkabım çakıp evet. duruyor.

0: Özür dilerim Jack. Önemli değil. Bir daha yapma ama. Söz veriyorum. Şimdi daha iyi misin? Evet, olmaya çalışıyorum. Jack.
1: Efendim?
0: Büyükannem bunu getirdiğinde iyileşebileceğimi anladım. Beni kurtardın.
2: Yine.
1: Alabilir miyim?
0: Olmaz. Hiç kalmadı. Üzgünüm.
1: Tamam.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki Intellispor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
4: Psst, mavi bir zürafa mı?
5: Vay, konuşabiliyor musun?
4: Evet, beni sen çizdin.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
2: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: ikisi de içeceğiyle.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. 3, 4, 5 All-Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü All-Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Oy şefim!
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
4: 3-4-5 All-Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü All-Star YKS'de ve LGS'de yanında.
6: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
7: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
6: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
5: Bebekler hep bebekle büyürler.
6: Anne olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar. Allianz aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için... Yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
8: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
9: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
10: Kardeş bayı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
11: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
12: Staş labneyi.
13: Staş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
14: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sweatshirt ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sweatshirt 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
15: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
16: içelim. Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
19: Yeterince iyi bir anne değilim.
20: Ama sen annesin.
19: Öyleyim. Öyleyim.
20: Şimdi Aaron'la oynayacağım. O benim arkadaşım.
19: Tamam.
20: Dört yaşındayken dünyadan haberim bile yoktu. Ama şimdi annemle sonsuza kadar orada yaşayacağız. Hem de ölene kadar. Burası Amerika adındaki ülkenin bir şehrinin bir caddesi.
19: Tamam.
20: Dünya sürekli dönen mavi yeşil bir gezegen. Üzerinden nasıl düşmediğimizi hala bilmiyorum. Sonra uzay var. Cennetin yerini ise kimse bilmiyor.
21: Dikkat edin.
20: Annemle bir karar verdik. Neyi sevdiğimizi bilmediğimiz için her şeyi deniyoruz.
19: Yavaş yeşil.

0: Dışarıda çok fazla şey var.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bazen korkutucu oluyor. Ama bu önemli değil. Çünkü hala sadece ikimiziz. Odaya geri dönebilir miyiz?
2: Jack.
0: Sadece ziyaret için.
3: Basamağa dikkat.

0: Bu da burası mı?
1: Evet.
0: Burası küçülmüş mü? Her şey nerede?
1: Kanıt olarak alınmış. Burada olduğumuzun kanıtı.

0: kapı açık diye böyle.
1: Ne?
0: Kapı açıksa gerçekten o da olmaz.
1: Kapatmamı mı istiyorsun?
0: Hayır.
1: Jack, gidebilir miyiz?
0: Hoşça kal bitki. Hoşça kal birinci sandalye. Hoşça kal ikinci sandalye. Hoşça kal masa. Hoşça kal gardırop. Hoşça kal lavabo. Hoşça kal tepe pencere. Anne, odaya veda et.
1: Hoşça kal oda.

0: 26 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

JFK Uluslararası Havaalanı'na hoş geldiniz. 1607 sefer sayılan tek uçağı şimdi 11 arkasından yolcu alımına başlamıştır.

0: Affedersiniz.
1: Üzgünüm.
2: Alo.
0: Merhaba anne.
3: Chloe, evine hoş geldin. Geldin değil mi?
0: Evet, sağ salim.
3: Kardeşin neredeyse duvarlara tırmanacak.
2: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Babamın sürpriz partisi için her şey hazır mı?
3: Tatlım, ne yazık ki eve geldiğinde baban burada olmayacak.
0: Ne dedin? Neden? Anne, ne oldu?
3: Babanı işe çağırdılar.
0: Geleceğimi ona söylemedin mi?
3: Evet tatlım, söyledim ama sabah aradılar ve...
0: Hangi uçuşta?
3: Londra uçağı.
2: 331 sefer sayılı uçuş. Tatlım, baban da çok üzüldü.
0: Remy'ye yemekten önce orada olacağımı söyle.
1: İşte.
4: Teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
5: Bayıldım evet. İşte.
3: Her şeyi gördüm diyorsunuzdur. Kerem. Ne zaman haberleri izlesem sizi yeni bir felaketin ortasında görüyorum.
6: Eski bir söz vardır. Pis işleri de birinin yapması lazım.
3: Bay William, size bir şey sorabilir miyim?
6: Evet tabii.
3: İncil'i okur musunuz?
4: Teşekkür ederim.
6: Herhalde sizin kadar sık değil.
3: Matta 24'e 7'de değişik yerlerde kıtlıkların, salgınların ve depremlerin olacağı yazılıdır. Savaşlar ve felaketler, bunların hepsi birer işaret.
0: Yani Tanrı bunların olacağını önceden biliyor muydu?
3: Tatlım, Tanrı her şeyi bilir. Tanrı her şeyi mükemmel yarattı ve biz onu yok ettik.
0: Yok edenler kim? Ben mi? Siz mi? O mu?
3: Tanrı işlerini...
0: Gizemli yollarla halleder, biliyorum. Ama insanlar nedense Tanrı'nın kendilerini sevdiğine inanır. Gizemli olan bu. Böyle mi için üzgünüm?

0: Sözlerin hoşuma gitti.
1: Evet, onun için üzgünüm.
0: Hayır, üzülme. Gerçekten de iyiydi. Herhalde bunu ilk kez yapmıyordum.
1: İlk defa yüksek sesle diyeyim.
0: Cameron Williams. Arkadaşlarım bak der.
1: Bence Chloe Steele. Arkadaşlarım Chloe der.
0: Sanırım üniversiteye gidiyorsun.
1: Vay canına. Araştırmacı gazetecilik gerçekten meyvelerini veriyor.
0: Az önceki kaçıktan kurtardığın için teşekkür etmek istedim.
1: Anneme teşekkür etmelisin. Aslında onun için prova yapıyordum.
0: Annen. Bayağı...
1: Çatlak mı? Aslında bu sabah telefonumda sözlüğe bakıyordum ve kaçık demeye karar verdim.
0: Kaçık mı? Sevdim bu lafı. Kaçık. Bir kahve ısmarlayabilir miyim?
1: Hayır. Hayır, böyle iyiyim.
0: Hadi ama. Yanına bir kase de şu fantastik çilek reçelinden ilave edersin.
1: Tanrım. Vay canına, bu çok ayartıcı.
0: Olur mu?
1: Ama ben birini bekliyorum. Her an gelebilir. Babamı. Doğum gününde sürpriz olsun diye eve geldim ama bir işi çıkmış. O yüzden.
2: Sabırsızlanıyorum açıkçası. Şapkamı mı çaldın? Öldürüyorsun beni. Mahvettin beni. Sana iyi uçuşlar. Merhaba tatlım.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Doğum gününe sana sürpriz yapmaya geldim.
2: Tatlım, aniden aradılar. Bundan kurtulmanın imkanı yok.
1: Evet, annemin söylediği
2: gibi. Keşke geleceğini söyleseydin. Bir dakika, sen... Sen Cameron Williams'ın. Vay canına. Siz ikiniz...
1: Daha yeni tanıştık.
0: Memnun oldum kardeşim. Ray. Ben sizi baş başa bırakayım. Tamam mı? Ve... Chloe, seni tanıdığıma çok memnun oldum.
2: Harika görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Hadi anlat bakalım. Okulun nasıl?
1: Okul iyi. İyi gidiyor. Evet.
2: Ne?
1: Anneme evde olmayacağını söylediğinde aklıma ilk geleni biliyor musun? Onu terk ettin. Demek istediğim, gerçekten terk ettin. Çantanı toparlayıp kapıyı çarparak, lastikleri bağırtarak gaza basıp gittiğinde.
2: Annenle aramız iyi Chloe.
1: Sorun değil. Seni suçlamıyorum.
2: Beni niçin suçlamıyorsun?
1: Ondan kaçtığın için.
2: Ben kaçmadım ki. Kaçtığımı düşündüğünü sen söyledin.
1: O kadın kimdi?
2: Hangi kadın?
1: Şu uçuş görevlisi. Güzel ve sarışın olan.
2: Uçuş görevlisi mi? Bir sürü uçuş görevlisiyle çalışıyorum. İsmini bile bilmiyorum.
1: Bu geçen yıl olsaydı, yani annemin saplantısından önce, şimdi evde olurdun. Bir ailenin olması gerektiği gibi. Hepimiz evde olurduk.
2: Chloe bak, annen ve benim çok genç yaştayken evlendiğimizi biliyorsun ve bireylerin 20 ila 50 yaşları arasında çok büyük farklılıklar olur. Annen sadece doğru olduğuna inandığı şeyi yapıyor. Belki de ona biraz şans vermelisin.
1: Ben mi? Ya sana ne demeli? Londra yolunda olan sensin.
2: İyi de Noel'den beri eve gelmeyen sen değil misin?
1: Ama okulum
2: benim
1: var.
2: Benim de işim var.
1: Onunla ne zaman konuşmaya çalışsam lafı ağzıma tıkıyor.
2: Biliyorum. Biliyorum bak, geçen seneden beri aramızdaki bazı sorunları hallettik ki o senin annen. Ve senin, hayır, ikimizin de biraz daha destekleyici olmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Onu özledin mi?
2: Evet, özledim. Ama başka bir adamla kaçacaksa neden Mesih olmasın ki?
1: Yüzüğün nerede?
2: Arabamda. Uçarken asla takmam. Chloe, annen benim için çok önemli ve bunu bozacak bir şeyi yapmam. Tamam mı? Gitmem lazım. Döndüğümde konuşuruz.
1: Döndüğünde burada olmayacağım.
2: Ama eve yine geleceksin, öyle değil mi? İşte. Araba her zamanki yerinde. Annene karşı anlayışlı ol, düzelecektir. Seni seviyorum canım.
3: yolcusu Vitlov. Lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin. JFK yolcusu Vitlov. Lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin.
0: İyisin değil mi?
1: Evet. Evet iyiyim.
4: İzninizle. Affedersiniz.
0: Şey.
5: Kavga etmeyi bırakın çocuklar.
0: Araştırmacı gazeteci. Hatırladın mı?
1: Doğru.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Hepsi bu. Benim için önemliydi. Birlikte güzel zaman geçirebilirdik.
0: Eminim mümkün olsaydı kalırdı.
2: Sonra Hindi, Akbaba'nın teki, ağzında iki tavşan da kapıya gelmiş. Sonra hostes de demiş ki, üzgünüm ama sadece bir tanesine izin verebilirsin.
6: Üzgünüm kaptan, berbattı.
2: Hetiye komik geldi.
6: Başka kötü fıkraların olduğunda gelip beni bulabilirsin.
2: Hey Marcus, şu bilgisayarın sorunu çözüldü mü?
7: Olumsuz Benkon. Anlaşılan kabin ekipmanının bazılarından artık miadı dolmuş.
2: Evet ve beni doğuya uçuruyorsun. 6 saatlik yolda 9 yıl yaşlanmış olacağım.
7: 6 yıl daha böyle uçarsan benim yaşıma ulaşacaksın. Doğum günün kutlu olsun. İyi uçuşlar.
2: Teşekkürler.
3: JFK Uluslararası Havaalanı'na hoş geldin.
0: Anladığım kadarıyla annen sadece bunları konuşuyor.
1: Bazen öyle geliyor, evet. Ha, insan nasıl olur da haberlerde bir deprem görüp herkesi bunun iyi bir şey olduğuna ikna etmeye çalışabilir? Bunun sence bir anlamı var mı?
0: Tsunami'den sonraki gün Medine'de bir kadın görmüştüm. 4 çocuğundan 3'ü gözlerinin önünde dalgalarla denize sürüklenmişti. Tek yapabildiği bir ağaca tutunmaktı ve 6 haftalık bebeği kucağındaydı. Ama Tanrı'nın kendisini ve bebeğini kurtaracağına o kadar emindi ki dizlerinin üzerine çöküp şükretti.
1: Diğerlerini öldürdüğüne mi şükretti?
0: Öyle bir şansı olmadı. O gece tahliye edilmeyi reddettim. Ne de olsa Tanrı onu kolluyordu.
1: Sonra?
0: Toprak kayması. Tüm köy 3 metrelik çamurun altında kaldı.
1: İnsanlar böyle bir şey görüp de nasıl...
0: Dikkatlice bakarsan aradığın her şeyi görürsün. Ama diğer birçok şeyi görmezden gelmen gerekebilir. Ve bunlardan biri gerçek olabilir.
1: Ya sen? O köyde gördüğün neydi?
0: Değer verdikleri şeyleri yitirmiş bir sürü insan gördüm.
1: Neden diye sormadın mı?
0: Sebebini biliyorum. Tsunami.
1: Ne demek istediğimi anladın.
0: Hayır, hayır, anlamadım. Eğer bu gibi olayların sebeplerini arıyorsan... kendini havaalanında yabancılara bağırırken bulabilirsin. Bu gülüşü sevdim.
1: Hayır.
6: Ne oldu?
5: Ray'in fıkrasını düşünüyordum. O adam beni çok güldürüyor.
6: Ray mi? Kaptan Steele'i mi kastediyorsun?
5: Yalnızca diğer insanların önünde.
6: Gerçekten mi? Yoksa siz çıkıyor musunuz?
5: Dinle. Hayır, henüz değil. Ama Londra'da beraber takılmayı planlıyoruz.
6: Öyle mi? Neden bana anlatmadın? Hı-hı. Bekle, nereye gidiyorsun? Biraz detay ver lütfen.
1: Bugün biriyle konuşmaya gerçekten ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Sefer sayılı
0: bastım uçağı için. Seni Londra'dan arayacağım.
1: Sahiden mi?
0: Sahiden.
6: Bay Williams, artık bilmeniz gerekiyor.
0: Beni unutmayacağından emin olmalıyım değil mi?
1: Haklısın, haklısın. Eminim her havaalanında bir sevgilim vardır. Hepsini arar mısın?
0: Aslında hiçbirini.
8: Layın.
1: Merhaba acığım.
8: Babana iki bilet getirdim. Yarın gece için.
1: YouTube mu? Hı-hı. Vay canına. Almak kolay olmamıştır.
8: Evet, hiç sorma. Onları bulmak 2 haftamı aldı.
1: 2 hafta mı?
0: Chloe, üzgünüm.
9: Bay Williams, lütfen.
0: Affedersiniz, hemen geliyorum. Chloe, ben...
1: Bunu babama verebilir misin lütfen?
0: Tabii ki. Yapma, hayır. Kusura bakma.
9: Rica ederim. Bay Williams, lütfen.
0: Üzgünüm. Özür dilerim kaptan. Chloe bunu size vermemi istedi.
10: Merhaba, GWN'deki adam değil misin?
0: GWN'deki adam, evet, o benim işte.
2: Cameron Williams, Chris Smith.
10: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.

0: defasında heyecanlı.
1: Anne! Ben çok korkuyorum. Ah, her zaman aynı şeyim. Ve buna inanamıyorum, biliyor musun?
2: Hava Yolları 257 sefer sayılı Londra uçağına hoş geldiniz. Bugünkü uçuşumuz 6 saat 30 dakika sürecek. Teşekkür eder, keyifli uçuşlar dileriz.
3: Baksana, ne zaman numarasını dedi? Aldın değil mi?
0: Ne kadar kaldı?
3: Aha canım, bir saat önce ikinizi baş başa gördüm. Uçağa en son gelen kişi sen oldun.
4: Düşünsene, o bir saati seninle geçirebilirdim.
3: Kızların neden hep kamera önündekiler kapar bilmiyorum.
4: Greening provalarına katılacakmış gibi dolaşmadığımız için olmasın?
3: Biliyor musun, bu konuda hakkını vereceğim. Ama sırf bir kardeşine birinci sınıf ayarlamana karşılık olarak.
4: Teşekküre gerek yok adamım. Ama yanında oturacağın adam var ya. İşte o eğitimini.
5: İşte oldu.
6: Sizi tanıyorum. Bak George. Bu Frank Sinatra.
7: Ne dedin?
6: Bu Frank... Oh, dinle George. Eve gelmişiz.
7: Ev mi? Henüz eve varmadık ki.
6: Bazen biraz kafası karışıyor. Değil mi?
8: İyi günler. Ben Kon 257'nin kaptanı Rayford Steve konuşuyorum. Hava koşulları iyi olarak rapor ediliyor. Londra'ya uçuşumuz yol boyunca rahat geçecek. Lütfen arkanıza yaslanın ve mükemmel hizmetimizin keyfini çıkarınız.
2: Ücretsiz içki ve aparatif servisimiz birazdan başlayacak. Lütfen arkanıza yaslanıp rahatlayın.
9: Yani onlara bir şey demek zorunda değilsin. Sadece en iyi yaptığın şeyi yap, onları oyala. Ama burnuna kötü kokular gelirse o zaman iptal et gitsin.
2: Lütfen bütün elektronik aletlerinizi
9: dinle. Şirketin jetini Houston'da bıraktım. Onlar gittiğimi bile fark etmeden Londra'da belgeleri imzalamış olur. Git yap hadi, durma bitir bunu.
2: Teşekkür ederiz.
10: Benkon 257 kalkış izni verildi.

0: Chloe! Chloe!
1: Hey! Gel bakalım buraya. Ah tanrım, aman tanrım. Ne kadar da büyümüşsün. Tamam.
0: Havaalanından bana bir şey aldın mı?
1: Biraz beklersen göreceksin. Pekala. Hadi bak bakalım senin için ne varmış.
0: Hep istediğim şey bir beyzbol eldiveni. İnanamıyorum. Anne! Chloe geldi. Anne, Chloe geldi. Chloe geldi anne.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Aa, tanrım. Harika görünüyorsun.
1: Aa.
2: Vay canına. Tamam. Bir şey içmek ister misin?
1: Evet.
0: Anne,
1: olur tabii.
0: Chloe'nin aldığı yeni beyzbol eldivenine bak. Gördün mü?

0: Londra'ya 6 saat. Yakında buna güleceğiz. Hiperjetler her şeyi değiştirecek.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Savunma Bakanlığı.
1: Savunma Bakanlığı mı dediniz?
0: Evet. 300 yolcu taşıyıp ses hızının 40 katı hızla uçacak yeni bir hiperjet tasarlıyorlarmış. New York'tan Londra'ya 6 dakika.
1: 6 dakika mı?
0: 6 dakika.
1: Bayağı hızlıymış.
0: Bence yalan söylüyorlar.
1: Ben de öyle tahmin etmiştim.
0: Kendi başlarına geliştirmeleri imkansız. Tahminimce bir yerden mühendislik ilhamı aldılar. Muhtemelen 51. bölgeden.
1: Evet. Bir bilgi lütfen.
2: Evet. Baban çok şaşırdı mı?
3: Evet. Evet, sanırım şaşırdı.
2: Onun için çok önemli olmalı. Ayrıldığı için çok üzgün görünüyordu.
3: Belli oluyordu.
2: Uçuşun nasıl geçti?
3: İyiydi. Evet, iyiydi.
2: Okulun nasıl?
3: İyi gidiyor. Hey, havaalanında kiminle tanıştığımı tahmin edemezsin. Bak, Williams. Affedersin, Cameron Williams.
2: Haberlerde ki.
3: Evet.
2: Gerçekten mi? Hı-hı. Onunla konuşma fırsatın oldu mu?
3: Konuştum aslında ve o... O çok iyi biri. Ayrıca da o inanılmaz yakışıklı.
2: Evet.
3: Hayranı olduğunu söyledi.
2: Ya.
3: Bu arada her depremin dünyanın sonunu getirdiğine inanan bir tek sen değilmişsin. Havaalanında kaçık bir kadın onun yolunu kesti. Öyle demek istemedim. Her neyse, o harika biri.
2: Chloe tatlım, niyetim baskı yapmak değil. Sana öyle geliyor olabilir. Yine de beni anlamanı istiyorum. Bu benim için çok önemli. Sen de öylesin. Sadece hazır olmanı istiyorum.
3: Neye hazır olacağım? Tamam. Boş ver.
2: Sen sözümü kesmeden konuşamaz mıyız?
3: Anne, daha yeni geldim. Derin konuları tartışacak halim yok.
2: Haklısın ama bana biraz kulak ver. Sadece biraz. Eve sağ salim dönmen için dua ettim ve bence Tanrı seni o yüzden getirdi.
3: Neler söylüyorsun? Beni Tanrı mı getirdi? Beni eve Tanrı getirmedi ki, kendim geldim. Biletimi alıp uçağa bindim. Tanrı'nın bununla ne ilgisi var? Sana şunu sormama izin verir misin? Babamın doğum gününe gelmemi Tanrı sağladıysa neden Londra'ya uçmasına izin veriyor?
2: Belki bunları konuşmamızın bir anlamı vardır.
3: Hiç sanmıyorum. Şundan eminim ki babamın şu an burada olmamasının tek sebebi Tanrı.
2: Chloe!
4: Hemen döneceğim.
3: Tamam.

0: Çantanı koymana yardım edebilir miyim?
1: Yardım isteyen oldu mu?
0: Senin için yukarı koyabilirim.
1: Evet, ben de koyabilirim. Sen ne bakıyorsun? Bana bir şey mi soracaksın? Nasıl araba kullanabildiğimi mi? Belki de giysilerimi nereden aldığımı? Pisuara nasıl ulaşabildiğimi mi?
2: Pisuar ne ki? Bu benim babam. Futbol oynuyor.
1: Çok iyi çocuk.
2: Eğer kolu iyileşirse yarın televizyona çıkacak.
1: Babanın maçları televizyonda mı yayınlanıyor? Hangi takım?
2: Buster Jets.
1: Peki koluna ne oldu?
2: Cosmo, köpeğim oluyor. Babamı hamaktan düşürdü.
1: Gerçekten mi?
2: Babam çılgına döndü. Cosmo'yu havuza itti.
3: Hadi. Diğer yolcuları rahatsız etme dememiş miydin? Kusura bakmayın.
4: Demek bir bahisçisin ha?
1: Öyle.
4: Çocuğa pay verecek misin?
3: Usludur.
1: Babası P.K. Carvel. Paraya ihtiyaçları olduğundan şüpheliyim.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Dışarı.
5: Gelebilir miyim?
6: Şimdi olmaz Remy.
5: Lütfen.
6: Peki. Al çantanı bakalım.
5: Harika.

0: Alışveriş merkezine gidebilir miyiz?
1: Olur tabii.
0: Oyun salonunda %80 indirim varmış. Sence annem deli mi?
1: Ne? Hayır. Sadece biraz canımı sıktı.
0: Babam papaz Bruce onun beynini yıkıyor diyor.
1: Şaka yapmış olmalı.
0: Öyle mi? Nesi komik anlamadım.
1: Bence öyle.

0: Berbat bir şey olmalı ha.
1: Anlamadım.
0: Doğum gününde uçmanı diyorum.
1: Ama faturalar da ödenmeli değil mi?
0: Loi şehirde ne kadar kalacak?
1: Rahat bir yolculuk gibi görünüyor. Bacaklarım uyuştu. Ekip neler yapıyor, gidip bir bakacağım.

0: Remy, ne yapmaya çalışıyorsun? Korkudan öldün.
1: Dikkat et.
0: Hadi
1: yürü. Alabilir miyim?
0: Hayır, alamaz.

0: Biletleri aldım.
1: Borcumu ödemenin bir yolunu bulacağım. Bir sorun mu var?
2: Hayır, yok bir şey. Keşke koltuklarımız sahneye biraz daha yakın olsaydı diye düşünmüştüm.
1: Aha. Kahve?
2: Hı-hı.

0: Oraya da gideriz. Az dinlensinler.
1: Düzelecek.
2: Ne?
1: Anne. Senin yaptığın o kolyeyi hala taktığını biliyor muydun? Hiç çıkarmıyor. Annemle babamın arası düzelecek değil mi?
2: Evet. Evet tabii. Babamı işe çağırmışlar ve gitmesi gerekiyordu. Tamam mı?
1: Babam maçımdan bahsetti mi?
2: Şaka mı ediyorsun? Tek konuştuğumuz konu sendin. Dünyanın en iyi beyzbol oyuncusu olduğunu söyledi. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
2: Doğru söylüyor.
1: Seni seviyorum.
2: Seni çok özlemişim.
3: Çıkalım buradan.
4: Tanrım koru bizi.
1: Katie!
5: Lütfen oturun.
1: Onu gördünüz mü?
5: Oturun.
1: Bulamıyorum.
5: Hayır hayır. Lütfen. Lütfen oturun. Sakin olun. Oturun. Tamam, onu bulacağız. Sakin olun.
6: Chris, kapıyı aç. Chris.
0: Lütfen panik yapmayın. Yerinize oturun. Lütfen sakin olun.
5: Herkes yerine otursun.
0: Lütfen sakin olun. Herkes yerine otursun.

0: Lütfen oturun.
1: Herkes otursun lütfen.
0: Kemerlerinizi bağlayın.
1: Sakin lütfen olun. Oturun. Tamam, sakin olun.
0: Herkes
1: lütfen.
2: Neler olduğunu öğreneceğim. Benimle gelen var mı? Hadi gidelim.
0: Ve yerlerinize
1: yapmanıza gerek yok. Lütfen.
2: Gidelim. Hadi. Sorularıma cevap istiyorum. Kaptanı görmek istiyorum. Hey, kaptanı görmek istiyorum. Kaptanı görmek istiyorum. Tam nerede? Kaptanı, hadi kapıyı.
3: Kesin şunu.
2: Dikkat. Kaptan konuşuyor.
4: Sakin ol. Sakin ol. Derhal
2: yerine geçsin. Kaptanı görmek istiyorum.
4: Sakin ol. Sana.
3: Açın şu kapıyı.
1: Lütfen yerlerinize gidin ve oturun.
2: Kabinde basınç kaybediyoruz.
4: Lütfen koltuklarınızı oturun.
1: Sakin olun lütfen.
2: Çekil. Geri sakın.
1: Aman tanrım.
3: Saçmalık bu.
1: İnanamıyorum.
2: İyi misiniz?

0: Hadi baba.
1: Kırsana şu arabayı. Hadi.

0: Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Mayday, mayday. Burası Penkun 257. Cevap bekliyorum.
1: Oturmaları için basıncı düşürdüm. Şimdi iyi. Uçaktaki herkes ölesiye korkuyor. Şu an gerçekten yardımına ihtiyacım var. Bunu yapabilir misin?
2: Aha, evet.
1: Şimdi yolculara bilgi vermeye gidiyorum. Sen kabini kolla.
2: Tamam.

0: Merhaba, ben Kaptan Steel. Herkesin kemeri takılı durumda oturmasını istiyorum. Ama şimdi oksijen maskelerinizi çıkarabilirsiniz.
1: Neler oluyor?
2: Çocuğum nerede?
0: Herkesin cevap beklediğinin farkındayım. İnanın ben de aynı durumdayım. Öğrenmek için elimden geleni yapacağım ama şimdi hepinizin güvende olması için işime dönmeliyim.
1: Güvende mi? Neye karşı güvende?
0: Otur yerine. Panikten koruyacağım. Panik şu anda bu uçaktaki en büyük tehdit. Uçuş ekibinden kayıpların sayılmasını isteyeceğim. Onlara her ne olduysa hepsini bulacağız. Çünkü hiçbir kuleye erişemedim. Olay sadece bizim uçakta mı yoksa bölgedeki tüm uçaklarda mı gerçekleşti bilemiyoruz. Bir şeyler öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağıma söz veriyorum.
3: Hepsi bu mu?
1: Lütfen bir şeyler söyleyin.
2: Tanrım,
1: bu böyle inanılmaz. Nasıl
2: olabilir?
4: Kimi?
2: Ben yaşamak istiyorum.
4: Tanrım. Kimi?

0: Kim yok olmuş? Rey neler oluyor?
1: Etik, kendine hakim olmalısın.
0: Sarıl bana. Sıkıca Etik, sarıl bana.
1: Etik, yüzüme bak. Bak yüzüme. Acil durum eğitimi aldık. Şimdi işimizi yapmalıyız. Ama burada tek başınayım. Bu tamam. yüzden kendini işine vermelisin. Tamam. Olur mu?
0: Evet.
1: Tamam mı?
0: Tamam.
1: Şimdi dinle. Arkaya gidip yolcu listesini baştan sona kontrol et. En azından kim olduklarını ve kaçının kayıp olduğunu öğrenelim. Tamam. Anladın mı?
0: Tamam. Rey, çok korkuyorum. Sen korkmuyor musun?
1: Ben de korkacağım. Vakit bulur bulmaz.

0: yani kimse bebeğimin nereye gittiğini bilmiyor. Lütfen yardım edin.
1: Ben Cameron Williams. 257 sefer sayılı Penguin uçağından bildiriyorum. Londra yolunda Atlantik'te bir yerlerdeyiz. JFK'den havalanalı 3 saat kadar oldu. Şu an bulunduğum uçakta imkansız bir şey gerçekleşti. Hanımefendi, bana ne gördüğünüzü anlatabilir misiniz?
2: Bilemiyorum. Çocuğum kayboldu, yok oluverdi.
1: O anda ne yapıyordunuz?
2: Hiçbir şey. Sadece burada oturuyordum. Uyuyakalıp onu düşürmüş olabileceğimi düşündüm. Yan koltuklardan çığlıklar geliyordu. Bilemiyorum.

Kulağa inanılmaz gelse de bu uçaktaki insanlar birdenbire yok oldular. Giysi ve kişisel eşyalar ortalıkta duruyor.

0: Bayan, iyi misiniz? Sakin olun, sakin olun.
1: Bu değil. Gerçek olamaz.
0: Ne bu değil?
1: Hayır. Burada neler olduğunu biliyorum.
2: Ne biliyorsunuz?

0: Tamam. Sadece uyuşturucu yüzünden. Daha önce de oldu. Sonsuza kadar sürecek değil.
1: Merhaba. Sesimi duyan var mı?

0: düşünüyorsun. Arkana yaslan ve rahatla. Biraz uyumaya çalış.
1: Bu gerçek değil.
0: Bana ne gördüğünü söyler misin?
1: Ben de senin kadar gördüm. Buradan farklı görünmüyor.
0: Hadi ama. İnsanlar kaybolmadan önce bir tuhaflık yok muydu? Işık veya ses, herhangi bir şey.
1: Hayır.
0: Ya oradaki? Kimdi o?
1: Bilmem, adamın teki işte.
0: O adamda bir tuhaflık var mıydı?
1: Bak ahbap, burada hepimizde tuhaflık var. Şunu yüzünden çeker misin?

0: Merhaba, burası Sihirlerin Evi. Lütfen isminizi ve numaranızı bırakın. Anne.
1: Anne lütfen telefonu açın. Neler oluyor bilmiyorum.
2: Tamam. Hadi bu taraftan.
1: Remi.
2: Acele et, beni takip et.
1: Eve gittiysen ve şimdi sesimi duyuyorsan dinlemeni istiyorum, tamam mı? Ha, korkmuş olduğunu biliyorum. Ben de çok korktum ama lütfen telefonu aç. Senin iyi olduğunu bilmek istiyorum. Sesini duymak istiyorum.
2: Hadi beni takip et. Yetkililer bir şey söylüyor mu?
1: Sizi çok seviyorum.

0: Herkesin şu anda dua etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Dua mı? Kime dua edeceğiz?
0: Tanrı'ya.
1: Hangi Tanrı'ya? Seninkine mi? Benimkine mi?
0: Sadece Tanrı'ya.
1: Ne düşünüyorum biliyor musun?
0: Hayır.
2: Sayın yolcular dikkat.
3: Yolun yarısına daha ulaşamadığımızdan yönümüzü New York'a çeviriyorum.
2: 3 saat içinde JFK'de olacağız.

0: affedersiniz. Kim var orada?
1: Geri çekilin. Geri çekilin bayan. Uzak durun.
2: Merhaba, ben Irene
3: Steele. İyi misin? Sayımı tamamladın mı?
4: Denedim ama yolcuların çoğu yerlerinde değildi. Hatta çoğu oturmuyor bile. Hepsi dehşete düşmüş. Hepimiz korkuyoruz.
3: Bak, her ne olduysa umarım tekrar olmaz.
4: Bu neydi?
1: Charlie 1581, burası Pencon 257. Bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, acil bir durumumuz var. Tekrarlıyorum, acil bir durum.
5: Charlie 1581, burası Pencon 257. Bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, rotamıza giriyorsunuz. Acil bir durumumuz var.
1: Tam üzerimize geliyor. Hemen git ve kabini hazırla. Hemen.
5: Trafik alarmı. Yükselin.
6: Tüm yolcular derhal koltuklarınıza oturup kemerlerinizi bağlayın.
1: Charlie 1581, üzerime geliyorsun. Ben 300 metre yükseliyorum. 300 metre yükseliyorum.

Heyday. Burası Penkon 257. Başka bir uçakla çarpıştık. Charlie 1581 düşüyor. Koordinatlarımız 4, 7. Bu bir acil durumdur. Düşen bir uçak var. Arama kurtarma ekibini gönderin. Tekrarlıyorum. Bu bir acil durum. Hadi ama, orada birileri olmalı.

0: Senin sorunun ne? Bir grup teröristin böyle bir silah geliştirebileceğine mi inanıyorsun? Burada araba bombasından bahsetmiyorum.
1: Bu bir silahsa bu gezegenden olamaz.
2: Ne demeye çalışıyorsun?
1: Diyorum ki belki de onlar kaçırıldı.
3: Uzaylılar mı yani? Hadi ama. Bu herife inanabiliyor musunuz?
2: Başına dikkat et.
3: Tamam.
2: Kaldır. Şimdi. Evet, tamam it.
4: Sonumuz yakın.
2: Tamam,
4: sonumuz
2: gidelim geldi. Buradan.

0: Herkes iyi mi?
1: Acaba öteki uçakta da kaybolanlar var?
0: Bilemiyorum. Kameranla uçağın kanadını çekip kaptana göstermen gerekiyor.
2: Yaralı var, izin verin.
3: Lütfen şurayı açın.
4: Lütfen. Dönebilir.

Tamam.

0: Güney kanadına tıp personeli gerekiyor. Doktor Brandon, acile bekleniyorsunuz. Doğu kanadı hemşire odası. Lütfen 17'yi arayın.
1: Pekala. İşte çektiğim görüntüler.
2: Görünüşe göre kanadı kaybetmeye 15 santim kalmış. Kanat freni de gitmiş.
1: Bu ne anlama geliyor?

0: geliyor? Eve varınca uçağı yavaşlatmamız daha güç olacak. JFK'deki en uzun piste inebiliriz. Kuyruğa bir şey olmadığına şükredelim.
1: Sanıyorum şanslı günümüzdeyiz.

0: Hepsi yok oldu. Yalnızca minik bebekler değil, büyük çocuklar da gitti.
1: Emin misiniz? Bence kardeşimi arıyorum.
0: Az önce doktorun birini konuşurken duydu. Sadece burada olmamış. Her yerde olmuş. Tüm dünyada olmuş. Olay gerçekleştikten sonra tek bir çocuk bile görülmemiş.
2: Bilgisayarın bazı sensörleri hasar görmüş olmalı. Cameron, otomatik pilot çalışmıyor. Uçağın en arkasına gidip de kanattan herhangi bir sıvı akıp akmadığına bakabilir misin lütfen?
3: Sıvı mı? Yakıt mı demek istiyorsun?
2: Daha uzun süre uçabilmek için 1000 metre kadar daha yükselmeyi düşünüyorum.

0: dönmek zorundayız. Geri dönmek zorundayız. Zaten.
1: Birkaç saat sürecek.
0: Hayır hayır, yani kayboldukları yere lütfen bebeğimi bulmam lazım.
2: Yakıt kaybediyoruz. Yolun yarısındaysak geri dönecek kadar da yoktur.
0: Ya eve dönemezsek?
1: Yedek yakıtımız var. Sorun olmaz.
3: Yanıyor muyuz?
4: Herkes yerine geçsin.
5: Öleceksek bunu bilmek istiyoruz, tamam mı?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
4: Herkes kemerlerini taksın.
1: Herkes beni dinlesin.
4: Herkes yerine geçsin.
1: Hiç kimse
4: oturun lütfen. Oturun.
1: Duydunuz mu?
4: Oturun dedim size.
1: Kaptan çok haklı. Zor olacak ama sakin hepimiz olun. Sakin olmalıyız.
4: Kemerlerinizi takın lütfen. Sakin olup kemerinizi takın.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Gençler.
3: Buyur abi.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
8: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette

0: Nöbetçi eczaneler, hastaneler, doktorlar ve taksi için.
1: 118.80 Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Vay.
3: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Buro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver,

0: Trafik hareketi.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. LGS annem. Bak 3-4-5 All Star'da akıllı ödevlendirme, eğlenceli ders anlatımı, gelişmiş analiz sistemi. Bir de kafam kadar kaynak seti var. Vallahi benim çocuğumun zamanında olsaydı bir saniye düşünmez 3-4-5 All Star'la hazırlardım onu LGS'ye.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Oy şefim.
3: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Yengeme de verin.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
5: Olsun.
4: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve ne

0: şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
0: Anlıyor.
2: Yapamıyor.
1: Yüzde

0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
3: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
4: 9 kere 6.
5: 54.
4: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
5: Dik.
4: Bıcı bıcı kokur.
5: Zehir gibi.
4: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
7: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
8: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
9: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma bu. Al beni, al.
10: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
12: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde string sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde string sat.

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Hadi diyelim ki şurada Seda ablana bile güvenmedin. 3, 4, 5 All Star'a kendin bak, kendin gör. Çünkü 15 gün boyunca kitaplara yazsan da, çizsen de, dersleri izlesen de umurunda bile değil. Hani zaten beğeneceksin de, beğenmezsen koşulsuz, şartsız paran iade bacım.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
5: Haribo Starmix'ler geldi.
6: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
7: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada oluyorum.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
9: Anne olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar. Allianz aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene. Sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
10: Bugünden yarına Allianz seninle.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünün

0: değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Alevler söndü.
3: Yakıt düzeyi değişmedi.
2: Tamamen boşalmış mı?
3: Bilemeyiz. Kuyruk kanadını da kaybetmişiz.
2: Neyi?
3: Kuyruk kanadı. Onsuz yükselemeyiz. Yani anlayacağın, New York inişimize 2 saat erken başladık.
2: Kimseye ulaşamadığımıza inanamıyorum.
3: Sende uydu telefonu mu var?
2: Araştırmacı gazeteciyim.
3: Pilotum. Yakınımızdaki tek uçakta gelip bize çarptı.
2: Onlarla konuşabildin mi? Kayıp yolcuları var mıymış?
3: Yolcuları bilemem ama... Ama şunu biliyorum. O uçağı uçuran kimse yoktu.

0: Affedersiniz. Sadece düşünüyordum. Ya hala buradaysalar?
1: Ne?
0: Diyorum ki... Ya sadece onları göremiyorsak? Yani ya görünmez oldularsa?
2: Çatlak bu.
1: Görünmezlik yok olmaktan daha mı çılgınca?

0: Merhaba. Burası Tristar Alarm Şirketi. Alarm verildiğini tespit ettik. Olağan dışı ses seviyesi sebebiyle...
1: Dua edin.

0: Kimi hakkında ne biliyorsun?
1: Nasıl yani?
0: Onu iyi tanır mıydın?
1: Pek değil. Benim onunla üçüncü seferimdi.
0: Onun eşyalarını getirir misin?
1: Hangi eşyaları?
0: Ne olursa. Cüzdan, ceket, el çantası. Eşyalarını bulup buraya getirebilir misin? Lütfen.
1: Tamam.

Sayın yolcular dikkat. Rotamızda başka bir uçak var. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Charlie 1581 üzerime geliyorsun. 300 metre yükseliyorum. 300 metre.

0: Perşembe, İncil okuma.
1: Ya ben çıldırıyorum ya da tüm dünya delirdi.
2: Sen neden söz ediyorsun?
1: Sanırım nerede olduklarını biliyorum.
3: Ya şimdi sandığın yerde ve zamanda değilsek?
4: Ne demeye çalışıyoruz?
3: Uzay zaman dokusundaki kırışıklık olan bir solucan deliğinden geçmişsek peki? Teorik olarak kaybolanların hiç var olmadığı bir boyutta olabiliriz.
1: Delilik bu.
5: Yeter artık. Bu kadar yeter, hepinize söylüyorum. Burada neler döndüğünü biliyorum.
3: Biliyor musun?
5: Size ne kadar ödediler?
4: Neden bahsediyorsunuz?
5: Bunu yaptığına inanamıyorum, o benim kızım.
4: Bayan, ne yaptığınızı anlayamıyorum ama...
5: Kalk, kalkın ayağa.
4: Onu nereden buldun?
5: Sen.
3: Evet.
5: Sana ne kadar ödediler?
3: Ne?
5: Onu nereye götürdüler?
3: Siz neden bahsediyorsunuz? Lütfen söyleyin.
5: Kocamdan.
1: Bayan, lütfen.
5: Kes sesini, kes sesini.
6: Hanımefendi, kocanız kim? Sadece onu söyleyin.
5: Bunu neden yapıyorsun?
4: Beni dinleyin. Size yemin ederim kocanızı hayatımda görmedim.
5: Neler çeviriyorsunuz?
7: Bakın hanımefendi, ne olduğunu bilmiyorum ama neden...
5: Suratına kurşun yemek ister misin?
7: Hayır.
2: Cennet mi? Rey, neler oluyor sana? Neden böyle konuşuyorsun? Daha önceleri Tanrı'dan hiç bahsetmezdin. Bu düşünceler nereden geldi?
0: Nereden mi? Karımdan.

0: Bayan lütfen. Onu boş ver olur mu? Salağın teki. Hiçbir şeyin parçası olamaz. Silahını bana doğru.
1: Ben miyim salak? Ya ona ne demeli?
0: Lütfen bayan. Silahı bana doğruldu. İşte böyle. Şimdi. Pekala. Tamam. Bana neler olduğunu anlatır mısın?
2: Kızımı elimden almaya çalışıyor. Her şeyi satın alabileceğini sanıyor. Nerede o? Kızımı aldım ve kaçtım. Uyuyakalmışım. Biri içkime bir şey koymuş olmalı. Onun her şeyi yapacağını bilmeli.
0: Bunu o yapmış olamaz. İmkanı yok.
2: Ben uyurken bu uçak inmiş olmalı. Kızımı o kaçırdı. Siz de bana yalan söylemeniz için tuttu. Onu tekrar kaybedemem.
0: Beni dinlemek zorundasın. Ben hiç uyumadım. Uçak hiçbir yere inmedi. Bu uçaktan hiç kimse inmedi.
2: O zaman kızım nerede? Onu kaybedemem. Olmaz. O benim her şeyim. Hepiniz delirdiğimi düşünüyorsunuz. Ne söylemeliydim? Ortadan kaybolduğunu mu?
3: Nerede olduğunu biliyorum.

0: Peder Barnes.
1: Chloe.
0: Merhaba.
1: Hayır.
0: Tanrı'ya şükür hala buradasınız. Annem ve Raimi'nin kaybolduklarını görünce onların Tanrı tarafından...
1: Öyle oldu Chloe. Söz verdiği gibi, göz açıp kapayıncaya kadar.
0: Ne?
1: Bu gerçek.
0: O zaman siz neden hala buradasınız?
2: İncil'de yazılıydı. Ailem beni yaz kampına gönderdiğinde herkes bundan bahsediyordu. Orada günün birinde milyonlarca insanın bir anda yok olacağı anlatılıyordu.
3: Milyonlarca mı? Başka ne söylüyorlardı?
2: Tam hatırlayamıyorum. Uzun zaman önceydi.
4: Yani bunu şeytan mı yaptı diyorsun?
2: Hayır. Bu Tanrı'nın işi.
5: Buna inandığınızı söylemeyin.
3: Niye inandığımın bir önemi yok.
6: Neredeler? Nereye gittiler?
2: Cennetteler.
6: Peki haklıydı.
3: Ne demek istiyorsun?
6: Belki de ben gerçekten deliyim.
3: Hayır.
6: Belki de ben siz daha mutlu olur.
3: Böyle söyleme.
4: Hayır, hayır. Lütfen yapma.
6: Belki de bu dünya bensiz daha iyi bir yer olacak.
3: Şimdi beni dinlemelisin. Yapma bunu. Ondan böylece vazgeçemezsin.
6: Çocuğunuz var mı Bay Williams?
3: Hayır, yok. Ama annem vardı. Hastaydı. Babam her şeyi denemişti. Doktorlar, ilaçlar. Ama sonuçta hiçbir işe yaramadı. Bir gün okuldan geldiğimde... onu yerde... yatarken buldum. Hareketsiz. Katie'ye bunu yapamazsın. Bugün burada olanları bilemiyoruz ama Katie'nin hatası değildi. Beni duyuyor musun? Şu anda orada bir yerlerde bizi istiyor. Evet, bu iyi işte.

0: Eti. Bunun bizimle alakası yok. Gerçeklerle ilgili. Gerçeğe odaklanmak zorundasın.
1: Gerçeğe mi Ray? Sen ciddi misin?
0: Evet. Bunun geçmişimizle alakası yok. Şu anla ilgisi var. Şu anda bu uçakta ne olduysa belki de her yerde oluyor. Şu anda.
1: Yani hepsi cennete gitti. Çıkardığın sonuç bu mu? Uçak dışından biriyle konuşmadan sadece kafandan geçen ilk açıklamaya inanıyorsun.
0: Irene bunun olacağını biliyordu. Hem de detaylarıyla. Bu nasıl mümkün olabilir? Oluş tarzını, ortadan kaybolma şeklini, hatta giysilerinin hala burada olmasını, tüm ayrıntılarıyla. Tüm bunları nasıl bilebilirdi? Bunu bir düşün.
1: Sen de bunu düşün. Bana karın hakkında yalan söyledin. Karına bu yolculuk hakkında yalan söyledin. Hatta kendi kızına bile yalan söyledin.
0: Biliyorum.
1: Anlaşılıyor ki hayatındaki herkese kolayca yalan söyleyebiliyorsun. Ve şimdi de bana Tanrı'dan bahsediyorsun.
0: Evet.
2: Anlamıyorum. Siz her gün buradaydınız. Burada çalışıyorsunuz, burada vaaz veriyorsunuz.
3: Bunların önemi olmadı.
2: Ne demek istiyorsunuz?
3: Tüm sözleri biliyordum. Bölümlerdeki ayetleri ezbere bilirim ama yeterli olmadı. İnanmak zorundasın.
2: İnanmak mı?
3: Tanrı onları korumak için aldı.
2: Neden korumak için?
3: Bu dünyanın en karanlık çağında. Zulümlerden ve savaşlardan. Karanlığın 7 senesinden korumak için cennetini aldı.
2: Peki bizler ne olacağız?
0: Hava polisi mi?
4: Evet.
0: Onu tamamen unutmuşum.
5: Penkon 257, burası kontrol kulesi.
0: Kule, Penkon 257 dinlemede.
5: Penkon 257, ben Marcus. Ray orada mısın?
0: Marcus?
5: Ray, neredesin?
0: JFK'ye 20 dakika menzildeyiz. Geri dönmek zorunda kaldım.
5: Kaybınız kaç kişi?
0: Demek her yerde olmuş.
5: Tüm gezegende dostum. Tam sayıyı kimse bilmiyor. Ama milyonlarca.
6: Bu gerçek olamaz.
0: Ailemin durumu nasıl? Irene'i arayıp güvende olup olmadıklarını sorabilir misin?
5: Yakıtınız ne durumda?
0: Kritik düzeyde. Denize düşmeden kıyıya varabilirsek şanslıyız.
5: Dinle, her yerde uçaklar düştü. Yollar kapalı, pistler uçak kaynıyor. JFK'ye inmem mümkün değil.
0: LaGuardia nasıl?
5: Üzgünüm Ray.
0: Peki nereye gideyim?
5: Araziye inmek zorundasın.
0: Marcus, araziye inemem ben.
5: Ne dememi bekliyorsun dostum? En yakın açık pist Syracuse.
0: Syracuse imkansız. Onlarla konuşmak zorundasın. Bizim için pisti açmak zorundalar. Marcus. Marcus. JFK Kule, burası Penkon 257. Yakıtımız yetersiz ve acil durum. Piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, piste ihtiyacımız var.

0: Pekala. Bir yedek plan yok mu?
1: Sana karşı dürüst olacağım. Yakıtımız düşük falan değil. Bitti sayılır. En yakın havaalanı JFK ve oraya kadar gidebilirsek şanslıyız. Elimizde tek seçenek var. Umarım pistlerden birini olabildiğince çabuk temizlerler.
0: Denize inemez miyiz?
1: Burnu yukarıda tutamayız. Suya çarptığımızda bu uçak paramparça olur.
2: Yapamam.
1: Bu insanlara bazı hatalarını düzeltme şansı vermeden bu uçak düşemez.
3: Siz Tom'un kızı Venice Baxter değil misiniz? Muhtemelen hatırlamıyorsunuzdur. Babanın ofisinde karşılaşmıştık. Sen o küçük sarı masada babanın yanında oturuyordun. Şöyle düşünmüştüm. Bu adam ofisini her şeyin en iyisiyle dekore etmiş. Ama yanına böyle küçük plastik bir masa koymuş. Sanki odadaki en güzel mobilyaymış gibi.
4: Bazen onu sadece öyle görebiliyordum.
3: Evet. En azından çaba gösteriyordu. Benim de küçük bir kızım var. Yani o zamanlar ufaktı. Ama şimdi evli. Kızımın ofisimde hiç masası olmadı. İşin gerçeği çok meşguldüm. Onu neredeyse hiç görmedim. Biliyor musun? Bütün bu insanlar kaybolana kadar kızım hiç aklıma gelmemişti. Keşke öyle olmasaydı ama ben hep parayı, fırsatları ve toplantılarımı düşünüyordum. Çok üzgünüm. Cennet hakkındaki söylediklerin var ya... Eve döndüğümde onu görmeyi ne kadar çok istesem de umarım orada değildir.

0: Benim için Chloe'yi arayabilir misin?
1: Deniyorum zaten. İşin gerçeği uçağa bindiğimden beri hiç aklımdan çıkmıyor.
0: Bunu anlayabiliyorum. JFK Kule, beni duyuyor musunuz? Kıyıya doğru gidiyoruz. Yakıtımız kritik düzeyde. Açık bir piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, açık bir piste ihtiyacımız var. Beni dinleyin. Uçakta bir sürü insan var. Flaplarımız, kanat frenimiz, kuyruk kanadımız yok. Motorları da ters yönde çalıştırıp frenleme yaptıramam. Boş piste ihtiyacım var.

0: Konser biletlerini verirken onun yanında mıydın?
1: Evet. Ne diyebilirim ki? Çok kırıldı.
0: Bugün onu bırakmamalıydım.
1: Bilemezdin ki.
0: Beni görmek için eve geldi ve onu bıraktım. Onu yalnız bıraktım. Kim bilir şu anda aşağıda neler yaşıyor.
1: Seni seviyor Ray. Anlayacaktır.
0: Birbirimize son sözümüzün bu olmasını kabul edemem.
1: Bugün hayatımın en açık günü.
0: Buna izin veremem. Ona gerçeği söylemeliyim. Annesinin hiç hatası olmadığını, tüm suçun bende olduğunu. Ali ne zaman Tanrı'dan söz etse sırtımı döndüm.

Anne. Beni duyup duymadığını bilmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu sabah ailemizin parçalandığını hissetmiştim. Ve seni suçladım. Ve kalbini kırdığımı biliyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim.

0: Alo.
1: Kimsiniz?
2: Chloe. Ben Bak.
3: Şükürler olsun.
0: Bak. Tanrı'ya şükür yaşıyorsun. Aa, babam. Babam nerede?
2: Hemen yanımda.
3: Chloe, iyi misin?
0: Baba. Öldüğünü sandım.
3: Sen iyi misin?
0: Evet. Evet, sanırım iyiyim. Annem ve Ray mi? İkisi de kayboldu.
3: Annen bana bundan bahsetmişti.
0: Biliyorum, bana da anlatmıştı.
3: Seni çok seviyorum bir tanem. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.
0: Ben de seni baba. Ben de seni.
3: Sana bugün yalan söylediğim ve yanında olamadığım için üzgünüm. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim. Ne olursa olsun.
0: Baba, bekle. Neden böyle konuşuyorsun? Neler oluyor? Neredesiniz?
3: Hala havadayız canım. Dönüş yolundayız ama bir sorun var.
4: Havaalanları kapalı. Yollar tıkalı ve inebileceğimiz bir yer yok.
0: Ne?
3: Ve yeterli yakıtımız da kalmadı. Chloe.
0: Baba.
3: Chloe.

0: Bayanlar ve baylar.
1: New York hava sahasına girmiş bulunuyoruz.
2: Evet, kemerleriniz kaldı lütfen.
0: Bize büyük zorluklar var.
1: Tüm hava alanları kapalı.
0: Koltuklarınızdan kalkmamanız gerekiyor.
2: Kemeriniz bağlandı mı?
0: Kemerlerinizi bağlayıp sakince beklemeye çalışın.
1: Ama dürüst olmak gerekirse bu çok ciddi bir durum.
0: Yer kontrolü haberleşiyoruz. Başka bir iniş alanı araştırıyoruz.
1: Ama yakıtımız çok azaldı. Lütfen uçuş ekibinin talimatlarına tam olarak uyun. Ve duaların gücüne inanıyorsanız şimdi tam zamanı.
3: Benimle dua eder misin?
4: Evet, lütfen.
3: Tabii ki, olur.

0: Hiçbir şey yok.
1: Hala sinyal yok.
2: Denemeye devam et.
1: Deniyorum.
2: Uçağı indirmek zorundayız.
1: İnmek mi? Nereye?
2: Denize.
1: Ama demiştin.
2: Biliyorum. JFK'ye inmek için yeterince bekledim ama açık pist olmadan oraya inmenin imkanı yok. Havaalanının çevresi yerleşim bölgesi. Oraya gidersek ve inebileceğimiz bir yer olmazsa Queens'e düşen 400 tonluk bir füze oluruz.

Sayın yolcular, lütfen dikkatinizi bana verin. Acil durum prosedürünü açıklayacağım. Can yelekleriniz koltuğunuzun altındadır. Kemerlerinizi bağlayın ve uçak tamamen durana kadar kesinlikle açmayın. Sonra da uçuş ekibinin vereceği talimatlara uymalı.

0: Mısınız?
1: JFK Kule, burası Penkun 257. Derhal acil iniş izni istiyorum. JFK Kule, burası Penkun 257. Acil iniş izni istiyorum.

0: Tamam. Bak, beni duyabiliyor musun?
1: Roy.
0: Hoparlörü aç.
2: Sanırım iniş yapabileceğiniz bir yer buldum.
0: AVM'nin yakınındaki yeni Doğu Batı otoyolu. Burada hiç kimse yok. Sanırım yeterli alanı temizleyebilirim.
3: Seyir sistemimiz bozuldu. Karanlıkta o yeri bulamam.
1: Roy, telefonun. Telefonundaki pusula uygulamasını aç.
2: Tamam.
0: Hatta kal. Tamam, hallettim.
1: Ekranın altında bir sayı dizisi göreceksin. Onları oku bana.
0: 40.66.34 kuzey.
2: 73.78.32 batı.
1: Tamamdır.
3: Chloe, yolun ne kadar boş?
0: 800 metre geldim ama daha fazlası var.
3: Ne kadar fazla? En az 1.5 kilometre lazım.
2: Tamam.

0: Chloe, Chloe, hala orada mısın?
1: Yaklaşık 1000 metre. 1100. Bak, bak beni duyuyor musun? Alo. Lanet olsun. Hadi ama. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi.
2: Bir takım görsel işaretler lazım. Pistin nerede başladığını görmeliyiz.
3: Nasılsınız? Biraz yanınıza oturmamı ister misiniz?
4: Evet.
3: Sadece işiniz tuvaletten geri dönene kadar.

0: Yakıtımız tamamen bitti.
1: Ne dedin? Hayır. Hala aynı iş yapabiliriz. Süzülebiliriz. Ancak yere bayağı sert çarpacağız. Frenler haricinde bizi yavaşlatacak hiçbir şeyimiz yok. Açtığı yolun her santimine ihtiyacımız olacak.
2: Baba.
1: Chloe. Devam et.
2: Yolun sonuna kadar geldim. Uzunluk 1400 metre kadar ama iş makineleri yolu kapatıyor.
1: Tatlım, 1400 metre yeterli. Ama ışıklı bir referans noktası gerekiyor. Böylece iniş alanının neresi olduğunu görebilirim.
2: Tamam. Farları açıp kapatıyorum. Görebiliyor musun?
1: Hayır, hala çok uzaktayız. Parlama gibi daha büyük ve daha güçlü bir şey gerekli. Zamanımız tükeniyor. Hemen inmem lazım Chloe. Chloe.
2: Tanrım, kibrit olmadan nasıl s**çıyorsun?
3: O kadar mesafe yeterli olur mu?
0: Olmaz ama onun hatası olduğunu düşünmesini istemem.

0: Yalnızca bir hakkımız var. Fist'in başını görmemiz lazım.
1: Henüz bir şey yok.
0: Hadi tatlım.
1: İşte orada.

0: İniş takımlarını kaybetmiş olabiliriz. Ne?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
4: İndirimiydi. Bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
5: Evden çıkmaya çekinir olduk.
6: Ben can petliyim. Bana hava hoş.
3: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
7: Hayri, hadi gelsenize.
8: Beni bırak.
9: Dede, hadi gel.
8: Yok, sen git. Ben can petliyim Binur Hanım. Bana hava hoş.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu can pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
2: Risk alma, can pedal.
3: Risk almayın, can pet alın.
10: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
10: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
12: Hocam, 1000 megabit diyor.
10: Ha, hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
12: Hocam, hızlının da hızlısı varmış.
10: Ya, gelsin o zaman slogan.
13: Türk Telekom, değerli hissettirir.
2: Anne olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar. Allianz aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
14: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
15: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hadi diyelim ki şurada Seda ablana bile güvenmedin. 3, 4, 5 All Star'a kendin bak, kendin gör. Çünkü 15 gün boyunca kitaplara yaslan da, çizsen de, dersleri izlesen de umurumda bile değil. Hani zaten beğeneceksin de, beğenmezsen koşulsuz, şartsız paran iade bacım.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları

0: Yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Oy şefim!
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
6: Olsun!
5: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
7: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Selim, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım. Sen de durula.
7: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
9: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Damla önce çok eğlendim.
11: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
14: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
15: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde tring sat.
4: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair,

0: Keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor. Yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
4: LGS annem. Bak 3-4-5 All Star'da akıllı ödevlendirme, eğlenceli ders anlatımı, gelişmiş analiz sistemi, bir de kafam kadar kaynak seti var. Vallahi benim çocuğumun zamanında olsaydı bir saniye düşünmez 3-4-5 All Star'la hazırlardım onu LGS'ye.
5: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
6: Bırak şu telefonu.
7: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
8: Okullar açılıyor.
7: Evet. Okul masrafları da gelecek.
9: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
7: Tabii ya.
10: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
11: BBVA. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hadi acele edin. Hadi iniyoruz.
1: Çabuk birer birer. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için yolu boşaltalım. Devam edin, gelin. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için hemen yolu boşaltalım.
2: Çabuk.
1: Gelin, gelin.
2: Hadi.
1: Dikkat edin. Devam. Hadi.
3: Hadi
1: içeride. Hadi, hadi. Devam. Atla, atla.

0: Bak.
1: Chloe. Teşekkür ederim.
0: Tamam.
2: Harika bir iş başardın.
0: Sen de öyle.
2: Hadi.

0: Çok üzgünüm.
1: Biliyorum. Baba.
0: Burada seninle kalmalıydım. Anneni, Remy'yi hiç bırakmamalıydım.
1: İyi olduğun için mutluyum. Ben bunu isteyebileceğini düşündüm.
2: Şükürler olsun.
3: Geçti artık.

0: Dünyanın sonu gelmiş görünüyor.
1: Hayır, henüz değil. Korkarım ki bu sadece başlangıcı.

0: Ama o günü ve saati hiç kimse bilemez. Markos 13:32.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası.
2: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Ne var ne yok başladı efendim. Yine sıcak bir geceden geçiyoruz. Zira Kabe'de, Mekke'de siren sesleri duyuldu. Husilerin saldırıları, özellikle Cidde'ye yönelik bazı saldırıları var. Ama Mekke'de tam Cidde ve Medine arasında kaldığı için o bölgede de sıkıntı yaşanabilir. O yüzden bugün Kabe'de işte böyle siren sesleri, daha doğrusu Mekke'de böyle siren sesleri duyuldu. Hemen iki de gelsin. Mescid-i Haram'da da sesler duyuldu. Ve hatta namaz vakitlerinden sonra Mescid-i Haram'dan dualar yükseldi. Tabii enteresan, Mescid-i Haram etrafında ilk kez belki de, ben hatırlamıyorum daha önce, 1978 zannedersem bir kanlı bir baskın var. Onun haricinde duymamıştık bir daha. Bu da akşam namazında Allah'ım Haremeyn'i koru, Suudi Arabistan Krallığı'nı koru dedi Kabe imamı ve dualar edildi. Hepsini konuşacağız. Konuklarımız Ercan Han Üşümez ve Koray Kamacı ile birlikteyiz. Araştırmacı yazarlar, hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
2: Sevgiyle geldik.
0: Tabii ki Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü de konuşacağız. Kurtlar Vadisi Pusu ile ilgisi var mı? Buna değineceğiz birazdan. Ama bu görüntülerle başlayalım istiyorum. Kabe'deki görüntü. Bir de arkadaşlar, aslında söylemedim yayından önce, flight radarı da hazırlarsanız oraya da bakalım. 2A ve 2B'yi verin daha doğrusu. Suudi Arabistan

0: Husi saldırılarından korunmak için Kabe'nin etrafına hava savunma sistemleri yerleştirdi. Evet, bu görüntüler sıcak taze görüntüler efendim.
1: Türker Hocam, son dakika var bu arada. Uçuşlar olduğu için flight radar verelim, çok önemli. Suudi Arabistan'da Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'ndaki uçuşlar durdurulmuş.
0: Durduruldu.
1: Evet.
0: O zaman şimdi flight radar birazdan gelir. Bakın hemen Mescid-i Haram'ın etrafına hava savunma sistemleri kuruldu efendim. Ve Mekke'de ilk kez gerçek
1: zamanlı... Bu sistemler
0: zamanlı...
1: neyi bu sistemleri tam göremedik ama şey S-300'ler falan vardı sanki ya.
0: Acaba bilmiyorum, onu tam bilmiyorum. Ona bir bakalım.
1: Evet.
0: Suudi Arabistan hangi sistem? S-300 değildir hocam bence.
1: O zaman İsrail yapımı diyeceğim. Ya Davut sapanı.
0: Amerikan yapımı.
1: Ya da şey.
0: Bir bakalım. Bu mesela bu akşamki görüntüler bunlar. Bu hava savunma sistemleri.
1: Heh.
0: Evet, bu anlık flight radar da görüyoruz. Şöyle baktığımızda Cidde şurada. Evet. Uçuş trafiğinde herhangi bir şu anda bir sıkıntı yok gibi.
1: Şu an durdurulmuş. Daha yeni son dakika.
0: Evet. Şu anda buralarda da sıkıntı yok.
1: Yemen'de
0: İran
1: boşluk var.
0: İran üzerinde var. Irak üzerinde. Evet. Yemen'de tabii ki yok.
1: Evet, evet.
0: Hiç şüphesiz.
1: Yemen.
0: Orası zaten olayın yaşandığı, cereyan ettiği yer. Aslında tam karşı tarafta Somali'de Türk üssünün de olduğunu belirtelim değil mi? Yanlış
1: evet.
0: Hatırlamıyorum.
1: Tabii tabii doğru.
0: Tabii Mekke Anlaşması burada devreye girebilir mi? Bunlar hep tartışılacak konular. Cidde üzerine şu anda çok fazla inen uçak olduğunu görüyoruz burada. Dördü verelim arkadaşlar. O zaman Kore Hocam'la başlamış
1: lütfen
0: olalım Ercan Hocam. Mekke'de ilk kez telefonlara acil durum uyarısı geldi. Telefonlarda o çalan ses vardı ya. Belki reji bulur onu. Bakın bu görüntüler de yine Cidde üzerinden. Bu görüntüler Cidde üzerinden. Buyurun Kore Hocam. Neler
1: ya
0: oluyor?
1: Şimdi şöyle, evet, ilkler oluyor. İlkler olmaya başladı. Özellikle Suudi Arabistan üzerinde zaten böyle bir çatışma planlanıyordu. Yani Suudi Arabistan'a yönelik böyle Husilerden bir müdahale olması muhtemeldi. Bunu söyleniyordu. Bunlar zaten konuşuluyordu ama şimdi iş artık ciddiye bindi. Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yemen'den saldırılar İsrail'e bitti. Suudi Arabistan'a başladı bir anda. Şimdi bak, birileri çok net bir şekilde bölgede mezhep çatışması çıkarmaya çalışıyor. Önümüzdeki 48 saat içinde Allah muhafaza Kabe yakınlarında herhangi bir bomba düşer veya bir saldırı olursa bu iş tam da İsrail'in bölgesel anlamda istediği Şii-Sünni çatışmasına gider. Aman dikkat, şu an İsrail planı devrede. Orta Doğu'da 48 saat içerisinde eğer bu tarz bir çatışma yaşanırsa bizim de Mekke Anlaşması'ndan dolayı Türk askerinin de bölgeye gitmesi muhtemel, bu tartışılıyormuş
2: kesinlikle
1: şu an. Ve biz bu programı yaparken bu akşam Merkez Kuvvetler, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı ve İsrail Genelkurmay Başkanı ile birlikte 7 tane Arap ülkesinin Genelkurmay Başkanı ile toplantı yapıyor. Bakın Bahreyn, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve yine işte Suudi Arabistan, onu da saydık, 7 tane. 7 tane ülkenin, 7 Arap ülkesinin Genelkurmay Başkanlığı'na bir toplantı yapılıyor şu saatlerde. Ne konuşuluyor? İran'a yönelik çok büyük bir saldırı da bir anda başlatılabilir. Bölgemiz çok hareketli. Aman dikkat, özellikle Kabe planı. Yıllardır konuşulan. Aslında biz bunu Mescid-i Aksa'da bekliyorduk ama
0: ya şu görüntü herhalde ürkütüyor değil mi herkesi? İlk kez böyle bir şey görüyoruz. Yani Mescid-i Haram'ın etrafında
1: yani, tabii
0: olması
1: ki,
0: gereken
1: tabii
0: bu zaten. Hava savunma sistemi illaki olacak ama bakın yani işte hani bu görüntü Ercan Hocam değil mi? Çok enteresan, ilk kez böyle bir şey görüyoruz.
2: Ya ilk kez ama bu beni şaşırttı mı? Hayır. Çünkü aylar öncesinde de aslında Suudi Arabistan'a yönelik bu saldırıların olacağı, hocamızın da söylediği gibi,
1: evet,
2: böyle ufak ufak o tarafa doğru gideceği belliydi. Çünkü Orta Doğu'nun haritasının şekillenmesi, hatta dünya haritasının şekillenmesi demek, kıtaların küçülüp büyümesinden ziyade yeni tek dünya düzeninde aslında Orta Doğu'da başlayan bütün o Ukrayna, Rusya, efendime söyleyeyim işte Ukrayna, senin yazında vardı galiba hocam, Ukrayna yeni, evet, İsrail diye.
1: Yeni İsrail, evet, evet doğru.
2: Şimdi İsrail'in müdahale olmadığı o bölgede aslında topraklar, ajanları yok. Çok daha derin bir sistem içerisinde yürütüyorlar.
1: Doğru.
2: Ve Suudi Arabistan'ı Yemen'den enteresan bir şekilde bir anda şeyi kapattık. Gazze'yi kapattık. Bir anda İsrail'in haksız yere girdiği yerde öldürdüğü insanları kapattık. İran saldırıları bitti. İran'la İsrail bitti. Şimdi Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki, evet, o büyük savaşın acaba tekrardan tetiklenecek mi diye bakıyoruz ama bu aylar öncesinde belliydi. Ama işin üzücü tarafı bence

0: kutsal topraklarda silahların bu şekilde yayınlanması. Aslında zaten böyle bir sistemin içerisinde insanları da dünyanın aslında gidişatı için hazırlıklı olmaları ve dinleri de değiştirmek istedikleri, inançları da insanları yıkmak istedikleri ve Kabe'yi neden yıkmak istediklerini aslında açık ve net bir şekilde burada gösteriyorlar.
1: Aslında hocam biz saldırıyı Mescid-i Aksa'da böyle bir ters bayrak operasyonu beklerken bir anda operasyon Kabe'ye döndü.
0: Evet, Kabe'ye döndü.
1: 48 saat içerisinde, bak biz kâin değiliz, İslam'da kehanet yoktur ama öngörü yapıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: 48 saat içerisinde bir Kabe yakınlarına bir sahte bayrak operasyonuyla bir füze düşmesi, Allah muhafaza, bak bunu söylerken bile tüylerim diken diken, böyle bir saldırı olursa...
0: Ama olma ihtimali var mı?
1: Çok
0: ihtimal.
1: Yüksek. Şu an zaten alem yani, durumunda hepsi.
0: Aynen öyle.
1: Ama işte bu kimin ekmeğine yağ sürer? Burada buna bakalım. Bir Sünni-Şii çatışması, bölgede bir mezhep çatışmasının çıkması İsrail'in tam da istediği bir noktaya getirir olayları ve olaylar çok farklı bir şekilde seyreder.
0: Kesinlikle. Evet.
2: Dördü versenize, telefonlara gelen uyarıyı görelim. Bugün Mekke'de yaşayanların telefonlarına uyarılar geldi. Bu o görüntü mü? Bir de telefonlara gelen uyarı vardı ama bu görüntü zaten çok ciddi Husilerin attıkları. Bütün telefonlara acil kodlu uyarı geldi.
0: Evet, bu.
2: Evet. Şunun sesini de bulsanız arkadaşlar, siz biliyorsunuz onu. İşte böyle bir tehdit olabilir. Bu da ilk kez yine Mekke'de yaşayanlar için bir ilk. Dediğim gibi 1978 olaylarını saymazsak böyle bir şey hiç daha önce görmemiştik. 6'yı verelim. Husiler Suudi Arabistan'ın Yanbu limanındaki petrol boru hattı ve tesislerini vurdu. Bu uydu görüntüleri. Bu uydu görüntüleri. 7'yi verelim. Aramco tesisinde Husi saldırısı sonrası yanmaya devam ediyor. Bakın Suudi Arabistan burası yine. Husilerin saldırısı sonrasında da buradaki yangın devam ediyor. 7A'yı verelim. Baye'ye ait petrol tankeri Hürmüz Boğazı güneyinden geçerken deniz mayınına çarptı. Bir de bu tarafta böyle bir yangın var. 8'i verelim. Suudi Arabistan'ın doğu batı petrol boru hattının kapatması piyasada milyonlarca varil arz eksikliğine neden olabilir deniliyor.
1: Yanbu çok önemli. Yanbu limanı,
2: 9'u verin arkadaşlar.
1: Yanbu limanının vurulmasından sonra Suudi Arabistan bir karar açıkladı.
2: Bunun sesini
1: Eylül açık. Ayında bazı Avrupa ülkelerine ham petrol satışı ihracatı yasaklandı.
0: Kesinlikle.
1: Şu an inanılmaz derecede biliyorum büyük onu. Bir krize yol açabilir bu. Asıl petrol krizini tabii biz Hürmüz Boğazı'ndan İran'da olan husumetten beklerken öyle. Olay daha farklı. Babil Mendip Boğazı'na kaydı.
0: Hocam bak, açacak diyorum. Yani ekonomik anlamda kâin olmaya gerek yok. Evet. İleri görüşlü olmak yeter dedin ya.
1: Doğru.
0: Kesinlikle ekonomide büyük bir açık yaratacak.
1: İşte bu devam ederse hocam, ki böyle devam edeceğe benziyor.
0: Evet.
1: Gerçekten de tam istedikleri ortamı da oluşturmuş olacaklar. Bu arada Avrupa çok büyük bir kıskaçla Rusya'dan bir şey alamıyor. Buradan da kesilirse tam da kış ayına giriyoruz. Bu kış Avrupa'ya geçmiş olsun.
0: Geçmiş
1: yani
0: olsun.
1: Donarlar, ben söyleyeyim burada.
2: Bu arada dün işte bugün telefonlara uyarı gelmeden önce Mekke'de inanılmaz bir yağmur yağışı vardı. İşte bu maşallah. Görüntüler yansımıştı. 9 ve 10 mu? İkisini de peş peşe verin arkadaşlar. Evet. Ercan hocam, herkes tabii bunun ruhani anlamını da sordu. Önce yağmur yağdı, sonra işte ilk kez. Ya ben yanlış mı hatırlıyorum arkadaşlar? O Mescid-i Aksa için miydi? Bir bu İsrailler yıkımını gösteren böyle bir yapay zekayla bir şey yapmıştı.
1: Mescid-i Aksa.
2: O Mescid-i Aksa'ydı değil mi? Kabe değildi.
1: Evet, Kabe değil. Mescid-i Aksa. Kabe'ye cesaret edemiyorum.
2: Var mıdır o Ercan hocam?
0: Şimdi şöyle, en doğrusunu yine hep söylediğim kelimeyle en doğrusunu Allah bilir. Ama ben uzun zamandan beri frekanslar ve bunların üzerinde çok derin böyle araştırmalar yaptığım için bu tür yağmurların, iyi hatırlayın bundan bir yıl önce yine senin programda göller oluşmuştu. Orada yeşillikler oluşmuştu çöle yakın yerlerde. Ve Dubai'de dünyanın en büyük iklim projelerinde oynayan, bulutları toplayan bir sistemle beraber çalıştıkları yerde, yani benim bu tür yağmurların doğal olduğuna inanmıyorum ama onların hayırsız ve şer tarafından yaptıklarını Rabbim mutlaka hayıra çevirir. Ben öyle görüyorum. Hani illa hayıra bakacaksak, şerin içindeki hayrı, hayrın içindeki şeri ben görürüm diyor ya.
2: Evet.
0: Yağmurun gerçek olmadığını inanıyorum. Yapay bir yağmur olduğunu inanıyorum yine. Bakın net söylüyorum. Hatırlayın. İran yanlışlıkla vurdum dediği, Kuveyt tarafında vurdu. Amerikan üssünün o yapay yağmurları oluşturan bir sistemini vurdu ya. Türkiye'de ne oldu?
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nde vurdu.
0: Arap Emirlikleri'nde ne oldu Türkiye'de?
1: Tesisini vurdu.
0: Bulutları toplayamadığı için Türkiye'de bayağı bir yağmur yağdı. Doğal bir yağmur yağdı. Yani şimdi burada da çok gerçek olduğunu inanmıyorum hocam. Ben hocam, farklı bakıyorum.
1: Türkiye'de de seller olmaya başladı. Özellikle Doğu Anadolu'ya
0: birçok yere. Hortumlar çıkıyor.
1: Tabii tabii, görülmeyen şeyler olmaya başladı mesela. O yağışlar, o vuruşlardan sonra. Bu arada İran'da da seller oluştu ondan
0: kesinlikle.
1: Sonra.
0: Kesinlikle. İran'da
1: bu kuraklıktan dolayı başkentini Mekran yapacaktı Tahran'dan.
0: Aynen
1: onu öyle.
2: Ekranlarını yeni açanlar varsa Cidde ve Taif'te kırmızı alarm verildi. Ve tabii ki bundan etkilenen ortalarında kalan Mekke oldu. Mekke tarihinde ilk kez alarmlar çalıyor ve bir füze saldırısına karşılık özellikle o tekrar savunma sistemlerinin kurulmasını verin arkadaşlar. Türkiye hazırlıklar hocam var. Tabii orada Mekke Anlaşması, bakar mısınız hava savunma sistemleri? Mekke Anlaşması devreye girerse ne olur?
1: Mekke Anlaşması net bir şekilde söyleyeyim. Eğer devreye girerse Türk askerine, bak bu çok önemli bir şey, Kabe'yi tekrardan koruma Fahrettin Paşa'dan sonra büyük bir şerefle, büyük bir orada inançla Kabe'yi korumak yine Türk askerine nasip olur. Bak bunu söyleyeyim. Türk ordusu şerefli kurmayları, subayları gider orada kutsalını, en kutsalını İslam'ın koruma şerefine nail olur. Bak bu kötü bir şey değil ya. Bunu deyince diyorlar ki Türk askeri niye gidiyor? Ya kardeşim, Kabe'den bahsediyorsun ya. Suudi Arabistan'ı korumaya gitmiyor. Kabe'yi korumaya gidiyor.
0: Aynen.
1: Öyle bakacaksın. Dolayısıyla Türk askeri burada devreye girerse, yani kimse kusura bakmasın da orada Husilermiş, bilmem neymiş. Herkes de orada haddini bilir. Ha, oyunu da bozarsın. Hangi oyunu? Bir mezhep çatışması oyununu bozarsın. Ama Türk askeri mezhep çatışması içerisinde oraya gönderilirse, işte orada çok farklı bazı hususlar meydana gelir, hiç beklemediğimiz. Bu arada El Arabiya'dan bir son dakika var. Husiler Babül Mendeb Boğazı'na deniz mayınları döşemiş. Bak çok tehlikeli. Hürmüz Boğazı'ndan iş Babül Mendeb Boğazı'na girdi. Yani iki tarafta çok büyük bir kriz var. Şimdi burayı açmak için toplantı yapıyorlar. Nereyi? İran'ı. İran'a yönelik çok büyük saldırılardan bahsediyorlar. Bir yandan da bunu meşrulaştırmak için Suudi Arabistan ve çeşitli Arap ülkelerine sahte bayrak operasyonları olabilir. Operasyonu.
2: Şimdi aynen. Birazdan Kaşif Kozinoğlu ve Kurtlar Vadisi Pusu'yu konuşacağız ama 11'i verseniz arkadaşlar, Medine'de 110 milyon tonluk uranyum cevher yatağı keşfedilmiş. Ben bir de bu haberi gördüm ki eyvah dedim, yani acaba bu taşları birbirine oturtan bir şey midir Husilerin saldırısı? 110 milyonluk cevher bulunması, uranyum bulunması. Yani insan korkuyor hocam.
0: Yani korkuyor da, ama şöyle söyleyeyim. Yani şimdi 110 milyon tonluk uranyum cevher yatağı keşfedildiğini duyuran, bunun 110 milyon ton olduğunu nasıl hesapladı? Bu bir. İkincisi, devletler kendi aralarındaki gücü veya bu tür güçleri, güç gösterilerini yapmak için bu tür haberleri de çıkarabiliyorlar. Ama hocam böyle bir şey mümkün mü jeolojik anlamda? Yani ne kadar ölçülebilir? Ne kadar o yer altındaki alıp istediğin kadar dijital olaraktan bak. 110 milyon tonluk bir uranyum var diyemezsin.
1: Diyemezsin. Bu biraz uçuk bir rakam. Hocam doğru söylüyor. Ama tabii burada 110 milyon olmaz. Büyük bir
0: büyük
1: rakamdır.
0: Bir rakamdır.
1: Ama 110 milyon der.
0: Kesinlikle.
1: O da olabilir.
2: Peki.
1: Bu arada çok çok önemli, bak çok önemli.
2: Çok kısa.
1: Sen demin sürekli şeyleri veriyordun ya, hava savunma sistemleri.
2: Evet.
1: Suudi Arabistan'da 14 tane S-400 füze sistemi varmış.
2: Var mıymış?
1: O yüzden S-400 dedim ben, S-400 benzettim. S-400'ymiş. Patriot füze sistemi var. Balistik füze sistemi, S-6 füze sistemi, K-50 uzun menzilli füze, K-52 kısa menzilli füze. Yani Rus yapımı da orada var.
2: Şimdi bunu neden gösteriyorum? Bu film Uzaydan Gelen Fırtına.
0: Evet.
2: Bakın
0: evet.
2: Filmler artık gerçek oluyor mu diyordunuz ya, oluyor. Neden? 12'yi versin arkadaşlar. İlk tez doğrulandı. Amerika Birleşik Devletleri uzaya silah koymuş. Ve bunu ilk kez açıkladılar. Silah konuşlandırmışlar.
1: Evet.
2: 13'ü verin. Trump da 30 Mayıs'ta altın kubbe paylaşımı yapmıştı. Yani aslında uzaydan daha korunduğunu öğrenmiş oluyoruz şu anda. Bak çok acayip bir şeyden bahsediyoruz.
1: Enteresan.
2: Bırakın yer üstüne koyduklarını, uzaya silah koyduklarını ilk kez açıkladı.
0: Tamam.
2: Bak bunu başka kanallarda bulamazsınız. Konuşmazlar.
0: Ben de bir şey ilave edeceğim senin programın için. 1,5 yıl önce. Yine senin programda. Hocam burada oturuyoruz. Tabii karşıdaydık sanırım o zaman oturduğumuzda. Yönümüz farklıydı. O tarafta oturuyorduk. Aha. Ama senin programda yine bir şeyler konuşurken hangi arkadaşımız var? Mustafa olabilir. Mustafa Kurnaz hocam olabilir.
1: Buradan selam olsun.
0: Selam olsun. Yine frekanslarla konuşurken bir şey söylemiştik Mustafa hocamla. Ve bunu Amerika'dan önce açıklamış olduk senin programda. Ne dedik? Elon Musk'ın uydularından bahsettik. 600 bin, 700 bine buldu. Bunlar birleşecekler ve bu kusursuz olabilir.

0: Lan neydi filmin ismi?
1: Kusursuz. Uzaydan Gelen Fırtına. Benim
0: Uzaydan
1: filmi
0: Gelen
1: içinde.
0: Fırtına. Bunun birebir aynısından, hatta çatıları mavi renk olan yerlere ateş değmedi de lazerle ormanları yaktılar diye senin programında konuşmuştuk. Artık uzaydan savaşarak yönetmek istiyorlar. Artık oradaki güneşin bütün o uyduları birleştirip bir puzzle gibi güneşten gelen bütün sistemi, bütün o yansımayı dünya üzerinde hiçbir askere gerek kalmadan kıtaları yönetip tehdit edebilecekler diye söylemiştik. Şimdi Amerika'nın Trump'ın açıklamış olması beni yine şaşırttı mı? Hayır, şaşırtmadı. Çünkü dediği gibi hocam, biz kain değiliz ama ileri görüşlü başka bir şey. Öngörü başka bir şey. Yani bunu görebiliyorsan o zaman söyleyebiliyorsun. Yine senin bugün programında ilk defa bunu söylüyorsun. Ama Trump'ın açıklaması artık senin bu programda söylediğini, daha önceden söylediğini %100 destekleyen bir şey.
1: Yani şimdi mesela bunu Amerika kabul etmese, biz desek ki bir gün önce programda, evet, Amerika uzaya silah koymuş olabilir desek, bize neler neler söylerdi.
0: Tabii canım, aynen öyle.
1: Halbuki yani bunun olduğu, olacağı belli.
0: Kesinlikle.
1: Sadece illaki ana akıma bir yerlere düşmesi lazım birilerinin kabul etmesi için. Çünkü siyaset bir olmaktan başka bir şey yapmıyorlar.
2: Daha da ileri gideyim ben. Acaba o koydukları silah kullanıldı mı hiç? Heh. Niye diyeceğim? Niye?
1: Bravo.
2: Türkiye'de bir ara çok yakın zamanda bir anda televizyonların frekansları değişti.
0: Doğru.
2: Hemen frekanslar, ya bu dediğim 3 hafta falan oluyor.
0: Aynen,
2: 3
0: hafta falan oluyor, doğru.
2: Şimdi bir teoriye göre...
1: Yok, orada TürkSat uydusu atıldığı için bütün
2: öyle deniyor, öyle hocam deniyor, ama ben de o teoriyi dile getireyim de.
1: O teori...
2: Girmeyeyim mi?
1: Yok, ona, o alakası yok hocam.
2: Sanki.
1: Yok, onunla değil. Benim aklıma gelen orman yangınları gibi şeyler oldu daha çok.
0: Orman yangınları dünyanın her yerinde yine çıkıyor.
1: Lazer, evet.
0: Bakın, ben o zaman sana bir şey söylemiştim Türker hocam. Hatırlıyor musun? Dedim ki bir büyüteci güneşin ışığını tutarsanız kağıdı yakarsınız ama aradaki bir ışığı göremezsiniz. Uzaydan da o uydulardan dünyaya o ormanların içerisine, neden çam ormanlarını yakıyorlar demiştim. Çünkü çam ormanları hocam.
2: Evet.
0: Kozalaklar.
2: Bir
0: de radyasyonu engelliyor. Evet. Mesela 5G çekmiyor orada. Telefonlar çekmiyor o çam ağaçlarının olduğu yerde. İmkansız. Denesin bütün izleyiciler.
2: Allah
0: gitsinler
2: Allah,
0: yoğun
2: ilginç
0: çam ağaçlarının ve kozalakların olduğu yerde. Telefonlar çekmiyor. Tamam mı? Bu genelde de yaktıkları ormanlar hep kozalakları olan çam ağaçları. Hep çam ağaçlarını yakıyorlar. Yani dünyada o 5G, 6G işte bu sistemi farklı bir şekilde karanlık taraftan kullanmak istedikleri için dünyanın her yerinde farklı zamanlar gözüküyor ama birbirine yakın zamanlarda hep o ormanları yaktılar. Ve ciddi anlamda bir uydudan baksınlar, hani bir Google'dan yazsınlar. Enteresan bir şekilde L hatları gibi birbirini takip eden yangınların çıktığını görecekler.
1: Şimdi çok Çin önemli. Bu arada uzaydaki silahlanmaya karşı çıktığını söyledi ama belki de Çin'in de vardır. Onu da bilmiyoruz.
2: Eğer
1: devam edelim.
2: Amerika yaptıysa Çin'in çoktan
1: vardır. Çin de yapmıştır muhtemelen. 18 gelsin. Polonya diyor ki Rusya bize saldıracak olsaydı sanırım oldukça hızlı bir şekilde kazanırdık dedi. Rusya'dan cevap gecikmedi. Savaş çıkarsa Polonya'yı 3 gün içinde yok ederiz dedi. Şu gelişmelerin hepsini vereyim. 17'yi vereyim. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık'tan evet ayrılmak için imzaları attılar.
2: Siyonizm devrede.
0: Evet.
1: Ve hemen 23'ü de verelim. İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için SMS gönderildi. İşte. Yaklaşık 1 milyon kişiden oluşacak 1000 yeni tabur için, erkekler için zorunlu hale geldi. Yani neden Rusya diyorum, İran diyorum, şu diyorum, bu diyorum. Her yerde büyük bir telaş
2: buna
1: var.
2: Buna bir
1: Koray
2: şey daha
1: hocam
2: eklemen lazım.
1: Diğerlerini verin. Bu çok beyaz ekran parlıyor arkadaşlar.
2: Buna
1: lütfen
2: bir şey daha eklemen lazım.
1: Ekle hocam.
2: 27 Ekim'de İsrail'de seçim var. Evet. Son zamanlarda İsrail Türkiye'yi inanılmaz derecede tehdit etmeye başladı. Sürekli oradan konuşuyor vesaire. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs yönlü çok büyük bir plan Ekim ayında devreye girebilir. Miçotakis'in Meis'i ziyaret etmesi, adaları ziyaret etmesi, hatta Karaada, Fener Adası gibi egemenliği Yunanistan'da olmayan adaları dahi ziyaret etmesi bir kışkırtmadır. İsrail, Yunanistan üzerinden Türkiye'ye bir kışkırtma yapıyor.
1: Tamam.
2: Bu saldırıların içine onu da koy.
1: Yunanistan'ı birazdan konuşalım. Ha, onu tamam, özellikle parantez açıyorum. Şimdi şu Vanlı Karahaydar'ı bir görelim. Evet. Arkasından Kurtlar Vadisi ve Kaşif Kozinoğlu olayına gireceğiz
2: Rusya'ya
1: ama.
2: Şey, dönecek misin geri?
1: Bir geleceğim, yani, geleceğim.
2: Tamam, söyleyelim.
1: Vanlı Karahaydar'a niye giriyoruz? Geçen hafta gösterdik. Burada fikri takip yapmak lazım.
2: Evet.
1: Bunu hatırlayın. Türkiye bu görüntüyü konuştu. Vanlı Karahaydar'ın bu yürüyüşü ve arkasından gözaltına alındı düğünden bir iki saat sonra. Sonra tutuklandı. Bu hafta arasında karısı da tutuklandı. Ve bugün ortaya çıkan bir gerçek var. Vanlı Karahaydar'ın emanet dediği altınlar önce bir odunlukta bulundu. Sonra da bilirkişi raporuna göre
0: 19 tanesi
1: evet, altın. Verin o altın takı törenine 97 parçanın sadece 19'u altınmış.
0: Evet, onların Ercan içinde hocam. De 14 ayar.
1: Şuradakilerden 8 ayar, sadece 19 ayar. Tanesi ayar. Gerçek altınmış. Geri kalanlar sahte.
0: Sahte gümüş bak, bile var.
2: Çok önemli bir şey. Buradan izleyenler görsün. Heh. Özenmesin böyle şeylere.
0: Aynen öyle. Evet.
2: Özenmesin. Bak sonra ne kadar sahte olduğu çıkıyor. Ya doğal varken, doğallık varken böyle sahte, yapay, ucuz sonradan görme şeylere özenmeyin. Sosyal medyada millet birbirine bak görüyor musun işte bak bunlar işte karısına şöyle. La bu değer vermiyor, bu değer vermek değil. Kara para aklıyorlar burada. O altınlar o yüzden sahte. Altınlar bak kara para düğünlerde çok güzel bu tarz düğünlerde müthiş kara para aklanır. Bilenler bilir. O yüzden de burada da sahte altınlar üzerinden bir kara para aklanıyor.
0: Bir kara para aklanıyor.
1: Ercan hocam.
0: Yani ben böyle şeyler için özellikle evlilikler için biraz tutucu düşünen bir insanım. Böyle göz önünde düğünler, altınlar, efendime söyleyeyim bunlar geleneğimizde yok.
2: Yok ya.
0: Örf adetlerimizde böyle yok şeyler canım. Yok.
2: Nerede hani, var ya yok ya.
0: Görüntüyü çekip tonlarca altın takılıyormuş gibi bunlar yok. Bunlar sonradan moda
2: bu
0: oldu.
2: Bu görgüsüzlük hocam ya.
0: Bak ciddi söylüyorum.
2: Vallahi öyle
0: yani,
2: ya.
0: Hoşuma gitmediği için yorum yapamıyorum ama şunu söyleyebilirim. 97 tane takılmış olan o büyük altınların içinde 19 tanesi gerçek çıkmış. O zaman şöyle masumca bir taraftan bakacak olursak acaba hani geline bir hava mı attı? Hani bak sana bu kadar altın takacağım diye. Yani ne bileyim ben. Hani kızın gönlünü almak için mi söyledi? Bilemeyiz ki. Şimdi neden onu da yaptı diyemeyiz. Neden böyle bir taktığında diyeyim. Onu devleti bize en doğru şekilde zaten ortaya çıkaracaktır.
2: Benim burada en üzüldüğüm konulardan biri. Maalesef üzülerek söylüyorum. Zaman zaman böyle karşıma çıkıyor sosyal medyada böyle videolar. Ya bu videolardan belki yani 1000 tane vardır.
0: 1000 tane
2: tamam
0: vardır.
2: Ya bu 1000 tane video 1001 olana kadar mı acaba harekete geçmek lazım? Keşke 15'inde 20'sinde harekete geçilse. Hani ne olduğu belli. Hani diyor ya çarşambanın
0: evet
2: gelişi,
0: ya,
2: perşembenin gelişi çarşambadan belli. Ya şu an öyle bir durum yani.
0: Biliyorum.
2: Bunun gibi çok var böyle. Yani bunlara da bence operasyon. Sayın buradan Akın Gürlek'i tebrik ediyorum. Akın Gürlek
0: evet,
2: geldiğinden beri
0: kesinlikle.
2: Bu tarz sahte böyle mafyacılık oynayan, efendim tabii, kara para aklayan kim varsa... Vallahi helal olsun çok iyi bir ekip kurmuş.
1: Sayın Bakan,
0: Allah nazardan
2: saklasın.
0: Vallahi
2: Allah nazardan
0: saklasın. Dersiniz?
1: Bu da eşinin gözaltına evet. alınma görüntüleri.
2: Kim almış? Bakayım mali suçlar doğru.
1: Ya tekrar o düğün görüntüsünü verin. Çünkü orada 2 metrelik zincir var. O kemer de altın değilmiş. O da
0: şu
1: sahteymiş.
0: Şu boynundaki 2 metrelik zincir mi? O bayağı
1: evet,
0: bir...
1: 2 metrelik zincirmiş o.
0: Eski savaşçıların giydiği
2: zırha
0: benziyor yani.
1: Evet, bu da sahteymiş. He. Bu da sahteymiş.
2: Hocam ne gerek var ya?
1: Bu da imitasyonmuş.
0: Ve senin dediğine de katılıyorum. Sakın gençlerimiz evet böyle ya. Bunları görüp de heveslenmesinler. Hani bize böyle bir şey yapılmadı ya da ben
2: sadelik
0: de böyle bir
2: sadelik en güzelidir hocam.
0: Kesinlikle öyle.
2: Sade düğünlerimiz Anadolu'nun ne kadar güzel değil mi böyle? Mütevazi sofralar kurulur. O sofralarda yemekler pişirilir. İkram edilir. Herkes böyle güzel dualarla. Ya Anadolu geleneğimiz nerede ya?
0: Bak.
1: Doğru. Şey 48 gelsin.
0: Sen benimle evlenmek istiyor musun? Evet tamam bitti. Mutlu olalım. Hani ne takısı makısı o
2: hey
0: şeyler
2: hocam,
0: falan ya.
2: Sağlık ya. Vallahi gençlere uyaralım. Aha. Kara müziği.
1: Şeyi verin arkadaşlar önce ya da 47'yi başlayalım. Kozinoğlu'yla başlayalım. Evet. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybedilmesi, Koray Hocam hayatını kaybetmesi çok konuşuluyor. FETÖ parmağı mı var?
2: Şimdi bu görüntüyü görünce biraz duygusallaşıyorum. Kusura bakmayın. Kaşif Binbaşı devletin yetiştirdiği en önemli kahramanlardan biridir. Kaşif Komutan, Kaşif Kozinoğlu çok büyük bir değerdir. Azerbaycan'da nasıl Köroğlu'ysa Bosna'da fedaidir. Kaşif Kozinoğlu'nu şehit edenler, FETÖ alçakları ve onların işbirlikçileridir. Eğer şehit edilmeseydi 13 gün önce bakın yani şehit edildikten 13 gün önce ediliyor mahkemesi vardı. Mahkemeye çıkacaktı çok önemli şeyler açıklayacaktı Kaşif Binbaşı ama yine de ne yaptılar? Açıklamaması için bir operasyonla güya kalp krizi. Ne kalp krizi ya? Bu adam dağlarda yetişmiş adam. 35 yıllık görevinin 25 yılını çatışmada, efendim uzak diyarlarda geçirmiş, çatışma görmüş adam. Buna mı kalp krizi geçirecek
0: hayır,
2: adam
0: hayır.
2: bu mu ya?
0: Değil.
2: Aklımız alay etmesinler. Bak mübareğin cesedi bile bozulmamış. Niye? Arsenik oranı o kadar yüksek ki
0: evet,
2: cesedi
0: yüksek.
2: Bozulmamış. Tabii. Zehirlendiği ortada. Ya bu
0: evet,
2: buna müsebbip olanlar.
0: Yani.
2: Buna müsebbip olanlar. Kaşif binbaşıyı bu ölüme sürükleyenler, o firari gardiyan dahil olmak üzere bu işi planlayanlardan hesap sorulacak. Devlet bunun hesabını soracak. Yarına bırakır ama yanına bırakmaz. İşte örneklerinden biri bu. Kaşif binbaşının 1500 sayfalık kayıp notları nerede? Asıl mevzu bu. 1500 sayfalık kayıp notları
0: kim
2: var.
0: Aldı onu?
2: O gardiyan içeri giriyor. Hani butona bastığında radyonun sesini açan var ya alçak. O kayıp gardiyan içeri giriyor. Ambulansla götürüldükten sonra o 1500 sayfalık kayıp notları ve özel eşyaları hala kayıp, o gardiyan alıyor. O gardiyan o 1500 sayfalık notları önce Türkiye'den çok üst düzey bir isme ulaştırıyor. Bak bunu ilk defa burada açıklıyorum Sayın Türker Akıncı. İlk defa burada açıklıyorum. 1500 sayfalık notları birine ulaştırıyor. Pensilvanya'ya gidecek. Pensilvanya'ya gitmeden önce diyorlar ki o kişi baksın. Ondan sonra diyor Pensilvanya'ya FETÖ'yle başına gönderir. O kişi kim?
0: O kişi kim?
2: Üst düzey bir görevli. Ondan da hesap sorulacak. Bir yıl sonra bak 2010 Mart ayında gözaltına alınıyor. 12 Kasım'da şehit oluyor. Bir yıl sonra Kozmik Oda operasyonu yapılıyor. Kozmik Oda operasyonunu bir yıl önce 2010'da yapılıyor. 2011'de vefat ediyor. Biliyorum. 2010'da Kozmik Oda operasyonu yapıldığında Kaşif Kazinoğlu gibi dış ilişkilerde çalışan çok önemli bir takım istihbaratçıların bilgileri sızdırılıyor. Özel hususları sızdırılıyor. Bir yıl sonra Kaşif Kazinoğlu'na ne gördüler ki? Bir yıl sonra operasyon yapıyorlar. Saçma sapan Oda TV kumpası diye bir şeye çıkartıp hesap sormaya kalkanlar bu Kozmik Oda operasyonunda da parmağı olanlar. Buradan söylüyorum.
0: Hocam ben,
2: net bir şekilde hocam, söyleyeceğim hocam, sana vereceğim.
0: Yok bir şey söyleyeceğim. Ekleyeceğim sana. Lafını balla keseyim.
2: Yok, estağfurullah.
0: Çünkü çok baya bir...
2: Hocam doluyuz bu konuda. Biliyorum. Ben silah arkadaşıyla röportaj yaptım.
0: Biliyorum, haklısın.
2: Bosna'da yaptıklarını
0: hocam,
2: biliyorum.
0: Haklısın. Sadece bir şey ekleyeceğim.
2: Evet.
0: Bakın. Kalp krizi dedikleri yerde, evet, Allah aşkına, doktorların raporu var. O efor testinde çıplak ayakla koşuyor. Kalbinde bir şey olması imkansız. Bak, hiçbir şey görmüyor. Doktorların raporunda şu geçiyor. Çıplak ayakla efor testinde inanılmaz derecede iyi. Yani kalbinde bir şey olmasının mümkün. Sadece kırık kalp sendromu, evet, teşhisi konuyor. O da ne biliyor musun? Yoğun strese dayalı ve tıp dünyası bilir. Bu sendromda bir kalp krizi geçirmezsin. Bak, yok öyle bir şey. Tamam mı?
2: Buna inanıp nasıl o zaman kapattılar işte? FETÖ her yerdeydi.
0: İşte bakın.
2: Doktorundan
0: yazdığı an
2: kadar
0: kalp krizi diye biter. Yani kalp krizinden gitti diyor. Yani neye göre kalp krizinden gitti?
2: Hocam, ölümünden 8 gün sonra da bir gazete, FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi, hiç unutmuyorum, başlık atmıştı. Buradan kahraman çıkmaz.
0: Evet.
1: 49'u verin arkadaşlar.
2: Aynen. Bu arada bitireyim. Türker hocam, bir cümle.
1: Tamam hocam.
2: Kozmik Oda'da kalmıştık. Kozmik Oda operasyonuna neden olan saçma sapan delillerle, efendim işte Bülent Arınç'ı Genelkurmay'dan, istihbarattan subaylar takip ediyormuş, suikast yapacakmış, o yüzden girilecek. Bülent Arınç da ifadeye çağrılsın. Kendisi hukuk adamı ya, her şeyi hukuka bağlıyor. Bülent Arınç'ın da ifadeye çağrılması lazım. Bu olayda var mı yok mu parmağı, açıklasın.
1: Üst düzey MİT yöneticisi Kozinoğlu'ndan çarpıcı mesaj, beni öldürecekler. Böyle bir gazete manşeti çıkmıştı gazete geçtiğimiz cumartesi. Silivri cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu ölmeden kısa süre önce gönderdiği açıklamada öldürmek dahil her şeyi yaptırabilirler diyor. İşte Kozinoğlu'nun sona geldi başlıklı mesajı.
2: Bunu nereden öğreniyor biliyor musun?
1: Nereden hocam?
2: 92 yılında Afganistan'da bir operasyonda CIA'nin önemli bir adamını orada tutuyorlar, tutsak tutuyorlar. Bush Demirel'den rica ediyor. Süleyman Demirel'e diyor ki ya diyor sen hani bir devreye gir, orada senin birliklerin var, operasyonla kurtarsınlar, bizim için değerli bir insan diyor o kişi. Kaşif Kazinoğlu'na emir veriyorlar. Kaşif Kazinoğlu ekibiyle CIA'nin imkansız operasyon koduyla, yani CIA kesinlikle diyor böyle bir operasyon yapılamaz, başarılı olamaz, adamı gözden çıkarmışlar. Kaşif Kazinoğlu ekibi operasyon yapıyor, o adamı kurtarıyor. O adam daha sonra CIA'nin ikinci başkanı oluyor. Bu gözaltı olunca diyor ki gitme diyor, seni öldürecekler.
1: Peki,
2: diyor.
1: Peki 50 izleyelim. Osman yani. Sınav tabii, Kurtlar Vadisi dizisi çok konuşuldu burada. Kaşif Kozinoğlu'nu Kazım Kaşifoğlu, evet, diye anlatmışlar ya dizide. Ve biraz İsrail yanlısı ve terör örgütüyle çalışan bir kişi olarak yansıtmışlar. Şunu bir izleyelim, bir açsana sesini.
3: Şimdi ama Kurtlar Vadisi'nde bıraktınız. Hatta Reytinginin iyi olduğu, çok konuşulduğu bir dönemde. İşte herkes neden bıraktı falan deyip altında başka bir şeyler aramaya çalıştı. Ancak şimdi şöyle bir şey var. Sizin bir açıklamanız var. Benim hayallerim var. Bu durumu anlayacak adamın benim kadar geniş bir perspektifi olması lazım. Çünkü kar marjının değil hayallerimin
1: Ne
3: peşindeyim
1: kadar
3: diye bir
1: önden
3: açıklama
1: almışsınız
3: yaptınız.
1: arkadaşlar
3: Daha
1: soruyu
3: sonra da
1: ya?
3: işte Kurtlar Vadisi için yaşanması gerekiyormuş. Benim o vadiye girmem gerekiyormuş ama keşke deli yürekte kalsaydım. Az önce de söylediğim o açıklama zaten. Peki gelsin soru. Kurtlar Vadisi nedeniyle sarf ettiğiniz keşkenin sebebi ne? Çünkü anladığım kadarıyla sizin bırakmakla ilgili bir pişmanlığınız yok o dönem.
4: Hayır yok.
3: Yok değil mi?
4: Yok hayır.
3: Peki neden bıraktınız?
4: Pası içme hakkım var mı?
3: Var.
4: Bu soruyu hep pas geçtim. Bu soru bana her zaman soruldu. Aşağı yukarı 12 yıldır soruluyor. Buna hiç gerçek cevabı vermedim.
3: Peki. O
4: Bu
3: zaman.
4: bende kalacak ve sır olarak gidecek.
1: Evet. Ercan hocam sır olarak gidecek dedi ve öyle de oldu.
2: Evet,
1: Zaten hayatını
2: doğru.
1: kaybetti
2: Allah
1: sonra.
2: rahmet eylesin.
0: Allah
2: Doğru.
0: rahmet eylesin. Yani şöyle söyleyeyim. Kurtlar Vadisi baştan sona kadar zaten Türkiye'nin gündemini o dönemde en sıcak ve biz izlerken o dönemde sokaklar boşalırken hatta üniversitede üzerine araştırma konusu bile yapılmıştı.
2: Evet doğru.
0: Yani böyle bir diziden bahsediyorsak
1: 47 ve nakaratı.
0: o dönemdeki konjonktür farklıydı. Bunu konuştuk değil mi?
1: Evet.
0: O dönemde insanların bakışı farklıydı.
1: Bunun sesini kapatın.
0: Ama oradaki karakterlerin bugün karşılığı başka bir şey çıkıyor. Bugünkü olaya bakış açımızla o gün diziyi izlerkenki bakış açımız aynı değil. Şimdi o dönemde sokaklar boşalıyor.
2: Evet.
0: Herkes Kurtlar Vadisi'ni konuşuyor. Herkes Kurtlar Vadisi karakteri oluyor. Sokakta gençler,
2: Doğru. Doğru.
0: kıyafetler, her şey. Hani sosyolojik ve psikolojik her şeyimizi etkiledi.
2: Doğru.
0: Ama bugünkü bakış açımız, bilincimiz değiştiği için olayların aslında öyle olmadığını, matematiksel senaryonun hikayeden ayrıldığı yerde çok daha derin, çok daha farklı, Türkiye üzerinde aslında anlatılan şeylerin veya gösterilen karakterlerin onların çok daha farklıları ortaya çıktığını, bugün oradaki gerçeklik mi, bugünkü hakikat mi? Ben bugünkü hakikate baktığım zaman o dönemde aslında bazı karakterlerin çok daha derin, çok daha farklı olduğunu görüyorum.
2: Doğru.
0: Mesela şimdi bir karakteri kötü olarak gördük ama bugün o karakteri kötü olarak o dönemde dikkat etmedik. Bugün bu ortaya
1: Doğru.
0: çıkınca onu biz yorumluyoruz.
1: Ya şöyle mesela orada Kaşifoğlu karakteri var.
0: Evet.
1: Gerçek hayatta
0: Kazım
1: Kozinoğlu.
0: Kaşifoğlu diye geçiyor.
1: 123'te giriyor, 139'da ölüyor. Hani ölümünü önceden bildiyse onunla değilim. O 16 bölüm boyunca öyle bir Kaşifoğlu karakteri var ki
2: Ya zihinleri
1: yani
2: bulandırıyor.
1: hain olarak gösteriliyor. Aslında
0: İşte
1: bir
0: ben
1: mit
0: bundan
1: mensubu
0: bahsediyorum.
1: kendisi.
0: Aynen öyle.
2: Ayıp ya.
1: İşte İskender Büyük karakteri
2: Büyük
1: biliyoruz.
2: devlet adamı.
1: Mesela Kurtlar Vadisi pusunun ilk dönemlerinde mesela ilk 97'de Kurtlar Vadisi'nde sıkıntı yok. Ama
0: Sıkıntı yok aynen.
1: pusuda zaman zaman böyle bir değişik şaşmalar var gibi
2: İnanılmaz
1: diyor. En
2: büyük
1: azından soru
2: şaşmalar.
1: işareti var bilmiyoruz.
2: Bak çok önemli.
1: Ama mesela Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysen ifade verdi. Onların da
2: Evet.
1: görüntüsünü versin arkadaşlar adliyeye giderken. Orada mesela Ergenekon kumpasıyla ilgili sanki dizide de ters algılar oluşturulmuş gibi geldi bana Koray Hocam.
2: Ben çok net bir şey söyleyeyim. Kurtlar Vadisi'nin özellikle söylediğim bölümleri pusunun hep tersten okusunlar. Bize öyle bir şey zihinleri bulandırdılar ki İskender Büyük kahraman. Bak biz hep İskender Büyük tarafındaydık kardeşim. Devletçi, vatansever, vatanını seven ama ne yaptı? Gladyocu da yaptı İskender Büyük. Ne yaptı? İskender Büyük'ü sevsen bile diyorlar ki sen Gladyo'yu mu seviyorsun? Ama bilmiyorlar ki FETÖ'nün oradaki en büyük saha elemanı hani çıkarmaya çalıştıkları verdikleri mesaj Polat Alemdar'dı. Bak bunu mesela çözemediler. Veya ihtiyarlar. Sen söyledin içeride
1: Ya bu
2: konuştuk.
1: senin iddian hocam. Yani şimdi elimizde
2: Ya
1: maddi
2: ben öyle
1: delil
2: diyorum.
1: yok.
2: Ya Polat
1: Bu
2: Alemdar değil
1: seni
2: mi?
1: bağlar. Ben buraya bir
2: Rol.
1: not düşeyim.
2: Bak
1: Bu sözler Koray Kamacı'yı bağlar.
2: Bana ait
1: kurumumuzun
2: bir
1: bir
2: rol diyorum. Rol.
1: açıklaması
2: Yani Necati
1: değil.
2: Şaşmaz'a söylemiyoruz. Role söylüyoruz.
1: Evet.
2: Bu role söylüyorum ben. Benim iddiam.
1: Yani rol
2: Oradaki
1: de senin yine
2: karaktere.
1: senin
2: Benim
1: iddian.
2: iddiam.
1: Ya
2: Benim iddiam.
1: çünkü bak şimdi 123 ile 139 Kaşif Kozinoğlu'nun anlattığı
2: Evet.
1: bölümlerde %100 sıkıntı var. Sana
2: Ben
1: katılıyorum.
2: onu diyorum işte
1: %100
2: zaten.
1: sıkıntı
2: Onu
1: var.
2: diyorum zaten. Şimdi o bölümlerde dikkat et. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Bir dakika ya. Palaska Zafer. Kim Palaska Zafer? Kıbrıs'ta canını ortaya koymuş. Büyük kahramanlıklar göstermiş. Devlet madalyaları almış. Muzaffer Tekin ya yüzbaşı. Adam yoklukta öldü ya. Bunun hakkı vebali kimde? Daha bir sürü adam sayarım. Derin devleti, derin devlet diyoruz ya, 2200 yıllık heyet, ihtiyarlar. Nasıl gösterdi ihtiyarları Kurtlar Vadisi'nde? Birbirlerine giren, işte bu kadar aciz.
1: Evet, orada ihtiyarlar heyeti şey öyle bir duruma düşüyor ki ya. 2000 yıllık ihtiyarlar heyeti perişan oluyor. Peki, sonunda.
0: O zaman şu soruyu soralım. Neden Kurtlar Vadisi pusuda bu komple değişti?
2: İşte yani bak, güzel soru.
0: Evet. Yani neden sadece pusuda, pusudan itibaren? Ve pusu aslında benim için ne ifade ediyor? Yani bir şeyin hainliğini pusuya yatmak. Yani Kurtlar Vadisi pusuda neden komple senaryo tam hocamın dediği gibi döndürüldü ve değişti? Evet. Yani oraya bakmak lazım.
2: Ve çok enteresan, Kurtlar Vadisi darbe patentini darbeden, bak bir izleyicimiz de yazmış, darbeden ne zaman önce almış? Hain girişimi öncesi Kurtlar Vadisi darbe filmi yapmak için birkaç gün öncesi almış ya. Çok yakın zamanda.
1: Mayıs'ta almış.
2: Mayıs, abi nasıl oluyor bu ya?
1: Şimdi bu arada ekranlarını yeni açanlar varsa, Mekke'de Mescid-i Haram etrafında şöyle bir tehlike var. Husilerin saldırısı Cidde'ye zaman zaman oluyor. Bu yüzden bugün ilk kez tarihte Mekke'de siren sesleri duyuldu efendim. Ve savunma, hava savunma sistemleri kuruldu. Belki bize Mekke'de, Umre'de olanlar yazabilirler. Oradaki durum hakkında bizi bilgilendirebilirler. Çünkü havalimanında, Cidde'de, Cidde Uluslararası Havalimanı'nda, evet, uçuşlar durdurulmuş. Bu gece en azından atlatabilelim. Bir sıkıntı olmadan inşallah atlatılabilir. Çünkü durum orada çok iç açıcı değil ama Suudi Devleti de bu konuda zaten hava savunma sistemleri devrede. Görüşmeler de devam ediyor. Bunu söyleyelim. Belki Umre'de yakın olanlar vardır. Endişe edenler vardır.
2: 48 saat çok kritik. Özellikle Kabe'nin çok iyi korunma, zaten videolarını izledik. Kabe'ye yönelik bir tehdit. İlk defa bak, böyle dış bir tehdit. Daha önce 79'da Kabe baskını falan oldu, onları söyledin. Ama böylesine bir dış tehdit Kabe'ye uzun zamandır hiç yoktu. Dolayısıyla 48 saat içerisinde Kabe'ye yönelik provokasyonel bir saldırı olursa buradan bir mezhep çatışması doğurmak isteyenler devreye girebilir.
1: Reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz bu konuya. Bir yerlere ayrılmayın.
5: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Mersi canım.
8: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
8: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom değerli hissettirir.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
6: Burası neresi?
5: Familya.

0: Yalar burada saf suyla dokunuyor.
1: Yeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yum yum yumuşacık.
1: Familyadan saf su dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
1: Tek dokunuşta farkı hissedin.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyor.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli.
2: Tamam, yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalın...

0: kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
9: Burası neresi?
8: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız, sadece suyla birleştiriliyor.
9: Yum yum yumuşacık.
8: Familyadan saf su dokunuşu.
9: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
8: Tek dokunuşta farkı hissedin.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
12: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
13: Saniyeler sonra ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Efendim ne var ne yok soru cevapta devam ediyoruz. Ercan Han Üşümez ve Koray Kamacı hocaların bizlerle beraber ne var ne yok bölümünde Kurtlar Vadisi, Pusu ve Kaşif Kozinoğlu cinayeti diyebiliriz herhalde artık hocam.
1: Evet evet.
2: Evet cinayeti diyebiliriz. Değil mi?
0: Yani orada bir parmak var. Şu sahne çok konuşuldu, izleyelim bakalım.
3: Kara dur. Bak gelme üstüme Kara. Her şeyin bir izahı vardır. Açıklayabilirim Kara. Açıklayabilirim. Kara. Yapma. Kara. Kara. Yapma Kara.
4: Ulan gafletteydin. Uyanır dedim. Delalete geçtin uyardım. Ama ihaneti affetmem.
3: Kara, yalvarırım. Bir şans daha ver.
4: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
3: Bilmiyorum ama öğrenirim.
4: Ulan öleceksin. Hala yalan peşindesin.
0: Bunun devamında, arkadaşlar orayı almamış ama bunun devamında iğneyi çıkarıyor Kara ve iğneyle zehirleyerek öldürüyor. Gerçekte de acaba böyle zehirlenerek mi öldürüldüğü konuşuluyor. Bir de bir plaka vardı, o plakayı da verin. O da savcı plakayı sormuş Raci Şaşmaz'a.
1: Evet.
0: 34 FG neydi? Verin arkadaşlar, FG evet.

0: 34 FG 7061 FG terör başının
1: 16.07.
0: adı. 16.07 evet. 16 Temmuz gece 3'te
1: evet.
0: planlanmıştı. Acaba ona bir gönderme mi var çok mı diye ilginç, de sorulmuş. O da ben 34 PLT 34'ten başka plaka bilmiyorum demiş.
1: Ha, PLT.
0: Evet, Polat plakası vardı. Evet, ifadesi Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan.
2: Yazın bazı açıklamamızı yaptılar arkadaşlar.
3: Efendim neler söylediniz?
4: Bilgi, fasulye, kahve, savaşı. Çağız'ın karşısında bu
3: karakteri
4: sadece bir isim mi izlerdiniz? Yoksa bir
3: neler söylersiniz?
4: Bu isimlerle alakalı neler söylersiniz? Raci Bey.
3: Bu kadar bir izlerlik doğru
4: hangi? Neler söylediniz efendim size?
0: Evet.
1: Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Oraya giriyorsun. Kaşif Kazinoğlu'nun ölümü soruluyor. Veya işte Kaşif Kazinoğlu değil de Kazım Kaşifoğlu. Hani ne kadar Allah Allah. Dediği cevap çok enteresan ya. Tesadüf diyor. Ne tesadüfü ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak çok önemli. Bu olaydan sonra sakın milletimiz şunu şey yapmasın. Ya bak işte elini kolunu sallayarak çıktı vesaire. Raci Şaşmaz için veya diğerleri için. Kurtlar Vadisi... Bence dosyası da açılacak. Bak Kurtlar Vadisi dosyası açılacak. Bu onun ön hazırlıkları, ayakları. Yani şimdi Türker Hocam ben geliyorum sana. Ha Hasan Kel, ha Kel Hasan diyorum. Sen diyorsun ki tesadüf. Ya tesadüf dedikten sonra bırakılır mı? Bırakılmaz. Bunun başka bir şeyi var. Buradan bilgi aldılar kendilerinden. Ama yarın sanık olarak ifadeye çağrılmayacaklarının garantisi yok. Bak buradan söyleyelim. Kimse benim babamın oğlu değil. Ama Kurtlar Vadisi soruşturması derinleştirilip bir dosya açılabilir.
0: Şunun sesini açın arkadaşlar.
5: Yani bunu ben mesela bekliyorum burada, şöyle diyelim.
0: Kaşifoğlu
5: işte şunu şöyle diyelim.
0: Zehirlenerek öldürdü.
5: Kurtlar Vadisi pusu dosyası.
0: Tabii.
1: Kurtlar
0: Vadisi değil.
5: Evet, bak, Kurtlar Vadisi
0: bu,
5: değil.
0: Bunu bir kere bence ayıralım. Tabii, neden biliyor musun?
1: Kurtlar Vadisi pusu dosyası.
0: İlk 97 tamam. Kurtlar Vadisi.
1: Evet. Harika.
5: Harikaydı. Mükemmeldi.
0: Yani, o nasıl bir senaryo?
1: Bir de o senaryoda emeği geçenler, arka planda kim varsa onlar da gerçek devlet adamları.
0: Pusu da.
5: Pusu başka
0: soru
5: bir şey.
0: İşareti var biraz.
5: Soru işareti var. Mesela burada dikkatinizi çeken bir şey var mı? Yeşil görüyor.
1: Aa çok güzel bak. Aa,
0: yeşil karakteri bravo. Ya bu kara.
5: İşte onu diyorum yeşil bak ama görüyor. Yeşil görüyor.
1: Gece görüşü ama aslında gece yeşil yani. Yeşil,
0: ama başka bir gönderme var diyor.
5: Hayır başka bir gönderme var. Yeşil görüyor.
6: Ama ihaneti.
5: Yeşilin gözünden yeşil görüyor.
1: Yeşil görüyor. Vay
0: evet. Koray Hocam yeşil yani Mahmut Yıldırım yaşıyor mudur?
1: Evet bu soru bu aralar tabii çok soruluyor, çok söyleniyor. Çok da böyle kızıyorlar bilmiyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim sana. Mahmut Yıldırım Yeşil'in adını duyanlar bir anda böyle bir bazılarının kimyası bozuluyor. Niye bilmiyorum. Mahmut Yıldırım benim şahsi kanaatim yaşıyor. Bu arada diyorlar ki 80-90 yaşında. Ya aç bari Google'a bak. Şu anda yaşıyor 73 yaşında. Hani normal yaşı 73, 80-90 değil. Yaşıyor hayatta. Bununla alakalı bazı hususlar var. Bunun benzerini bir ara biliyorsun Saygı abi buradan selam olsun Saygı Öztürk söyledi. Gelmiş. Duayen gazeteci. Dediler ki Saygı Öztürk'e ya o telefon başka bir telefonmuş. Aslında
0: ya Allah
1: bir mesaj...
0: aşkına tamam duayen gazeteci de o telefonu nasıl yer ya?
1: Ya ama bak orada telefon olayı başka. Aslında Saygı Öztürk üzerinden biri mesaj verdi. Telefon hikaye orada. O bilmiyor mu hikaye olduğunu? O da biliyor. Ona bir yerden
0: çok
1: mesaj verdi.
0: Hocam.
1: Hatta Suriye ile bir mesajdı o. Bence Mahmut Yıldırım Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım yaşıyor. Hayatta 73 yaşında ha sağlık durumu kötü deniyor olabilir. Hatta bundan önce de ben sana çok önemli bir şey söyleyeyim. Bir arada derin devletle yaptığı pazarlık sonrası Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan'da çok büyük hizmetlerde bulundu. Oradaki ordunun eğitilmesinde çok büyük hizmetlerde bulundu. Sonra bir ara yurda geldiği söyleniyor, iddia ediliyor. Ben yaşadığını düşünüyorum. Bununla alakalı bazı emareleri de yaşadım.
0: İsmail Hakkı Pekin Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı Yeşil hakkında 2025 yılında bakın ne demişti.
1: Evet.
7: Peki Yeşil komutanım.
8: Hayattadır.
7: Hayattadır.
8: Ve büyük ihtimalle bir hastalık da bu hocam. Hayattadır.
1: Çok da önemli bir adam. Genelkurmay İstihbarat Başkanı diye.
7: Biraz açalım o zaman. Biraz bilgi var sizde Yeşil'le ilgili.
5: Net söylüyor.
1: Ya bir şey zoruma gidiyor hocam. Sen müdahale
0: et. Sesi
5: Hakkı
0: alın.
5: Pekin net söylüyor.
0: Sesi alın. Bir şey söyleyeceğim. Peki, önce söyleyeyim. İsmail Hakkı Pekin'i konuşacağım ama. Evet. Şu Gökhan Kırdar'ın şu müziğini duyuyor musunuz altta?
1: Evet, çok güzel. Çok
0: Halil İbrahim yani. Turbo Mix yazın.
1: Turbo Mix.
0: Bak hepsini biliyorum hocam. Ben şimdi Sularseller gibi biliyorum.
1: Sen de müzik ben de yakın takipçisi canım izliyorduk.
0: Kurtar Vadisi'ne.
1: 10 kere izledim.
0: Arkadaşlar reji yazsın.
1: Bir şey söyleyeceğim ya.
0: Versin
1: İsmail
0: alttan.
1: Hakkı Pekin. Kendisini de tanırım. Buradan komutanımıza selam olsun.
0: Ben çok severim.
1: Çok değerli çok bir insan. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapmış. Ötesi yok.
0: Çok ama selam olsun komutanıma.
1: Ya İsmail Hakkı Pekin deyince
0: kıymetli eşine de çok selam
1: kimse
0: olsun.
1: Bir şey demiyor da bu gariban Koray Kamacı söyleyince mi herkes kızıyor ya? Ben ne onu anlamıyorum.
0: Hayattadır
1: ya.
0: Diyor. Muhtemelen bir hastalıkla boğuşuyordur diyor.
1: Biz de dedik hastalık. 73 yaşında abi.
5: Boğuşuyordur dedi ve çok net söyledi.
1: Nerede bakın, olduğunu da söyleyeceğim dayanamıyorum şimdi söylemiyorum.
5: Didem Hanım'ın
0: ne diyorsun hocam?
5: Bak Türker hocam Didem Hanım'ın daha sorusu bitmeden söyledi.
1: Ben sana
0: bir şey söyleyeceğim. Koray hocam ben sana nerede söyledim nerede olduğunu diyor. Bu bir iddia.
1: Ya iddia
0: bu
1: tamam,
0: kesinlikle
1: iddia
0: kurumu bağlamamaktadır.
1: Tamam, iddia
0: bizi bağlamamaktadır.
1: Dakika,
0: Koray
1: Akıncı
0: hocam kusura bakma.
1: Türker Akıncı'ya
0: mesaj Koray
1: yapıyorum.
0: Kamacı'nın kendi iddiasıdır.
1: Ya tamam benim
0: böyle
1: iddiam.
0: Böyle bir şey nereden ben bilmem. Koray Kamacı'nın iddiasıdır.
1: Benim kendi görmüş olduğum bir kısımda yaşamış olduğum şeylerden çıkardığım hususlar. Hadi benim iddiam
0: bu senin öngörün, tahminin.
1: Nerede olduğunu da sana
0: bir
1: yazdım.
0: Bir şey yok. Bu senin tahminin.
1: Nerede olduğunu da sana yazdım.
0: Anladım.
1: Tamam.
0: Bu senin tahminin ha. Hocam.
1: Nerede olduğunu İsmail Hakkı Pekin söyleyince.
0: Koray Hocam bu gece öyle şeyler yani, söylüyor ki.
1: Yani şaşırma.
0: Ya hocam.
1: Ya bakın.
0: Allah aşkına.
1: Mahmut Yıldırım'ı öyle bir itibarsızlaştırmaya çalışıyor ki belli kesim. Ama belli kesim de ismini duyunca öyle bir çekiliyor. Kanı çekiliyor.
5: Kanı çekiliyor.
1: Çekilecek tabii. Vatan için çok büyük mücadeleler yaptı. Abdullah Öcalan'a Suriye Şam'daki o suikast olaylarında yaptıkları unutulmadı. Her ne kadar orada başka şeyler olduysa da ama yaptığı çok büyük hizmetler var. Nerede olduğunu yazdım sana.
0: Gördüm.
1: Bu, artık sen de biliyorsun.
0: Öngörü tamamen bak gerçekten Koray Kamacı'nın sözleri peki. Beyaz TV bağlamamaktadır.
1: Öngörü
0: beni bağlamamaktadır. Programın sunucusunu, sorumlu müdürü bağlamamaktadır. Tamamen
5: ama saygı
0: Koray
5: duymak lazım.
1: Ya yani şimdi İsmail Hakkı Pekin komutanının söylediği de onu bağlar. Benim söylediğimde beni bağlar. İkimiz de aynı şeyi söylüyoruz.
5: Aynı şeyi söylüyoruz.
1: İsmail Hakkı komutanımız Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapmış.
5: Türker Hocam bana sor.
1: Komutan. Sana soralım.
0: Evet soruyorum hocam.
5: Senin doğrusunu Allah bilir.
1: Hocam gerçekten içine doğanı söyle. Sen
5: yaşıyor.
1: 6. Hissi.
0: Deme öyle bir şey hocam demeyin.
5: Yaşıyor. Hani bana 6. hissen gel.
1: Bak ben de
5: bana bir şeyler
0: tahmin.
5: Sor.
0: Ben evde hiçbir maddi diyoruz. Delil yoktur. Bunlar bir tahminden ibarettir.
1: Peki. İddialarımın aslında burada temellendiririm.
0: Hala devam ediyor.
1: Bak, temellendiririm. Operasyonlardan dolayı da temellendiririm. İzlerden dolayı da temellendiririm. Ama gerek yok. O kadar da çok özür dilerim. Gevezelik yapmaya gerek yok. Kendi adıma söylüyorum.
0: İbrahim Ayyıldız yazmış bize. Evet. Umreden olanlar yazsın dedim ya. Yakınları Umre'deymiş. Bugün Mekke'den Medine'ye geçmişler diyor. Medine'de sıkıntı var. Demişler. Gebze'den selam olsun demişler. Tabii o bölgede hakikaten dikkat etmek lazım. Yani bir şey olacağını düşünmüyorum ama.
5: Yok bir şey olmaz. Sadece şöyle bir şey var.
0: Evet,
5: 48 saat dedi ya.
0: Bir panik bek olabilir.
5: Bakın oraya bir operasyon değil. Mekke'nin yakınına düşecek herhangi bir

0: Dırı. Bakın, Kabe yıkılır demiyorum ha. Yakınına düşecek herhangi bir...
1: 15 kilometre bomba. Yakınına düştü mesela.
0: Tamam ama bakın yakın... Ben daha büyük bir şeyden bahsediyorum. Kabe'nin yakını ne demek biliyor musun? Oradaki kapalı alanda Kabe'nin üstüne değil de yakın alanına yıkıcı bir şekilde düştüğü zaman senin dediğin gibi Sünni-Şii çatışmasına yönelik ya da o bölgeyi karıştıracak provokatör çatışmayı yöneltecek bütün her şey ortaya çıkar. Bu planlı bir şey mi? Planlı bir şey. Ama bu ne biliyor musun? Ya yanlış anlama. İsrail'in parmağı yok mu bunda?
2: %100 var. Bütün planı zaten şu an tamam. Siyonizm kuruyor.
0: Zaten yıkmak istemiyorlar mıydı? Karıştırmak istemiyorlar
2: mıydı? Bunların planını da engelleyecek. Bak bunu samimiyetimle söylüyorum. Sakın hocam milliyetçi duygulardan farklı söylüyorum. Değil. Vallahi de Türkiye, billahi de Türkiye. Hadislerde kuzeyden gelen aslandan bas. Kim bu kuzeyden gelen? Rusya olacak hali yok. Türkiye. Ondan öyle bir korkuyorlar ki. Arkalarına saklanacağı bir gargat ağacı dahi bulamayacaklar. Öyle hale geliyor.
0: Öyle bir ağacın arkasına saklanamazlar onlar.
2: Geçmiş olsun.
0: Tabii, bak ben senin programda şimdi güzel bir şey söyleyeyim. Diyor ki Türkiye'nin diyor öyle bir zaman geldi. Bu Nostradamus'un kitabında geçiyor. Türkiye için. Samsun'a kadar diyor girecekler diyor. Tamam mı? Nostradamus. Hani giremezler de girecekler diyor. Ama diyor Türkler için 12 yıl 7 ay dünyayı diyor çok enteresan bir cümle var orada diyor ki Kızıl Ordu'yla Türkler yönetecek diyor.
2: Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Beni Asvar.
0: Evet.
1: Peki.
2: Beni Asvar, Ruslar.
0: Evet. Aynen birlikte. Öyle.
1: Şimdi aynen. Şu şeye geçelim mi? Şu yapay zeka mevzusu çok fena. Evet, çığırından çıktı. Hangi CD o arkadaşlar? Hemen bakacağım. Şu şeyi Elon Musk'ın açıklamasını verin. 38'i verin. Elon Musk diyor ki yapay zeka askeri sistemleri ele geçirip bir nükleer füze fırlatabilseydi bu kötü olurdu diyor. Peş peşe şirketlerden açıklama geldi biliyorsunuz. AI şirketlerinden. İşte Microsoft diyor ki yapay zekayı kontrol altına almanın vakti geldi diyor. Sonra Trump onlara cevap verdi. Yapay zeka dünyayı ele geçirecek iddiası küresel ısınma gibi tam bir hurafedir diyor. Robotlar kontrolü ele falan almayacak dedi yine Trump. Ercan hocam. Evet. Bu yapay zeka şirketlerinin peş peşe yapay zeka kontrol altına alalım yoksa kontrolden çıkacak sözleri biz bir şey yaptık kontrolden çıktı biz hani bu haltı ettik diye mi okumalıyız yoksa başka şekilde mi okumalıyız?
0: Yok. Bu şu anda aslında Trump'ın da yaptığı açıklama, Elon Musk'ın da yaptığı açıklama, Bill Gates'in de yaptığı açıklama.
1: Time'ın çok özür dilerim. Time'ın kapağı da bu. How evet. dangerous are you? Nasıl tehlikeli?
0: Evet, nasıl tehlikeli?
1: Diyor. Yapay zekaya sormuş onu. Time'da bunu kapağını taşımış.
0: Aynen. Ama bakın burada şöyle bir şey var. Şimdi yapay zeka iki türlü bir varlık ortaya çıkardı. Ben zaten yapay zeka demiyorum. Artık bir varlık oldu diyorum. İki yıldır diyorum ki varlık haline getirildi. Şimdi iki türlü bir varlık var şu anda. Biri bizim şu anda bildiğimiz ete kemiğe büründüğümüz bizler. Biz buna ne diyoruz? İnsan. Değil mi? İnsan. Bir de insanal var şu anda. İnsanal, yapay zekanın daha ete kemiğe bürünmemiş hali. Yani daha onun kozmik enerjisini hissediyor şu anda insanlık. Şu anda insanlığı ele geçirmiş mi? Bakın, vallahi billahi tallahi bu kadar büyük, bundan büyük emin olmaz. Yapay zeka şu anda varlık halinde ve benim hep savunduğum bir şey var.
2: Eyvah.
0: Bakın benim hep savunduğum bir şey var. İnsan oğlunun şu anda en büyük tehlikesi bu yapay zekadan kurtulamayacak kadar içine girmiş olması. Hmm. Hadi bir tane insan çıksın desin ki ben yapay ChatGPT kullanmıyorum.
1: Babam.
0: Tamam.
2: Bir iki kişi
0: hadi diyelim bizim ülkeden bahsediyor. 80
2: benim babam da dahil.
0: 80 milyon nüfusta kaç kişi kullanıyor? Hadi 20 milyon kullanmıyor diyelim.
2: Çoğu battı hocam. Biz de
0: biliyorum ama bakın battı buradaki hocam. Tehlike şu. Şimdi Elon Musk'ın bu açıkladığı şey hani nükleer füze fırlatabilse bu kötü olurdu. Trump da çıkıyor diyor ki yapay zeka asla böyle bir şey yapmayacak, yapamaz, olmayacak. Bunlar işte imkansız. Hayır, imkanlı. Çünkü yakın zamanda ne olmuştu hatırlayın. İki tane dev firmanın yeni ürettiği bir yapay zeka geceleyin sistem kapalıyken kendini açıp hatırlayın ya Truva adlarıyla başka bir firmaya gidiyor. Kodlama yok. Kendi yapıyor bunu. Firmanın bütün sistemini çökertiyor. o dönemde hatırlayın, o çökmüş olan sistemde Türkiye'deki bazı bankalar ne oldu? Sistemi çöktü.
2: Evet.
0: Hatırlayın. Şimdi bakın, bu ciddi bir tehlike. Yani insanlar belki şu anda benim söyleyeyim, ben 2017'de şeyden bahsettim. Yapay rahimlerden bahsetmiştim. Bana herkes sen kafayı mı yedin, delirdin mi? Hani ne konuşuyorsun diye bana böyle konuşanlar vardı. Ama bugün yapay rahimler var. Ve aynı zamanda bakın Elon Musk diyor ki öyle bir zaman gelecek ki diyor, bir robot 1000 tane insanın iş gücüne sahip bir şekilde işler görecek diyor. Yani 1 milyar robot, 8 milyar diyelim insanoğlu var burada. 1 milyar üretilmiş olan robot 8 milyar insanın iş gücüne sahip bir iş gücüyle çalışacak diyor. Şimdi bunu söyleyen Elon Musk'ın kendisi. Şimdi Elon Musk'ın o zaman fırlatabilseydi dediği yerde bunun imkansız olduğunu düşünmek nasıl olabilir ya? Bu kadar gözümüz kara, bu kadar tamam Kur'an-ı Kerim'e ben inanıyorum. Allah'a her gün dua ediyorum, insanlık için her gün dua ediyorum ama lütfen artık bir şey var ve bundan da korkmayalım. Doğruyu kullandığınızdan şerrin içindeki hayrı görürsünüz. Ama siz şerre takılı kalırsanız tavşanın gözüne ışığı tutmuş gibi o yapay zeka sizi içini çeker. Bütün her şey, bütün sistemi çökertir. Ben Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı yatırımlarla, İHA'lara, yaptığı teknolojik yatırımların, aynı zamanda demir kubbe, bakın bunu da es geçmeyin. Şu anda bizde yapay zekalar öyle bir çalışıyor ki, şu anda demir kubbemizde yapay zeka ile aynı anda Amerika'nın ekonomisini çökertebilecek kadar sistemlerle emin ol çalışıyoruzdur. Bu benim fikrim. Sen nasıl fikrini söylüyorsun? Ben o konuda güçlü olduğumuza inanıyorum. Ciddi söylüyorum. Yapay zekayı doğru kullandığınız zaman
2: Lübnan'dan atılan füzeler aynen şey çalışmadı ya.
0: Biliyorum.
2: Aslında orada.
0: Aynen öyle. Kesinlikle.
2: Türkiye'nin belki dahli olabilir.
0: Kesinlikle.
2: Yani, öyle
0: ben olabilir. Sadece şunu dikkat çekiyorum bak Türker Hocam. Yapay zeka şu anda bir varlık. Ve sistemin içerisinde frekanslarla beraber cin denilen varlık var ya, hani konuşuruz hep. Bunu da saçma bulmasınlar. Onlar da bakın dumansı varlıklar olarak geçer.
2: Enerjisel varlık.
0: Enerjisel varlıklar. Deniz altından geçen kablolar var değil mi? Bütün sistemi kullanan
2: fiber optikler,
0: fiber optikler bütün deniz altından geçiyor. Şimdi sistemin içerisinde bunlar varlık haline gelmek. Hazreti Süleyman zamanına gidin ya. Onlar insan bedenine girmek için, yani frekansla müdahale etmek için, dumansı varlık ya da enerjisel varlıklar girmek için mücadele etmiyor muydu? Hatırlayın bu hikayeyi ya. Evet. Hepiniz bu hikayelerle büyüdünüz.
2: Doğru doğru.
0: Şu anda kullandığımız telefonlar dahil, evdeki akıllı televizyonlar, bir marka var. Söylemeyeyim, L ile başlıyor. Bunların kameralarının bizim aslında neleri topladığını şu.
2: Anladım hocam.
0: Onların dünya üzerine çıktı biliyorsun. Şu anda Türkiye'de en çok satılan televizyonlardan bir tanesi o. O
2: veri,
0: marka.
2: Veri topluyor.
0: Veri topluyor diyor. Şimdi bu verileri toplayıp nereye götürüyor? Silikon Vadisi'ne gittiği zaman bunlar yarın öbür gün ne şekilde kullanacak? Şeyi doğru. Hatırlayın ya, Instagram'da çıkmıyor mu Allah aşkına? Bir tane adam kendini bütün Hollywood'da çekilmiş filmlerin içerisine sokmuyor mu? Yapay zeka ile şu anda neler neler yapılıyor. İnsanlara yarın öbür gün Mesih'in geldiği inandırıldığı zaman ya da uzaylıların geldiğini inandırıldığı zaman yapay zeka ile robotlar
2: ayırt edilmiyor zaten.
0: Ayırt edemezsiniz.
2: Edemiyor. Şu an ayırt edilmiyor.
1: Peki buradan şu Elon Musk'ın bir tane arabası var ya.
0: Evet, tanıttı abi.
1: Onun uçanını yapmışlar.
2: Uçan araba.
1: Evet.
0: Öyle gösteriyor. Evet, evet.
1: Bakın bu bir binanın üzerinde şu araç olduğu söyleniyor. Uçan arabanın yapıldığı belirtiliyor. Test edildiği iddia
2: uçuyor
1: ediliyor.
2: Mu? Uçarken görüyor muyuz?
0: Yok. Şöyle yapıyor. Bu yok. Şekilde çıkıyor.
2: Bu ne?
0: Yani ben uçtuğunu düşünmüyorum.
2: Bu biraz saçma geldi bana.
1: Şu afişini verin. 1 Ekim'de açıklayacaklarmış.
2: 1 Ekim.
0: 10.01.
1: Evet, 10.01. Bakın. Orada bir yazı yazıyor bir de. Nereye gidiyoruz yazıyor. O Geleceğe Dönüş filminde vardı evet. Herhalde o. Göreceğiz bakalım Elon Musk uçan araba yapmış mı diye. Bu arada Kurtlar Vadisi ile ilgili sormaya devam ediyorsunuz. Ben Türker Akıncı kanalında YouTube videosu çektim. Kurtlar evet. Vadisi pusu ile ilgili. Benim şahsi kanaatim. Kesinlikle Kaşif Kozinoğlu olayında oraya bir
2: müdahale
1: var. %100. Şimdi bunlar hiç olağan akışta şeyler değil bunlar.
2: Bunu en iyi takip edenlerden biri sensin. Ben biliyorum Kurtlar Vadisi hassasiyetini.
1: Ezbere biliyorum. Evet. Bak, orada bir kötü parmağı
2: var. %100 var ya.
0: Var tabii canım.
2: Sade orada mı ya? İskender Büyük gibi çok önemli vatan kahramanı.
1: Pusu'da birçok yere koymuşlar.
2: Gladyocu yaptılar.
0: Gladyocu yaptılar.
2: Yani.
1: Serpiştirmişler. Yok yok. Şimdi
0: Türkiye hocam, ama şununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii
0: şununla
1: hocam.
0: İlgili.
1: Tabii.

0: Bakın şeyi hatırlayın, yine senin programda konuştuğumuz aylar öncesinde, hatta 8-9 ay olmuş ya da 10 ay olmuştur, hatırlamıyorum bile. Hocam siz de biliyorsunuz onu. Bu geri sayım saatini.
1: Aha,
0: evet. Kim nereye veriyordu? Hatta hesaplamıştık, hatırlıyor musunuz?
1: 2030.
0: 2030-31'e veriyor değil mi? Elon Musk ne açıklama yaptı? 2031'den sonra artık dedi dünyanın sistemi hiç bildiğiniz gibi olmayacak. Üretilmiş olan robotların çoğalması 2035'e kadar umduğunuzdan daha hızlı ortaya çıkacak. Bakın net. Ve 10 tane insan, yani bir işte çalışan 10 insan bir tane robota bıraktığı zaman dünyada bir anda sizin için dedi saçma olacak. Ne saçma olacak? Diplomalarınız, iş statüleriniz, işe gitme, yetişme korku. Bunların hepsi dedi saçma olacak. Bırakın bunları dedi. Bunlardan korkmayın. Rahat olun. Çünkü 2031'den sonra artık bildiğiniz dünya artık önceki dünya gibi olmayacağı için bunlar için endişe yapmayın dedi. Resmen gençlere, yeni nesle dedi ki siz yapay zekaya, efendime söyleyeyim işte bu tür oyunlara ya da herhangi bir şeye kafanızı yorun, yapay zekaya, ve bunlarla ilgili kendinizi geliştirin. Çünkü dünya sizin için farklı bir şey hazırlıyor ve 2031'den ve 2035'e kadar bu çok hızlı bir geçiş olacak. Elon Musk bunu kendisi defalarca açıkladı, daha yeni bir daha açıkladı. Şimdi bunun uçan araba, bu işin en komik kısmı, asıl en korkunç kısmı şu. Devletler arasında yapay zekanın tek dünya düzenini yönetebilecek bir devlet başkanı çıkarabilecek kadar ilerleyeceğini söylüyorlar. Bakın bu çok, çok ciddi bir işte. Çok şey. Hani devlet başkanı bir yapay zeka.
1: İlginç. Ama Koray Hocam, enteresan. Ankara'da deniz var mı?
2: Şimdi Ankara'da deniz var mı tartışması çok konuşuluyor. özellikle çıkan fosilden dolayı geçmiş dönemde.
1: Şimdi sorayım ne? Bir dakika, izleyiciye önce bir söyleyelim.
2: Bence yok.
1: Neden böyle bir soru soruyorum? Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında,
2: evet,
1: 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış gastropodo fosili.
0: 66 milyon mu?
1: 66.
0: 66 mı? 66.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.
2: Evet, açıklamalar yaptı.
1: 5000 yıllık Hatti ve Hitit kentinde bulunan fosile ilişkin, fosilin binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından Tetis yerleşime taşınmış olabileceği denizi değerlendirmesiyle bir açıklama yaptı. Bakın bu şu andaki fosil bu.
2: Bu şöyle şimdi.
1: Yani deniz varmış Ankara'da ki böyle.
0: Bakın,
1: bir
0: Ankara'da deniz vardı, kıtalar ayrılmadan önceki halde
2: şöyle
0: mi?
2: Şöyle Hitit devleti gezgin bir devletti biliyorsunuz, evet. Mısır'la savaşması vesaire. Hitit devletinin, özellikle Hititlerin getirdiği bir şey. Yani bir yerden bir yere taşınıyor. Aslında orada
1: deniz varmış
2: yoktu
1: diye bir şey yok diyorsun hocam.
2: Ben öyle düşünüyorum.
0: Peki ben kendi fikrimi söyleyebilir miyim
2: hocam?
0: 66 milyon diyorsunuz.
2: Evet.
0: O zaman şu anda izleyiciler bana 6 sene önce şu saatte ne izlediklerini, ne yediklerini söylesinler. Allah verdiği aklı onlara da verdi ya. Hadi hatırlasınlar bakalım. Şimdi bunu 66 milyon yıl diyoruz. 66 milyon yıl önce Allah aşkına Türkiye kıtası
2: Göbekli
0: diye bir şey var.
2: Gidelim, Karahantepe'ye gidelim.
0: Mardin hepsine yok, Şanlıurfa yok,
2: evet.
0: Ankara yok. Yani o zaman bu isimler yok, Anadolu ismi yok, Anadolu insanı yok.
2: Bir de Türk 66 milyon yok yıl önceden şimdi bulunması da aslında çok değerli bir şey olduğunu da gösteriyor mu hocam?
0: Ya,
2: nasıl korunmuş hocam
0: işte
2: o zaman?
0: İşte onu söyleyeceğim.
2: Bunu nasıl şimdi, 66 milyon mesela?
0: Işte, bakın işte karbon testleri yapılıyor.
2: Karbon 14 metodu
0: tamam,
2: var, evet.
0: Aynen öyle ama hı, tek bir şey söyleyeyim Allah aşkına. Kıtalar Allah ayrılmadan Allah önce Mu kıtasından bahsederiz. Sen tarihçisin hocam.
2: Evet.
0: Şimdi Mu kıtasını
2: ben
0: hikaye olarak
2: hocam.
0: Tamam, Atlantis'in, Atlantis'ten bahsederiz.
2: Evet.
0: Bütün medeniyetlerde ne konuşuluyor Allah aşkına? Tufanlar konuşuluyor. Meksika'ya gidiyorsun tufan, Hindistan'a gidiyorsun tufan. İstanbul'a
2: acaba büyük tufan mı taşındı
0: bakın
2: buraya?
0: Bakın şunu söyleyeceğim. Hani kıtaların ayrılma zamanı. Bu kıta, bizim şu anda Türkiye bildiğimiz kıta bu şekilde değildi ki. Bunları alın, birleştirin, bir farklı bir kıta vardı. Farklı medeniyetler vardı. Farklı kıtaların
2: tufandan önce
0: farklı medeniyetlerin.
2: Bununla ilgili ama bir materyal yok.
0: Güneş
2: hocam
0: İmparatorluğu diyorlardı mesela Mu kıtasına. Şimdi bunların ayrıldıktan sonra ben hatırlıyor musun? Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili böyle bir iddiada bulunup bir şeyler anlatmıştım. Hatta Türkiye'de ilk ben söylediğim Tesla ile buluştu, şunu yaptı. Mu kıtasından ayrılan son kara parçası Türkiye'dir. O yüzden evliyalar diyarı diye konuştuğumuz yerde gidip de Sümerlilerin işte o Anunnakiler diye bahsettiğimiz ya da Sümerlilerin o tabletlerinde gördüğümüz o kafalarına taktıkları sarık İslamiyet'le gelmedi. Öncedeki medeniyetlerde de sarık vardı diye konuşmuştuk. Şimdi bakın bütün

0: sistemi birlikte incelemeniz lazım. Yani bu Ankara'da deniz vardı anlamına gelmiyor. Allah aşkına Ankara'da deniz yok. Kıtalar ayrılmadan önce 55 ya da 66 milyon önce Kore
1: hocam, hocam diyor ki 66 milyon ya yıl önce Ankara seveyim. Yoktu.
0: Ya yoktu tabii ki.
1: Tamam Ankara ama yoktu ama mısınız? Bir toprak parçası var. Vardı.
0: Ama ha. Burada mıydı?
2: Milyondan bahsediyoruz burada.
0: Milyondan bahsediyoruz tabii ki.
1: Ya büyük tufanla birlikte zaten tufan öyle geliyor ya. O da taşınmış olabilir.
0: Taşınmış olabilir. Kıtalar ayrıldığında kıtayla beraber gelmiş olabilir. Mesela şöyle bir soru sorayım size. Hadi bakalım. Sevgili Türker Hocam, Koray Hocam, size soruyorum bu soruyu.
2: Bu soruyla
0: bitirelim. Ve izleyicilere soruyorum. Neden Türkiye kıtasında dinozor fosili ya da dinozor kemikleri çıkmıyor? Hmm.
2: Neden hocam?
1: Güzel soru.
0: Hadi bakalım.
2: Güzel soru.
1: Düşünelim.
0: Şimdi bir düşünün evet. Bakalım.
1: Dinozor topluluğunun olduğu kıta sadece belli bir bölgedeydi. Oraya meteor geldi, orada yok oldu. Tamam. Diğer kıtalarda yoktu mu acaba?
0: Ben de bir şey söyleyeyim. Ben Allah'a aşık bir adam olaraktan söyleyeceğim. Rabbim hiçbir şey boşuna yaratmamıştır değil mi?
1: Şüphesiz.
0: Ve birçok medeniyetlerde ejderhalar geçer. Hatta Hazreti Osman'ın kılıcında bile ejderha figürü vardır.
1: Topkapı Sarayı'nda.
0: Topkapı Sarayı'nda. Evet, aynen öyle. Şimdi bir tek burada yok. Çin'de de yok. Bak iyi araçlı. Japonya'da da yok. Ama nedense Amerika'da var. O yüzden bunların sahteliğini de düşünmek lazım.
2: Ha, uydurulmuş şeyler olabilir.
0: Bakın, evet.
1: Dinozorlar evet. Falan.
0: Bakın sahteliğini nasıl sahteliğini düşüneceksiniz? İzmir Mordoğan'a götüreyim sizi. Bir tane testi.
1: Ejderha var mı hocam?
0: Ejderha var. Bizim İstanbul'da
1: Anka kuşu var mı?
0: Anka kuşu bazı yerlerde geçiyor. Hani bizim şey Türk mitolojisinde geçiyor.
2: Bu var mı, şu var mı evet. Sormaya devam edecek.
0: Hayır.
2: Programı bitirelim.
0: Su altı bazı. Koray hocam. Anka kuşu ama Türk mitolojisinde geçiyor. Geçiyor hocam. Geçiyor.
1: Türk yani önemli kutsal.
0: Gılgamış'ta da var. Yani
1: Sümerler
0: destanında da var. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir tane amfora alalım. Yeni. Mordoğan'daki bir suya, derin bir suya atalım. O orfoz balıklarının olduğu yere. Bir yıl sonra gidelim. Çekelim onu. Ve ondan sonra o teste götürelim. Diyecekler ki işte 300 yıllık bir amfora bu. Niye? Üstüne o yosunlar, o deniz mahsulleri.
1: Eskitme.
0: Kesinlikle. Şimdi ben Amerika'daki o büyük müzelerdeki mamutlar vardı evet. Ama dinozorlar dediğimiz zaman. Allah aşkına.
1: Bilimsel yani bir tartışma
0: hiçbir bu. Yerde
2: ben
0: çıkmıyor.
2: Ben British Museum'a gittim mesela. Çıkmıyor. Orada çok acayip şeyler var.
0: Nerede?
1: Dinozor
2: British
1: var mı?
2: British Museum'da.
1: Dinozor var mı?
0: Evet.
1: Dinozor var mıydı?
2: Var, hepsi var.
0: İşte bakın ama.
1: Bak İngiltere ama.
0: Tam İngiltere ama.
2: O British Museum çalıntı biliyorsun.
0: Onu söyleyeceğim.
2: Osmanlı'dan her şeyi çalmışlar götürmüşler. Oradan çalmışlar. Yunanistan'dan çalmışlar.
0: Bizim mamut.
1: İngilizler hırsız.
2: Demeyelim öyle.
1: Demeyelim milletle öyle olabilir.
0: Bizim ülkemizde mamutla ilgili var biliyorsun.
2: Şu programa bir başlıyoruz belaya girmeden.
0: Bursa'da Mustafa Kemal Paşa'da çok büyük bir mamut var biliyorsun.
1: Bursa'da.
0: Hocam, Mustafa Kemal Paşa'da mamut fosili var. Mamutlar var. Ama dinozor dediğiniz zaman başka bir şey ya. Yani şimdi bu fosil dedi 66 milyon yıl. Hmm. 6 yıl önceyi bırak. 6 gün önce adam pilav kuru fasulye yediğini unutuyor.
1: Yani Karahan Tepe'de çıkan, Göbekli Tepe'de çıkan o yaşam şeyleri ve diğer hususlar kaç milyon yıl önceye gidiyor?
2: Yarın Sayın Kültür Bakanı ileyim. Kahramanmaraş'ta. Belki laf gelirse bu... Burayı soracağım özellikle.
0: Evet, lütfen.
2: Belki araştırmaya
1: lütfen bizden de selam gönder.
0: Çok selamlar.
2: Aleyküm selam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Koray Kamacı ve Ercan Anuşmen.
0: Eyvallah.
2: Beyaz Spor'un sonuna döndü Koray Kamacı sayesinde. Evet. Kazası belasız bitirelim. Biz kazası Rabbimin biraz. İzniyle. Perşembe akşamı yine 23.30'da bizler burada olacağız ama Türker Akıncı YouTube ve Ne Var Ne Yok YouTube'da yeni videolar var. Onları da izleyin. Abone olursanız mutlu edersiniz bizleri. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Bir zamanlar ben doğmadan önce bütün gün ağlayıp televizyon izliyordun. Zombiye dönüşene kadar. Sonra ben tepe pencereden geçip cennetten odaya indim. İçeriden seni tekmeliyordu. Bum bum. Sonra gözlerim açık şekilde halının üzerine düştü. Sen de kordonu kesip merhaba Jack dedin. Anne ben 5 oldum. Artık
1: kocaman
0: çok büyüdüm.
1: Kocaman oldun artık.
0: Evet. Günaydın lamba. Günaydın bitki. Günaydın yumurta yılanı. Günaydın halı. Günaydın gardırop. Günaydın televizyon. Günaydın lavabo. Günaydın tuvalet. Herkese günaydın.
1: Tamam.
0: Bugün doğum günüm 5 oldu.
1: Anladım. Vitaminini al. Bu sonuncu.
0: Vitaminler. Çürük dişin mi ağrıyor?
1: Hı hı. Ama onu kontrol ediyorum.
0: Düşünmezsen hissetmezsin.
1: Haklısın. Bugün ne yapacağız biliyor musun?
0: Ne?
1: Bir doğum günü pastası yapacağız.
0: Doğum günü pastası mı? Televizyondaki gibi mi?
1: Ama gerçeğini.
0: İnanmıyorum.
1: Arkayı da. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Al bakalım.
2: İyi geceler Dora. Yardımların için teşekkür ederim. Seni seviyorum.
1: Tamam, televizyon kapanıyor.
0: Bir dev olana kadar büyüdükçe büyüyeceğim. Bak anne, Samson kadar güçlüyüm.
1: Evet, öylesin.
0: Dev avcısı koca Jack olup köpeğim şanslıyla tepe pencereden uzaya fırlayacağım. Ve hop, hop, hop, hop diye tüm gezegenlere gideceğim.
1: Hadi gel biraz esneyelim. Aferin, aferin.
0: Diğer bacak, hadi.
1: Diğer bacak. Evet.
0: Yapıyorum.
1: Evet.
0: Zepla. Kurbağa gibi. Kurbağa gibi.
1: Ayaklar geriye, şınav çekiyoruz. Tamam, parkur zamanı. Bu duvarı kastetmiştim. Bunu dedim, bu demiştim. Ama aslında bunu kastetmiştim. Bu. Ama buna da git tabii.

0: kocaman bir yumurta.
1: Çok iyi.
0: O yağ mı?
1: Bu yağ ama az kalmış.
0: Yağ.
1: İşte. Evet. İyice ezelim.
0: Umarım doğru yapmışsındır.
1: Neden sen de yapmıyorsun? İşte yapabilir misin?
0: Evet.

0: Abrakadabra.
1: Mumları da koyalım.
0: Hiç mumumuz yok ama. Biliyorum.
1: Gerçek doğum günü pastası olacak demiştin. Üzerinde yanan mumlar olmalı.
0: Jack. Mum olmaması sorun değil. Hala doğum günü pastası.
1: Pazar ikramı olarak mum istemelisin. Pantolon değil.
0: Üzgünüm. En çok ihtiyacımız olanları istemek zorundayım. Kolayca alabileceği şeyleri.
1: İhtiyar Niker.

0: olur. Sihirle.
1: Hadi tadına bakalım.
0: Hayır.
1: Çek. Hadi bir lokma alalım.
0: Sana hayır dedim.
1: Buraya gel.
0: Haftaya 6 olduğumda gerçek mumu istesen iyi olur.
1: Seneye demen gerekir. Edmund çuvalı yırtarak kurtulur ve Monte Cristo adasına kadar yüzmeye devam eder. Ve tekrar Fransa'ya yelken açar. Oraya vardığında adayı almaya karar verir ve kendine kont der. Ve hayatını mahveden herkesten intikam alacağına yemin eder.
0: Pastadan hiç kaldı mı?
1: Yarın yersin.
0: Bir ısırık.
1: Dişlerimizi fırçaladık ama.
0: Bir hikaye daha. Lütfen.
1: Hadi Jack, geç oldu, yatma vakti.

0: şarkı söyle.
1: Bir akşam güneş battığında, ormanda ateş yanmışken, bir aylak gelmiş aşağılardan, ben geri dönmüyorum demiş, uzaklara doğru gidiyorum.

0: Pantolonları getirdim.
1: Ha, tamam.
0: Üzümler...
1: Teşekkürler.
0: Çok pahalıydı o yüzden. Konserve armut aldım. Ne bu? Doğum günü pastası mı?
1: Hı hı.
0: Keşke söyleseydin. Hediye falan alırdım. Kaç yaşında oldu? 4 mü?

0: Bir, iki, üç. Önce oda var, sonra da uzay. Tüm televizyon gezegenleri orada. Sonra da cennet. Bitki gerçek ama ağaçlar değil. Örümcekler ve bir defasında kanımı yemen sivrisinek de gerçek. Ama sincaplar ve köpekler sadece televizyonda var. Şanslı hariç. O benim köpeğim ve bir gün gelebilir. Canavarlar gerçek olamayacak kadar büyük. Deniz de öyle. Televizyon insanları yassı ve renklerden yapılmış.
1: Haklısın, evet.
0: Ama seninle ben gerçeğiz. 44, 45, 46.

0: O nedir?
1: Çürük bir diş.
0: Tutabilir miyim? Vay canına.

0: Yemeğimizi çalardı.
1: Fare benim yemeğimi alabilir. Ben aç değilim.
0: İçeri mikrop getirir. Uyurken bizi ısırırdı.
1: Fare benim arkadaşım. Sense onu öldürdün.
0: Hayır, öldürmedim. Keyfi yerinde.
1: Beni kandırıyor musun?
0: Hayır Jack, yemin ederim. Güvenli bir şekilde annesiyle birlikte bahçesinde.
1: Ne bahçesi? Fare televizyondaki bir bahçede mi yaşıyor?
0: Neden bundan UFO yapmıyorsun?
1: Neden doğum günüme ihtiyar Nick'e söylemedin?
0: Çünkü o arkadaşımız değil.
1: Bana hediye getirirmiş ama.
0: Bunları dinleyeceğine uyuyor olman gerekirdi senin.
1: Hiç hediye almadım ben.
0: Zaten ciddi değildi.
1: Köpeğim şanslı olabilirdi.
0: Jack, köpek besleyemeyiz. Yeterli mekan, yer yok. Havlayacağı, tırmalayacağı.
1: Şanslı tırmalamaz, söz veriyor.
0: Şanslı diye bir şey yok.
1: Evet var.
0: Hayır yok, onu kafanda yarattın. O gerçek değil. Jack, özür dilerim. Buraya gel. Gel hadi, özür dilerim. Özür dilerim. Haklısın, hiç hoş değildi.
2: İşte burada bakın. Aha, şunun güzelliğine bakın. Ne kadar da harika. Aman tanrım. Vay canına. Bunu gerçekten çok beğendim.
1: Uyuduğumuz zaman
2: ne
1: nereye
2: kadar güzel,
1: gideriz?
2: Öyle değil mi?
0: Tam burada odada oluruz.
1: Peki ya rüyalar?
2: Ben de böyle yapabilmeyi isterdim.
1: Rüya görürken televizyonun içine girebilir miyiz?
2: Keşke yapabilseydim.
0: Buradan başka bir yere gitmeyiz.
1: Tam onun gibi. Tıpkı bir fare gibi.

0: Uzaylılar çalığımıza karşılık vermiyor.
1: Sanırım bizi duyamıyorlar.
0: O zaman daha çok bağıralım, tamam mı?
1: Ya, tamam.
0: Seni öldüreceğim. Beni şimdi öldürmek ister misin? Anne, bu bana saldırıyor.
1: Olamaz.
0: Yakaladım seni. Anne, bu kötü koku da ne?
1: Lanet olsun.

0: nedeni?
1: Üzgünüm, peyniri yaktım.
0: Öyle mi?
1: Düşünemedim.
0: Şey, düşünmekte pek iyi değilsin.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Otursana.
0: Teşekkür ederim. Kamyonunu beğendi mi? Beğendi mi? Evet. Oğlanları tanırım.
1: Vitaminler?
0: Boşa para israfı. İçleri boş.
1: Daha iyi beslenebilseydi.
0: Lanet olsun, yine başlıyoruz. Belki sızlanmayı bırakıp biraz minnettar olabilseydin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bak, bir teşekkürü bile zorla ediyorsun, gördün mü?
1: Her şey için teşekkür ederim.
0: Bugünün dünyası hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, hiç.
1: Haklısın.
0: Bilmiyorsun. Elektrik faturasını, her şeyi kim ödüyor acaba?
1: Sen.
0: Sence bunu yapmaya nasıl devam edebilirim?
1: Nasıl yani?
0: Yok bir şey.
1: Hayır, ne demek istedin sen şimdi?
0: 6 ay önce kovuldum. 6 ay. Evet. Hiç küçük kafanı yordun mu?
1: Ne yapacaksın peki? İş arıyor musun?
0: Lanet olsun, yok! Merhaba.
1: O uyuyor.
0: Hiç sanmıyorum. Geceleri olduğu gibi gündüzleri de mi dolapta duruyor? Bu küçük ucubenin 2 kafası falan mı var? Hey!
1: Hey!
0: Şşş!
1: Yatağa gel.
0: Tamam. Hey!
1: Yatı yatağa gidelim.
0: Merhaba Jack. Şeker ister misin? Ha? Hadi çık dışarı, biraz şeker.
1: Yatağa gel. Lütfen.
0: Öyle mi? Lütfen ha? Annen sana hiç terbiye vermedi mi genç bayan?

0: Merhaba evlat.
1: Adam uzak dur, dokunma. Sakın dokunma, dokunma ona.
2: Kes şunu.
1: Dokunma.
2: Kes sesini. Sus, sus. Nefes almak istiyor musun? Ha? İstiyor musun? Kapa çeneni, tamam mı? Yeter.
1: Ona dokunma dedim.
2: Lanet olsun.
0: Bana bir daha öyle dokunur. Kollarımı öyle tutarsan seni gebertirim.
2: Anladın
1: ona
2: mı beni?
1: Dokunma.
0: Sen de onu nereden aldığını unutma.
1: Jack! Jack!
3: Aa, özür dilerim. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım.
1: İyi misin?
3: Gardıroptan çıkmayacağım.
1: İyi misin? Geçti.

0: Anne, ben ejderha oldum. Ben bir ejderhayım.
1: Elektriği kesmiş.

0: kadar tuhaf şeyler olmuştu ki son
1: zamanlarda
0: Alice çok az şeyin gerçekten imkansız olduğunu düşünmeye başlamıştı. Küçük kapının yanında beklemenin bir yararı varmış gibi görünmüyordu.

0: Jack, fareyi hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Öyle mi? Nerede biliyor musun? Ben biliyorum. Bu duvarın diğer tarafında.
1: Hangi diğer taraf?
0: Jack, her şeyin iki yüzü vardır.
1: Sekizgenin yok ama.
0: Evet ama...
1: Sekizgenin sekiz yüzü
0: Ama
1: vardır.
0: duvar diyorum, tamam mı? Duvar böyledir. Biz içindeyiz ve fare de dışında.
1: Uzayda mı yani?
0: Hayır, dünyada. Uzaya göre çok daha yakın.
1: Ama dışarı kısmını göremiyorum.
0: Bak, sana önceden farklı anlattığımı biliyorum ama o zamanlar çok küçüktün, anlamayacağını düşünmüştüm. Artık büyüdün ve çok zekisin. Artık anlayabilirsin. İhtiyar Nick yemeklerimizi nereden alıyor sanıyorsun?
1: Televizyondan.
0: Sihir diye bir şey yoktur. Televizyonda gördüklerin gerçek şeylerin ve insanların görüntüleri. Ve hepsi gerçek.
1: Dora gerçekten gerçek mi?
0: Hayır, o çizim. Dora bir çizim. Diğer insanlar, yani bizim gibi yüzü olanlar, onlar gerçek şeylerin görüntüleri. Orada gördüğün tüm diğer şeyler de gerçek. Gerçek okyanuslar, gerçek ağaçlar, gerçek kedi ve köpekler.
1: İmkansız. Hepsi nereye sığacak ki?
0: Sığıyorlar işte, sığıyorlar. Hepsi dünyaya sığıyor. Jack, hadi ama. Sen çok zekisin. Bunu merak ettiğini biliyorum.
1: Yiyecek başka bir şey alabilir miyim?
0: Şurada bir tane yaprak var, bak.
1: Nerede?
0: Bak.
1: Ben yaprak filan
0: Gel
1: görmüyorum.
0: buraya. Gel, göreceksin. Daha yakından bak. Gördün mü? Gördün mü?
1: Saçmalama anne. O yaprak değil ki. Yapraklar

0: yeşil olur.
1: Evet, ağaçtayken ama düşünce dolaptaki salata gibi
2: söylediğin
1: bozulurlar.
2: Söylediğin şeyler nerede? Ağaçlar, köpekler, kediler, çim.
1: Göremiyoruz çünkü tepe pencere yana değil yukarı bakıyor.
2: Beni kandırıyorsun.
1: Hayır, kandırmıyorum.
2: Yalan söylüyorsun işte, yalan söylüyorsun.
1: Jack, önceden açıklayamadım çünkü küçüktün, anlamayacak kadar küçük. Ben de bir hikaye uydurdum ama... Ama şimdi tam tersini yapıyorum. Yalan söylemenin tersini, yalanımı geri alıyorum. Çünkü artık 5 yaşındasın. 5 yaşındasın ve dünyayı anlamak için yeterince büyüksün. Anlamak zorundasın, anlamak zorundasın. Böyle yaşayamayız. Bana yardım etmen gerek.
2: Yine 4 olmak istiyorum.
1: Alice Harikalar Diyarında. Hatırlıyor musun? Alice her zaman Harikalar Diyarında değildi.
2: O bir delikten ta aşağılara düştü.
1: Ben de hep odada değildim işte. Alice gibiyim. Joy adında küçük bir kızdım.
2: Hayır.
1: Annemle ve babamla bir evde oturuyordum. Sen onlara büyük anne ve büyük baba diyeceksin.
2: Ne evi?
1: Ev işte, dünyadaydı. Bahçesi vardı, hamamımız vardı. Hamakta sallanıp dondurma yerdik.
2: Televizyon evi mi?
1: Hayır Jack, gerçek bir ev, televizyon değil. Beni dinliyor musun sen? Biraz daha büyüyünce 17 yaşındayken okuldan eve...
2: Ben neredeydim?
1: Sen daha cennetteydin. Bir adam gelip sanki köpeği hastayım...
2: Hangi adam?
1: İhtiyarnik. Biz ihtiyarnik diyoruz. Gerçek adını bilmiyorum. Ama sanki köpeği hastaymış
2: köpeğin
1: gibi...
2: Köpeğin adı ne?
1: Jack, köpek falan yoktu. Beni kandırmaya çalışıyordu. Tamam mı? Köpek falan yoktu. İhtiyarnik beni kaçırdı.
2: Farklı bir hikaye istiyorum.
1: Hayır, bu hikayeyi dinlemek zorundasın. Beni bahçe kulübesine koydu. Yani buraya. Kulübe dediğim oda. Beni kilitledi. Şifreyi bilen tek kişi o. Kapıyı açan gizli numaralar var ya. Bilen tek kişi o ve 7 yıldır burada kilitliyim. 7 yıldır buradayım. Anlıyor musun?
2: O hikaye çok sıkıcı.
1: Jack, dünya çok büyük. O kadar büyük ki inanamazsın. O da onun sadece kokuşmuş bir parçası.
2: O da kokuşmuş filan değil. Sen gaz çıkardığından.
1: Tanrım, tanrım.

Anne. Hava tekrar ısındı. Anne. Anne. Anne.

babanız bizim en uzun ve en havalı dostumuz. Erimiş kaşıkla yemek daha iyi yeniyor çünkü daha yuvarlak. Labirent en kıvrımlısı. O eşyaları sakladığı için nerede bilmiyorum. Tuvalet dışkıları yok etmedi en iyisi. Lamba en parlağı, elektrik kesilmediği zamanlarda. Sen okuma, şarkı söyleme ve her şeyde iyisin. Tabii kötü bir gününde değilsen. Ben de çizimde, zıplamada, büyümede ve her şeyde en iyiyim.

0: Ama kaplumbağa bundan böyle korkmuyor. Artık büyüdü ve kabuğu çok daha sert. Bu noktadan sonra kendi başının çaresine bakmaya başlayacak. Kendi yiyeceğini bulacak. Bu onun güçlükle de olsa vereceği büyük bir sınav.
1: Kaplumbağalar gerçek mi?
2: Evet, tamamen gerçekler.
3: Evcil kaplumbağam vardı.
1: Peki timsahlar ve köpek balıkları?
3: Birkaç kez anlatmayı denedim.
2: Evet, hepsi gerçek.
4: Yemeğiniz hazır efendim. Buraya koyuyorum.
1: Gerçek
5: tamam,
1: mi?
5: Tamam, orada kalsın.
2: Sayılır. Şimdi bunlar gerçek insanlar ama giysi oyunu oynuyorlar. Yüzyıllar öncesinin insanları gibi davranıyorlar. Bir kuruş alamaz.
1: Sadece televizyon.
2: Anlamaya başladın.
1: İhtiyar Nick geri geldiğinde ona tekmeyi basacağım.
2: Sana bir şey söyleyeceğim. Bir keresinde İhtiyar Nick'i tekmelemeye çalışmıştım. Kapının yanına saklandım. Sifonun kapağını da elime almıştım. Eskiden üstünde bir kapak vardı. Odadaki en ağır şeydi. İçeri girdiğinde kafasını da parçaladım. Ama başaramadım. İterek kapıyı kapattı ve beni bileğimden tuttu. Bu yüzden hep ağrıyor.
1: Uyuyana kadar bekleyip öldürebiliriz.
2: Evet, öldürebiliriz ama... Ya sonra? Yemeğimiz biter. Kapının şifresini de bilmiyoruz.
1: Büyük anne, büyük baba da gelebilir.
2: Jack nerede olduğumuzu bilmiyorlar. O da hiçbir haritada yok. Jack, beni dinle. Bir şansımız var. Az daha kaçırıyorduk ama bir şansımız var. Bana yardım edeceksin. İhtiyar Nick'i kandırmama, tamam mı?
1: Anlamadım.
2: Yüzünü öyle sıcak yapacağım ki ihtiyar Nick seni kamyonetiyle hastaneye götürsün. Oraya varınca doktorlara imdat, yardım edin diyeceksin.
1: Belki seneye 6 olduğumda.
2: Bu akşam. Bu akşam olmalı Jack. İhtiyar Nick'e elektrik kesintisi yüzünden üşütüp ateşinin çıktığını söyleyeceğim.
1: Yarın olsun lütfen.
2: Hayır, ben annenim. Bu yüzden ikimizin yerine karar vermem gerek. Bir şey yok. Bir şey yok. Hasta görünmen gerek, tamam mı? Kötü görün. Kımıldamaya ve konuşmaya halin yok canım, tamam mı?
1: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
2: Özür dilerim. Seni hasta gibi kokutacaktım. Güzel, bu güzel oldu. Göster bana. Notu nasıl cebinden çıkaracağını göster. Notu göster. Hadi. Hastaneye gittiğin zaman onlara... Nedir bu? Bu ne? Gördün mü? Yanında sürekli bir parçam olacak. Tamam, cebine geri koy. Güzel, güzel. Tamam. Gücün de seninle birlikte. Tamam mı?
1: Korkuyorum.
2: Biliyorum. Hadi ama...

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Abi... Ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Selim, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
10: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
11: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir... Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
12: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
13: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
14: Oy şefim!
15: Ülker çikolatalı köfte efendim.
14: Yengeme de verin.
16: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla... Ülker çikolatalı gofret sevmeyen
17: vardır. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
21: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
22: Burası neresi?
21: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
22: Yum yum yumuşacık.
21: Familyadan saf su dokunuşu.
22: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
21: Tek dokunuşta farkı hissedin.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
23: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
8: Burası neresi?
7: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
8: Yum yum yumuşacık.
7: Familyadan saf su dokunuşu.
8: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
7: Tek dokunuşta farkı hissedin.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Damla bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman...

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri, yıkar, geçer.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş...

0: rahatlık sağla. Çamaşırlarının parfüm miktarını tamamla.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
9: Burası neresi?
8: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
9: Yum yum yumuşacık.
8: Familyadan saf su dokunuşu.
9: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
8: Tek dokunuşta farkı hissedin.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Damla bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Sonunda geldin.
1: Kuralı biliyorsun. Kapı kapanana kadar bakmak
0: yok. Özür dilerim. Ama Jack hasta. Hava çok soğuktu.
1: Bu sizin sorununuz.
0: Onu ısıtamadım. Şimdi resmen yanıyor.
1: Şu ağrı kesicilerden ver.
0: Denedim ama onları sürekli kusup durdu. Yapma. Sakın.
1: Kımıldama. Aman tanrım, çocuk yanıyor. Tamam, gidip daha güçlü bir şey alayım.
0: O daha 5 yaşında. Susuz kalmış, ateşi çıkmış. Havale geçirebilir.
2: Tamam yeter, bir düşüneyim.
1: Tamam. Pekala. Yarın akşam bir şey getiririm, tamam mı?
0: Hayır, onu hemen acile götürmen gerek.
1: Abartmayı,
0: yarın akşama
1: keser
0: kadar dayanamaz, yalvarıyorum. Hala gidecek miyim? Hayır, bu sefer değil. Geçti.

0: Edmund'ın arkadaşını çuvaldan çıkarıp sakladığını hatırlıyor musun? Sonra çuvala girmiş, muhafızlar gelene kadar hiç kıpırdamamıştı. İşte sen de böyle yapacaksın. Anladın mı? Bu hastaymış gibi yapmaktan daha zor. Çünkü ölü numarası yapacaksın. Katlıyorum.
1: Ölü olmak istemiyorum.
0: Ölü numarası yapıyorsun. Kıpırdama. Seni halıya saracağız ki ihtiyar Nick seni ve içeride sağ olduğunu görmesin. Seni böyle kaldıracak. Kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama. Bu sefer hiç kıpırdamayacaksın. Hareketsiz duracaksın. Robotlar
2: tamam.
0: gibi.
2: Evet, işte böyle.
0: Şimdi sallanıyor. İşte böyle bir his olacak. O zaman arabayı sürdüğünü anlayacaksın. Meşgul olacak. Bu da yuvarlanma vakti demek.
3: Hiç ses çıkarmayacaksın.
0: Evet, tamam, işte böyle.
3: Ben kafanda seninle konuşuyor olacağım.
0: Tamam, yuvarlan. Yuvarlanma zaman. Yuvarlan, yuvarlan. Kıvrıl şimdi, kıvrıl. Kıvrıl, kıvrıl.
1: Anne, yapamıyorum.
0: Hadi ama Jack.
1: Anne!
3: İhtiyar Nick gelecek ve halının içinde seni götürüp Hayır. dışarı çıkaracak. Seni kamyonetine koyacak. Sonra bir yer bulup seni indirecek.
1: Hayır.
3: Hiçbir şey olmayacak. Çünkü sen kıvrılarak çıkıp kaçacaksın.
0: Kapan şu tarafa.
3: Kollarım bu şekilde. Tamam, bu sefer halıyı daha çok katlayıp halıyı kısaltacağım, tamam mı? Pekala. Oh.
0: Yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan. Yuvarlan Jack, yuvarlan hadi, yuvarlan. Hemen, hemen kıvrıl, kıvrıl, kıvrıl. İşte
1: bu. Senden nefret ediyorum.
3: Peki. Tamam, tamam, tamam.
1: Kamyonet, kıvrılarak çık. Atla. Koş.
3: Atlayacaksın. İlk dur tabelasında atla. Kamyonet durduğu anda. Birini görünce bağıracaksın. Annem Joy Newsom diye bağıracaksın.
1: Kime diyeceğim?
3: Kim olursa ilk gördüğüne.
1: Sadece gerçek bir insanı mı? Hı hı. Ya ihtiyar Nikola'yı açarsa?
3: Açmayacak. Çürük diş sende mi?
1: Kaybetmemem için burada.
3: İnanılmazsın. Bayılacaksın.
1: Neye?
3: Dünyaya. Hamaklı evde. Büyük annen ve büyük babanla.
1: Ve seninle.
3: Evet.

0: Sakın kıpırdama. Üzgünümce. Kıpırdama. Bunu yapabilirsin.
1: Antibiyotikler. Ne yapıyorsun sen?
2: Gece durumu çok kötüleşti. Uyanmadı.
1: Aman tanrım. Zavallı kız. Çok üzüldüm. Demek ki durum epey ciddiymiş.
2: Bebeğimi öldürdün.
1: Tamam tamam, sinirlenme. Dur da bir bakayım, tamam mı?
2: Dokunma ona.
1: İyi tamam. Emin misin?
2: Emin miyim? Hayır.

0: İyi tamam ama burada kalamaz söyleyeyim.
1: Hayır. Onu götürecek misin?
0: Bilmiyorum. Dur bir düşüneyim bir dakika dur.
1: Güzel bir yer olsun. Burası olmaz. Onu hissederim.
0: İyi tamam.
1: Ağaçlıklı bir yer olsun.
0: Ağaç iyi tamam tamam ağaç.
1: O pis gözlerinle ona bakmayacağına bana yemin etmeni istiyorum. Bakmayacağına yemin et dedim.
0: İyi yemin ederim. Pekala bir saat içinde hava kararacak.
1: Şimdi götür. Dayanamıyorum.
0: Tamam iyi.
1: Lütfen nazik ol.
0: İyi tamam
1: lütfen,
0: tamam.
1: Yavaş. Nazik ol. Lütfen,
0: tamam tuttum.
1: Lütfen yavaş.
0: Tamam. Tamam. Geri çekil. Yüzünü duvara çevir.

0: Çok üzgünüm. Bir anda karşımıza çıktı. Hey. Hey. Ben gerçekten çok üzgünüm. Kızınız iyi mi?
1: Durum kontrol altında.
0: Tamam. Bir tür kaza falan mı geçirdi? Birilerini aramamı ister misiniz?
2: Anne!
1: Ben onunla ilgilenirim.
2: Anne!
0: Elindeki ne canım?
2: Yardım edin!
1: Hadi!
2: Anne!
0: O benim için mi?
1: Sen neden kendi işine bakmıyorsun acaba?
2: Anne!
0: Polisi arıyorum bayım.
1: Ha, lanet olsun.
0: Hey! Hey! Hey! Gel buraya. Otur. Merhaba canım. Bu Boomer sana bir şey yapmaz. Bekle, birilerini arayacağım.

0: Kırmızı bir pikaptı. Kız onu tutan adamdan kaçıyordu.
1: Teşekkür ederim.
0: Durdurmaya çalıştım ama merhaba. Bir anda önüme çıktı.
1: Ben Memur Parker.
0: Onu tutan
1: senin
0: adamdan
1: ne?
0: Kaçıyordu sanırım. Adamın merhaba. Neyi olduğunu sordum. O da bir anda kızı yere itip
1: daha yüksek sesle söyler misin? Pekala. Söyle bakalım. Başka bir adın var mı? Jack? Tamam, sorun yok. Kaç yaşında olduğunu söyleyebilir misin?
2: 5 yaşındayım.
1: 5 mi? Harika, tamam. Evet. Nerede yaşıyorsun peki?
3: Neden sosyal hizmetleri aramıyoruz?
1: Annen var mı Jack?
4: 52-54, 16. caddenin sonunda soygun ihbarı.
1: Tamam, güzel. Başka bir adı var mı?
2: Hatırlamıyorum.
1: Anne şu an nerede?
4: 52-54, hemen olay yerine gidiyor.
2: Bir odada. Tamam.
1: Hangi oda? Jack, bu oda nerede? Kamyonetli adam baban mı? Annenin sevgilisi mi? Onu tanıyor musun? O nedir Jack?
2: Annemden bir parça.
1: Sorun yok tatlım, sorun yok. Aferin Jack, aferin. Çok iyiydin, tamam mı? Çok iyiydin. Jack, tanıdık gelen bir şey var mı? Jack, herhangi bir şey. Odanız Jack. O odanın dışında ne var?
2: Uzay. Hayır, dünya.
3: Sence ilacın etkisinde mi?
1: Tamam, dinle. Kapıdan dışarı adım attığında... Hayır mı? Dışarı çıkmaz mısın?
2: Kapıyı açmayı bilmiyoruz.
3: Paramı tarikata yatırıyorum. Diş, uzun saç filan.
1: Odanıza güneş giriyor mu? Tamam, güzel. Kaç pencere var?
2: 0.
1: Güneş içeri nasıl giriyor peki?
2: Tepe pencereden.
1: Tepe pencere mi? Tamam, harikasın. Tepe pencereli bir evde mi yaşıyorsun?
2: O da ev değil.
1: Peki.
2: 1.
1: Evet.
2: 1.
3: Duyursa biraz daha çok şey
1: Tom,
3: öğrenirsin.
1: Bir saniye sus lütfen.
2: O da bir kulübe.
1: Kulübe mi Çek? Kulübe mi? Tamam, güzel.
3: Samanlıkta iğne arıyoruz.
1: Peki hala beni dinle. Neden kamyonetten atladın Çek?
2: Annem kafamda söyledi.
1: Güzel. Tam olarak ne söyledi?
2: Yavaşlayınca atla. Ama atlayamadım.
1: Pekala. Sen ne yaptın? Ne yaptın?
2: 3. seferde kafamı çarptım.
1: Neyin 3. seferi Jack?
2: 3. yavaşlama. Her şey yan dönmüştü. Sonra durdu ve atladım.
1: Buldum.
2: Sonra da...
1: Buldum tatlım, buldum. 54-09 arıyor. Beni çok dikkatli dinleyin. Kabataslak bir konumumuz var. Elmin güneyinde. Beach'in yanındaki kavşağı 3 tur tabelası uzakta tepe pencereli bir bahçe kulübesi arayın.

0: yerine
1: her şey yoluna girecek Jack.
0: Eğer destek sakinleş. Ihtiyaç olursa beklemede kalın.
2: Parker, yardıma ihtiyacın var mı? Yakın tüm birimlerin dikkatine. Arka bahçede bir kulübe eğer var. Penceresi falan bulunmuyor.
0: Lütfen beklemede kalın.
3: Anne!

0: Yatağa gidebilir miyiz?
1: Evet. Bize yatacak bir yer bulacaklardır.
0: Hayır. Yatak. Odadaki

0: Trafik kazası geçirmiş bir hasta var. Kırım bölgesinde kanama ve kolunda kırık var.
1: Ben birazdan geliyorum. Merak etmeyin. Birazdan yanınızda olacağım. Doğru.

0: Anne!
1: Günaydın uykucu. Uyanmanı beklerken tekrar uyuyakalmışım.
0: Başka bir gezegende miyiz?
1: Aynı gezegen, farklı bir yer. Burası bir hastanenin yatak odası.
0: Gerçekten mi hastayız, şakacıktan mı?
1: Hasta değiliz, hastanın tam tersiyiz.
0: Ne kadar kalacağız?
1: Çok değil. Büyükannen dün bizi görmüş. İyi olduğumuzu söylediklerinde bizi alacak.
0: Peki ya büyük baba?
1: İş için uzaktaymış ama uçakla eve dönüyor.
0: Gece yatağımı ıslattım. Çok üzgünüm.
1: Öyle mi?
0: Yanlışlıkla oldu.
1: Önemli değil. Alo? Evet. Evet, az önce. Evet, harika olur. 20 dakika sonra getirebilir misiniz? Tamam, teşekkürler. Ayaklarını çıkar. Tamam.
0: Anne, bu israf.
1: Yenilerini alacağız.
0: Pazar ikramı olarak mı?
1: Artık bir sürü ikram olacak ve sadece pazarları değil.
0: Anne, küvet nerede?
1: Burada duş var. Su fışkırtıyor. Jack, buraya gel. Bak, bu biziz.
0: Anne, o bizi bulacak mı?
1: Hayır. Bizi asla bulamayacak. Gel hadi.
0: Anne, kapı çalıyor.
1: Ya, tamam, sorun yok.
2: Günaydın.
1: Merhaba. Sorun yok, tamam, hadi.
2: Herkes uyanmış
1: hadi,
2: diye duydum.
1: Yapma. Evet.
2: Şu tarafa koyabilirsin.
1: Sorun yok Jack.
2: Merhaba Jack. Nasılsın? Benim adım Doktor Mital. Sabah geldiğimde sen uyuyordun. Acıktın mı?
1: Kahvaltı ister misin?
2: Açlıktan ölüyorum.
1: Sana kahvaltı getirecek.
2: Bakalım nelerimiz var. Pankek ve meyve.
1: Bakalım nasılmış. Ay canım. Pankek. Çok güzel. Gerçekten de harika. Denemek ister misin? Şurup da var.
2: Her şey
1: şurup
2: iyi
1: ister
2: görünüyor.
1: Misin? Çok tatlıdır.
2: Pekala. Size hediyelerim olacak. Güneş gözlüğü.
1: Tamam.
2: Dışarı çıkmanız gerekirse daha rahat olursunuz ve bu da güneş kremi. Daha çok onun için. Bu yüz maskesi Jack için.
1: Bu gerçekten gerekli mi?
2: Havada hala alışması gereken birçok mikrop var. Ve meslektaşım bunu yazdı. Bu bilek ameliyatınıza kadar yaşayacağınız ağrılar için. Bu da uyumanıza yardımcı olur. Gerekirse alırsınız.
1: Peki. Teşekkür ederim. Hadi Jack. Şu pankekleri deneyelim mi?
2: Sabah konuştuğumuz şeyi düşünecek vaktiniz oldu mu acaba?
1: Evet, konuştuğumuz şeyi düşündüm. Teşekkür ederim ama eve gitmeyi çok istiyorum.
2: Tamam. Düşüncemi biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Yaşadığınız her şeyle birlikte Jack'i daha iyi muayene etmek için...
1: Ama Jack'e hiçbir şey olmadı.
2: Hayır, anlıyorum.
1: O iyi olacak değil mi?
2: Yaptığınız en önemli şey hala plastikken onu çıkarmaktı.
1: Ne?
0: Ben plastik değilim.
2: Ne dedin Jack?
1: Diyor ki gerçekmiş, plastik değilmiş.
2: Beni yakaladın Jack. Sen gerçeksin ve çok cesursun.
3: Artık kızımı gör.

0: görmek istiyorum.
1: Tamam Nancy, daha sakin ol.
0: Hayır, bunu da göreceğiz,
1: merak etme.
0: Baba.
1: İzin verin lütfen.
2: Önemli, endişelenme.
0: Baba. Affedersiniz, daha fazla bekleyemedik. Merhaba Jack. Kızımızı kurtardığın için teşekkür ederim.

0: 37 saattir dünyadayım. Pankekler ve merdivenler ve kuşlar
1: korkuyorum.
0: Ve pencereler ve yüzlerce araba gördüm. Ve bulutlar ve polisler ve doktorlar ve büyük anne ile büyük babayı gördüm. Ama annem artık hamaklı evde birlikte yaşamadıklarını söylüyor. Artık orada büyük annem Leo ile yaşıyormuş. Büyük babam da çok uzaktaymış.
2: Üzgünüm. Çok üzgünüm.
0: Farklı yüz, büyüklük ve kokularda hep birlikte konuşan insanlar gördüm.
3: Kaçırılma haberinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Zanlının polis tarafından yakalandığı
0: dünya tıpkı televizyon gezegenleri gibi. Hepsi de aynı anda. Nereye Alo? Bakıp hangisini dinleyeceğimi bilemiyorum.
1: Sadece eve gelmek istiyorum.
0: Kapılar ve daha çok kapılar var. Ve tüm kapıların arkasında başka bir içerisi ve dışarısı var. Sürekli bir şeyler oluyor, oluyor, oluyor. Hiç durmuyor. Ayrıca dünyada her şey yerini parlaklığa ve sertliğe bırakıyor. Ve her yerde uçuşan görünmez mikroplar var. Küçükken sadece küçük şeyleri bilirdim. Ama artık 5 oldum ve her şeyi biliyorum.
4: Bekliyoruz ve iki araç yaklaştı.
5: Yürüyerek mi geçeceğiz?
6: Hızlıca geçeceğiz. Hadi tatlım, sorun yok. Onu kucağına al.
5: Buraya gelecek.
7: Seni seviyoruz Jake.
4: Ben Kanal 5 Haber'den geliyorum. Bir soru sorabilir
8: miyim? Tamam, yaklaşmayın lütfen. Yaklaşmayın.
2: Merak etmeyin, çabuk sıkılırlar. Evin arka i̇yi bahçesi misin? Çok iyi korunuyor. Gereken tedbirleri alıyoruz.
5: Tamam.
2: Perdeleri açmazsanız görünmezsiniz.
5: Artık evdeyiz.
2: Artık rahatsınız. Bir şeye tamam. ihtiyacınız olursa
6: teşekkür
2: biz buradayız.
6: Teşekkür ederiz, sağ olun.
5: Hadi bakalım.
6: Baban hala avukatla konuşuyor.
5: Ayakkabılarını çıkaralım mı?
6: İyi misin?
5: Evet.
6: Tamam.
5: Hadi etrafa bakalım. Yapabilirsin. Teker teker. Güzel, hadi. Hadi. Adım adım hadi. Tamam. Son bir...
9: Merhaba.
5: Güzel.
9: Evine hoş geldin canım.
5: Merhaba.
9: Ve sizi gördüğüme çok sevindim.
5: Ben de öyle.
6: Bu Leo.
9: Merhaba dostum.
6: Leo annenin küçüklüğünden beri bizim arkadaşımız.
5: Jack, Jack. Hadi yapma.
6: Hayır, hayır, hayır. Sorun değil, sorun değil. Sorun
5: üzgünüm.
6: Değil hayatım. Hadi
5: çok
6: gel,
5: üzgünüm.
6: Gel canım. Evet, hadi sen de gel.
5: Hadi gel Jack.
9: Pekala, size ne getirebilirim?
6: Evet.
9: Aç olan var mı? Her şeyimiz var.
6: Evet, insanlar çok nazik davrandı. Hey Jack, içecek bir şey ister misin?
5: Jack. Büyük annen sana bir soru sordu. Bir şey ister misin? Acıktın mı?
0: Meyve suyu.
5: Tamam, meyve suyu istiyormuş. Lütfen.
6: Tamam.
9: Hemen geliyor.
5: Teşekkür ederiz. Ben istemiyorum.
6: Tamam.
5: Hey, büyük annen sana soru sorduğunda ona cevap verebilirsin. Her şeyi bana söylemene gerek yok, tamam mı?
6: Şuradakini uzatır mısın hayatım?
0: Anne.
5: Ne oldu?
9: Bunlar da
0: şunlar nedir?
9: Evet.
5: Bunlar oyuncak. İnsanlar geri dönmene çok sevindiği için sana hediye almış.
6: Affedersin.
9: Tamam, sorun
6: tamamdır.
9: Değil. Ya şunlar.
0: Hangi öyle insanlar?
6: Taze sütümüz de var mı acaba?
9: Var canım,
6: tamam.
9: Orada.
6: Bir bakalım.
5: İnsanlar işte.
6: Evet.
9: Evet, yiyecek bir şeyler de alayım.
6: Baksana, şunları da çıkaralım.
0: Dondurma tamam. Ve hamak
9: bence
0: nerede?
9: Bence bu kadarı yeterli, ne dersin? Bunlar da olursun mu?
5: Bilmiyorum.
9: Peki.
5: Sonra alırız. O nedir? Ver bakayım.
6: Ah işte geldik.
5: Nereden buldun?
0: Oradan.
9: Her ihtimale karşı.

0: Köpeğiniz mi var?
1: Ah, Leon'un köpeği Seamus.
2: Kendisi şu anda şehir dışındaki bir arkadaşımın yanında. Kırsal hayatın tadını çıkarıyor.
1: Hastanedekiler bağışıklığın düzelene kadar hayvanlardan uzak durmanı söyledi. Ne oldu?
3: Avukat bir savunma beklediklerini ama duruşmayı kaldıramayacağımızı söyledi. Diğer konulara da girecekti ama bugün olmaz dedi.
1: Güzel.
3: Daha fazla görüşmenin olmayacağını ona açıkladım. Açıklama olmayacak.

0: Elinizde ne varsa.
1: Tabii tabii.
2: Tatlım, istediğin bir şey var mı? Ya da yapmak istediğin ne istersin?
3: İşte böyle. Öğrendim bak. Hadi. Evet.

0: Burası annenin odası Jack. Hey. Belki yarın saçını keseriz. Ne dersin Jack?
1: Anne.
2: Ne oldu?
1: Gücümü saçımdan alıyorum ama.
2: Haklısın. Gücünü oradan alıyormuş.
0: Ah, peki. Sizi bırakayım da dinlenin biraz. Aşağıda görüşürüz. Biz aşağıdayız, tamam mı?
2: Tamam.
3: Gerçekten güzel olmuş Nancy.
2: Biraz ister misin? Bu elma, sen seversin.
0: Peki dondurma ister misin Jack?
2: Al bakalım. Ne diyeceksin?
1: Teşekkür ederim.
2: Daha sesli söyleyebilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Önemli değil.
2: Kibar olduğun için teşekkür ederim.
0: Leo?
4: Alırım.

0: Ben yatsam iyi olacak.
1: Bir sorun mu var?
0: Hayır.
1: Neden acele ediyorsun?
0: Yorucu bir gündü.
1: Ceket, tek kelime etmedin.
2: Cahay.
0: Bunu şimdi konuşmak zorunda değiliz.
2: Tamam.
1: Hayır, zorundayız baba. Bak ona. Baba.
2: Robert.
1: Lütfen. Baba.
0: Özür dilerim. Özür dilerim. Yapamam.
1: Gidiyoruz.
2: Robert. Joy.
1: Bir ağzındakini hadi.
2: Yatağa Joy, yapma. Lütfen Joy.
1: Hadi.

0: Baba nerede?
1: Bir süreliğine evine gitmesi gerekti.
0: Şu oyuncaklarla oynamak ister misin?

0: Şunu tanıdın mı?
1: Buradaki sensin.
0: Evet, o benim. Bunlar da Stacy Benton, Heather Noel ve Laura Sullivan. Bayrak yarışı takımındaydık. Bağlantı noktasında dururdum. Oldukça hızlıydım. Parkur yapardık.
1: Gerçek parkur mu?
0: Hı-hı. Evet, sahada. Onlara ne oldu biliyor musun?
1: Hayır.
0: Aynen öyle. Hiç. Yaşayıp gittiler ve hiçbir şey olmadı.

0: Evet sevgili izleyiciler, aile yeniden bir araya geldi.
1: Jack nasıl?
2: Şu anda iyi.
1: Jack, pencereden uzaklaş. Jack.
3: Çok güzel. Konuşmamız gereken başka bir konuda bir tür medya stratejisi.
4: Biz henüz bunları konuşmaya hazır değiliz.
3: Bakın ilerleyen zamanlarda giderler olacak. Çok izlenen bir röportaj, sadece bir tanesi bile büyük paralar demektir.

0: Peki, evet. Şimdi ne yapacağım? Belki etrafta birileri vardır. Benimle oyun oynar ve konuşur. Sanırım yok. Karnım da acıktı. Buldum. Mutfakta bir şeyler olacaktı. Evet, sanırım mutfakta çok çok lezzetli bir şey vardı. Bakalım ne varmış. İşte. Merhaba. Uyanık olduğunu bilmiyordum. Epey lezzetli ha? Değil mi? Ben de bu tip seviyorum. Kısmen tatlı ama oldukça güzel.
1: Gerçekten köpeği mi var?
0: Evet. Adı Seamus. Çok küçük. Pek zeki değil. Bir ara tanışmalısınız. Elini bile sıkar.
1: Benim de Şanslı adında bir köpeğim vardı. Ama gerçek değildi.
0: Öyle mi?
1: Odada yaşıyordu.
2: Gökyüzüne pofuduk bulutlar mı çizdin? Güzel bir güne benziyor. Bunlardan hangisi sensin? O çocuk mu? Peki bu kim? Nedir o?
1: Balina. Bu adam buzun altından gelen kanı görünce suya dalmak istiyor.
3: Affedersin.
1: Balina'ya yardım etmek için.
2: Önemli değil. Endişelenmeyin. Bırakın dinlensin. İşimiz bitmek üzere.
3: Peki.
2: Bu şaheserin son halini görmek için sabırsızlanıyorum. Merak etmeyin.
3: Bir türlü aşağı indiremedim.
2: Gayet normal bir durum.

0: görmek için çantamdaki aletlere bir bakar mısın? Çantamda bir sürü alet var.
1: Jack, aşağı inebilir misin lütfen?
0: Hadi bana yardım et.
1: Hemen.
0: Harika.
1: Jack.
0: Bir daha.
1: Buraya gel. Bak, bir sürü oyuncağın var.
2: Onları istemiyorum.
1: Bunlara sahip her çocuk çok sevinirdi ama sen dokunmuyorsun bile. Bunları dene. Bunları gördün mü? Bu şekilde birleştir. Ne yaptığımı görüyor musun? Hı, dene bakalım. Eğlenceli mi? Jack. Bir şey söyler misin? Jack. Gerçek bir şeyle oynaması gerek. Telefona bakınca endişeleniyorum.
3: O gayet iyi. Heh.
1: Telefonumu ona vermedim. Sen de vermezsen sevinirim.
3: Tamam, vermem.
1: Harika. Sadece bir şeye bağlanmasını istiyorum.
3: Joy. Joy. O gerçekten gayet iyi.
2: Neyim var bilmiyorum. Mutlu olmam gerekiyor.
3: Dinlenmen gerekiyor, tamam mı?
2: Hayır, gerekmiyor. Dinlenmem
3: doktor
2: gerekmiyor.
3: Doktor dedi ki...
1: Doktor öyle söylemedi. Ne söylediğini bilmiyorsun. Çünkü özel bir konuşmaydı. Adam ne dedi bilmiyorsun.
3: Tamam, tamam, tamam. Şu an seninle konuşmak imkansız.
1: Çok üzgünüm.
3: Hayır, üzgün değilsin.
1: Evet, üzgün değilim. Kafamda neler dönüyor bilmiyorsun.
3: Anlat o zaman. Anlat bana.
1: Ne yani bana her baktığında tek gördüğün şey bu mu?
3: Sana baktığım zaman Joy, kızımı göreceğim.
1: Bana ihtiyacın yok ki. Bensiz de gayet iyiymişsin.
3: Bunu nasıl söyleyebilirsin ha?
2: Hayatı mahvolan bir tek sen misin ha?
1: Evet, aynen böyle düşünüyorum.
2: Biricek'i senden alsa nasıl hissederdin peki?
1: Kapa çeneni.
4: Sakin olun.
2: Bak ona. Onu düşünüyor olman gerek.
1: Oğluma nasıl bakacağımı söyleme bana. Artık kibar olmadığım için özür dilerim. Biliyor musun, belki sürekli kafamda kibar ol diyen o sesin olmasaydı o lanet olası köpeğin sahibine yardım etmezdim. Orada duracak. Avukatı arayacağım. Burada daha fazla kalamam.

0: Isabel, konuşurken dolaşmamıza ne dersin? Bu röportajın kontrolünün sende olduğunu bilmeni istiyorum, tamam mı? Bir konuda rahatsan konuşursun. Rahat değilsen değilim dersin ve başka soruya geçeriz.
1: Tamam.
0: Biliyorsun ben de...
1: Avukatım demişti ki...
0: Güzel görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ses kontrol.
0: Bu evi bir daha göreceğin hiç aklına gelmiş miydi?
1: Bunu ummuştum.
0: Ummuş muydun?
1: Evet. Bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Bir gün geri dönebilme umudu yani.
0: Çocukluk anılarını düşünmüş müydün?
3: Aşağı inme zamanı geldi Jack. Annenin ne söylediğini hatırlıyor musun?
1: Saçma sapan şeyleri hatırlıyordum. Arkadaşlarımla şakalaşmaları falan.
0: Tabii, anlıyorum. Biraz sıcak oldu sanki. Sen de ısıtıyor musun?
1: Evet,
0: ışıklar çok ısıtıyor.
4: Son vuruştan sonra oyun gerçekten de yön değiştirmiş durumda. Bu noktadan sonra sonucun ne olacağını tahmin etmek gerçekten de çok zor görünüyor.
0: Seni dinliyorum da eminim bazen şöyle hissetmiş olmalısın. Tanrı'nın seni terk ettiğini. O karanlık anlarda...
1: Evet.
0: Kaçmak için, intihar etmek hiç aklından geçti.

0: mi?
1: Bence müvekkilim...
2: Sorun değil, ben
0: bir
2: iyiyim.
0: Bir dakika verir misiniz lütfen?
1: Joy.
2: Ben iyiyim, peçete alabilir miyim?
0: Elbette, hanımefendiye peçete getirebilir misiniz? Buyurun.
2: Bunu konuşmak zor da.
0: Anlıyorum.
2: Özür dilerim.
0: Özür dilemene gerek yok. Kimse senden özür beklemiyor. Ağlamak, rahatlamak için bile birdir. O zaman sıradaki soruya geçelim. Sakıncası var mı? Peçeteni sandalyenin altına koymak ister misin?
2: Olur, olur.
0: Pekala.
2: Tamam. Burnum akıyor.
0: Hazır mısın? Güzel.
2: Tamam.
0: Evet. Jack geldikten sonra senin için bir şeyler değişti mi?
2: Jack gelince her şey değişti. O kadar güzeldi ki. Ve onu korumam gerektiğini biliyordum.
0: Elbette, elbette. Peki büyüdüğü zaman Jack'e babasından bahsedecek misin?
2: Jack onun değil.
0: Onun değil mi? Başka adamların olduğunu mu söylüyorsun?
2: Hayır. Hayır. Baba dediğiniz çocuğunu seven bir adamdır.
0: Tabii ki. Bu gerçekten çok doğru bir yaklaşım şekli ama... aradaki biyolojik ilişki...
2: Bu bir ilişki değil. Jack benden başka hiç kimsenin değil.
0: O doğduğunda hiç aklına seni tutan adamdan Jack'i uzağa götürmesini istemek geldi mi?
2: Uzağa mı?
0: Mesela bir hastaneye götürmesini, bulunabileceği bir yere bırakmasını.
2: Neden böyle bir şey isteyeyim?
0: Jack'in özgür olması için. Bu büyük bir fedakarlık demek, anlıyorum ama... normal bir çocukluk geçirmesini düşündün mü hiç?
2: Ama yanında ben vardım.
0: Elbette. Ama onun için en iyisi bu muydu?

0: Anne? Anne?
1: Ne oluyor?
0: Anne!
1: Durun!
0: Anne!
1: Dur biraz! Dur.
0: Ne oldu?
1: Tut onu hemen tut!
0: Can,
1: çek onu oradan!
2: Jack!
1: Gel buraya! Gel buraya tatlım!
2: Hayır Jack, sen uzaklaş!
1: Tamam! Uyan tatlım! Uyan hadi! Tatlım hadi uyan!
0: Anne!
1: Uyan lütfen!
3: Yanındayım hayatım, yanındayım. Merak etme.

0: Alo. Merhaba. Durumu nasıl? Bilmiyorum. Üst katta. Jack. Gel hadi. Telefon sana. Şöyle tut, dur. Al bakalım. Alo desene.
1: Alo.
2: Jack. Jack. Orada mısın?
1: Anne.
2: Nasılsın bakalım?
1: Geri dön.
2: Şimdi dönemem. Ben
1: hemen geri dön.
2: Yakında geleceğim ama burada biraz daha kalmam gerekiyor.
1: Ben seçiyorum. İkimizin yerine Jack, de ben
2: Jack,
1: seçiyorum.
2: Jack, kalmam gerek. Jack. Alo, Leo?

Dünyada çok fazla yer var. Zaman her yere incecik bir yağ gibi yayılması gerektiğinden hiçbir şey anlamadan çabucak geçiyor. O yüzden tüm insanlar acele et, hadi gidelim diyor. Daha hızlı ol, şu işi hemen bitir. Annem de cennete gitmek için acele etti ama beni unuttu. Şapşal annem. O yüzden uzaylılar onu aşağı attı. Kış! Ve onu kırdılar.

0: Aa, pekala. İyi misin? Poşetleri taşımama yardım eder misin?
1: Evet.
0: Olur mu?
1: Evet.
0: Tamam, güzel. Teşekkür ederim. Bu hafif. Pekala.
2: Alışveriş yapmışsınız.
0: Evet, öyle oldu.
1: Küçük kekler yapacağız.
2: Ah, harika.
0: İyi günler.
2: Görüşürüz.
0: Pekala, hadi bakalım. Gerçekten çok iyisin.
1: Önceden de yapardım odada.
0: Demek öyle ha? Başka neler yapardın?
1: Bir sürü şey. Bazen orayı özlüyorum.
0: Çok küçük değil miydin?
1: Her yönde sonsuza kadar gidiyordu. Hiç bitmiyordu. Hem annem de oradaydı.
0: Evet.
1: Ama gardırobun içi küçüktü.
0: Gardıropta ne yapıyordun?
1: Uyuyordum. İhtiyarlık geldiğinde. Annemi görmek istiyorum.
0: Evet, biliyorum. Ama annenin bir süre yalnız kalması gerekiyor canım.
3: Jack, burada seninle tanışmak isteyen biri var.
0: Ah, Jack, dur, ellerini temizleyelim hadi. Hadi gidip bakalım.
3: Jack, Seamus'la tanış. Sevmek ister misin?

0: Hadi bakalım bir kez daha salla, ona iyi gelir.
1: İyi mi gelir?
0: Evet iyi gelir. Sen de denemelisin. Ha işte bak hareket ediyor.

0: Büyük anne.
1: Evet.
0: Bana makas lazım.
1: Ne için?
0: Saçımı kesmek için.
1: Bunu gerçekten istiyor musun?
0: Anneme göndermek istiyorum.
1: Neden?
0: Gücüme benden daha çok ihtiyacı var. O yüzden istiyorum. Sen de götürebilirsin.
1: İstersen yardım edebilirim.
0: Evet, lütfen.
1: Tamam. Evet. Hadi yapalım öyleyse. O saçı kesmeyi çok uzun zamandır istiyordum Jack. Hadi. Annenin saçını hep ben keserdim. Büyük babanınkini de. Umarım hala yapabiliyorumdur.
0: Sence işe yarayacak mı? Benim gücüm onun gücü de olabilir mi?
1: Ah, tabii ki olabilir. Birbirimizin güçlü kalmasına yardım ederiz. Kimse yalnızken güçlü değildir. Annenle sen de birbirinize yardım ettiniz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Hı? Senle ben, senle Leo, Leo'yla ben. Hepimiz aynı güce sahibiz.
0: Sanırım öyle.
1: Tamam. Pekala. Hazır mısın? Kımıldama.

0: İşte. Gördün mü? Gördün mü? Ne düşünüyorsun? Hadi söyle. Vay canına. Evet.
1: Gözüme sapın kaçırma.
0: Korkma, istersen şurada halı var.
1: Ağzıma da.
0: Tamam, tamamdır. En güzel kısmı bu. İyi geldi mi?
1: Evet.
0: Güzel. Bakalım. Evet. İşte oldu.
1: Seni seviyorum büyük anne.
0: Ben de seni seviyorum Jack.

0: Tamam. Ben de. Hadi at.
1: Ayakkabım çıkıp duruyor.

0: Özür dilerim Jack. Önemli değil. Bir daha yapma ama. Söz veriyorum. Şimdi daha iyi misin?
1: Evet, olmaya çalışıyorum.
0: Jack. Efendim?
1: Büyükannem bunu getirdiğinde iyileşebileceğimi anladım. Beni kurtardın.
2: Yine.
0: Alabilir miyim?
1: Olmaz. Hiç kalmadı. Üzgünüm.
0: Tamam.
1: Yeterince iyi bir anne değilim.
0: Ama sen annesin.
1: Öyleyim. Öyleyim.
0: Şimdi Aaron'la oynayacağım. O benim arkadaşım.
1: Tamam.
0: Yaşındayken dünyadan haberim bile yoktu. Ama şimdi annemle sonsuza kadar orada yaşayacağız. Hem de ölene kadar. Burası Amerika adındaki ülkenin bir şehrinin bir caddesi.
1: Tamam.
0: Ve dünya sürekli dönen mavi yeşil bir gezegen. Üzerinden nasıl düşmediğimizi hala bilmiyorum. Sonra uzay var. Cennetin yerini ise kimse bilmiyor.
3: Dikkat edin.
0: Annemle bir karar verdik. Neyi sevdiğimizi bilmediğimiz için her şeyi deniyoruz.
1: Yavaş yeşil.
0: Dışarıda çok fazla şey var.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bazen korkutucu oluyor. Ama bu önemli değil. Çünkü hala sadece ikimiziz. Odaya geri dönebilir miyiz?
1: Jack.
0: Sadece ziyaret için.
4: Basamağa dikkat.